0: Nihayet.
1: John, beni duyabiliyor musun?
0: Tanrı'ya şükür, Ellie iyi misin? Ellie, seni duyamıyorum. Neredesiniz?
1: John, beni duyuyorsan lütfen bizimle babamı da buluş, oraya gidiyoruz.
2: Babam mı?
1: Evet, oydu.
2: Neredeymiş?
1: Bilmiyorum tatlım, telefon çalışmıyor.
2: Onu görmek istiyorum.
1: Biliyorum, büyük babanın orada buluşacağız. Bir şey yok, bizimle orada buluşacak.
3: Hadi millet, herkes binsin. Yola koyulmalıyız.
0: Hey, hey. Affedersiniz. Nereye gidiyoruz?
3: Kuzeye.
0: Ne kadar uzağa?
3: Kanada'ya.
0: Tam. Beni kentteki Lexington'a götürür müsün, yolunun üstünde?
3: Tamam ama hemen binmelisin.
0: Tamam, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.

0: Ne iş yapıyorsun?
1: Ne? Ne iş mi yapıyorum?
0: Mesleklere göre seçiyorlar. Annem gibi. Doktor olduğu için seçildi.
1: Ben yapı mühendisiyim. Ben bina inşa ediyorum.
0: Onlara kesinlikle ihtiyacımız var.
1: Merhaba, ben John.
0: Colin.
1: Memnun oldum.
0: Ben de öyle. Ben de öyle.
1: Annen kabul edildiyse neden ailenle değilsin?
0: Ailemle 7 yıldır konuşmuyorum. Tüm bunları kız kardeşimden öğrendim. Evet, annemle sorunlarımız vardı. Kin tutmakta buraya kadarmış ha. Ya sen?
1: Uçmayı sevmiyorum. Yürürüm dedim. Karımı ve oğlumu askeri üste kaybettim. Şimdi onlarla buluşmaya çalışıyorum.
0: Pekala bak. Aracı kullanan Manny'nin Kanada'da tanıdığı pilotlar var. Hepimiz oraya gidiyoruz. Bazı kişileri sığınaklara götürüyorlarmış.
1: Ama sığınaklar gizli. Nereye gittiklerini nasıl biliyorlar?
0: Grönland'a giden askeri uçakları takip ediyorlar.
1: Grönland mı?
0: Bizimle gelmelisin.
1: Hayır, teşekkür ederim. Kentucky'de eşimle ailemi bulmalıyım.
0: Öyleyse onları bul, sonra bizimle buluş. Oscoot'tan kalkacağız. Sınırın hemen ötesinde küçük bir şehir.
1: İçeri gireceğini nereden biliyorsun?
0: Öğrenmenin tek bir yolu var, değil mi?

0: Olacak ta Lexington'a kadar. Dışarıda çılgınlık hakim. Bizimle gelmek istemediğinden emin misin? Yani uçağa binmeye demek istedim.
1: Onu zaten denedim, işe yaramadı. Babamın evine gitmeliyim.
0: Oh, tamam.
2: Ralph, ne var?
0: Ben sadece buna... Havaalanındaki askerlere, çocuğu... geri çevirdiklerine inanamıyorum. Böyle bir suratı üstelik.
2: Sana olanları anlattı işte.
0: Evet ama belki... farklı bir aileye sahip olsaydı...
2: Ne yapıyorsun?
1: Bekle bekle, ne yapıyorsun? Neden arabayı durduruyorsun?
2: Ralph!
0: Bak kocan... seni terk etmiş. Ama endişe etmemelisin. Oğlunu güvenli bir yere götüreceğim. Sana söz veriyorum. Onu o uçağa
1: bindireceğim. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ralph.
3: Nereye gidiyorsun? Aman Tanrım. Çabuk arabadan in, çabuk.
1: Ralph, hayır.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Kilidi aç Judy.
1: Hayır.
0: Judy, kapıyı aç.
1: Hayır.
3: Yapma, açma.
0: Lanet olsun Judy. Kahrolası kapının kilidini aç.
3: Hayır, yapma, açma. Hayır, gelmiyorum. Hayır.
0: Buraya gel. Sana zarar vermek istemiyorum. Arabadan çık. Buraya gel. Çık. Buraya gel. Seni incitmek istemiyorum. Arabadan çık.
3: Hayır,
0: buraya
3: hayır,
0: gel.
3: Hayır.
0: Arabadan çık.
3: Hayır.
0: Evlat kes şunu. Dur.
3: Hayır.
0: Dur dedim. Seni incitmek istemiyorum.
3: Hayır.
0: Tamam mı?
1: Tanrım çok üzgünüm.
0: Seni incitmek istemiyorum.
3: Hayır.
0: Oğluna ben bakacağım. Söz veriyorum. Kapıyı kilitle Judy.
3: Hayır. Ne yapıyorsun? Aç kapıyı. Neyden kapıyı aç?
4: Anne.
3: Kapıyı aç dedim.
4: Hayır.
3: Hayır. Dur dur dur dur dur. Hayır.
4: Anne.
3: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
5: Ne yapacağım?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nerelisin?
1: Atlantalıyım.
0: Hayır. Sorduğum o değil. Nerede doğdun?
1: Ne önemi var?
0: O bilekliği hak etmiyor olman önemli.
1: Pekala, dinle.
0: Onu bana vereceksin.
1: Sana faydası olmaz. Üzerinde benim adım var. Alsan da işe yaramaz.
0: Bana ehliyetini de vereceksin.
1: Bak, sorun istemiyorum. Sadece... Tamam, dinle.
0: Şu lanet bilekliği ver bana.
1: Sana bilekliği vermiyorum.
2: Yapmayın çocuklar. İşe yaramayacağını söyledi.
0: Sen karışma! Gel buraya!
3: Ne oluyor?
4: Aman tanrım, kavga ediyorlar. Kenara çek.
3: Dönüyorum.

0: Bırakmamızı ister misin?
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Aeropuerto.
1: Yani Knoxville'dekine mi?
2: Si, Knoxville. Tamam mı?
1: Tamam. Gracias.
3: Bu bileklik kırılmış. Takılmıyor.
4: Bir şey bul. Lastik bant veya bir şey bul. Hallet işte.
3: Endişelenme, her şey iyi olacak. Anneni tekrar göreceksin. Ne yaptın sen?
4: Ne mi yaptım? Bize bir şans kazandırdım. O çocuğa bir şans kazandırdım. Kahretsin. Tamam. Tamam.
3: Dur, şunu alayım. Dur. Bir yara bandı yapıştır.
4: Şimdi beni dinle. Anneni bir daha görmek istiyorsan ne diyorsam onu yap. Askerler

0: Sana kim olduğumuzu sorunca ailen olduğumuzu söyleyeceksin, anlıyor musun? Anlıyor musun?
1: Ne diyorsa onu yap canım, her şey yoluna girecek.
0: Tamam, hadi. Yapalım şunu.
2: Sadece seçilenler, karakodlar ve bileklikler.
3: Lütfen bir yere gitmeyin.
0: Tamam, oraya vardığımızda bilekliğini görsen. Onlara bilekliğini söyle ve tek kelime
3: bile etme. Bizi de alacaksınız.
0: Tek kelime
1: tamam,
0: bile etme.
1: Tamam, sakin ol Ralph.
3: Bizi de alın, hadi.
4: Geri çekilin, geri çekilin.
5: Hadi gidelim, hadi gidelim.
3: Bizi de alacaksınız. Çekilmeyeceğiz. Babayım işte, işte bilekliğim burada.
0: Çekilin, bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var.
3: Lütfen geçeyim, bakın bilekliğim
0: çekilin.
3: Burada işte.
0: Bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var. Yol
3: lütfen
0: açın lütfen.
3: Hadi.
0: Bilekliğimiz var. Çekilin.
3: Bilekliğimiz
0: var.
2: İçeri giremezsiniz.
0: Bilekliğimiz var.
2: Yalnızca seçilenler girebilir. Sadece seçilenler. Durun. Sadece seçilenler.
0: Bilekliğini göster. Bayım. Ona bilekliğini göster.
2: Tamam. Tamam bir bakayım.
0: Burada.
2: Tamam bir bakayım.
0: O benim oğlum. Bu da eşim. Bileklikleri
2: tamam,
0: gösterin.
2: Tamam. Geçin. Hadi hadi.
0: Evet.
2: Tamam. Hadi.
0: Hadi Judy gidelim.
2: Hey durun. Ya sizinki? Üçünü de görmem gerek.
0: Evet bak onlar oğlum ve
2: hayır
0: karım.
2: Efendim, hayır.
0: Biraz önce maalesef benimkini çaldı. Gerçeği söylüyorum beyefendi. Biri demin bilekliğimi çaldı. O benim oğlum ve bu da karım. Lütfen. Lütfen.
2: Tamam. Komutanımla konuşayım.
6: Onlar benim ailem değil.
0: Hayır hayır hayır. O benim
6: beni
0: oğlum. İnan bana.
6: Hayır
0: sadece çok korkuyor. O benim oğlum. Şu
1: ben
0: anda
1: senin
0: çok
1: annenim.
6: Hayır
1: aman,
6: değil.
1: Tanrım.
0: Yapmayın. Şu anda çok korkuyor
1: tanrım.
0: Ve çok korktu. Ve
2: bilekliğiniz uzun.
0: Hayır hayır. O benim.
1: Bu ailenin bilekliği.
0: Bayım.
2: İnzibat.
1: Hayır hayır hayır hayır dinleyin.
2: Sizin çocuğunuz
6: onlar
2: değil.
0: Hayır hayır hayır lütfen.
6: Değil.
2: Güvenlik.
1: Onu uçağa
0: güvenlik.
1: Bindirelim.
0: Benim oğlum diyorum.
1: Onu uçağa bindirelim.
0: Bırak beni.
1: Tamam,
0: durun.
1: Tamam. Daha 7
0: bilekliğine
1: yaşında.
0: Bak.
1: Lütfen.
2: Bilekliğine
0: bak.
2: Evlat. Tamam bunu çözeceğiz. Sorun yok. Bilekliğine bir bakayım evlat. Reddedildiğini söylüyor. Peki iyi görünmüyorsun delikanlı. Hasta mısın? Her şey yoluna girecek tamam mı? Ağlama hadi. Gidip bunu çözelim hadi.

0: Neler oluyor?
1: Nose. Aeropuerto'ya daha çok var. Hayır, Mija.
0: Gitmem gerek.
1: Aeropuerto çok uzakta.

0: İnelim. Kaçalım hadi.
1: Affedersiniz. Çekilin. Yolu açın affedersiniz. Özür dilerim. Çekilin. Affedersiniz.
2: Yalnızca seçilenler.
1: Bir erkek bir kadın onu aldı. Buraya uçağın bir geleceklerini söylediler.
2: Hanımefendi sesi duyamıyorum.
1: Muhtemelen tanıdınız. Nathan Garrett'i. Evet Nathan Garrett'i.
2: Yüzlerce çocuk geçti. Sokağın karşısındaki FEMA kampına bakın.
3: Formunu doldurmanız gerekiyor.
1: Kontrol noktasındaki askerler burada olabileceğini
3: sırada
1: söyledi.
3: Beklemelisiniz.
1: Sırada bekleyemem hayır.
3: Elimizden geleni yapıyoruz.
1: 7
3: sırada beklemelisiniz dedim.
1: Biri beni dinlesin. Onu kaçırdılar.
0: Hanımefendi,
1: lütfen.
0: Hanımefendi lütfen buraya gelin. Bana anlatın. Neler oluyor?
1: Oğlumu bulmaya çalışıyorum. 7 yaşında şeker hastası. Onu kaçırdılar. Biri burada olabileceğini
0: oğlunuzu
1: söyledi.
0: Oğlunuzu bulmanıza yardım edeceğim ama sakinleşmeniz lazım. Pediatri çadırını kontrol edelim.
1: Mert, nerede?
0: Tam burada.
1: Bu mu?
0: Evet. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, hayır, hayır, burada değil. Hayır.
0: Burayı deneyelim. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, burada değil.

0: Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Bir tanem çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şeye göz yummayacağım bir tanem.
1: Sorun değil anne.
2: O olağanüstü bir delikanlı. Alison mısınız?
3: Evet. Birinci tip diyabeti var. İnsülin seviyesine bakmalıyım.
2: Bize söyledi. İki kez kontrol ettik. Ona biraz insülin verdik yeni pompayla. Bu formu imzalayabilirseniz sizi bir aile çadırına taşıyabilirim.
3: Hayır, hayır. Biz babamın yanına gidiyoruz. Ben kaybettim. Kocamı kaybettim. Onu bulacağız.
2: Çok üzüldüm. Babanız nerede yaşıyor?
3: Lexington yakınlarında.
2: Tamam, belki size o tarafa giden askeri bir otobüse bindirebilirim. Ayrıca bir haftalık glikoz tableti, insülin ve test şeritleri koydum. Keşke daha fazla verebilseydim ama elimizde daha fazlası yok. Çok üzgünüm.
3: Teşekkür ederim.

Kimse var mı? Kimse var mı? Hmm.

0: Şu anda gördüğünüz gibi şehrin büyük bölümü yanıyor.
1: Hükümetler toplumsal kaosu zapt etmek için mücadele ediyor.
2: Tekrar, bu canlı yayın videosu çok hızlı yayıldı. Görüntülerin rahatsız edici olduğu
3: tüm
2: konusunda
3: şehir
2: uyarım.
3: Yanıyor dostum. Şuna bakın. Bir tane daha. Dur. Bize doğru mu geliyor?
4: Hayır, olamaz. Dur, koşun.
3: Olamaz. Koşun, koşun. Lanet olsun.
2: Bir başka şoke edici görüntü.
5: Bazen aşağı düşüyor ve ansızın ortaya çıkıyorlar. Hiçbir uyarı yok.
4: Vay canına.
5: Ayak uydurmaya çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Bu hafızamıza kazınmışken yarın hepsi boşuna olacak. Durumu biliyorsunuz.

0: Ne saçmalık.
1: Anlaşılan bir sonraki elde birikimlerimden kullanmam gerekecek.
0: Yalnızsın. Alison nerede? Nerede o?
2: Burada olmasını umuyordum.
1: Arkadaşlarım burada bana bakıcılık yapıyor. Kızım ve torunumsa dışarıda bir yerde yalnız ve onları bulmamın bir yolu yok, öyle mi?
2: Havaalanında birbirimizi kaybettik ve burada buluşmamız için mesaj bırakmış.
0: Lanet olsun.
3: Belki de gitmeliyiz.
1: Tekrar taşınacağını söylemişti, tahmin edeyim. Yine mi kavga ettiniz yoksa?
2: İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buraya güvenle gelmelerini. Neden işbirliği yapmıyoruz ha?
1: Tamam.
2: Tamam. Sabit attı denedin mi?
1: Dene. Bir saat kadar önce tekrar denedim. Doğruca sesli mesaja yönlendiriyor. Ya da o saçma hükümet mesajı çıkıyor.
2: Ah, tanrım, teknolojinin acil durumlarda işe yaradığını sanırsın.
1: Hey. Ne oldu sana?
2: Hiçbir şey.
1: Yapma.
2: Uzun bir gün oldu. Sadece onları istiyorum. Sadece.

0: Tamam, orada bir ankesörlü telefon var. Hadi bir deneyelim. Evet.
1: Alo,
2: nerede?
1: Orada durun, oradan ayrılmayın.
2: Neredeler?
1: Yolun aşağısında, gidelim.

0: Özür dilerim. Özür dilerim tatlım.
1: Biliyorum, sorun değil.
0: Evlat, nasılsın?
2: İyiyim. Ha?
0: Gel buraya. Nasılsın, iyi misin? Ha? Annene baktığın için teşekkürler evlat.
1: Merhaba baba.
3: Merhaba canım. Tamam tatlım, hadi eve götürelim sizi.
1: Tamam.
3: Evet, hoş geldin. Aç mısın? Ne yemek istiyorsun?
2: Krep istiyorum. Krep.
3: Şurup da mı?
2: Evet.
3: Evet.
4: Hayır.
3: Hayır, unuttum.
1: Zaten yeterince insülin yok.
2: Anne.
0: İlaçları burada.
1: Öyle mi?
0: Evet. Epeydir buzdolabında değil ama yine de iyi olmalı.
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Ne istiyorsun, su mu?
1: Biraz su, evet.
0: Evet.
3: İşte bu. Tamam.
2: İyi mi?
3: Evet, mükemmel. Evet.
1: Haberlere bakmalıyız.
3: Tamam.
5: Yarın doğu standart saatiyle 8.47'de Clark'ın en büyük parçasının Kuzey Afrika ile Avrupa arasında bir yere düşmesi bekleniyor. Uzay ajansları bu parçayı takip ediyor ve dünyadaki yaşamı yok edecek ölçüde olacağını tahmin ediyorlar. Yeteneklerine göre seçilmiş sınırlı sayıda insana en fazla hayatta kalma şansı verildi. Bugün ele geçirilen gizli görüntüler, Grönland'daki Tuhul Hava Kuvvetleri üssü yakınlarındaki 5 sığınaktaki karmaşayı
0: yani Grönland'dalar.
5: Soğuk Savaş sırasında nükleer serpinti riskine karşın inşa edilen sığınaklar kendi
0: çok
5: kendine yeterli

0: Yeraltı su depoları, topraksız çiftlikler, tıbbi malzeme ve oksijen...
1: Sanki bize bir yararı olacak.
2: Görüntüler benden daha eski. Ne durumda olduğunu kim bilebilir?
1: En azından burada birlikte olacağız. Ne yapıyorsun?
3: Oraya gitmenin başka bir yolu var.
1: Nereye?
3: Grönland'e. Kanada'da oraya giden pilotlar var. İnsanları alıyorlar, asker değiller. Bak, Osgood'a varmak 12 saatten biraz fazla sürer. Ama 9 saatte varabiliriz. Uçuş da 6 ila 8 saat sürer. Yetişebiliriz.
1: Bilekliğim yok ya, içeri girmemize izin vermezlerse hem Nathan'ı biliyorlar.
3: Hayır, bu bizim tek şansımız. Şimdi dinle. Burada kalırız ya da şansımızı deneriz. Şansımızı denersek yemin ederim sığınağa girmemizi sağlayacağım. Ama gideceksek hemen yola çıkmalıyız.
1: Tamam.
3: Tamam.
1: Tamam, hadi gidelim. Nathan, hadi. Hadi hazırlanalım. Misafir odasına birkaç kıyafet
4: Krep
1: bıraktım.
4: Krep ne olacak peki?
2: Yapacağım. Merak etme, birazdan hazır olur.
1: Tamam Nathan. Giysilerini çıkar. İşte oldu. Duşa gir. Şampuan orada. Yakala, tamam mı? Hadi. Hadi yıka. Aferin sana. Hadi bakalım. İşte böyle.

0: Yanına biraz giysi almalısın değil. Fazla zamanımız yok.
1: Birinin kalıp Beck'e bakması lazım. Onu terk etsem Mary beni öldürürdü. Burada ne çok zaman geçirirdi. Artık onun kokusuyla buranın kokusu benim için bir oldu. Tanrım. Saman ve at pisliği.
0: Dale. Bu atlatabileceğin bir fırtına değil.
1: Bak. İşler zorlaşınca pes etmem, tamam mı? Evliliğinizin sıkıntıda olduğunu biliyorum. Her evlilikte sıkıntı olur. Her evlilikte olur. Bu başka bir kadının yatağına atlamak anlamına gelmez tabii ki.
0: Haklısın, öyle yaptım. Ve ömür boyu bununla yaşamak zorunda kalacağım. Bağışlamanı beklemiyorum Dale. Ama bir şeyi doğru yapacaksam o da oğlumu ve eşimi o sığınağa sokmak olacak.

0: Lütfen bizimle gel.
1: Hayır.
0: Neden bu kadar inatçısın? Gel işte.
2: Burada öleceksin diye.
1: Elbette öleceğim. Bugün, yarın, bundan 10 yıl sonra benim için hiç farkı yok. Eşim Mary burada cennete gitti. Tanrı beni onun yanına almaya hazır olduğunda ben de burada olacağım. Hazır ve nazır.

0: Nathan!
1: Olamaz!
0: Nathan! Nathan!
1: Nathan!
0: Oğlum!
1: Sence ne kadar yakında düştü?
0: Evet, yakındı. Hemen buradan gitmeliyiz.
2: Benim aracımı al. Deposu ağzına kadar dolu.
1: Dur, çocuk koltuğuna geç. Hadi bakalım.
2: Onlara iyi bak.
0: Hoşça kal.
2: Biliyorum oğlum, biliyorum.

0: Seni bir daha ne zaman göreceğim büyük baba?
1: Evet. Evet, çok yakında. Tüm bunlar bitince sizi ve kutup ayılarını ziyarete geleceğim.
0: Kutup ayıları mı?
1: Evet. Kuzey kutbuna gidiyorsunuz, öyle değil mi? Noel babaya benden selam söyle. Ona söyle, hala kömür için kızgınım.

0: Seni çok seviyorum hayatım.
1: Ben de seni seviyorum baba. Annem gurur duyardı.
0: Neyle?
1: Evi bitirdin.

0: Arkadaşım Teddy ölürken hayatının gözlerinin önünden geçtiğini söylüyor. Bu yaşarken olsa bence daha iyi olurdu. O zaman tüm güzel anılarını görüp mutlu olabilirsin.
1: Bu fikri çok sevdim tatlım.
2: Ben de. Nasıl bu kadar zeki oldun?

0: Gezegen katili sayılan Clark'ın en büyük parçasının 15 saatten kısa bir süre içinde dünyaya çarpması beklenirken, dünya liderleri derme çatma sığınaklar oluşturmak için mücadele ediyor.
1: Dün Tokyo'ya düşen parçadan sonra kayıp sayısı 1 milyonu buldu.
2: Tanrım.
3: Nihayet.
2: En azından en iyi grup çalarken öldüler.
3: Doğru.
2: Ne oldu?
3: Annemle tanıştığın zamanı hatırlıyor musun? Evet. Kilt giymişti.
2: Kilt. Nasıl unutabilirim?
3: Kendini rahat hissetmeni istedim.
2: Rahat hissettirdiğine hiç şüphe yok. İskoç dağ dansı yapmam için uğraştığını hatırlıyor musun? Sanki İskoç dağ dansını biliyorum. Annen iyi bir kadındı.
3: Ahırda babamla konuştuğunu duydum. John. İlişkimizle ilgili ben de senin kadar suçluyum.
2: Hayır, hayır, Ellie. Hayır. Ne kadar kötü olursa olsun, çizgiyi aştım. Sen aşmadın.
3: Dinle. Olmak istediğim yerdeyim. Seninle ve Nathan'la.

0: Harika. 80 kilometre boyunca kuzeye giden tek otoban bu.
1: Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Otoyolu temizlemek için olabildiğince hızlı çalışıyoruz.
0: Evet, kaza var.
2: Neler oluyor ha?
0: Tren otoyolda raydan çıktı.

0: yapmış. Ah.
1: Bu bir acil durum uyarısıdır. New York'un dışına küçük erimiş döküntülerin düşmesi bekleniyor.
2: Bizim bulunduğumuz yer değil mi?
1: Derhal sığınak arayın. Açık alanda durmayın. Derhal sığınak arayın.
0: Aman Tanrım.
2: Aman Tanrım, hadi.
0: Buradan gidiyoruz.

0: Eğilin, bir köprü var. Hemen gitmeliyiz. Hadi çabuk, hadi. Hadi. Hadi gidelim, hadi çabuk çabuk. Hadi. Tamam, hadi girişlerin altına, hadi. Hadi.
1: Tamam, hadi, hadi. Yukarı. Hadi. Hadi, geriye gidiyorsun.
0: Hey, hey.
1: John. Geçti, geçti oğlum.
0: Hey, hey, hadi dost, uyan, hadi, hadi. Hadi. Hadi seni çıkaralım, hadi. İyi misin?
2: Evet.

dönüyor. Konumunuzun güneyindeki her şey yanıyor. Orada kimse var mı? Kurtulan oldu mu? Dinleyen varsa üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan bir yıldız düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Düşüncelerim ve dualarım sizlerdedir.

0: Yuri Lenov'la canlı bağlantımız var şimdi. NASA adına resmi açıklama yapacak.
1: İyi akşamlar. Doğu standart saatiyle 08.47'de Clark'ın en büyük parçası Batı Avrupa yakınlarına düşecek.
2: Yeterli zaman var mı?
1: Bir dizi olayı tetikleyecek.
3: Bilmiyorum, 6 saatten fazla zamanımız var. Evet, hala başarabiliriz.
1: 14 kilometre genişliğindeki parça dinozorları öldüren asteroitten daha büyük. Çarpmasıyla birlikte Avrupa'nın çoğunu yok edecek. Sismik olaylara neden olacak. 300 metrelik tsunamiler üretecek ve 480 santigrat derecelik yüzey rüzgarı.

0: kayıtlarına yol açacak. Bu da sesten daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Saatler içinde çarpmayla ortaya çıkan erimiş döküntülerin üst atmosferden yağmasıyla tüm kıtalar alevler içinde kalacak. Önceki yeryüzünden silinme olaylarındaki
1: kapat
0: gibi.
1: Şunu.
2: Bu havaalanı hangi cehennemdi? O da ne? Yoksa oradaki mi? Oradaki mi? Kalkıyorlar.
1: Hayır. Daha fazlası olmalı. Hadi gidelim. Sıkı tutun Nathan. Uçağa yakalıyoruz.
2: Biz de mi giriyorsun? Evet.
1: Tutunun.
2: Dönüyor John.
1: Sorun
2: John,
1: değil.
2: Bize doğru geliyor.
1: Ne yaptığımı biliyorum. Dur. Hadi. Sana söyledim.
2: Sinirli görünüyor.
1: Sen sinirlenmez miydin?
3: Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun
1: dinle,
3: dostum?
1: Dinle! Karım ve çocuğumla Grönland'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya gidiyorsun. Seçilmiştik.
3: Bak kapasitemizi doldurduk, tamam mı? Yarın başka uçaklar
1: kalkacak. Hayır, yarın diye bir şey yok.
3: Seni alırsam herkesi tehlikeye atarım.
1: O zaman karımı ve oğlumu al.
3: Hayır, bu riski alamam.
1: O zaman hareket etmiyoruz, tamam mı? Orada kalıyoruz ve hiçbir yere gitmiyorsun.
3: Tamam, çocuğu alabilirim. Belki karını
2: da. Hayır, hepimiz gidiyoruz, hepimizi almalısın.
3: Kaç kilosun?
1: 81-82 kiloyum.
3: Hadi ama.
1: 93, belki 94.
3: Bu gidişte Grönland'a arabayla gideceğim. Binin hadi. Bagaj yok. Lanet aracını da
1: çekiyorum. Tamam.
2: Teşekkür ederiz.
1: Gidin, geliyorum.
2: Tamam, boş yer bulmaya çalış. Affedersiniz. Affedersiniz.
1: Herkesten özür dilerim.
4: Çocukları işte kucağımıza alabiliriz. Size yer açalım.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Sorun değil.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
4: Tamam, güzel.
2: Evet.
5: Bandajını değiştirmelisin. Kötü görünüyor. Burada merhem var. Gazlı bez, peroksit. Birkaç ağrı kesici de.
1: Teşekkür ederim.

0: Ne görüyorsun?
1: Baba.
0: Ya, ba.
2: Tatlım, hala biraz canı acıyor.
0: Sorun değil. Ben de seni seviyorum evlat.
2: Nasıl hissediyorsun?
0: Korkunç. Ama başardık.

He işte orada. Görüyorum. Karayı görüyorum. Ha ha ha ha.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Bir şey yok tanıdım. Sadece türbülanstı, o kadar.
1: Nathan, buraya gel. Gelmez. Her şey düzelecek.
0: Aman Tanrım. Olamaz. Aman Tanrım.
2: Yağ basınç ikazı yandı. Güç kaybediyoruz.
3: Her iki motorda arıza. Tekrar çalıştırmayı dene. Gaz kolu havada rölantide. Pervane tamam. Hat ve kolları kılıçlamada. Sürat tamam. Artırmak için dalıyorum. Jeneratörler kapalı.
4: Tüm uçaklar.
2: Tamam, Klasik tamam.
4: En büyük parçası atmosfere girmeye
3: hat ve
4: yakın.
3: Hat kolu açık.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır.
2: Tamam.
4: Derhal inmeye geçin.
3: Tekrar dene. Sağ motor çalıştırma. Başla.
2: Başladı.
3: Evet. Ya lanet olsun. Hala yeterince yükselemiyorum. Sol motor çalıştırma. Başla.
2: Hiçbir şey yok.
3: Kontrolü sağlayamıyoruz. Motoru sustur. Yakıt akışını kes.
1: Siz gidin, onu al, pilota bakmaya gidin.
0: Tamam.
1: Affedersiniz.
0: Tamam. Hadi bakalım. Hadi atla.
2: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin.
4: Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Bu kaydedilmiş bir
1: tamam,
4: mesajdı.
1: Tamam bekle. Seni buradan şanslar. Çıkaralım.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Tüm hava sahası kapanmıştır. Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Bu kaydedilmiş bir mesajdır. Herkese iyi şanslar.
0: Pilotlar nerede?
5: Bakın. Kar yağıyor.
1: Bu kar değil, kül.
6: Tamam, herkes dinlesin. Hemen şuraya inen askeri bir uçak gördüm. En az bir kilometre uzakta, gitmeliyiz. Hadi acele edelim. Hadi gidelim. Hadi.

0: Orada, işte oradalar.
1: Hey! Hey, buradayız. Yardım edin.
2: Hadi,

Hadi gidelim. Büyük olan her an çarpacak.

0: Hadi hadi. Seni tuttum, işte oldu. Hadi, hadi evlat.
1: Aman Tanrım.
0: Tamam, hadi, hadi gidelim, devam edelim.
2: Hadi gidelim, hadi, hadi, hadi,
0: hadi.
2: Hadi, hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk, hadi. Balistik kapılar yürü, kapanıyor. Balistik kapılar
0: yürü,
2: kapanıyor.
0: Çabuk, çabuk.
2: Balistik kapılar
0: hadi,
2: kapanıyor.
0: Hadi. Yürü, yürü, yürü. Hadi gidelim, hadi.
2: Balistik kapılar
0: devam
2: kapanıyor.
0: Hadi yürü.
2: Devam et.
0: Hadi.
2: Hadi yürü. Balistik yürü. Kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar
0: İçeri.
2: Kapanıyor.
0: Hadi.
3: Evet efendim. Ey darbenin şok dalgası 1 dakika 20 saniye içinde bize ulaşacak.
4: Devam et, hadi, hadi. Çabuk. Hadi devam edin.
5: Ani ışık nerede?
6: Ne ani ışık?
5: Ölmeden önce gördüğümüz ışık.
7: Beni dinle oğlum. Atlatacağız. Annemle ben seni çok seviyoruz. Tamam? Şu anda yanındayız. Yani ne olacağı önemli değil. Tamam mı? Çünkü birlikteyiz. Beni anlıyor musun?
5: Ve evet.
7: Ve her zaman birlikte olacağız. Yani korkmaya hiç gerek yok.
6: Burada tamam. Birlikteyiz, tamam mı?
2: 30 saniye.
6: Eğil hadi, eğil. Seni seviyorum.
7: Benim hayatım sensin.
2: On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş,

0: Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı?
1: Grönland istasyonu. Burası Helsinki 19. Sinyal zayıf ama sizi duyuyoruz.
0: Duyuyoruz Helsinki. Sesinizi duymak çok güzel. Genel çağrı. Burası Sydney istasyonu. Biz de sizi duyabiliyoruz. Burada küller nihayet yere çöküyor diyebilirim. Neredeyse güneşi görebiliyoruz. Duyuyoruz Sydney istasyonu. Burada kül kalmadı.

Hala radyasyon belirtisi yok. Az önce balistik kapılardan birini açtık. Yer altında geçen uzun bir 9 ay oldu.

0: olacak?
1: Bu bir kuş mu?
2: Bilmiyorum.
0: Bakın.
3: Temiz. Grönland istasyonu. Burası Fairbanks istasyonu. Orada hava nasıl? Orada hava nasıl?
4: Genel çağrı. Burası Yeni Delhi. Hindistan, biz buradayız.
5: 5-9, burası Sao Paulo.
6: 5-9, tamam. Burası Moskova istasyonu. Zdravs Buite.
7: Burası Buenos Aires. Hayatta olmak güzel.
8: Burası Beyrut. Merhaba, duyabiliyor musunuz?
9: Grönland istasyonu. Burası Katmandu, Nepal. Sizi duyuyoruz.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
11: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Yalan söylemiyorum Han. Hayatımda gerçekten biri var.
1: Yalan söylüyorsun. İkimiz de biliyoruz.
0: Yalan falan söylemiyorum Han. Senin hayatında oldu. Benim hayatımda olamaz mı?
1: Seninkinde olamaz.
0: Ne? Ne? Sen beni tehdit mi ediyorsun?
1: Hayır. Senin hayatında kimse olamaz. Çünkü sen başkasıyla yapamazsın. Senin her bir hücren bana ait. Kalbin benim için atıyor. Nabzın benim için atıyor. Bu uzaktayken de böyleydi. Şimdi de böyle.
0: Sen nasıl bir narsistsin? Bal gibi de olur.
1: Ceylan. Ben senin için ilkim. Son da olacağım. Zorla değil. Sen istediğin için. Başka türlüsü mümkün olmadığı için.
0: Senin için çok üzülüyorum biliyor musun? Keşke profesyonel bir yardım alsan. Ama yapamazsın değil mi?
1: Tek bir şartla inanırım sana.
0: Neymiş o?
1: 5 dakikalığına beni içeri al, sonra gideceğim.
0: Ne yapacaksın içeride?
1: Kötü bir şey olmayacak, seni rahatsız etmeyeceğim. Sadece 5 dakika. Söz veriyorum, kitlemeyeceğim seni. Zaten geçtim oraları artık, dersimi aldım. Gitmek isteyen istediği gibi gidiyor.

0: İçeride hiç kimse yok Han.
1: Ceylan. Beni bilirsin. Sözümü tutarım. 5 dakika.
0: 5 dakika sadece. Nereye gidiyorsun?
1: Benim bu. Atmamışsın.
0: Unutmuşum. Atmamışım, evet. Yani?
1: O hayatındaki biri kimin bu diye sormadın mı?
0: Herkes sen mi? Öyle manyak manyak şeyleri sorsun. Sormadım.
1: Peki onun diş fırçası nerede? Demek ki o kadar da hayatını almamışsın ha?
0: Sana ne?
1: Almadın. Almayacaksın da. Niye biliyor musun? Çünkü bu diş fırçası hep burada kalacak. Atmaya kıyamayacaksın. Bir gün lazım olsun diye umacaksın hep.

0: bir tek kan oldu.
1: Bu elbiseyi çok seviyorum. Çok yakışıyor sana. Ben almıştım, değil mi?

0: Abla.
1: Mavi mi, mor mu?
0: Sana ekmek getirdim. Mutfağa girmek zorunda değilsin. Buradaya bir dilim. Benim için hadi.
1: Mavi mi, mor mu?
0: Ne öreceksin?
1: Patik.
0: Kime?
1: Bebeğe.
0: Hangi bebeğe?
1: Gülben'in bebeğine.
0: Abla Gülben. Abla Gülben hamile değil.
1: Hamile.
0: Kim söyledi sana bunu? Annem mi yine?
1: Bilmiyor. Duyarsa kızar, malum.
0: Mavi.
1: Bence mor.
0: Ceylan'ın hayatında biri varmış.
1: İyi. Ne güzel. Kurtarmış işte kendini.
0: Neyden?
1: Bizden. Yani. Yoksa biliyorsun işte.
0: Neyi biliyorum?
1: Bizle kalan çok yaşamıyor. Ölüyor.

0: İyi. İyi Ceylan yaşasın. O çok iyi kız. İyi kız Ceylan. Yaşasın. Otobüs çarpmasın. Kamyon çarpmasın. Yağmur yağmasın.
1: Abla. Çok canımı yakıyorsun.
0: Kaç gitsen kurtar kendini buradan. O çöplerin içinde bile kalsan daha iyidir buradan, daha temizdir. Vallahi. Bakma öyle. Git işte buradan. Ne duruyorsun burada? İstersen oraya git. Ne bakıyorsun işte, kaç kurtar kendini, vakit kaybetme. Ben zaten yalnız öleceğim.
1: Öyle bir şey olmayacak. Bana istediğini söyle. Ben seni asla bırakmayacağım. Asla. Çünkü sen de biliyorsun.
0: Neyi biliyorum?
1: Ben o cehenneme İnci'yi aldım şimdi. Bir süre birlikte yanacağız orada. Ama sonra...
2: Sonra?
1: Hep olan şey olacak.
2: Ne olacak?
1: Herkes gidecek. Biz kalacağız.

0: Baba, börek yaptım. İstediğin o kadar yesene. Ne güzel işte.
1: Han ekmek götürecekti. Arayıp bir sorsana, yemiş mi acaba?
2: Sordum ben. Yememiş daha ama yer dedi abim. Örgü örüyormuş. Bu iyi bir şey değil mi abla?
3: Hı.
2: Yani bir şeye başlamış, bitirmek istiyor. İyi yani bu. Herhalde iyi.
4: Evet, çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey yani, geleceğe dönük bir şey bu. Hani bir şeye merak salmış, emek vermiş, çok iyi bir şey.
1: O evden çıkmadan düzelemez Safiye.
0: Söyleme baba şöyle şeyler.
1: Doğrusu bu ama.
0: Tamam, doğru da olsa söyleme. Çok mu zor yani şurada iyi bir şey düşünmek, ummak? Zor bir şey mi yani? Zaten doktor söyledi. İyi olacak dedi, umut var dedi. Merak etmeyin, düzelecek dedi. Sıkıntı yapma sen, sıkıntı, stres sana yaramıyor dedi. Üzme kendini dedi.
1: Özür dilerim Gülben. Zaten üzülüyorsun. Bir de benimle uğraşmak zorunda kalıyorsun.
0: Öyle mi dedim ben şimdi baba?
1: Boş ver kızım. Yorma kendini. Belki de artık zamanı gelmiştir.
2: Neyin baba?
1: Yaşlılar için çok güzel yerler var. Kimseye yük olmuyorlar orada. Arada bir gelirsiniz ziyaretime. O da bana yeter zaten. Aklım başımda benim. Bilerek söylüyorum. Sığıntı gibi yaşamak istemiyorum ben. Kızımın mutluluğuna engel olmak istemiyorum.

0: istemiyorum. Giderim ben. Param var. Üzmem kimseyi. Yakındayken bile uzağım zaten. Yavrumu göremiyorum. En azından uzaktayken bu kadar koymaz belki.
1: Baba, sen hiçbir yere gidemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü sen bizim neşemizsin. Kahkahamızsın. O kadar çok istiyorum ki seni tanımasını. Kucağına oturup şakalarına gülmesini. O kadar istiyorum ki.
0: Kimin?
1: Torununu.
0: O bana nasip olmaz Gülben. O günleri göremem ben. Benim ömrüm yetmez ona. Zaten kızım bu haldeyken yaşamak ağrıma gidiyor.

0: Hikmet baba ya. Sen Okşan'ı özlemişsindir kesin. Değil mi? Ha? Hadi kalkın bir karşıya gidelim ya. Havamız değişir hem. Güzel olmaz mı? Hadi kalkın gidelim.
1: Siz gidin. Ben uyuyacağım.
0: Yok olmaz. Zaten demin Okşan aradı beni. Hikmet amcamı çok özledim ben dedi. Bir sürü şey yapmış senin için. Memdu amca da diyormuş ki gelsin de bir tavla oynayalım beraber diyormuş.
1: Sahi mi?
0: Vallahi.
1: Ama onu yenerim ben.
0: Vallahi o da aynı şeyi söylüyormuş, bilmiyorum.
1: Hadi oradan, ağzımı açtırmasın benim. Kaç defa mars ettim onu.
0: E hadi o zaman. Hadi kalkın gidelim ya. Hadi. Hadi Neriman, hadi Gülben, hadi kalk. Hadi Hikmet baba gidelim.
2: Bu kez de
0: sen onu yen. Ha? Bırak onu, sonra dönünce toplarız. Hadi gel.
2: Çok da güzel şeyler yapmıştım.
0: Evet ha. Güzel. Gene yeriz. Hadi gel. Gel gidelim. Gel bakalım.
2: Ya böyle cümbür cemaat gidiyoruz ama haberi var mı ki? Ay, söyledin mi?
0: Söyledim, haberleri var aşkım, merak etme. Çal çal.
2: Ayıp olmaz yani. Aa, neredesiniz ayol? Gelemediniz bir türlü, gözüm yollarda kaldı. İki adım yer. Aman da aman. Kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Safalar getirmiş, evimize neşeler getirmiş. Ay ben sana kurban olurum. Hikmet amcam benim. Sana da kurban olurum kız. Sana da kurban olurum. Sana olmam.
3: Allah Allah. Bu kadar özlemiş olamazsın herhalde bizi. Daha sabah gördün.
2: Ay vallahi de billahi de burnumda tütmediyseniz ne olayım ha? Neler yaptım sana neler. Maydanozlu köfteler. Bu onun kuşağın esprisi. Sever. Gel hadi gel.
1: Neler yaptın? Şekersiz kurabiye mi yine?
2: Yok yok. Bu seferki başka. Vallahi billahi muhteşem. Hadi gelin. Dur terlik vereyim ben size.
3: Tamam. Benim var.
2: Esat. Neden böyle bir şey yaptın ki şimdi? Ha?
0: Demin babana dedin ya sen. İyi şeyler ummak bu kadar zor olmamalı diye. İyi şeyleri kutlamak da bu kadar zor olmamalı. Bunu çoktan hak ettik biz. O da hak etmedi mi sence? Hı?
1: Bu pastayı sen mi yaptın Okşan?
2: Ben yaptım Hikmet amcam.
1: Hamilesin yani, öyle mi?
2: Tövbe bismillah.
1: Hiç beklemezdim bunu senden.
0: Neyi?
1: Ağzı var dili yok dedik ama anasının gözü çıktı. Bir de bakıyorsun utanmadan bana ya.
2: Yok Hikmet amcam, çocuk bayramın değil.
1: Ne? Başkasından mı yoksa? Yazıklar olsun. Maharetmiş gibi gözümüze sokuyorsun bir de bunu.
0: Yok Hikmet babacığım, öyle değil durum.
1: Sana da hiç yakıştıramadım Dünür. Böyle kutlamalar filan hiç olmadı bu. Ne gülüyorsun? Komik mi?
4: Hikmet amca, bebek Okşan'ın değil.
1: Senin mi yoksa? O deli çocuk mu babası? Ne ara evlendiniz siz? Neriman, sen niye ağlıyorsun? Yoksa?
5: Gülben, sen söyle istersen babana.
3: Hı? Sen hiç ihtimal vermiyorsun ama ben anne oluyorum baba.

0: Bebek bizim.
1: Ne? Sahi mi söylüyorsun Gülben? Ben yetişiyorum torunuma demek. Görebileceğim onu ha? Duydunuz mu? Dede olacakmışım. Canım kızım. İyi bir baba olamadım belki ama... sana söz veriyorum. Bu sefer elime yüzüme bulaştırmayacağım. İyi bir dedesi olacak onun.
2: Ah canım benim. Nasıl sevindi. Çok mutluyum abla ya. Hakikaten o kadar mutlu oldum ki.
1: Bana dünyaları verdiniz oğlum.
3: Evet, dedeler, teyzeler, hepinizi çok çok tebrik ediyorum ama en büyük tebriği bu harika anne ve babaya ediyorum, bu mükemmel yuva için. Onun için bir alkış mı?
2: İnanamadım yani şimdi bebeğimiz oluyor. Ben teyze oluyorum. Ah, teyze oluyorum.
3: Aa, sen sus bakalım. En birinci teyze benim burada. Ben bu yavrucak dünyaya gelsin de ne emekler verdim.
2: Ay durun bir şey soracağım. Dayısı nerede bu çocuğun yahu? Çağırmadınız mı?
4: Yok çağırdım tabii, haberi var da. Onun için bu evde olmak zor malum, o yüzden.
5: Eminim o da çok sevinecektir.
0: Hay Allah. Yetişemedim görüyor musun?
2: Anne, gel. Ver. Yetiştir, hiç merak etme, içerilerdi.
0: İyi.
2: Hadi geç.
0: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, hoş geldiniz.
0: Ay Hikmet Bey, torun başka bir şey. Ben yaşadım, çok iyi biliyorum. Memduh Bey de çok iyi bilir. Değil mi Memduh Bey, bambaşka bir şey.
5: Evet, öyle. Bambaşka. Ben bir çaya bakayım.

0: Memduh Bey, affedersiniz. Benim ağzımdan öyle çıkıverdi işte. Sevinçten bilemedim ne diyeceğimi.
1: Yok, estağfurullah. Siz kötü bir şey söylemediniz. Dava sona erdi herhalde.
0: Evet. Sona erdi. Çabucak bitiverdi.
1: Ne denir? Geçmiş olsun mu denir?
0: Bugün ben de öyle dedim kendime. 42 yılın ardından geçmiş olsun. Ben yardım edeyim size bardakları şişeye.
2: Burada.
0: Ters.
3: Konuşmuyor mu Einstein seninle hala?
4: Ama bugün çok güzel bir gün. Değil mi?
3: Kaybettiği şeyi geri ver ona.
4: Ne?
3: Ayol düşün biraz ne yapabilirim diye. Çalıştır şu saksıyı. Ay senin de jeton beşgen mübarek. Bayram gibi.
5: O zaman ben size biraz müzik açayım.
6: Yok yok hayır yukarı ses gider şimdi yok açma.
7: Tamam tamam kısık açsın ya bir şey olmaz o zaman. Aç aç yaz. Gel sen gel aç aç bir şey olmaz. Gel gel gel. Bak Okşan bir sürü şey hazırlamış bize. Yersin değil mi Okşan eli temizdir yani.
6: Yiyeceğim yiyeceğim merak etme.
7: Tamam.
6: Okşan teşekkür ederim.
3: Ne demek? Canım benim.
6: Hadi gözünüz aydın. Kardeş geliyor size. İnsan ne kadar seviniyor biliyor musunuz? Kıskanmazsınız. Yalan o. Can yoldaşınız oluyor. En yakınınız oluyor. Gülben size çok iyi baktı. Ona da çok iyi bakacaktır. Hiç şüphem yok. Eminim ben.

0: Geldi. Bekleyin.
1: Kim? Bekle. Neriman. Kim
0: abla,
1: geldi?
0: Abla dur dur.
2: Tebrikler.
0: Hadi abi. Gel gel.
3: Ne oluyor?
0: Çabuk ol lütfen. Gel gel gel gel.
3: Ne oluyor?
0: Dayı oluyorsun.
3: Gülben? Gerçekten mi? Bu çok iyi. Ya, harika bir şey bu. Demek anne olacaksın. Baba, duyuyor musun? Harika bir haber bu. Gülben sana bir torun verecek. Kızının bebeğini seveceksin. Gel buraya, buraya gel. Sen demek baba oluyorsun ha? Vay be, çok yakışacak sana, çok.
2: Eyvallah.
3: Hakkını vereceksin eminim.
2: Sağ ol.
4: Sen de harika bir dayı olacaksın.

0: Hadi ayol artık bitirin şu işi. Aa, anladık. Teyze oluyorsunuz, dayı oluyorsunuz.
1: Bak var yani. Bak tek taşıma. Ne var? Benim de olur. Aa.

0: Ya acaba kız mı olacak, erkek mi?
1: Önümüzdeki ay belli olacakmış. Doktor öyle söyledi.
2: Önemli değil canım. Sağlıklı olsun da.
3: Amin amin. En önemlisi o.
4: Her şeyin başı sağlık.
5: Ama ismi şimdiden belli. Kız olursa Perihan, oğlan olursa Metin.
1: Hah, iyi. Ömer'den yırttık. Hadi bakalım.
4: Metin nereden çıktı baba?
5: En sevdiğim futbolcu. Taçsız kral Metin Oktay.
2: Ha ne güzel ya. Ben de çok severim.
5: Hadi oradan be. Sen nereden bileceksin onu? O zamanlar sen daha portakalda vitamindin.
2: Yani doğru.
6: Ya kime benzeyecek acaba? İnşallah sana benzer. Şöyle pembiş pembiş elbiseleriyle salonda dolaşır. Ha? Kız olsun.
0: Kız olsun. Ben de kız olsun istiyorum şimdi. Yani istiyorum.
5: Bence de kız olsun. Yoksa cebinde akreple doğar.
6: Ay ikiz olsun be. Biri kız olsun, biri erkek olsun. Ha? Nasıl fikir? Şeytanın aklına gelmez.
1: Abla? Abla? Gelsene. Gel, biz bebek haberini veriyorduk da. Zaten herkes daha yeni öğrendi abla. Hanı görseydin çok şaşırdı biliyor musun? Hepimiz seni çok özledik. Baba da çok mutlu bak.
7: Dileğin oldu bak baba. Hep torunun olsun istiyordum. Gülben başardı.
5: Sen söylemiştin Safiye. İmkansız diye bir şey yoktur demiştin. Ailecek yemeğe çıkmadan önce demiştin bunu. Hepimizi çok mutlu etmiştin o gün. İşte bugün de öyle bir gün. Çok güzel şeyler oluyor bu akşam burada. Tek eksiğimiz sensin.
7: Neyse ben gideyim, siz devam edin.
1: Yok abla dur, ne olur ne olur gel.
7: Bilmem. Sen alışıksın bu kokuya.

0: Huya ama onlar değil. Rezil ettim seni, özür dilerim kardeşim.
1: Yok yok abla, abla ne olur, ne olur gitme.
2: Şimdilik elinden bu kadar geliyor Gülban. Üzülme olur mu? Ben de gideyim artık, tekrar tebrik ederim sizi.
1: Sağ ol.
3: Canım, bak buraya kadar geldi. Gerisi de gelecek, inan bana. Bebeğimiz şimdiden bir sürü şey başardı bak. Ablan da düzelecek, aramızda olacak. Sen üzme kendini, olur mu?
4: Çay demlenmiştir, ben bir bakayım. Pastamızı yiyelim, ağzımız tatlansın.

0: Oh, niye geldin sen?
1: Sen gelmiyorsun diye.
0: Tamam hadi yalnız bırakma Gül beni. Git sen.
1: Sen bırakıyorsun ama.
0: Benden hayır gelmez artık. Hadi git.
1: Sen gelmezsen gitmem.
0: Nasıl baktıklarını görmedin mi bana?
1: Gördüm abla. Hepsi özlemle baktı sana. Ailen onlar senin, ailemiz.
0: Ailemiz bensiz daha iyi. Bırak öyle kalsınlar.

0: Müzik sesi duydum demin. Müzik çalıyorlar ama kahırsız. Ejderha kahkahası duydum demin. Yani Okşan bayramı azarladı. Bir de Gülben'in bebek mavisi bulutu görünmüş, ona seviniyorlar.
1: Safiye yok orada değil mi?
0: Bir tek o yok.
1: Bir hayali gerçek oldu en azından. Torunu olacak.
0: Yok hocam. Hikmet amcanın torunu olacak. Yani Safiye'nin bir yeğeni olacak. Yanlışlık olmasın yani. Safiye genç.
2: Sanki böyle yeğenim olacakmış gibi değil de... torunum olacakmış gibi hissediyorum. Hayal işte.

0: İstemiyorum ekmek falan, gelme. Git uzak dur buradan. Han. Cevap versene, bir şey söyle.
1: Yine mi siz?

0: yapma abla. Yapma. Biz seni çok özledik. Sen de bizi özledin biliyorum. O yüzden geldin dünyamıza. Hani biz bu evin kaderini değiştirecektik abla? Hani benim çocuğum buralarda koşup oynayacaktı? Neşeyle dolacaktı bu ev? Ben çocuğumu senden uzakta büyütmeyeceğim.
1: Sakın Safiye. Burası bizim evimiz. Alma sakın onları içeri.
2: Niyetim sizi rahatsız etmek değil. Sadece biraz konuşalım istiyorum.
3: Yani öyle olmaz ki. Çok pis burası şimdi. Gülben'in bebeği hasta olur.
2: Peki Gülben gitse, ben kalsam, biz konuşsak olmaz mı?
0: Abla, ne olur pis pis.
3: Gülben pis.
0: Benim için ne olur?
3: Korkmuyor musunuz? Mikrop bulaşır, hasta olursunuz siz.
2: Hayır, ne olacak ki, hastalık da geçer.
3: Geçmez hastalık. Öldürür, hastalık öldürür. Siz bilirsiniz, ben söyledim. Sonra söylemedi demeyin.
2: Hadi Gülben, sen eve inebilirsin.

0: İçeri girebilir miyim?
1: İçerisi pis. Çok pis içerisi.
0: Önemi yok. Benim bünyem sağlamdır. Terlik vermeyecek misiniz bana?
1: Anlamıyorsunuz galiba. Daha pis. Dışarıdan daha pis burası. Çok pis.
0: Olsun. Yine de dışarının kirini eve taşımamak lazım. Hem siz de böyle daha rahat edersiniz, öyle değil mi?

0: Baba!
1: Ne oldu Gülben? Bir şey mi oldu ablama? Kriz mi geçirdin? Ne oldu?
0: Han içeri aldı. İnanamıyorum, ablam doktoru içeri aldı.
1: Nasıl? Kendi isteğiyle mi aldı içeri?
2: Zorla mı girdi yoksa?
0: Yok baba, diyorum ki kendisi aldı. Kabul etti sonunda.
2: Ya

0: Düzgün yapamadım ben. Şey karıştı her şey birbirine. Yoksa eskiden çok yani ben çok...
1: Önemli değil. Nereye oturabilirim?
0: Şey...

0: ev işleri çok zor değil mi? Hem de o kadar emeğe rağmen görünmez bir şey. Mesela örgü örsen bir atkı çıkar ortaya. Yemek yapsan bir yemek. Ama temizlik öyle mi? Yaparsın ama ortada bir şey kalmaz. O yüzden de kimse kıymetini anlamaz.
1: Öyle. Anlamıyor kimse.
0: Peki siz neden görünmeyen bir şey için bu kadar uğraşıp doğru yapmadığınızı düşündüğünüz

0: yüzde bırakıyorsunuz? Yani neden sizin için bu kadar önemli?
1: Yapmayınca mikrop olur her yer.
0: Mikroplar sizi çok mu endişelendiriyor?
1: Endişelendiriyor tabii, mikrop öldürür, Allah korusun.
0: İnsanların ölmemesi için mi bu kadar temizlik yapıyorsunuz?
1: Evet, koruyorum onları ben. Ama artık gücüm kalmadı, yetişemiyorum, yapamıyorum.
0: O yüzden mi eve kimseyi almıyorsunuz? Gül beni, babanızı. İnsanlar sadece evden geçecek mikroptan ölmez Safiye Hanım. Ama yakınlarınız ne kadar şanslı. Onları kendilerinden daha çok düşünen bir ablaları var.
1: Mikroptan ölünmez mi? Olur mu öyle şey hiç?
0: Ölünmez tabii. Mikrop sadece bir iki hasta eder. Peki bu daha ne kadar devam edecek böyle?
1: Gittiği yere kadar. Handa gider zaten yakında. Kurtulur.
0: Yani sonsuza kadar böyle kimsesiz oturacaksınız. Aileniz olmadan, eşiniz olmadan.
1: Eşim yok benim.
0: Evliymişsiniz diye duydum.
1: Gitti o. Hasta, hastaydı zaten. Hasta olmasaydı da giderdi gerçi. Son günlerini iyi geçirmek istedi. Kalmazdı ama giderdi zaten. Ben biliyordum. Baştan beri biliyordum zaten. Yalnız öleceğimi.
0: Safiye Hanım. Neden kendinize yalnızlığı layık görüyorsunuz? Halbuki aileniz size ne kadar düşkün. Eşinizin sizi ne kadar sevdiğini, sizin onu yıllarca nasıl beklediğinizi anlattı Gülben.
1: Seven gitmez. Zaten kimse gitmeyecek kadar da sevmez beni. Boş laf hepsi.
0: Bence gerçek bu değil. Siz de biliyorsunuz aslında böyle olmadığını.
1: Neymiş o zaman gerçek olan?
0: Bence sizin cesaretiniz yok. Her güçlüğe rağmen yaşamaya çalışmak cesaret ister. Siz korkaksınız.
1: Korkağım ben, evet. Hiç beni iyileştirmeye falan çalışmayın siz. İyileşmem ben. Deli dudu derler zaten bana. Boşuna zamanınızı kaybetmeyin siz. Ben Gülben'e de benzemem öyle. Böyle benim tek derdim sülüklü olmak falan da değil. Harcamayın zamanınızı bana, iyileşmem ben.
0: Neden aksi bir cadı gibi konuşuyorsunuz? Kendinize, kardeşinize böyle şeyler söylüyorsunuz.
1: Öyle konuşuyorum ben.
0: Annenizden öğrenmiş olmayasınız.
1: Duymasın. İyi olmaz sonra.
0: Kim duyarsa iyi olmaz.
1: Annem. Kızar sonra.
0: Annenizin sesini mi duyuyorsunuz? Ne diyor size?

0: Onu ne sıklıkla duyuyorsunuz?
1: Kararlısınız yani, iyileştireceksiniz beni, öyle mi? Nasıl yapacaksınız? İğneyle mi? İlaçla mı? Ha? Yoksa o deli gömleğinden mi giydireceksiniz bana, hangisi? Yatağı mı bağlayacaksınız, hangisini yapacaksınız? Ne iyi edecek beni?
0: Safiye Hanım, sizin istemediğiniz hiçbir şey yapmayacağım. Ama kimse yalnızlığı hak etmez.
1: Yalnız değilim ki ben. O benim yanımda zaten hep. O bana iyi bakıyor. Öyle ilaç falan da vermeyeyim bana. Beynim uyuşuyor, içi uyuşuyor o ilaçlardan zaten.

0: Bence siz yeterince uyuşmuşsunuz. Herhalde bütün gün o koltuktan kalkmıyorsunuz. Baksanıza evinize geldim, bana bir kahve bile ikram etmiyorsunuz. Ayıp değil mi?
1: Şey, mutfak pis, giremem oraya.
0: O yüzden mi hiçbir şey yemiyorsunuz?
1: Süt geliyor. Evet. Süt kaynatıyorum. Öyle kaynatınca mikropları da zaten ölüyor.
0: Sütü kaynatıyorsanız kahve de yapabilirsiniz. Bakın, kahvemi içmedim. Vallahi başıma ağrı girdi.
2: Zıkkımı pekini içsin, bırak.

Çok mu ağrıdı başınız? Bilirim ben o ağrıyı. Çok kötü bir şey o.

0: fincanlar çok kirli. Yani onlar nasıl temiz? Zehirleniriz bu fincanlarla.
1: Ben size inanıyorum. Eliniz gibi onları da beraber temizleyeceğiz.
0: İyi de nasıl emin olacağız ki onların temizlendiklerinden?
1: Safiye Hanım, siz bu işte ustasınız. Ben de fena sayılmam. Hadi başlayalım. Korkmayın, mutfağınıza girmem. Bu kurallarla iyi geçinmeliyiz. Bunlar sizin korunma kalkanlarınız. Ben burada duracağım.
0: Bir kişi girmişti sadece mutfağıma. İnce. Ona da ne olmuştu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ölmüştü.
1: İnce Hanım trafik kazasında öldü diye biliyorum. Mikroptan ölmedi. Hem siz de Gülben de hayattasınız. Demek ki mutfakla bir ilgisi yok bunun.
0: Mikroplardan değil, bizim uğursuzluğumuzdan öldü İnce.
1: Anneniz mi söylüyor bunu? Yani onun sesi sürekli sizi suçluyor. Bu çok korkutucu olmalı.
0: Uğursuz der o bana. Göbek adım öyle koymuş yani.
1: Ne sıklıkta duyuyorsunuz onu?
0: Bir ara susmuştu. Sonra yani duymuyordum. Sonra yine başladı şimdi. Her yerde duyuyorum. Kahve yapacağım ama yani konuşursam hep böyle, ben kahveyi nasıl yapabilirim ki? Lafa tutuyorsunuz beni.
1: Hadi kendinize de yapın ama. Yalnız içmeyi hiç sevmem.

0: Çok iyi gidiyorsunuz. Devam.
1: Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört.
2: Beş. 17, 18, 41.
1: 41'de 41 falan yok.

0: 5'te kaldınız Safiye Hanım. 5'ten devam edin.
1: 5. 5 değil mi?
0: Evet, 5 oldu.
1: Tamam.
0: 6'da sıra, evet.
1: 7.
0: 7.
1: 7.
0: Harikasınız.
1: 7 bitti.
0: 7 bitti.
1: 8.
0: 8.
1: 8. Tamam. 1.
0: 1.
1: 1.
0: Harikasınız.
1: 2.
0: 2. 2 bitti.
1: 2 bitti.
0: 3 var sırada.
1: 3.
0: 3.
1: 4.
0: 4.
1: 5.
0: Sırada 6 var.
1: 6, evet, 6. 6, 7.
0: Harikasınız.
1: 8.
0: 8 var sırada.
1: Tamam. Buna geçiyorum. 1.

0: Hoş geldin. Çay içer misin?
1: Ne bu? Ana albüm mü? Çevir çevir bak. Nasıl gelinlikli falan çok güzel değil mi? Saçları da açık orada.
0: Benim için Safiye'nin her hali her zaman çok güzel.
1: Büyük konuşma derim.
0: Ne oldu? Niye geldin?
1: Ablam şu an doktorla birlikte.
0: Doktor mu? Kötü bir şey mi oldu? Safiye iyi mi?
1: Yok canım, ne kötü bir şey olacak. Sadece psikiyatrist geldi. Öyle minik bir sohbet ediyorlar.
0: Psikiyatrist? Safiye tedavi olmayı kabul mü etti?
1: Şimdilik evet. Eve aldı en azından. Ama sakın bir an bile bunun senin sayende olduğunu düşünme. Bu sana rağmen oldu. Sen onu dibe batırdın. En zor zamanda yalnız bırakıp defolup gittin. Ama biz pes etmedik. Eğer bir gün iyileşecekse Gülben sayesinde olacak bu. Ailesi ondan umudu kesmediği için olacak. Anlıyor musun beni?
0: Kimin sayesinde olacaksa olacak. Çok iyi bir haber bu. Bu haberi bana getirdiğin için çok teşekkür ederim.
1: Sevin diye söylemedim. Sana ihtiyacı olmadan iyileşeceğini bil diye söylüyorum. O yüzden sakın geri dönmeye kalkma. Biliyorum, hazıra konmayı seversin ama şimdi değil. Sakın bir daha onun dengesini bozmaya kalkma.
0: Dönmeyeceğim, merak etme.
1: Şaşırdık mı? Hayır.
0: İstemediğimden değil. Ona ölümü hatırlattığımı bildiğim için dönmeyeceğim. Beni duymaya başladığı zaman, iyileştiğime inanacak hale geldiği zaman döneceğim.
1: O hale geldiğinde de dönme. Rahatını bozma hiç. Biz bize yeteriz. Şimdi senin elin kolun tutulur yine. Ondan sonra öleceğim diye ortalığı ayağa kaldırırsın, hiç gerek yok. Bizim hayatımızda yeterince dram var. Seninki sende kalsın.

0: Oh, mis gibi koktu. Ağır ateşte pişti tabii. Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çok güzel olmuş. Siz çok marifetli bir kadınsınız belli. Gülben bahsetmişti. Ablam hem çok güzeldir hem de elinin dokunduğu her şeyi güzelleştirir demişti.
1: Ha. Gülben öyle mi dedi benim için?
2: Bak bakalım bir ellerine. Dokunduğu her şeyi güzelleştirecek haldeler mi? Ablası çok güzelmiş. Gülben'e de gözlük lazım. Gerçi Esat'ı beğenen seni de beğenir.
1: Bozuk.

0: gözü bozuk.
1: Sanmıyorum. Çünkü benim gördüğüm de onunkinden farklı değil. Geldiğimde kapıyı açan kadınla şu an karşımda duran, bana kahvesini ikram eden kadın arasında o kadar fark var ki. Siz çok güçlü bir kadınsınız Safiye Hanım.
2: Güçlü kadınların evi böyle olmaz. Temiz olur.
0: Pis, hayır pis. Leş gibi. Güçlü değilim.
1: Kardeşlerinizi siz hayatta tutmuşsunuz. Onlara siz bakmışsınız. Hem de daha küçücük bir kız çocuğuyken. Güçlü olmasaydınız bunu yapabilir miydiniz? Ama anladığım kadarıyla onlara bakacağım derken kendinizi bir kenara bırakmışsınız. Hayatınızı hiç yaşayamamışsınız. Sıra size hiç gelememiş.
2: Hayırdır? Falda mı gördün? Ne iş?
1: Artık kendi hayatınıza sahip çıkmanın zamanı gelmedi mi? Biliyorum fedakarlığa alışıksınız. Ama siz de güzel şeyler yaşamayı, duymayı hak etmiyor musunuz? Tıpkı sevdiğiniz herkes gibi, kardeşleriniz gibi, Safiye de bunu hak etmiyor mu?

0: Kahve güzel olmuş mu sahiden?
1: Çok.
0: Başınızın ağrısı geçti mi?
1: Geçmez olur mu? Kahveniz bana o kadar iyi geldi ki. Elinize sağlık.
2: Kanma ona. Leş gibi o kahve. Yalan söylüyor, görmüyor musun? Leş gibi. Beceremedin işte.
0: Leş gibi mi?
1: Hayır, çok güzel. Hatta o kadar güzel ki yine içebilsem diyorum.
0: Güzel mi sahiden? Sevdiniz mi? Yaparım o zaman yine. Ben yine yaparım size. Yani başınızın ağrısı için.
1: Çok isterim.
0: Yani geçsin diye.
1: Yıkarken de yine birlikte sayacağız, tamam mı?
0: Tamam. Sayabilirim o zaman.

0: Ben de sizi bekliyordum. Ne oldu? Ablam düzelecek mi? İyi mi? Yani bir şansı var mı?
1: İlk adımı attık. Ben umutluyum.
0: Şey ne dedi peki? Çok uzun kaldınız ya. Anlattı mı bir şeyler diye?
2: Kızım nasıl? İyi mi? Çok özledim onu. Acı çekiyorum çok. Annesi eziyet ediyor mu ona?
1: Onun da sizi özlediğine eminim. Biraz daha sabır.
2: Benim yapabileceğim bir şey var mı doktor? Ben babasıyım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Varsa söyleyin hemen yapayım.
1: Şu anda söyleyebileceğim tek şey üstüne gitmemeniz. Safiye bir süreçten geçiyor. Bu tek başına yüzleşmesi gereken bir süreç. Biliyorum onun için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama şu anda atacağınız her adım onu zora sokar. Biraz zaman verin. Ben yine geleceğim.
0: Ne? Yani gerçekten mi? Gelecek misiniz? Görüşecek mi? Ablam tamam dedi mi yani? Ay ben yani size nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyorum. Hakkınızı ödeyemeyiz.
1: Ben şimdi izninizi rica ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: İlaç verdiyse doktor, uyku yapar o. Uyku iyidir ama ninni dinlersin, iyi gelir. Gözlerin tatile çıkar. Dönünce teşekkür ederler sana. Acıyorlar yoksa hep açıkken can batıyor. Uyku camı siler, temizler. Gözleri bayram eder. Kafandaki halay durur. Herkes yerine oturur. Ninni de halay çekilmez.
1: Bir çıksa şu pencereye. Bir perdeyi açsa, bir baksa bana. Öyle bir rahatlayacağım ki. Bir kere görsem yani.
0: Uyusun o. Şimdi bırak uyusun. Sen bakmazken daha rahat uzar. Utanmaz.
1: Ben bakmasam ne? Çabuk uzar.
0: Günler uzar, geceler kısalır dedim.
1: Anıl, senden bir şey rica edebilir miyim?
0: Edebilirsin, izin veriyorum.
1: Bunu ona verir misin? Eğer uyumuyorsa, belki.
0: Kimden diyeyim?
1: Bir şey değil mi? Anlarım.
2: Hiç öyle mutlu mutlu bakma. Fincan yıkamak kolay. Burası temizlenmez ama. Deneme bile.

0: Büyük elçiyi bilmem ama küçük elçiye zeval olmaz. Dört karışım ben.
1: O ne?
0: Bilmiyorum. Saçların duruyor mu? Bunu bana verir misin?
1: Veremem. Pis onlar.
0: Ben bir karı dilerim.
1: Ne yapacaksın saçlarıma?
0: Ben bir şey yapmayacağım. Belki sonra onu verir.
1: Kime?
0: Diğer sahibine. Topla onları. Olur mu? Kimsenin saçı yerde kalmasın.
2: Ben de senin tokanı çalmıştım. Üniversite sınavına girerken kolumdaydı. Uğurlu geldi biliyor musun?

0: Ne de olsa kışın sonu var. Bu da gelir, bu da geçer. Allah'ım.
1: Anıl, bir durur musun lütfen?
2: Buldum. Uzakta durabilirim.
1: Bak, bak ben günlerdir uyumuyorum. Lütfen, kapına geliyorum açmıyorsun. Telefonla arıyorum cevap vermiyorsun. Ne zamandır yanımda taşıyorum. Belki hani karşılaşırsak veririm.
2: Hediye istemiyorum senden.
1: Hediye değil bu. Bu senindi zaten. Ben senden izinsiz almıştım. Yani aslında seni mutlu etmek istedim ama maalesef yapamadım yani. Özür dilerim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ben hayatımda hiç kimseyi bu kadar incitmedim. İnce olsa kesin çok kızardı bana. Ne? Ya.

Gülben usta bu işte, bayağı çok iyi. Bana da biraz öğretti, ben de becermeye çalıştım. İşte elimden geldiği kadar. Biliyorum yerini asla tutmaz ama... Hana şey demişsin... Annemin saçları lavanta kokar demişsin. Ben de cebine bir tane lavanta kesesi koydum. Yani işte elimden geldiğince. Çok özür dilerim.

0: Yani?
1: Kalp atışlarını dinleyeceğiz birlikte.
0: Dilara Hanım. Buyurun.
1: Gülben Hanım'ı hazırlayalım lütfen.
0: Tabii içeri alayım sizi.
2: Nereye?
0: Burayı içeri.
2: Ha, içeri diyorsunuz.
0: Hadi.
2: Bir saniye, ben bir bakabilirim. Benim örtüm var da kendi örtümü serebilir miyim içeri?
1: Tabii ki, nasıl rahat edecekseniz.
2: Ayakkabılar ne oluyor?
0: Sorun değil, ayakkabıyla yatabilirsiniz.
2: Palto, çanta, ne olacak onlar?
3: Tamam.
2: Hayır, değecek, her yere sürünecek ya.
3: Ben yardımcı olabilirim değil mi? Sorun olmaz.
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Ama...
3: Değdirmem, versen onu bana. Paltonu da çıkar bakalım.
2: Siz biraz ha.
3: Tamam, hadi gel. Ver onu da.
4: O kadar heyecanlıyım ki. Benim kalbimin atışından onunki duyulacak mı idam bilmiyorum yani.
1: Karnımızı açalım mı artık?
2: O ne o?
1: Ultrasonla bakmak için bu jeli karnınıza sürmem gerekiyor.
2: Temiz mi yani?
4: Temiz temiz. Güven bana sen. Tertemiz o.
2: Buz gibi bu bebek üşüyecek. Çok soğuk.
1: Üşümez, merak etmeyin. O şimdi sıcacık bir yerde. Hadi bakalım. Bir tanışalım bu bebeğimizle.
2: Bir saniye. Biliyorum çok oldum ama son bir şey rica edeceğim. Şuna bir kolonya fısfıslasak olur mu? Yani değdirmeden önce şimdi tenime. Çantam da var benim. Sat çantamı. Değdirme bir yere.
4: Sorun olmaz değil mi?
2: Lütfen ne olur.
1: Tamam.
2: Değdirme. Esat.
4: Müsaadenizle.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Sürünmesin hadi.
1: Biraz titiziz galiba.
4: Evet.
1: Şöyle.
4: Evet.
2: Hani nerede? Ben hiç ses falan duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Neden? Neden ki? Ne oldu?
1: Şimdi hep birlikte duyacağız.

0: ses onun kalbinden mi geliyor?
1: Evet Gülben. Bebeğimizin kalp atışı bu.
0: Ne kadar güçlü atıyormuş.
1: Gümbür gümbür hem de.
2: Her şey gayet yolunda gözüküyor. Şimdi size bebeğinizin ilk fotoğrafını vereceğim.
0: Resmini de mi göreceğiz?

0: Ama kız apaçık söyledi sana. Takdir etmek lazım. Cümlemize geçmiş olsun.
1: Teşekkürler. Bence bu var ya kesin sana benzeyecek. Burnu zaten aynı seninki gibi. Ya gözleri de kocaman kocaman. Ceylan gözlü aynı sen. Gülben. Duygulandın mı sen canım benim?
2: Hayır ondan değil. Göremiyorum onu ben. İnsan bebeğini görmez mi? Çok kötü bir anne olacağım. İnsan yavrusunu tanımaz mı, görmez mi? Yok, göremiyorum bebeğimi ben.
1: Ya canım benim, bu fotoğraflar öyle net görülür, hemen anlaşılır şeyler değil ki. Bak, şu işte. Bak, tam parmağımı koyduğum yer. Bak, kafası o.
2: Bakayım.
1: Sen giyinirken ben de içeride doktor hanıma sordum. Yoksa nereden anlayacağım?
2: Aa, şu mu kafası?
1: Evet, o işte.
2: Ne kadar minik. Fasulyeye benziyor. Şu ayakları mı?
1: Evet evet işte bak anladın sen de. Bak orada.
2: Ya.
1: Nasıl yatıyor? Çok mutlu.
2: Nasıl? Nereden anladın mutlu olduğunu?
1: Senin karnında çünkü.
2: Ya.
1: Hadi ya. Doğsun artık. Vallahi çok sabırsız oluyorum. Doğsun. Bana baba desin.
2: Benden ne desin?
1: Ne diyecek sana? Ne diyecek tamam. Tabii.
2: Ama önce annemi desin.

0: Yani ısrar ettin geldim de ne bu şimdi ya? Niye geldik buraya?
1: Arkadaşlarına ne kadar cool bir sevgilim var, beni tırmanışa getirdi demen için.
0: Tırmanışa mı? Ben saçmalama artık, yok ben yapamam ki böyle bir şey.
1: Ya Neriman bak, pişman olmayacaksın, söz veriyorum çok eğleneceğiz.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Eğleneceğiz. Benim ablam, ben ablamın derdindeyim, sen bana eğleneceğiz diyorsun.
1: Tam da bunun için getirdim seni buraya. Gülben ablan da aradı, bak ablan da doktoru kabul etmiş.
0: Doktorda çünkü sihirli değnek var. Ablam iyi değil işte. Ya o bu haldeyken ben öyle içimden gelmiyor ya. Ben eğlenemem. Yapamam. Yapamam yani.
1: Neriman. Ama bak yine de bu iyi bir gelişme. Ya daha da iyi olacak. Göreceksin.
0: Ya gelişme gösterse ne olacak ki? Her seferinde pat geri düşüyor. Biz de onunla birlikte umutlanıyoruz. Sonra yere çakılıyoruz. Bu kalsın. Ben bari burada çakılmayayım ya.
1: Tam da bunu göstermek için getirdim seni buraya işte. Bak, zirveye bir kere çıktıktan sonra artık başarmışsın demektir. Düşsen bile tekrar oraya çıkabilirsin, tırmanabilirsin. Ablan da içinde bir yerde biliyor bunu. Evet. Düşecek olursan korkmana hiç gerek yok. Direkt mindere düşeceksin. Yani sıfır risk. Hiç risk yok. Anladın mı? Üstünden geçelim mi?

0: Yok tamam, gerek yok.
1: Tamam. Hazır mısın?
0: Tamam, hazırım.
1: Hadi. Şimdi tutacağı iyice kavra. Tamam, güzel. İyice kavra, sıkı tut.
0: Of ya, ya kayarsam?
1: Kaymazsın. Ya korkacak bir şey yok. Zaten çok yüksek değil aşkım, hadi.
0: Senin için değil. İnsan kaldırımdan düşünce bile yaralanabilir.
1: Burada her şey senin kontrolünde. Hem düşersek bile beraber düşeriz. Seni hiç bırakmayacağımı biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum.
1: Hadi.
0: Başardım. Gördün mü? Bak en yukarıdayım. Yaptım yani. İnanabiliyor musun? Bak bak, zirvedeyim.
1: Benim hiç şüphem yoktu ki zaten. Kızım sen deren oğlusun. Ablan da böyle başaracak işte, biliyorsun değil mi? Hem düşse bile siz de onun minderi olacaksınız. Her düştüğünde düşünü yumuşatmak için orada olacaksınız.
0: Seni çok sevdiğimi söylemiş miydim?
1: Hayır, ama şimdi söyleyebilirsin bence.
0: Seni çok seviyorum.
1: Artık ölsem de gam yemem.
0: Ne yapıyorsun? Dur dur yapma, dikkat
1: et. Seni çok seviyorum.
0: Dur.
1: Hadi gel.
0: Geliyorum.
1: Gel.
0: Ay.
2: De bu var.
3: Güzelmiş bu.
2: Bahsettiğim şey tam bu.
3: Nerede çektin bunu?
2: Burada. Hmm. Aa, bu yanlış.
3: Çok girdi.

0: Saçmalama. Yeri değil. Ceylan fark ederse bitersin.
1: O gitsin. Sonra gör bunun işini.
0: Bak ne diyeceğim. Kazan dairesi uzun zamandır boş kaldı. Uygun adayı bulduk galiba. Ha? Ne dersin?
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.

0: Değerli izleyenler, tarih, turizm, kültür, sanat, gastronomi şehri Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Efendim şimdiki durağımız tarihi Almacı Pazarı. Gaziantep'e geldiğinizde turistik çarşıları, tarihi çarşıları mutlaka görmelisiniz. Efendim Bakırcılar Çarşısı ve şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Almacı Pazarı turistlerin olmazsa olmaz uğrak yerleri. Burası mis gibi kokuyor. Efendim Gaziantep'e özgü, birbirinden nefis, yöresel, doğal, sağlıklı ürünleri burada bulmak mümkün. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Tarihi Almacı Pazarı'nda olduğumuz o kadar belli ki aslında bunlar alışkın olduğumuz görüntüler. Kuru patlıcanlar, kuru kabaklar, bamyalar, biberler, her şey ama her şey Gaziantep'e özgü. Evet, şimdi Gaziantep deyince herkesin aklına aslında yöresel ürünler gelir.
1: Evet.
0: Türkiye'nin her yerinden efendim burada esnafımıza sipariş verilir. Salçalar, baharatlar, kuru dolmalıklar.

0: efendim her şey, ama her şey çok lezzetli.
1: Mutfağımızın geniş olmasından bir de kültürümüzü daha yaşatıyoruz. Mesela şu an Ramazan'a denk geldiniz. Ramazan'da Antep'te köylü kahkemiz diye bir olay var.
0: Evet.
1: İçerisine bunları gelir evdeki hanımlarımız bunlardan alır. Mesela çörek otu, rezene.
0: Kahkesi.
1: Evet. Birkaç çeşit karıştırarak yapılır. Antep'te köylü kahkesi olarak bilinir.
0: Bu nedir? Susam mı?
1: Susam, kabuklu susamımız, çörek otumuz, rezenemiz.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar da efendim kurabiyelik, içinde fıstıklı.

0: olarak yaptığımız kurabiye, şekeri, yağ, unu takım olarak deriz biz buna.
1: Aa, çok enteresan. İlk kez görüyorum bunu Gaziantep'te.
0: Evet.
1: Kurabiyenin malzemeleri böyle paket şeklinde satılıyor. Unu, şekeri ya, ve yağ. Nereden aklınıza geldi?
0: Böyledir. Önceden
1: üçü bir
0: beri, üçü bir yerde.
1: Aa, ben bunu ilk defa görüyorum Gaziantep'te.
0: Bir de bunun ölçüsü vardır. Mesela bir kilo una yarım kilo şeker, yarım kilo yağ konulur. Evde tartamayacağı için hanım bunu bu şekilde alır, karıştırır, yoğurur. İçine de fıstığı ilave ederse fıstıklı olur.
1: Ha, onu da ayarlıyorsunuz.
0: Aynen.
1: Yani hanımlar bir tek malzemeyi alıyor, yoğuruyor. Aslında turistler için çok iyi.
0: Çok güzel. Bunu zaten gönderiyoruz da Antep'te olup dışarıda olan müşterilerimiz
1: çok
0: istiyorlar,
1: güzel.
0: Biliyorlar.
1: Evet değerli izleyenler, Gaziantep tam bir gastronomi şehri. Aslında Gaziantep tam bir gastronomi cenneti. Efendim, Gaziantep mutfağına özgü yaklaşık 600 tane teşkilli yemek var. İşte bu yemeklerin bu kadar lezzetli olmasının bir sırrı da baharatlarda ve salçalarda gizli.
0: Özellikle
1: öyle
0: salçalarımız tabii.
1: Evet.
0: Salçalarımız güneşte
1: özelliği
0: çıktığı
1: nedir?
0: İçin güneşte çıkıyor, ayrı bir lezzet oluyor. Buranın kendine has lezzeti şöyle ki güneşte çıktığından dolayı oluyor ve katılığından dolayı oluyor. Çünkü salçalarımızda bizim önemli olan şu.
1: Efendim, mis gibi kokuyor.
0: Kokmasının haricinde de şöyle.
1: Of,
0: hani çiğ köfteye böyle yapıştırırlar ya, onun gibi bir lezzet şeyimiz var.
1: Bu ne salçası?
0: Biber salçası.
1: Biber
0: acısı,
1: salçası.
0: Tatlısı ve domatesi. Hepsi aynı şekilde yapılır. Bu yöreye ait bir şeydir.
1: Gaziantep acıyı seviyor.
0: Acıyı seviyor. Tatlısı
1: efendim,
0: da var.
1: Tatlısı da var. Acı sevmeyenlere tatlısı da var.
0: Tabii
1: acısı
0: ki
1: da var. Mis bunu gibi biber salçası.
0: Aynen. Mesela sumağımız vardır.
1: Evet.
0: Bu sumak salatalara, soğan piyazlarına hepsine kullanabilirsiniz. İsot biberimiz ve tuz.
1: İsot nedir?
0: İsot biberimiz ıslakken üzeri örtülüyor,
1: tamam,
0: siyahlaşıyor. Tekrardan aynı şekilde çekilince sadece yağla tekrar renklendiriliyor.
1: İşte Gaziantep'e özgü tüm şireler, yöresel ürünler.
0: Lokumlarımız, fıstıklı lokumlarımız
1: çeşit,
0: oluyor.
1: Çeşit çok fazla.
0: Mesela melengiçimiz oluyor. Melengiç bu çiğ halidir.
1: Evet.
0: Bunu kavurduktan sonra makinede çekildiği zaman şöyle macun şekline geliyor. Ve bu macun şeklinde bunu siz melengiç kahvesi olarak sütle tüketiyorsunuz.
1: Evet.
0: İçtiniz mi bilmiyorum.
1: Efendim şöyle. Çiğ hali, işlenmemiş hali, bu da işlenmiş hali. Bununla
0: evet,
1: ne yapıyoruz?
0: Kahve.
1: Melengiç kahvesi yapıyoruz.
0: Çok güzel olur.
1: Çok enteresan efendim.
0: Kokusu
1: böyle bakar mısınız?
0: Güzeldir.
1: Sulu, yaş bir
0: evet,
1: kahve. Yani
0: şu,
1: öyle bildiğiniz
0: bu şekilde
1: bunun yaş hali.
0: Bu kavrulduktan sonra çekiliyor.
1: Tamam.
0: Bu şekli alır. Başka hiçbir
1: kavruluyor,
0: işlem
1: çekiliyor,
0: görmez.
1: Tamam. Nasıl yapıyoruz peki
0: bunu
1: kahveyi?
0: Bunu bir su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı melengiç, yarım yemek kaşığı toz şeker koyup kaynatıyoruz.
1: Tamam.
0: Hazır. Başka bir şey yok.

0: Değerli izleyenler, tarihi Almacı pazarını gezmeye ve esnafımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Efendim yanımızda acaba kim var?
1: Ben Gaziantep'in Almacı pazarında esnafım. 50 evet. yıldan beri buradayız.
0: 50 yıldır buradasınız.
1: Aydın Şenkaya.
0: Evet Aydın Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Tarihi Almacı pazarı Gaziantep'in en ünlü, en popüler yerlerinden evet, biri. Yani, turistlerin evet. olmazsa olmaz uğrak noktası. Bu nedir Aydın Bey?
1: Pekmez. Evet. Gaziantep'in.
0: Çok değişik.
1: Damızlıklı
0: pekmez deyince
1: dediğimiz,
0: genelde sıvı olur.
1: Sıvı olur. Şöyle mesela buna bundan katıklar zaman çırptıkça evet. böyle serteliyor bu.
0: Damızlıkla bundan evet. mayalık gibi. Mayalı. Ha mayalık gibi.
1: Süde maya çalarsın yoğurt evet. olur ya. Bu da aynı şey.
0: Böyle yanmıyor mu?
1: Bunu zaten ekmek arası yiyorsun.
0: Tamam.
1: Tahinle karıştırıp yiyorsun.
0: Tamam.
1: Bunun bir özelliği var. Kan yapıcı, çocuklara bilhassa çok faydası.
0: Şifalı.
1: Tabii %100 doğal yani bu.
0: Ama isyanı böyle pekmezin içine atıyor, aynen. mayalık karıştırıyor ve o şekilde yiyor.
1: O şekilde yiyor.
0: Evet. Burada da hurma var. Evet. Şöyle alayım Aydın Bey. Evet. Cennet hurması. Aynen. Çok değişik.
1: Bu da bizim
0: burada
1: bildiğimiz...
0: mı yetişiyor?
1: Yok Osmaniye, bizim burada da yetişiyor da Adana, Osmaniye bu tarafa.
0: Orada daha geliyor. Fazla evet. Şöyle öyle. Görelim içine.
1: Hurmanın şeyi bu.
0: Ha bildiğimiz
1: kurumuş
0: hurmanın
1: hali.
0: Büyüğü.
1: Evet, evet. Çok lezzetli, bal gibi tadı var.
0: Evet.
1: Yani bol vitamin bu da.
0: Talep var mı?
1: Tabii çok satılıyor.
0: Evet bunlar. Özellikle Ramazan'da cennet hurması.
1: İnsanlar sıcak tuttuğu için. Sıcak
0: bol bol satılıyor. Evet. evet şifalı, faydalı. Şimdi hurma deyince genelde böyle şunlar yani, gelir aklımıza. Yani o hurma bununla aynı mı?
1: Yok aynı değil.
0: Ne farkı var?
1: Ya

0: bu bildiğimiz bizim Türkiye'de yetişen kurbanın kurutulmuşu.
1: Evet değerli izleyenler, belirtmek istiyorum. Biz şu anda Gaziantep merkezde tarihi Almacı pazarındayız. Gaziantep merkezde depreme dair herhangi bir şey yok. Burada hayat gayet normal. Efendim maalesef ki depremde Nurdağ ve Islahiye ilçeleri çok fazla zarar gördü. Aynen, aynen. Çok insanımızı kaybettik. Allah bir daha yaşatmasın aynen. diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyoruz. Ancak Gaziantep'te hayat normal. Tabii ki acılarımız, kayıplarımız hiçbir zaman geri gelmeyecek, unutulmayacak. Aileler yarım kaldı, hayatlar yarım kaldı ama hayat devam ediyor. Aynen. Turist de geliyor. Şu anda Gaziantep'te merkezde efendim deprem falan yok. Biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Her şey normal, her şey normal. Allah bir daha yaşatmasın amin. Diyoruz. Lütfen amin. Siz de Gaziantep'e gelin.
0: Bekleriz.
1: Çekinmeden gelin. Hani yıkık dökük bir yerde yok. Çok evet. hafif kale tabii ki zarar amin. Gördü. Onun haricinde yıkılan hiçbir bina yok. Merkezde yok diyebilirim. En azından biz görmedik çekim yaptığımız yerlerde ama evet. hayat gayet normal. Gördüğünüz gibi biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Evet. Ne söylemek istersiniz Aydın
0: Tüm
1: Bey?
0: Tüm Türkiye'yi bekleriz inşallah. Evet. Katmerlerimizle, baklavalarımızla, kebaplarımızla, kırmızı biber, salça çeşitlerimizle bekleriz.

0: Değerli izleyenler, gastronomi şehri Gaziantep'te programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim burada tam bir lezzet şöleni yaşanıyor. Habib ustamızla birlikteyiz. Efendim mantar kebabı ve küşleme yapacağız.
1: Evet.
0: İkisi de Gaziantep'in olmazsa olmazı. Ha. Habib ustam nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Ne zaman yaparsınız mantar kebabını?
1: Mantar kebabı fark etmiyor.
0: Her zaman yapılıyor.
1: Aynen, kültür mantarı bu.
0: Evet.
1: Yönetim, müşterimize ayrı bir lezzet sunmak için.
0: Evet.
1: Ayrı bir tat.
0: Seviliyor mu?
1: Seviliyor, aynen.
0: Tamam. Ve küşleme. Evet. Özellikle son yıllarda çok seviliyor. Küşleme nedir?
1: Hocam küşleme bir kuzuda özel bir, yani bir 250 gram 300 gram hayvanın
0: çok
1: yetişmesine
0: oluyor.
1: Evet. Böylece bu iki parça bir kuzunun eti.
0: Yani tamamen
1: iki
0: yağsız.
1: Tane yediğinizde bir kuzu yemiş olursunuz. Hem yağsız hem de sinirsiz olduğu için özel bir et.
0: Efendim ustamız hazırlamış zırhta, kıymamızı çekmiş, tuzlamış, bir güzel yoğurmuş. Evet, mantarlarımız, biberimiz, domatesimiz önümüzde.
1: Evet.
0: Başlayalım o halde.
1: Evet.
0: Saplarını alıyor muyuz?
1: Evet, buralarını alıyoruz.
0: Şimdi
1: şöyle
0: ne yaptık?
1: Diyelim.
0: Saplarını aldık.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu buradan çevire çevire yapmalıyız ki bunların patlamaması gerekiyor.
0: Bir dakika.
1: Bu şekil.
0: Doğru
1: şu
0: mu?
1: Şu şekil.
0: Böyle.
1: Evet. Ha. Oradan dolabilir, öyle dolabilir, fark etmez.
0: Çevire çevire.
1: Aynen. Çünkü
0: mantarımızı
1: hızlı yaptığımızda
0: patlatmıyoruz.
1: Aynen, evet.
0: Mantarımızı patlatmayalım diye. Mantarımızı
1: aynen
0: patlattık. ustam başarılı olamadım. Niye
1: tekrar
0: böyle
1: deniz
0: oldu? Niye böyle oldu?
1: İşte dediğim gibi, önce de söylediğimiz gibi çevirerek yaptığımızda bu şekil.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Bir dakika, bir daha denemek istiyorum. Hırs
1: buyurun.
0: Yaptım. Hırs yaptım. Bir daha denemek istiyorum.
1: Evet.
0: Şuradan mı saplayayım,
1: evet,
0: buradan?
1: Fark etmiyor hocam.
0: Tamam, şöyle saplayayım. Belki bu sefer
1: aynen
0: patlatmam.
1: Çevire,
0: efendim işte
1: yaptığımızda
0: kolay gibi geliyor ama hiç kolay değil.
1: Evet.
0: Bakın bu sefer patlatmayacağım.
1: Aynen.
0: Aa, böyle tersinden saplayınca patlamıyor.
1: Evet.
0: Tamam, oldu. Budur. Patlatmadım. Vallahi patlatmadım. Süper. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Aynen.
0: Geçireyim bir daha.
1: Yok. Böyle
0: kıyma mı koyacağız
1: şimdi
0: arasına?
1: Aynen.
0: Tamam. Ne yapıyoruz?
1: Derseniz şöyle suyumuzu yanımıza
0: tamam
1: alalım. Elimizi yapışmasın diye elimizi suya
0: kesinlikle
1: vuruyoruz.
0: Ne kadar alayım?
1: Şöyle.
0: Ha, büyük al. Yok.
1: Böyle bir parça
0: bu
1: arası
0: sen,
1: için.
0: Sen belirle miktarını.
1: Şekil.
0: Tamam. Tamam. Tamam.
1: 17 elli arasına şişin ucundan geçirelim onu.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Saplıyor muyuz yoksa?
1: Evet.
0: Geçiriyor muyuz?
1: Bu şekil geçiriyoruz.
0: Ha, geçiriyoruz. Tamam. Evet. Böyle yapacağız
1: peşinden
0: mı?
1: Peşinden böyle bir tane yapalım.
0: Tamam.
1: Bunu tutmuş olur.
0: Bu benim patlattığım. Aa, bunlar da
1: yok,
0: kullanılmış.
1: Yok, bunlar patlamış değil. Ben hazırladım ya bunları.
0: Ha,
1: öncesinde.
0: Doğru, tamam. Şöyle yapıyorum.
1: Aynen.
0: Çevire,
1: çevire. Yok, şu an hazırladığımız için çevirmenize gerek yok.
0: Ha, çevirmeme
1: yok.
0: Gerek
1: aynen
0: yok.
1: Aynen, onun için ön hazırlığını yapmış oldum.
0: Ben üzülmeyeyim diye.
1: Biraz daha geri
0: hazırlamış
1: çekeceğiz.
0: Evet, yine patlamadı. Şöyle geri
1: aynen
0: çekiyoruz. Tamam. Aa, çok keyifli.
1: Bir tane daha böyle.
0: Vallahi
1: netinden
0: terapi gibi. Aa, çok keyifli.
1: Aynen.
0: Mantar
1: yine
0: kebabı
1: mantarını
0: yapıyorum. Gaziantep'te çok güzel.
1: Buyurun.
0: Tamam. Oldu değil mi usta?
1: Oldu, evet.
0: Yani beni üzmemek
1: yok,
0: için
1: yok,
0: söylemiyoruz.
1: Hayır,
0: oldu valla. Mantar
1: aynen
0: kebap. Mis gibi mantar kebap. Ben daha ne yapayım? Aynı yani. Aynı. Vallahi aynı. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ocağa giriyoruz.
0: Ellerimle yaptım efendim. Sizin için Gaziantep'te mantar kebabını.
1: Evet.
0: Tamam. Meşe odunumuzda, mangalımızda mantar kebabımız pişsin. Domates, biber
1: aynen
0: saplayacağız
1: yine
0: mı?
1: Aynen. Domates, biber
0: onları
1: yanına
0: da saplayalım. Gel gel gel Gaziantep'in mis gibi kebabına gel. Valla ben burada çalışmaya başlayacağım yakında.
1: Aynen.
0: Şişimiz ince değil
1: evet
0: mi?
1: Evet.
0: Efendim
1: biber
0: kebapları sapladığımız
1: ince
0: şişlerimiz daha kalın. İşte böyle
1: aynen
0: gördüğünüz gibi. Ancak domatesimizi, biberimizi sapladığımız
1: evet
0: şişlerimiz daha ince.
1: Aynen.
0: Onları da saplayalım. Şöyle elimize saplamadan. Biberler
1: evet
0: acı. Bence
1: aynen
0: acı.
1: Evet.
0: Ama kütür kütür taze taze.
1: Küşlememizi biraz böyle.
0: Küşleme seviliyor ama.
1: Aynen, tabii ki. Yani özel
0: lokum
1: bir et
0: gibi
1: zaten.
0: Özel,
1: olmayan bir et.
0: Kesinlikle lokum gibi.
1: Mesela kuşbaşı gibi değil de bu şekil kesimini.
0: Ha, böyle büyük büyük
1: aynen
0: kesiyoruz.
1: Aynen, biraz daha büyük
0: tamam
1: yapıyoruz. Yine aynı şekil.
0: Onları da saplayacağız.
1: Evet.
0: Kuyruk yağımıza iri iri kestik.
1: Tuz ve Zeytinyağımızı koyuyoruz. Başka bir şey koymamıza gerek
0: mis
1: görmüyor.
0: Mis gibi küşleme et. Lokum gibi küşleme. Gitmiyor. Yani önceden terbiye falan yapılmıyor
1: gerekmiyor,
0: değil mi?
1: Gerekmiyor. Aynen. Çünkü kendisi
0: kaliteli
1: zaten.
0: Kaliteli bir et. Evet. Lezzetli bir et.
1: Aynen.
0: Benim yaptığım bu mu?
1: Evet.
0: Kıyma nerede?
1: Kıymamız bir tanesi ama yine 3-4 ikisi duruyor.
0: Düşmüş. Neden düşmüş?
1: Ya işte tam böyle işte ustalığımızda az eksiklik olduğundan herhalde. Az diyelim.
0: Ustam o kadar olsun senin gibi olabilir miyim efendim? Hı. İşte hani yaptım sandım ama yok.
1: Yine bakın, ama yine de kötü değil. Bakın, öyle diyelim yani.
0: Bakın şöyle göstereyim. Benim yaptığım kebap düşmüş. Yani böyle şişe saplamanın dizmenin de usulü var. Öyle. Aynen. Ustalık kolay değil. Ustam
1: evet,
0: hazır mı?
1: Evet, kebaplarımız artık hazır. Dediğimiz gibi nar gibi kızardı.
0: Mis gibi, mis gibi. Mükemmel, mükemmel.
1: Aynen. Küşlememiz.
0: Küşlememiz hazır. Efendim kuyruk yağımız kızarmış. Aynen. Mantarlarımız, kıymalarımız.
1: Hazır. Pişmiş domatesimiz.
0: Evet, ben çok seviyorum bu kısmı. Şimdi sunumu hazırlıyor ya ustalarımız. Aynen. Gerçekten büyük bir titizlikle, sevgiyle, aşkla yaptıkları kebapları
1: yine
0: sunuma hazırlıyorlar.
1: Pişmiş biberlerimiz.
0: Evet, ben onları izlemeyi çok seviyorum. Bu kadar titiz bir şekilde hazırlıyorlar ki.
1: Mantar kebabımız.
0: Evet. Beklediğim an geldi vallahi. Evet. Yağları akıyor. Yağları aynen akıyor dumanı üzerinde.
1: Evet, çekiyorum.
0: Çekelim. Elin yanmadı mı?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Elimiz alışmış.
0: Mükemmel. Tamam, artık son dokunuş.
1: Şimdi küşlememiz var.
0: Küşleme. Evet, küşleme severler şu anda ah ah diyor. Çok sevenim var ama küşlemenin.
1: Aynen. Özel bir et çünkü.
0: Evet, et severler bayılıyor küşlemeye. Hepsi çok güzel vallahi. Her çeşit kebap, her çeşit et.
1: Saadetim.
0: İnanılmaz güzel yapılıyor. Bu nedir?
1: Siz, kekik bu.
0: Kekik. Küşlemeye kekik mi ilave ediyoruz?
1: Aynen biraz.
0: Şöyle estetik hareketler.
1: Evet.
0: Ustalarımız öyle yapıyorlardı efendim. Vallahi ben onların yalancısıyım. Çok mu oldu Habib
1: çok,
0: Usta?
1: Çok, yeterli.
0: Yeterli mi?
1: Aynen.
0: Etin olmazsa olmazı kekik.
1: Evet.
0: Ve artık
1: evet,
0: son dokunuş.
1: Hazırız.
0: Pidemizde efendim tabağımıza koyduk. İşte Gaziantep'in mantar kebabı, işte Gaziantep'in küşlemesi.

Değerli izleyenler, çok özel bir kumaş. Sizleri Gaziantep'e özgü yöresel kumaş Kutnu'yla buluşturmak istedik ve bu kumaşın özelliklerini ustamıza sormak istedik. Abdülkadir Ustam, merhaba.

0: Merhabalar, nasılsın?
1: Evet, teşekkürler, sağ ol.
0: Kutnu kumaş nedir? Özelliği nedir?
1: Evet. Kutnu kumaş, çözgüsü ipek, atkısı evet, pamuk olan bir kumaş türü. Çok sağlıklıdır, natüreldir.
0: Yani pamuk ve ipek
1: pamuk
0: karışımı.
1: Ve ipek. Çözgü, tamam. Yani dikey gelenleri, tamam, çözgü dediğimiz ipek,
0: evet,
1: aradan geçen mekikle atılan da atkıdır.
0: Yani ağırlıklı olarak ipek mi, pamuk mu?
1: %60 ipek,
0: tamam,
1: %40
0: %100
1: pamuk.
0: Ağırlıklı ipek yani.
1: Evet, ağırlıklı ipek. Gruplarına göre ayrılır. Bunlar mesela saten, atlas örgüleri, Çin'den Anadolu seyahatinden Konya'da Anadolu Selçukları, bunun mucitleri. Daha sonra Osmanlı dönemi, Osmanlı, hı-hı, döneminden sonra seyahat ederek gelerek Gaziantep'te son bulmuş. Ama çok uzun hikayeleri var. Her kumaşın özel adı ve hikayesi vardır.
0: Mesela, şimdi evet, renkler çok güzel, çok canlı. Efendim, inanılmaz güzel bir kumaş. Gaziantep'e özgü, yöresel, kutnu. Şimdi parlak olanlar var, mat olanlar var. Evet. Rengarenk, özellikle renkler çok canlı değerli izleyenler. Böyle folklorik desenler var. Usta mesela bu nedir? Bu parlak.
1: Şimdi bu
0: bunun
1: parlak
0: ipek oranı
1: mesela,
0: fazla.
1: Evet,
0: kaygan.
1: Bunun
0: çok
1: adı
0: güzel.
1: Kerasiz denilen bir kumaş. Her kumaşın yöresel kumaşları var. Özel giydikleri mesela bu Trakya'yla Osmaniye grubunda. Osmaniye'de yörük kıyafeti yaparlar. Osmaniye,
0: evet,
1: Adana bölgesi,
0: evet,
1: mesela. Trakya bölgesinde de büstiyer yaparlar. Düz renklerden şalvar yaparlar. Bunlardan ayrıyeten misafir döşeği, minderi. Misafire bunları açarlar.
0: Evet, bu desene evet, gözümüz alışkan. Desene,
1: evet,
0: minder mi yapılıyor daha çok?
1: Minder de yastık.
0: Döşek
1: her
0: yapılıyor.
1: Misafirlik olarak bunlar kullanılır. Düğünlerde bunlar kullanılır.
0: Kadınlarımız rengarenk
1: evet,
0: kıyafetler kadınlarla yapıyor.
1: Şunlar da erkekler için mesela.
0: Gömlek mi yapılıyor?
1: Evet, bunlardan da gömlek yapılır. Başak tanesi bir erkeğin, şimdi röptüşanda diyorlar,
0: evet,
1: daha önce gülerdi,
0: evet,
1: dedikleri damat. Ların pijamaları, gömlekleri bu kumaştan.
0: Evet.
1: Bak bu figürlerin
0: bunlar
1: hepsi
0: kadınlar için, bunlar, evet, da erkekler için. Figürlerin hepsinin bir anlamı var.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Tarihiyle, doğasıyla, geleneksel zanaat dallarıyla, kültürüyle güzel ilimiz Gaziantep'i bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, Gaziantep'te şimdi yöresel yemek zamanı. Gaziantep mutfağına özgü, birbirinden nefis tencere yemekleri var. İşte onlardan birini yapacağız. Kiminle yapacağız? Emine Hanım'la birlikte yapacağız. Efendim, yemeğimizin ismi biraz zor. Antep şiveyi dize. Doğru mu Emine?
1: Evet.
0: Evet, geleneksel bir yemek. Efendim, coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Geleneksel bir yemek, yani geçmişten günümüze. Büyüklerimizin yıllardır yaptığı yöresel bir lezzet. Emine, nasılsın?
1: İyiyim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim, Emine ile daha önce de çekim yapmıştık Antep mutfağına dair. O zaman yuvarlama yapmıştık kendisiyle. Şimdi Antep şiveydizi yapacağız. Evet. Şimdi geleneksel bir yemek.
1: Evet.
0: Yani bunlarla büyüdünüz.
1: Evet.
0: Böyle büyüklerimizin yaptığı bir yemek yıllardır.
1: Yıllardan belli yaptıkları.
0: Günümüzde yapılıyor mu hala?
1: Evet, yapılıyor. Evet. Halen yapılıyor yani.
0: Evlerde yapılıyor.
1: Tabii.
0: Kadınlarımız yapıyor.
1: Yapıyorlar.
0: Kadınlarımız çok marifetli. Efendim, Antep mutfağı lezzetli bir mutfak. Ancak kadınlarımızın da eli lezzetli. Çok güzel yemek yapıyorlar. Ve Antep şivey dizi çok değişik. Antep'e çok gelirim, çok program yaparım. Ancak ismini bilmediğim ve daha önce hiç yemediğim yöresel bir yemek. Şimdi ne demek şivey diz Emine?
1: Şivey diz soğanla sarımsakla olan bir şey mevsiminde.
0: Bu mudur soğan, evet, sarımsak?
1: Yeşil soğan, yeşil sarımsak. Taze tamam. olarak da tüketilen.
0: Tamam, taze mevsiminde. Olarak bunları aldın.
1: Evet.
0: Ne yaptın sonra?
1: Doğruyoruz. Tekrardan haşlıyoruz. Bir haşlama yaptık biz onu. Suyunu süzdük. Tekrardan hafif bir 5 dakika daha haşlayacağız.
0: Tamam.
1: Sonra nohut, etle buluşturuyoruz.
0: Nohutumuz da haşlanmış.
1: Evet.
0: Etimiz, etimiz de haşlanmış. Bu nedir?
1: Bu çalınmış yoğurt diyoruz biz. Bulanmış.
0: Mayalanmış.
1: Evet, mayalanmış.
0: Tamam.
1: O da sosu için ya.
0: Sıvı yağ.
1: Üzerine hasbir.
0: Bu nedir?
1: Hasbir o.
0: Ne demek o? Çok değişik.
1: Hasbir. Üzerine dökülüyor.
0: Acı mı?
1: Yok, acı değil.
0: Baharat.
1: Baharatı.
0: Kuru özgü.
1: Evet.
0: Hasbir.
1: Hasbir, evet.
0: Hasbir. Nede kullanıyorsunuz hasbiri?
1: Genellikle şeyde, yemeklere sos olarak kullanıyoruz. Tatlılara kullanılıyoruz.
0: Hem tatlılarda hem de yemeklerde,
1: evet,
0: kullanılıyor. Hasbir.

0: Evet, çok değişik.
1: Tatlılarda rengi alınıyor.
0: Evet.
1: Yemeklerde de sos olarak üzerine döküyoruz.
0: Evet, bol bol kullanılıyor. Evet. Antep sever mi şiveyi dize?
1: Evet.
0: Yapar mısın evde?
1: Evet.
0: Hem burada yapıyorsun hem evde yapıyorsun. Tabii ki. Efendim, Antep şiveyi dize nasıl yapılıyor sizlere göstermek istiyoruz. Değerli izleyenler, Emine ile birlikte Antep şiveyi dizi yapıyoruz. Efendim, suyumuz kaynadı. Emine, ne yapıyoruz şimdi?
1: Bütün malzemeleri buluşturuyoruz. Önce nohutunu. Evet. Onları geceden şey yapmıştım, ısıyıp haşladım.
0: Evet. Haşlanmış nohut. Haşlanmış et. Etimiz. Ne eti o? Dana mı? Kuzu mu?
1: Kuzu eti.
0: Evet.
1: Haşlanmış taze soğan mı? Taze sarımsak.
0: Haşlanmış taze soğan, taze sarımsak. Evet.
1: Efendim. Sizin için bir ön hazırlık yaptım.
0: Evet, zamandan kazanmak için efendim nohutumuzu, etimizi, taze soğanımızı, sarımsağımızı haşlamış Emine. Ellerine sağlık Emine. Çünkü bunların haşlanması bayağı bir zaman alıyor.
1: Evet.
0: Emine, durum ne?
1: Hazır oldu.
0: Haşlandı. Şiveyi dizimiz haşlandı.
1: Evet.
0: Nohutumuz, etimiz, taze soğanımız, taze sarımsağımız efendim bir güzel kaynaştı. Haşlandı. Zaten haşlanmış da böyle biraz... Evet. Özleşti.
1: Özleştirdik. Şu anda yoğurduyla buluşturacağız.
0: Şimdi bunda ne var Emine?
1: Onun içinde süt,
0: evet.
1: Yağ, bir tane yumurta. Bir de süzme yoğurt 1 kilo.
0: Aslında Gaziantep'te yöresel yemeklerde bu karışım bol bol kullanılıyor. Nelerde kullanılıyor? Yuvarlamada
1: şiveydiz,
0: kullanılıyor.
1: Yuvarlama.
0: Evet. Çağlaşı.
1: Genellikle bütün yoğurt yemeklerinde hepsinde kullanılır.
0: Evet, yoğurtlu yemek de bol, evet. Antep mutfağında. Efendim, besleyici, aynı zamanda lezzet katıyor. Evet. Aslında yemeğin terbiyesi gibi değil
1: Terbiyeli.
0: Mi?
1: Terbiyeli,
0: evet. Evet, değerli izleyenler, şiveyi dizimiz bir güzel haşlandı. Ne yapıyoruz şimdi Emine?
1: Yoğurduyla buluşturuyoruz.
0: Şöyle buluşturalım. Hepsini mi dökeyim?
1: Dökün biraz, ben size söyleyeceğim.
0: Efendim, mis gibi... Yoğurt, süt, yağ, yumurta.
1: Bu kadar yeterli.
0: Ay, çok güzel oldu görüntüsü. Ben çok severim böyle şeyleri.
1: Tadım
0: harika.
1: Çok
0: mu seversiniz?
1: Evet.
0: Mis gibi koktu. Aynı zamanda besleyici, lezzetli. Lezzeti de zaten coğrafi işaretle tescilli bir yemek.
1: Biraz böyle şey yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsun Emre?
1: Karıştırıyoruz. Emine?
0: Tamam. Karıştırmak kesilmesi mı lazım?
1: Evet, kesilmemesi
0: topak, topak için. Olmaması, kesilmemesi evet. için.
1: Topak,
0: hanımlar
1: topak
0: bilir.
1: Olmaz da normalde. Ama şey, sıcağı buluştuğu için kesilmemesi için.
0: Doğru doğru, hanımlar bilir. Efendim, Antep şiveyi dizimiz pişti. Yağımız da burada kızıyor. Emine, ne yapacağız ondan sonra?
1: Aspirle buluşturacağız.
0: Tamam.
1: Yemeğin üzerine dökeceğiz. Karabiberini katacağız. Yemeğimiz
0: buraya hazır. Mı dökeceğiz?
1: Evet.
0: Tamam, sonra yağ ne yapacağız?
1: Yağ aspirin üzerine dökeceğiz.
0: Ben bir türlü çözemedim efendim. Aspirle karabiber yağ mı dökülecek yoksa yok. Şiveyi dize mi dökülecek? Şimdi göreceğiz. Bakalım ne tamam. yapacak? Kafam karıştı benim de. Yok. Yağ dökmüyor muyuz?
1: Dökeceğiz ya. Ama şey, şiveyi şunu buraya dökmeyeceğiz.
0: Ha.
1: Şu şekilde koyup şu an üzerinden.
0: Tamam buraya. Yapalım hadi.
1: Isınsın.
0: Yağımız ısınsın efendim. Ondan sonra göreceğiz. Evet. Bakalım ne oluyor.
1: Bir de şuraya alalım.
0: Hasbirle karabiber şiveyi dize mi dökülüyor? Yağ mı dökülüyor? Onun üzerine mi dökülüyor? Onun altında mı kalıyor? Göreceğiz. Ama efendim, sonuçta nefis bir yöresel yemek geliyor. Bence çok güzel olacak. Daha önce hiç denemedim, tatmadım. Çekimini de yapmadım. Emine, kızdı mı yağımız?
1: Evet, yağımız
0: tamam.
1: kızdı.
0: Ne yapıyoruz?
1: Aspirle buluşturuyoruz.
0: Vereyim mi aspire?
1: Evet, alalım.
0: Mis gibi aspir.
1: Şakir.
0: Evet, şimdi ben merak ettim. O aspir nereye dökülecek? O yağ nereye ilave edilecek? Ay, değerli izleyenler, bakar mısınız? Görüntü nasıl güzel, nasıl güzel. Ha, Emine, benim anlamamam normal şimdi. Bak. Aa, bir dakika, bu yağlı bir şov. Evet, Gaziantep'te mükemmel görüntüler. İşte Gaziantep, işte gastronomi şehri. Of of of diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Bayıldım bayıldım Emine. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: harikasın.
1: Olsun.
0: Biraz da konuşsan. Harikasın Emine.
1: Afiyet olsun.
0: Aa, hasbiri çok beğendim. Çok sevdim. Mükemmel buyurun. Bir görüntü. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: canım
1: olsun.
0: Benim. Efendim, Gaziantep'te mükemmel bir yöresel yemek yaptık. Antep

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Merhaba patron. Hala burada ne işin var? Erken çıkacaktın.
1: Evet, çıkmaya çalışıyorum. Neden hala beton dökme işlemi başlamadı?
0: İlk kamyonun motoru su kaynattı. Şu an tamir ediyorlar.
1: Zaten hep bir sorun çıkar.
0: Neden çıkmıyorsun? Biz hallederiz.
1: Hayır, biliyorum ama faturayı imzalamam gerekiyor.
0: Hemen imzala o zaman. İşimiz bitene dek ben saklarım.
1: Tamam. Teşekkür ederim Bob. Ama yine de işim bitince beni ara, olur mu?
0: Elbette patron.
1: Tamam.
2: Manşetlerle dolu birçok gazete. Ama emin olun bugün herkesin tek konuşmak isteyeceği şey...
3: Clark.
2: Yıldızlar arası kuyruklu yıldız. Tarihteki en yakın kuyruklu yıldız geçişi olacağını söylüyorlar. Onu parlak gün ışığında bile görebileceğiz.
3: Onu henüz birkaç hafta önce keşfettiler.
2: Evet.
3: NASA başka bir güneş sisteminden ansızın ortaya çıktığını söylüyor. Yalnızca

0: Beni korkuttun, seni duymadım.
1: Özür dilerim.
0: Saat kaç, 7 dedik sanıyordum.
1: İşim erken bitti. İstersen alt katta bekleyebilirim. Yani.
0: Sorun yok. Bitirdim.
1: Kaç kilometre oldu?
0: 8.
1: 8, güzel. Yarın parti var değil mi?
0: Dalga mı geçiyorsun? Nathan şimdiden komşuların yarısını davet etmiş.
1: O nasıl?
0: İyi.
1: İlişkimiz daha ne kadar böyle olacak?
0: Bilmiyorum, böyle olsun diye özel çaba harcıyor değilim.

0: Eğer bunu sırf Nathan için yapıyorsan
1: Hayır.
0: yani ben...
1: Hayır. Hayır.
0: Tamam. Sadece emin olmak için sordum.
1: Sadece biraz zaman alacak. İkimizin de biraz çaba harcaması gerek.
0: Üstesinden gelebiliriz.
1: Tamam, duş alacağım. Debbie'yi arayacağım ve gelmesini söyleyeceğim. Yemekten önce ellerini yıkamasını söyler misin lütfen?
0: Tabii.
1: Teşekkür ederim.

0: Baba! Evde olmana sevindim.
1: Ben de. Bu çizim masasını hala seviyor musun evlat?
0: Evet, onunla çok iyi çizebiliyorum.
1: Evet, görüyorum. Vay canına. Bunu beğendim, buraya gel. Gerçekten de harika bir ressamsın.
0: Teşekkür ederim baba.
1: Evet. Okul nasıl?
0: İyi.
1: İyi mi? Öğretmenleriniz bu şey hakkında konuşuyor mu?
0: Evet. Bay Williams Clark'ın büyük bir kartopu olduğunu ama gazdan olduğunu söyledi.
1: Vay canına. Asteroidler biraz dandik, tamam. Anladım.
0: Hayır, Clark kuyruklu yıldız, asteroid
1: kuyruklu
0: değil.
1: Kuyruklu yıldızı arasında fark olduğunu bilmiyordum.
0: Kuyruklu yıldızlar daha hızlı hareket eder, çok daha hızlı. Clark'ın farklı bir güneş sisteminden olduğunu biliyor muydun? Bu yüzden onun hakkında pek bir şey bilmiyorlar.
1: Artık iki şeyi biliyorum.
0: Neyi?
1: Sen de kuyruklu yıldız gibi dandiksin.
0: Hayır, sen öylesin.
1: Hayır, sen.
0: Hayır, sen.
1: Sen buraya gel. Bu nasıl gidiyor? İğnelerden daha mı iyi?
0: Çok daha iyi.
1: Öyle mi? Güzel. Sorun ne evlat?
0: Annem yine seni gönderecek mi?
1: Annen ve benim çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama ne olursa olsun, bana bak evlat. Her zaman baban olacağım, tamam mı? Seni asla terk etmeyeceğim. Seni seviyorum evlat.
2: Bilim insanları sadece haftalar önce keşfedilen yıldızlar arası kuyruklu yıldız Clark'ı incelemeye devam ediyor. Çok daha yavaş hareket eden ve takibi daha kolay olan çoğu kuyruklu yıldızın ve hatta asteroidin aksine bu kuyruklu yıldız tek bir kütle değil. Milyonlarca yıl içinde parçalanan yüzlerce kaya ve buz parçasından oluşuyor. Gerçekte Clark'ın parçalarının izi çok uzun.
1: Nathan,
2: sonu
1: hadi ödevini yap.
2: Çok daha ötede.
0: Öte bana yardım Doğu eder misin?
1: Tamam, ne çalışıyoruz?
0: Kesirler.
1: Hani matematikte iyiydin?
0: Kesirleri sevmiyorum. Zor bir konu.
1: Tamam, zor olması sorun değil. Çünkü kesirler ve matematik önemli. Babanın matematikte iyi olmadan gökdelen inşa edebileceğini mi sanıyorsun? Sen de gökdelen inşa etmek ister misin?
0: Evet.
1: Tamam. Sana yardım edeceğim. Tamam. Hangi rakamlar eşit bölünür? Önce bunu yapacağız. Tamam mı?

0: Güzel dürbün evlat.
1: Clark'ı görmüyorum.
0: Belki hala uyuyordur.
1: Baba.
2: Bir gecede yaşanan gelişmeler. Clark'ın büyük parçalarından bazılarının atmosferimize girmesi bekleniyor. Bilim insanlarına göre en büyük parçalar güneşe yaklaşınca ısınıyor ve gaz püskürtüyor, yörüngeleri değişiyor.
3: Evet, ama endişe etmeyin, bu parçalar çarpmayacak diyorlar. Atmosferden geçerken gökyüzünde yanacaklar. Ama emin olun acayip bir gösteri olacak.
4: Hey John! Tekrar hoş geldin amigo.
0: Merhaba Ed, nasılsın?
4: İyiyim. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Geleceksin değil mi?
4: Bedava yemeği kaçırmam, bilirsin.
0: Biliyorum.
4: Birazdan görüşürüz.
5: Hey,

0: Biraz daha içecek bir şeyler lazım. Markete gidebilir misin? Misafirler bir saate burada olur.
1: Şimdi mi? Izgaraya başlamak üzereydim.
0: Hazırlanmam gerek. Misafirler birazdan gelir.
1: Tamam. Peki. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bileyim.
0: Hayır.
1: Tamam.
0: Aslında biraz daha sosisli çörek al. Bir de hardal. Sadece baharatlı olandan var. Teşekkür ederim.

0: Gel evlat.
1: Oyuncak alabilir miyim?
0: Sözümü dinlersen ve acele edersen.
1: Vay canına. Nereye gidiyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Bak, işte Clark.
0: Aa, çok havalı görünüyor. Pekala, acele edelim. Hey, Nathan, hadi. Pekala, kutu içecek.
1: Kutu meyve suyu da alabilir miyiz?
0: Tamam. Meyve suyu. Hangisinden istiyorsun?
1: Aa, bunları seviyorum.
0: Tamam, öyleyse onlardan.
1: Çok gürültülü baba. Bu ne?
0: Kayıp çocuk uyarısı olmalı. Başkanlık uyarısı mı?
2: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Departmanı.
0: Alo?
3: Bu başkanlıktan bir uyarıdır. Test değildir.
4: John, Alan, Geraldine.
3: Acil durum sığınma evine yerleşmek üzere seçildiniz.
4: Allison, Rose, Garrity ve Nathan Beckett Garrity ile.
3: Özel eşyalarınız için bir çanta alabilirsiniz. İstisnası yoktur.
4: Allison,
3: lütfen.
4: Rose, Garrity. Nathan Beckett Garrity.
3: Yeni bilgiler için beklemede kalın. Bu bir test değildir.
0: Tamam Nathan, hadi gitmeliyiz.
1: Bir
0: dahaki sefere alırız, hadi.
2: Başkanlık uyarısı, lütfen beklemede kalın.
5: Doğru, bu değerli bir deneyim.

0: geldiler. İşte geldiler.
1: Herkese merhaba.
0: Buraya otur.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Hey, John. Olursa, seni görmek güzel.
1: Seni de Kenan. Merhaba de.
4: Şimdilik beklemeye devam ediyoruz.
5: Merhaba
4: evet,
5: dostum.
4: Evet, birazdan canlı bağlantılarda yeni bilgiler
5: tam zamanında
4: alacağız.
5: İlk parçalardan yeni biri çarpmak üzere.
0: Kulak mı çarpacağım?
5: Sadece bir parçası, endişe etme. Bütün okyanusa düşecek.
0: Baba gel ve benimle otur.
1: Annenle biraz konuşmam lazım. Sizlerle paylaşacağım. Merhaba.
2: İçecekler nerede?
1: Arabada, dinle. Başkanlık uyarısı geldi. Sana da geldi mi?
2: Hayır. Test içindir. Arabaya gidip eşyaları alır mısın?
1: Hayır, test olduğunu sanmıyorum. Ailemizin sığınak için seçildiğinizi söylediler. Bence bu kuyruklu yıldızla ilgili garip bir şeyler oluyor.
2: Haberlerde parçasının Bermuda yakınlarında bir yere düşeceğini söylediler.
1: O halde
2: bize yakın
1: neden
2: değil?
1: Ordunun yarısı gökyüzünde bir ton uçakla dolaşıyor söyler misin?
5: John işte geliyor.
4: Birkaç
5: buraya gelin.
4: İçinde Bermuda kıyısı açığına düşmesi bekleniyor. Bazı bilim insanları dalgaların
2: tamamdır.
4: Dağılma mesafesinin tsunami
2: patlamış mısır için insülin aldın mı?
4: Görmüyor.
2: Yap hadi.
4: Ancak 1908'deki Tunguska olayından bu yana en
0: bakın,
4: büyük patlama
0: işte
4: olacağı
0: Clark.
4: Söyleniyor.
6: O şuna baksanıza. Meteor
4: düşmüştü. Bunlar canlı görüntüler. Bu parça aslında alt atmosfere giriyor.
7: 6, 5,
0: 4, 3, 2, 1.
7: Ve çarpışma.
5: Durun, patlama nerede?

0: Ne oldu?
1: O bir kaya parçası. Kayalar patlamaz.
2: Sen onun dinozorları anlat.
3: Atlas Okyanusu'nda beklenen asıl su sıçramasının ilk görüntülerini bekliyoruz.
0: O da neydi?
3: Bize ulaşır ulaşmaz

0: Nathan, buraya gel. Neydi o?
1: Herkes iyi mi?
2: Şimdi parçanın
1: iyiyim, sanırım bir şok dalgası.
2: Haritanın merkezini vurduğu haberi geliyor. Çarpmanın
0: aman
2: merkez üstünün Tampa'nın hemen dışı Orlando'ya kadar uzanan alan olduğu söyleniyor. Bilim insanlarının bir futbol stadyumu büyüklüğünde olduğunu tahmin ettiği bu parça 2500 kilometreye kadar şok dalgası yaydı. Sizi uyarmalıyım. Görmek üzere olduğunuz şeyi kelimelerle anlatmak imkansız. Bunlar rahatsız edici görüntüler. Tampa'daki yerel haber helikopterinden ve hava durumu uydusundan bize gelen görüntüler bu şekilde. Sizlerle paylaşıyoruz.
3: Vay canına. Bu da ne? Mike geri dön. Mike dön.
0: Aman Tanrım.
4: Başka parçalar da mı düşecek?
2: Biraz sabredin. Bu görüntüler dışında elimizde fazla bir bilgi şu anda mevcut bulunmuyor. Maalesef
1: ne oldu
2: bölgedeki John? Temsilcilerimizle
1: bağlantıyı kaybettik. Başkanlık uyarısı.
2: Yörünge tahminleri belli ki hiç tutmadı.
4: Neden senin telefonuna geldi ama bize
2: evet,
4: gelmedi?
2: Halkımız bu felakete hazırlıksız yakalandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik
2: Departmanı. Ve uyarıları dikkate almadılar.
6: Bu uyarı... John, Alan, Gerdi. İçindir. Acil durum sığınağı için seçildiniz.
7: Baba.
6: Allison.
7: İsmin Ross, televizyonda.
6: Gerdi. Nathan, Beckett, Gerdi. Birlikte. Başka kimseyi alamazsınız. Hiçbir istisna kabul edilmiyor. Tek bir çantayla Doğu Standart saatiyle 21.45'te Georgia Warner Robins'teki Robins Hava Kuvvetleri üssünde
8: tanımlama oldu. İçin kare kodunuz size kısa mesajla gönderildi. Lütfen 1'e basarak size ulaştığını onaylayın.
9: Belki aynı mesaj bizim eve de gelmişti.
4: Ama neden sadece John'un telefonuna geldi?
6: Robins Hava Kuvvetleri üssünde kare kodunu gösterin. Uçak 21.45'te kalkacaktır.
0: Biri daha çarpacak. Biliyorum.
2: Ki,
0: hadi gidelim. Hadi gidelim Eli.
7: Nathan'la kalmak istiyorum.
1: Hadi çabuk çıkalım.
7: Anne.
2: Ve çalışanlarımıza ulaşamıyoruz. O yüzden son görüntüler bunlar. Valilikten insanların dikkatli olması
0: kişi için bir çanta dediler ama niçin topladığımı bile bilmiyorum. Sıcak mı soğuk mu?
1: Bilmiyorum. Sıcak soğuk. İkisi de sanırım. İnsülin malzemelerini
0: aldım. Dolapta sol üst köşede. Buzdolabından kartuşları almayı unutma.
1: Bu bir ay için yeterli olacak.
0: Bir ay mı?
1: Bir ay, bir yıl. Hazırlıklı olmalıyız.
0: Oh tatlım. Bak bana bak. Her şey yolunda. O uçağı kaçırmak istemediğimiz için acele ediyoruz, tamam mı?
1: Hep birlikte geziye çıkacağız. Birlikte olacağız, tamam mı evlat?
7: Ya büyük baba?
1: Oh, onu yola çıkınca arayacağız, oldu mu?
2: Tampa'ya çarpmasının ardından Tampa nüfusu 400 binden az bir şehir haline geldi. Yukarıdan görünen
1: üst katta bu, bir şey kalmadı. Hey, hazır mısın? Yolumuz uzun.
0: İnsülin çantasını lütfen bana ver.
2: Beraber çalıştığımız
0: çanta.
1: Evet,
0: çanta.
2: Arkadaşlarımıza henüz ulaşmış durumda değil.
1: Nathan nerede?
0: Seninle olduğunu sanıyordum.
2: Dolayısıyla ölü ve yaralı hakkında bir malumat.
1: Nathan! Hadi gidelim, hadi.
7: Bak, gökyüzü yanıyor.
1: Gidelim evlat, hadi. Tamam, hazır mıyız?
0: Hazırız. Buradan görebilir miyiz?
3: John! John! Bekle!
0: Aman Tanrım! Hiçbirini arayan olmamış.
3: İki gün. Tamamen yanılmışlar. O şeyin tonlarca parçası var. Birinin gezegen katili olduğunu söylüyorlar. Şimdi de askeri olmayan uçuşları iptal ettiler. Ne yapacağız?
1: Bilmiyorum Matt.
3: Hayır,
1: bu sığınak yer değişikliğinin gerçek olup olmadığını bile bilmiyorum.
3: Bu çok saçma. Bunun farkındasın. Üzgünüm. Tamam mı? Üzgünüm. Lütfen oraya varınca bir şey öğrenirseniz bizi arayın. Güvende olmak için nereye gidebileceğimiz gibi.

0: Arayacağımı biliyorsun Ed.
1: Bol şanslar. Bol şanslar.
2: Bekle. Bekle. Bekle. Dur. Aman Tanrım. Dur. Bekle. Bekle.
3: Lütfen dur.
2: Bekle. Bekle, Ellie'yi alabilirsin lütfen. Lütfen.
0: Onu alamayız Deb.
2: Ellie'yi alabilirsin lütfen.
3: Belki de almalıyız.
0: Hayır Ellie, onu alamayız.
4: Ellie.
0: Deb, üzgünüm. Onu alamayız.
2: Sana yalvarıyorum.
0: Deb, Tanrı aşkına yoldan çekil. Ellie.
2: Lütfen.
0: Alamayız.
2: Hayır.
0: Deb, üzgünüm.
2: Hayır.
3: Olamaz.
4: Ellie, git.
2: Ellie. Ellie.
0: Üzgünüm Deb, hayır.
2: Hayır, Ethan olsaydı.
4: Hayır.
0: Üzgünüm Kenny.
4: Hayır.
3: Bekle lütfen, geri dönmeliyiz.
0: Ellie, onu alamayız.
3: Ama neden?
0: Ne? Onu hava üstüne götüreceğiz, sonra onu geri çevirdiklerinde onu orada yalnız mı bırakacağız?
4: Anne!

0: Dünyanın çeşitli yerlerine başka parçaların düşmesi beklenirken, dünyanın
1: olamaz, bir türlü bağlanmıyor. Umarım babam iyidir.
0: Bu noktaları değiştirdi. Milyonlarca kişi telefonla aradı. Zaten çaresizliğe kapılan insanlar saatlerce...
2: Hey, ne yapıyorsun?
0: Ülke
2: kaçın.
0: Ülke genelinde insanlar malzemeleri boşaltıyor, malzeme
3: sunuyorlar. Her şey bir anda olmadı aslında.
0: Bazı vatandaşlara başkanlık uyarısı geldiğine dair doğrulanmamış haberler geliyor. Bu kişilerin ülkenin çeşitli yerlerindeki askeri üslere gitmeleri gerektiği, gizli tutulan acil durum sığınakları için seçildikleri söyleniyor.
3: Bizi nereye götürdükleri yazıyor mu?
1: Hayır, sadece sığınakların gizli
0: hala
1: olduğu söyleniyor. Bilgi yok.
3: Neden seçildiğimizi anlamıyorum.
0: Birçok kişi kitlesel bir histeriye neden olmamak için...
1: Ne oluyor?
0: ...bilgi sakladıklarını, böylece ülkenin kaçınılmaz sonundan önce sığınaklara seçilen kişileri yerleştirebileceklerini söylüyor. Gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız.
1: Olamaz.
3: Harika. Otoyola bak.
1: Aman Tanrım. Dikkat et. Bekle, ne yapıyorsun?
3: Başka bir yoldan gideceğim.
1: Dikkat et. Lanet olsun.
3: Üzgünüm Ellie.

0: Clark'ın parçalarının şimdi binlerce olduğu tahmin ediliyor ve hiçbir uyarı işareti vermeden dünyanın farklı bölgelerine düşmeye devam ediyor. Birçoğu daha küçük olsa ve minimum hasara neden olsa da bazı parçalar büyük şehirleri yok edecek kadar büyük. Birkaç dakika önce Kolombiya'nın Bogota kentinde olduğu gibi. Ama uzay ajanslarının endişesi daha fazla veri toplamaya çalışırken bir parçasının gezegeni ortadan kaldıracak kadar büyük olduğu saptandı. Bu parçanın 48 saat içinde dünyaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle bir şey olursa dünyada bir felaket.
1: Bölge kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekibi...
2: Sence bütün bu insanlar seçilenler mi?
3: Bilmiyorum.
2: İnsanları ya herkes için yeterli yer olmazsa?
3: Önce bir oraya girelim.
1: Ortalık gerçekten karmaşa halinde.
4: Hadi tatlım, bu tarafa doğru.
3: Pekala, gitmeliyiz.
4: Biraz daha yürüyeceğiz.
5: Ama acele uçaklardan edin. Nefret edersin.

0: Evlat, biliyorum. Ama bazen cesur olmak gerekir. Kendini zorla. Çok korktuğunda bile. Benimle bunu yapabilir misin? Olur mu? Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim.
1: Ne olur bizi de içeri alın. Bakın bilekliğim var. Çocuğuma
2: kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
1: Çocuğumu alın, olur mu?
3: Kapı kapalı.
2: Sadece seçilenler giriş hakkı
3: geride
2: kazanacak.
3: Kalın.
2: Kare kodlarınızı
1: lütfen
2: hazırlayın.
1: Soruyoruz size.
2: Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
1: Başka çaremiz yok.
2: Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
1: Buradayız.
3: Bir şey
2: eğer
3: yok
2: evlat. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
1: Bayım işte bilekliğim.
2: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
1: Lütfen.
2: Tekrar ediyorum.
3: Biz seçildik.
2: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
3: Biz seçildik.
1: Bayım lütfen beni içeri alın. Aman tanrım ne oluyor? Niye elektrikler gitti? Işıklar neden gitti? Aman tanrım! Lütfen!
3: Oraya çıkmalıyız. Aralarından lütfen geçelim. Hey biz seçildik.
1: Sizin de çocuğunuz.
3: Affedersiniz. Çekil lütfen.
1: Lütfen beni
3: affedersiniz.
1: Içeri alın.
4: Hadi.
1: Beni içeri alın.
4: Şu tarafa geçin.
1: Lütfen bayım.
4: Hadi.
1: Yalvarıyorum.
3: Bu taraftan.
1: Lütfen en azından çocuğumu alın.
3: Biz seçildik.
5: Sadece seçilenler. Hey,
3: biz seçildik.
5: Kimliğinize lütfen ve kare kodunuza ihtiyacım var.
3: İşte.
5: Doğrulamak için hangar 33'e
3: tamam
5: gidin.
3: Kolumu tut. Hadi gidelim. Affedersiniz.
1: Bayım biz de seçildik. Lütfen bizi de içeri alın bayım. Size yalvarıyorum.
6: C4 grubu 56 numaralı uçağa gidin.
7: Pekala devam
3: hadi
7: edin.
3: Gidelim.
7: Kimliklerinizi ve kare kodlarınızı hazır bulundurun.
8: Bilekliğiniz kimlik yerine geçer. Lütfen çıkarmayın.
3: İşte.
8: O olmadan biniş yapamazsınız.
5: Hadi hadi acele edin
8: hadi.
5: Acele edin sırayla ilerlesin
3: tamam.
5: Hadi.
8: Tamam. Bu teşekkür ederiz.
5: Devam et devam et.
3: İşte oldu.
9: Teşekkür ederim.
3: Tamam. Tamamız. Çocuklar.
10: Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız.
3: Affedersiniz.
10: İstisna
3: bir
10: yok.
3: Çanta mı? Üç çantamız var
11: her
3: bizim.
11: Her aile için bir çanta. Devam edin. Devam edin.
3: Tamam. Üzgünüm. Tamam, olabildiğince çok eşya koyalım.
8: Tamam. Evet. Evet, herkes için pantolon
3: evet.
8: Ve tişört.
3: Nathan'ın eşyalarını sırt çantasına
8: var
3: koyalım.
8: Battaniyeni aldım tamam mı? Onu buraya koyacağız.
3: Pantolonu yer oraya aç koy. Bana bir gömlek.
8: Hey.
3: Evet.
8: İlacı nerede? Onu buraya koymuştum ama
3: ne
8: yok.
3: Demek yok? Orada.
8: Yok işte.
3: Sen
8: burada
3: oraya
8: değil. Nathan. Sırt çantanı mı karıştırdın?
9: Battaniyemi almak istedim.
8: Aman tanrım.
3: Arabada düşürmüş olmalı. Lanet olsun. Aa,
8: ne olacak? Ne yapacağız?
3: Bekle. Bekle.
8: Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
3: Affedersiniz, affedersiniz. Uçağımızın kalkmasına ne kadar var?
11: 15 dakika. En fazla 20.
3: Tam. Tam. Gidip alacağım. Tamam.
8: Dur, ne?
3: Ne? İnsülinli bırakacak mıyız? Bilekliğim var.
8: Lütfen.
3: Bak. Uçakta buluşuruz. Hangi uçak olduğunu bana mesaj at.
2: Devam edin, hadi.
8: Hemen geri dönecek, tamam mı? Bunu buraya koyacağız.
5: Evet, devam et.
3: Bakar mısın? Arabadan bir şey almam gerekiyor. Bilekliğim var. Tekrar girebilir miyim? He?
5: Evet, devam et. Git.
3: Tamam.
8: Tamam. Tamam, yanımdan ayrılma. Hey! Affedersiniz. Kocamın az önce sizinle konuştuğunu biliyorum. Oğlumun ilaçlarını almak için arabaya dönüyor. Uçağımıza binmesini sağlar mısınız?
11: İlaç mı?
8: Evet, sadece insülin.
11: Çavuş Ruiz,

0: Sorun ne?
1: Ne oldu?
0: Sorun yok. Ona şimdi açıkladım. Sadece insülin pompası. Çok önemli değil. Unutun gitsin. Sorun yok. Ona ihtiyacımız yok.
1: Sorun o değil.
0: Hayır hayır dert etmeyin. Bakın. İğnelerini kullanacağız. Çok önemli değil.
1: Birinci at. Refakatçi
0: ne?
1: Lazım.
0: Bakın bilekliklerimiz var. Biz seçildik.
1: Lütfen beni takip edin.
0: Hayır hayır. Neden?
1: Hanımefendi rica etmiyorum. Gidelim.

0: Hadi acele edin. Buraya, buraya.
1: Hayır yüzbaşı, öyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Hayır, bana şunu söyle. O listeyle ilgili nasıl bir sorun var? Kendimi imzaladım. O halde oraya gelip kontrol edeceğim. 5 dakika sonra oradayım.
2: Çocuk şeker hastası.
3: Ona dokunmayın.
1: Üzgünüm, size bilgi verilmeliydi. Kronik rahatsızlığı olan hiç kimse uçağa binemez.
3: Sadece diyabet.
1: Sağlık sorununun belirtilmesi gerekirdi.
3: Üzgünüm. Bakın, dışarıdaki görevliye bir şey söylemeseydim pompası olduğundan haberi olmayacaktı.
1: Elimden bir şey gelmez hanımefendi.
3: Onu görmemiş gibi davranabilirsiniz.
1: Hanımefendi, Kur'an'ı ben
3: kullanmadım. O halde görmezden gelin. Ya sizin aileniz olsaydı?
1: Ailem seçilmedi hanımefendi. Silahlı kuvvetlerin %99'u da. Hepimiz burada gönüllüyüz. Sadece işimizi yapıyoruz.
3: Üzgünüm. Gerçekten. Ama lütfen. Babası, yani kocam, şu anda bu uçaklardan birinde. Ben ne yapacağım?
4: Geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
5: Sakin olun. İşimizi zor.
4: Ben geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
5: Tamam,
4: lütfen geçmemize izin verin. Eşimin de bilekliği var. Biz geçebilir miyiz?
5: Bilekliği olan herkes...
4: Lütfen izin verir misiniz?
5: Sıra bizdeyiz. Sakin olun. Biz geri çekiliriz. Hey, salı diyorum. Geri çekil. Ne yapıyorsun?

0: Ben Brain. Evet, bir yolcuyu arıyorum. Hanımefendi adı ne?
1: John Allen Garrity.
0: John Allen Garrity. Numarayı kontrol edin. Evet, oğlu işaretlendi. Teşekkür ederim, onu arıyorlar.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
2: Allison! Nathan! Allison!
3: Koşmayın! Uçağınıza düzenli bir şekilde
2: bir çocuk gördünüz mü?
3: Lütfen.
2: 7 yaşında. Gri kapüşonlu eşofman üstü var. Annesi koyu saçlı. Yaklaşık 1.70 boyunda.
3: Birden fazla çocuk gördüm. Lütfen devam
2: edin. Önce binip binmediklerini bilmem gerekiyor.
3: Bileklikleri var mı?
2: Hepimizde var, evet.
3: Bu uçaklardan birindedirler.
2: Durun, hepsinin aynı yere gittiğinden emin misiniz?
3: Evet, hadi gidin. Herkes düzenli bir şekilde hareket etsin lütfen.
2: Allison!
3: Koşmayın!
0: Tamam Teğmen, teşekkür ederim. Hanımefendi, uçağa biniyorlar. Sizin için yapabileceğim
4: bir şey. Hayır, hayır, hayır. O uçaklardan birine binip onu arayabilirsiniz lütfen.
0: Onlarca uçak var. 2000'den fazla yolcuyla dolu. Onları bunun için bekletemem.
4: Orada telefon var mı? Onu arayabilir miyim?
0: Orada telefon var mı bilmiyorum.
4: Yapmayın! Bu uçaklar nereye gidiyor?
0: Sığınak yerleri gizli bilgi. Bakın hanımefendi, bu bir acil durum operasyonu. Birçok kişi hareket halinde. Ben sadece nakille ilgileniyorum. Başka cevabım
4: lütfen,
0: yok.
4: Lütfen, ne yapmam üzgün. Gerekiyor?
0: Çok üzgünüm.
4: Durun, durun, hayır!
5: Hanımefendi, bu tarafa gelmeniz gerekiyor.
3: Hadi hadi, acele et. Fazla zamanımız yok.
2: Ertan Allison! Nathan!
3: Tamam, herkes burada değil mi?
2: Allison!
3: Tamam, haber alalım.
2: Nathan!
3: Aradın mı?
2: Nathan! Allison!
6: Herkes otursun, hadi gidelim. Gidelim! Herkes otursun. Herkes koltuk bulsun. Bayım, bir koltuk
2: karımı
6: bulun.
2: Ve çocuğumu bulmaya çalışıyorum bu uçaktalar.
6: Efendim, oturmanız gerekiyor. Kalkmamız gerekiyor, hadi. Herkes bir koltuk bulsun. Oturun bayım, bir koltuk bulun.
3: Tamam, sen

0: Hey, hey. Uçağa nasıl bindin?
1: Ne demek istiyorsun? Seçildim.
0: Evet, biliyorum. Bunlarla.
1: Hayır oğlum.

0: Hayır, hayır, hayır. Bekle, bekle, bekle. Hayır, hayır, kapıyı aç. Kapıyı açın. Hayır, kapıyı açın.
1: Dur, dur, dur.
0: Hayır,
1: dur,
0: hayır,
1: dur,
0: kapıyı
1: dur,
0: açın.
1: Ne yapıyorsunuz bayım? Koltuğunuza geri dönün.
0: Hayır,
1: koltuğunuza
0: beni indirmelisiniz.
1: Geri dönün.
0: Çocuğuma ulaşmalıyım. Lütfen, yalvarıyorum
1: bu
0: size.
1: Bu uçaktan
0: çocuğuma
1: inersiniz, sizi almadan gerekiyor. Gideriz.
0: Sorun değil. Uçaktan indirin yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim.
2: Sınır ihlali. Sınır ihlali.
3: Hanımefendi, bu tarafa gelin. Biri ona yardım etsin.
4: Sınır ihlali.
3: Çekilin, çekilin, hadi. Çabuk.
4: Güvenlik ihlali.
5: Hadi,
3: acele
5: hadi.
3: Edin.
5: Hadi.
6: Sınır ihlali. Sınır ihlali. 33 numaralı pist. Tüm güvenlik güçleri 33'e. Hadi. 33 numaralı piste. Sınırı koruyun. 33 numaralı piste destek gerekiyor. Herkes
5: İzin
6: 33 numaralı
5: benim.
6: Piste desteğe
5: Lütfen.
6: Gitsin.
5: Bizi
6: hemen.
5: Bizi de alın. Durun. Durun. Bizi de alın.
7: Silahlarınızı
5: Hiçbir
7: bırakın. Silahlarınızı
5: Durun.
7: Bırakın.
5: Durun diyorum.
7: Bırakın diyorum.
5: Aman tanrım.
8: Orada dur. Geri at.
5: Bizi de alacaksınız.
8: Silahlarınızı
5: Hiçbir
8: hemen
5: yere
8: bırakın.
5: Gidemezsiniz. Çekil.
0: Hey, herkes dışarı çıksın. Yakıt sızıyor.
5: Aman
0: Güvenli
5: canım,
0: değil hadi.
5: Hadi. Hadi,
0: hadi.
5: Aman.

0: uçağı mı?
1: Hayır tatlım, bak başka uçaklar da var. Onda değil, tamam mı? Onu bulacağız, hadi. Hadi elimi tut.
2: Kaçın, acele edin, hadi. Durmayın, hadi gidelim. Geri çekilin. Geri çekilin, hadi. Hadi, durmayın beyefendi, geri çekilin. Geri çekilin. Burada durmayın, hadi lütfen, lütfen.
3: Dur ve dinle, tamam. Karımı ve çocuğumu bulmalıyım, buradan mı geri döndüler?
4: Bayım, sizi hatırlıyorum. Oğlunuzu reddettiler, aileniz orada değil. Geri çekilmeye devam edin. Geri çekilin.
1: Olamaz. Dikkat et. Burada dur. Camdan uzak dur.
2: Hadi. Hadi buraya.
1: İyi misin? Bir bakayım. Bana bak. Azaldı mı? Boş. Dur ilaçlarını bulayım. Babanda olmalı. Tamam. Bana bak. Bir eczane bulmalıyız, tamam mı? Al şunu. Babanı bulamazsak büyük babanın evine gideceğiz, tamam mı? Ona mesaj göndereceğim.
0: Bizi de alın! Neden geçemiyoruz e?
5: Geri de durun, geri de durun!
0: Hainsiniz!
5: Geri çekin!
0: Çekilin! Bizi de alacaksınız, anladın mı? Burada kalamayız, çocuğum var benim. Lütfen çekilin bayım.
3: Lanet olsun. Babamın evine gidiyoruz. Bizimle orada buluş, Ali.

0: Tamam, işte orada. Tamam, yanımda durmalısın, tamam mı? Yanımda dur.
1: Eczane.
0: İhtiyacımız olanı alıp hemen gideceğiz. Affedersiniz.
2: Sadece bir kadın, bir şey yok.
0: Gel. Tamam. Hadi. Benimle diz çök. Tamam. Parmağını uzat. Çok cesursun. Bunu biliyor musun? Tanrım. 300 olmuş. Hadi seni iyileştirelim ha. Tamam. Tamam. Hangisi? Tamam.
3: Herkes hemen dışarı. Yürüyün, kıvıldayın. Yürüyün, hadi. Hadi. Hadi bu tarafa.
4: Yere yat. Yere yat.
3: Arka taraflara doğru, hadi. Dağıtın şurayı. Sen ne yapıyorsun ha?
5: Hadi.
3: Lanet olası.
0: Olabildiğince hızlı gideceğiz, tamam mı? İyi, yanımda kal. Hadi.
3: Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Alın.
5: Hadi.
3: Devam et. Hadi.
5: Hadi yürüyün.
3: Doldurun.
4: Çöpü
3: alın, hadi. İlaç malzemelerini unutmayın.
5: Hayır. Hadi acele edin.
3: Yiyeceklerin hepsini alın. Hayır.
6: Aman Tanrım. Aman Tanrım.
0: Hayır, bakma. Aman Tanrım.
6: Hayır, olamaz.
0: Burada benimle kal. Yanımda dur lütfen. Hadi oğlum. Lütfen. Oğlum sadece 7 yaşında, lütfen.
6: Gidin.
0: Teşekkür ederim. Hadi.
7: Hey!
4: Kuzeye mi gidiyorsun? Lütfen bizi de götürün. Lütfen. Kuzeye mi gidiyorsun?
7: Arabaya
6: binin. Hayır.
4: Lütfen. Lexington yakınlarına gitmemiz gerekiyor.
7: Arabaya binin.
8: Sizi ancak Knoxville'e kadar götürürüm.
4: Teşekkür ederiz. Bin.
8: Hadi bin evlat.
4: Tamam.
0: Tanrım. Silah sesini duyabiliyor musun?
8: Evet.
7: Koşmaya yeni başlamıştım. Döndüm, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın vardı. Onu öldürdüler.
8: Tanrım.
7: Beni de vuracaklarını sandım.
8: Üzgünüm
7: tatlım. Çok kötüydü. Kabus gibiydi.
0: Tamam tatlım, iyisin tamam mı?
7: Orada iyi misiniz?
0: Evet. Çok teşekkür ederiz.
8: Emir komuta zinciri yokmuş gibi. Yetkili kimse yok. Herkes kafası kesik tavuklar gibi koşturuyor.
0: Olamaz.
7: Knoxville'e gidip bir uçağa bineceğiz.
8: Evet, uçak kalkmadan oraya varabilirsek. Ve eğer geçmemize izin verirlerse. Piyango. Hükümet neler olacağını biliyormuş. Tek yaptıkları zengin ve güçlüleri seçmek oldu. Lanet olsun. Hey, oğlun acıkmış mıdır acaba? Burada bir sandviçimiz var.
0: Bir şeyler yemesi gerçekten çok iyi olur.
8: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
7: Hindili sandviçimiz var tatlım. İster misin?
0: Hı-hı. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Ne diyorsun tatlım?
9: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim evlat.
7: İkiniz yalnız mısınız peki?
0: Hayır, kocam... onunla ayrıldık.
9: Uçakta.
7: Uçakta mı? Ralph, haberlerde gördüğümüz o bilekliklerden takmışlar.
8: Seçildiniz mi?
7: Niye onunla uçakta değilsiniz?
0: Oğlumun sağlık sorunu var. Bizi uçağa almadılar ne yazık ki.
7: Çok üzücü... Bu çok utanç verici.

0: New Hope Prop Baptist Kilisesi.
1: Hey! Hey! Hayır, bekle! Bekle! Lanet olsun! Çalış, beş para etmez şey.

0: nihayet.
1: Daha nasıl?
2: John, beni duyabiliyor musun?
0: Tanrı'ya şükür, Ellie iyi misin? Ellie, seni duyamıyorum. Neredesiniz?
2: John, beni duyuyorsan lütfen bizimle babamda buluş, oraya gidiyoruz.
3: Babam mı?
2: Evet, oydu.
3: Neredeymiş?
2: Bilmiyorum tatlım, telefon çalışmıyor.
3: Onu görmek istiyorum.
2: Biliyorum, büyük babanın orada buluşacağız. Bir şey yok, bizimle orada buluşacak.
4: Hadi millet, herkes binsin. Yola koyulmalıyız.
0: Hey! Affedersiniz. Nereye gidiyoruz?
4: Kuzeye.
0: Ne kadar uzağa?
4: Kanada'ya.
0: Tamam. Beni kentteki Lexington'a götürür müsün, yolunun üstünde?
4: Tamam ama hemen binmelisin.
0: Tamam, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.

0: Ne iş yapıyorsun?
1: Ne? Ne iş mi yapıyorum?
0: Mesleklere göre seçiyorlar. Annem gibi. Doktor olduğu için seçildi.
1: Ben yapı mühendisiyim. Ben bina inşa ediyorum.
0: Onlara kesinlikle ihtiyacımız var.
1: Merhaba, ben John.
0: Colin.
1: Memnun oldum.
0: Ben de öyle. Ben de öyle.
1: Annen kabul edildiyse neden ailenle değilsin?
0: Ailemle 7 yıldır konuşmuyorum. Tüm bunları kız kardeşimden öğrendim. Evet, annemle sorunlarımız vardı. Kin tutmakta buraya kadarmış ha. Ya sen?
1: Uçmayı sevmiyorum. Yürürüm dedim. Karımı ve oğlumu askeri üste kaybettim. Şimdi onlarla buluşmaya çalışıyorum.
0: Pekala bak. Aracı kullanan Manny'nin Kanada'da tanıdığı pilotlar var. Hepimiz oraya gidiyoruz. Bazı kişileri sığınaklara götürüyorlarmış.
1: Ama sığınaklar gizli. Nereye gittiklerini nasıl biliyorlar?
0: Grönland'a giden askeri uçakları takip ediyorlar.
1: Grönland mı?
0: Bizimle gelmelisin.
1: Hayır, teşekkür ederim. Kentucky'de eşimle ailemi bulmalıyım.
0: Öyleyse onları bul, sonra bizimle buluş. Oscoot'tan kalkacağız. Sınırın hemen ötesinde küçük bir şehir.

0: Biliyorsun o kadar... Kuzeye gitmek zor olacak. Ta Lexington'a kadar. Dışarıda çılgınlık hakim. Bizimle gelmek istemediğinden emin misin? Yani uçağa binmeye demek istedim.
1: Onu zaten denedim, işe yaramadı. Babamın evine gitmeliyim.
0: Ah, tamam.
2: Ralph, ne var?
0: Ben sadece buna... Havaalanındaki askerlere, çocuğu... geri çevirdiklerine inanamıyorum. Böyle bir suratı üstelik.
2: Sana olanları anlattı işte.
0: Evet ama belki... farklı bir aileye sahip olsaydı...
2: Ne yapıyorsun?
1: Bekle bekle, ne yapıyorsun? Neden arabayı durduruyorsun?
2: Ralph!
0: Bak kocan... seni terk etmiş. Ama endişe etmemelisin. Oğlunu güvenli bir yere götüreceğim. Sana söz veriyorum. Onu o uçağa
1: göndereceğim. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Nereye gidiyorsun aman tanrım? Çabuk arabadan in, çabuk.
2: Ralph, hayır.
3: Hayır.
0: Kilidi aç Judy.
2: Hayır.
0: Judy kapıyı aç.
2: Hayır.
3: Yapma, açma.
0: Lanet olsun Judy. Kahrolası kapının kilidini aç.
3: Hayır, yapma, açma. Hayır, gelmiyorum. Hayır.
0: Buraya gel. Sana zarar vermek istemiyorum. Gelmiyorum. Arabadan çık. Buraya gel. Çık. Buraya gel. Seni incitmek istemiyorum. Arabadan çık.
3: Hayır.
0: Buraya gel.
3: Hayır.
0: Arabadan çık.
3: Allah.
0: Evlat kes şunu.
3: Allah.
0: Dur.
3: Lütfen. Hayır.
0: Dur dedim. Seni incitmek istemiyorum.
3: Hayır.
0: Tamam mı?
1: Tanrım çok üzgünüm.
0: Seni incitmek istemiyorum.
3: Hayır.
0: Oğluna ben bakacağım. Söz verdim. Kapıyı kilitle Judy.
3: Onu alma. Hayır. Ne yapıyorsun? Aç kapıyı. Neyse kapıyı aç.
2: Anne.
3: Kapıyı aç dedim.
2: Hayır.
3: Hayır. Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
1: Ne yapacağım?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nerelisin?
1: Atlantalıyım.
0: Hayır. Sorduğum o değil. Nerede doğdun?
1: Ne önemi var?
0: O bilekliği hak etmiyor olman önemli.
1: Pekala, dinle.
0: Onu bana vereceksin.
1: Sana faydası olmaz. Üzerinde benim adım var. Alsan da işe yaramaz.
0: Bana ehliyetini de vereceksin.
1: Bak, sorun istemiyorum. Sadece... Tamam, dinle.
0: Şu lanet bilekliği ver bana.
1: Sana bilekliği vermiyorum.
2: Yapmayın çocuklar. İşe yaramayacağını söyledi.
0: Sen karışma!
3: Ne oluyor?
4: Aman tanrım, kavga ediyorlar. Kenara çek.
3: Geliyorum.
4: Dikkat et.

0: Bırakmamızı ister misin?
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Aeropuerto.
1: Yani Knoxville'dekine mi?
2: Si, Knoxville. Tamam mı?
1: Tamam. Gracias.
3: Bu bileklik kırılmış. Takılmıyor.
4: Bir şey bul. Lastik bant veya bir şey bul.

0: Hallet işte.
1: Endişelenme, her şey iyi olacak. Anneni tekrar göreceksin. Ne yaptın sen?
0: Ne mi yaptım? Bize bir şans kazandırdım. O çocuğa bir şans kazandırdım. Kahretsin. Tamam. Tamam.
1: Dur, şunu alayım. Dur. Bir yere bandı yapıştır.
0: Şimdi beni dinle. Anneni bir daha görmek istiyorsan ne diyorsam onu yap. Askerler sana kim olduğumuzu sorunca ailen olduğumuzu söyleyeceksin, anlıyor musun? Anlıyor musun?
1: Ne diyorsa onu yap canım, her şey yoluna girecek.
0: Tamam, hadi. Yapalım şunu.
2: Sadece seçilenler, karakodlar ve bileklikler.
3: Lütfen bir yere gitmeyin.
0: Tamam, oraya vardığımızda bilekliğini göster. Onlara bilekliğini söyle ve tek kelime bile etme.
3: Bizi de alacaksınız.
0: Tek kelime bile
1: tamam,
0: etme.
1: Tamam, sakin ol Ralph.
3: Bizi de alın, hadi.
4: Geri çekilin, geri çekilin.
5: Hadi gidelim, hadi gidelim.
3: Bizi de alacaksınız. Çekilmeyeceğiz. Bayım işte, işte bilekliğim burada.
0: Çekilin, bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var.
3: Lütfen geçeyim, bakın bilekliğim.
0: Çekilin.
3: Burada işte.
0: Bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var. Yol
3: lütfen
0: açın lütfen.
3: Geçelim, hadi.
0: Bilekliğimiz var. Çekilin.
3: Bilekliğimiz
0: var.
2: İçeri giremezsiniz.
0: Bilekliğimiz var.
2: Yalnızca seçilenler girebilir. Sadece seçilenler. Durun. Sadece seçilenler.
0: Bilekliğini göster. Bayım, ona bilekliğini göster.
2: Tamam. Tamam, bir bakayım.
0: Burada.
2: Tamam, bir bakayım.
0: O benim oğlum. Bu da eşim. Bilekliğini
2: tamam,
0: gösterin.
2: Tamam, geçin. Hadi, hadi.
0: Evet.
2: Tamam. Hadi.
0: Hadi Judy, gidelim.
2: Hey, durun. Ya sizinki? Üçünü de görmem gerek.
0: Evet bak, onlar oğlum ve
2: hayır
0: karım.
2: Efendim, hayır.
0: Biraz önce maalesef benimkini çaldı. Gerçeği söylüyorum beyefendi. Biri demin bilekliğimi çaldı. O benim oğlum ve bu da karım. Lütfen. Lütfen.
2: Tamam. Komutanımla konuşayım.
6: Onlar benim ailem değil.
0: Hayır. O benim
6: beni
0: oğlum. İnan bana.
6: Hayır.
0: Sadece çok korkuyor. O benim oğlum.
1: Ben
0: şu anda
1: senin
0: çok
1: annenim.
6: Aman
1: tanrım.
0: Yapmayın. Şu anda çok korkuyor
1: tanrım.
0: Ve çok korktu. Ve
2: bilekliğiniz uzun.
0: Hayır. O benim.
1: Bu ailenin bilekliği.
0: Bayım.
2: İnzibat.
1: Hayır. Dinleyin.
2: Sizin çocuğunuz
6: onlar
2: değil.
6: Hayır.
0: Lütfen.
6: Değil.
2: Güvenlik.
1: Onu uçağa
0: hayır,
1: bindirelim.
0: O benim oğlum diyorum.
1: Onu uçağa bindirelim.
0: Bırak beni.
2: Tamam.
1: Daha 7 yaşında.
0: Tamam. Bak.
1: Lütfen.
2: Bilekliğine
0: bak.
2: Evlat. Tamam, bunu çözeceğiz. Sorun yok. Bilekliğine bir bakayım evlat. Reddedildiğini söylüyor. Peki iyi görünmüyorsun delikanlı. Hasta mısın? Her şey yoluna girecek, tamam mı? Ağlama, hadi. Gidip bunu çözelim, hadi.

0: Neler oluyor?
1: Nose. Aeropuerto'ya daha çok var. Hayır, Mija.
0: Gitmem gerek.
1: Aeropuerto çok uzakta.

0: İnelim. Kaçalım hadi.
1: Affedersiniz. Çekilin. Yolu açın, affedersiniz. Özür dilerim. Çekilin. Affedersiniz.
2: Yalnızca seçilenler.
1: Bir erkek ve bir kadın onu aldı. Buraya uçağın bekleyeceklerini
2: dinleyin.
1: Söylediler.
2: Hanımefendi, sizi duyamıyorum.
1: Muhtemelen tanıdınız. Nathan Garrett'i. Evet, Nathan Garrett'i.
2: Yüzlerce çocuk geçti. Sokağın karşısındaki FEMA kampına bakın.
3: Formunu doldurmanız gerekiyor.

0: gerekiyor.
1: Kontrol noktasındaki asker olduğunu burada olabileceğini
0: sırada
1: söyledi.
0: Sırada
1: bekleyemem, hayır.
0: Elimizden geleni yapıyoruz.
1: Yedi
0: sırada
1: yaşında onu kaçırdılar.
0: Dedim.
1: Biri beni dinlesin, onu kaçırdılar.
2: Hanımefendi,
1: lütfen.
2: Hanımefendi lütfen buraya gelin. Bana anlatın. Neler oluyor?
1: Oğlumu bulmaya çalışıyorum. 7 yaşında şeker hastası. Onu kaçırdılar. Biri burada olabileceğini
2: Oğlunuzu
1: söyledi.
2: Oğlunuzu bulmanıza yardım edeceğim ama sakinleşmeniz lazım. Pediatri çadırını kontrol edin.
1: Nerede?
2: Tam burada.
1: Bu mu?
2: Evet. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, burada değil.
2: Burayı deneyelim. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, burada değil.
2: Burada var mı?
1: Hayır, burada da değil.
2: Sorun değil, onu bulacağız. Buraya bakalım.

0: Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Bir tanem çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şeye göz yummayacağım bir tanem.
1: Sorun değil anne.
2: O olağanüstü bir delikanlı. Alison mısınız?
3: Evet. Birinci tip diyabeti var. İnsülin seviyesine bakmalıyım.
2: Bize söyledi. İki kez kontrol ettik. Ona biraz insülin verdik yeni pompayla. Bu formu imzalayabilirseniz sizi bir aile çadırına taşıyabilirim.
3: Hayır, hayır. Biz babamın yanına gidiyoruz. Ben kaybettim. Kocamı kaybettim. Onu bulacağız.
2: Çok üzüldüm. Babanız nerede yaşıyor?
3: Lexington yakınlarında.
2: Tamam, belki size o tarafa giden askeri bir otobüse bindirebilirim. Ayrıca bir haftalık glikoz tableti, insülin ve test şeritleri koydum. Keşke daha fazla verebilseydim ama elimizde daha fazlası yok. Çok üzgünüm.
3: Teşekkür ederim.

0: Şu anda gördüğünüz gibi şehrin büyük bölümü yanıyor.
1: Hükümetler toplumsal kaosu zapt etmek için mücadele ediyor.
2: Tekrar, bu canlı yayın videosu çok hızlı yayıldı. Görüntülerin rahatsız edici olduğu konusunda
3: tüm şehir
2: uyarım.
3: Yanıyor dostum. Şuna bakın. Bir tane daha. Dur. Bize doğru mu geliyor?
4: Hayır, olamaz.
3: Dur.
4: Koşun.
3: Olamaz. Koşun. Koşun. Lanet olsun.
2: Bir başka şok edici görüntü.
0: Bazen aşağı düşüyor ve ansızın ortaya çıkıyorlar. Hiçbir uyarı yok.
4: Vay canına.
0: Ayak uydurmaya çalışıyoruz.
4: Evet.
0: Bu hafızamıza kazınmışken yarın hepsi boşuna olacak. Durumu biliyorsunuz.

0: Adım John Gary'di. Arabanı aldım. Hayatta kalırsam söz veriyorum geri getireceğim.
1: Babamın evine gidiyoruz, bizimle orada buluş. Daha şimdi geliyor.

0: Ne saçmalık. Anlaşılan bir sonraki elde birikimlerimden kullanmam gerekecek. Yalnızsın. Alison nerede? Nerede o?
1: Burada olmasını umuyordum.
0: Arkadaşlarım burada bana bakıcılık yapıyor. Kızım ve torunumsa dışarıda bir yerde yalnız ve onları bulmamın bir yolu yok, öyle mi?
1: Havaalanında birbirimizi kaybettik ve burada buluşmamız için mesaj bırakmış.
0: Lanet olsun.
2: Belki de gitmeliyiz.
0: Tekrar taşınacağını söylemişti tahmin edeyim. Yine mi kavga ettiniz yoksa?
1: İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buraya güvenle gelmelerini. Neden işbirliği yapmıyoruz ha?
0: Tamam.
1: Tamam. Sabit attı denedin mi?
0: Dene. Bir saat kadar önce tekrar denedim. Doğruca sesli mesaja yönlendiriyor. Ya da o saçma hükümet mesajı çıkıyor.
1: Ah, tanrım, teknolojinin acil durumlarda işe yaradığını sanırsın.
0: Hey. Ne oldu sana?
1: Hiçbir şey.
0: Yapma.
1: Uzun bir gün oldu. Sadece onları istiyorum. Sadece.

0: Tamam, orada bir ankesörlü telefon var. Hadi bir deneyelim. Evet.
1: Alo, nerede?
2: Orada durun, oradan ayrılmayın.
1: Neredeler?
2: Yolun aşağısında, gidelim.

0: Özür dilerim. Özür dilerim tatlım.
1: Biliyorum, sorun değil.
0: Evlat, nasılsın?
2: İyiyim.
0: Ha? Gel buraya. Nasılsın, iyi misin? Ha? Annene baktığın için teşekkürler evlat.
1: Merhaba baba.
3: Merhaba canım.

0: Tamam tatlım, hadi eve götürelim sizi.
1: Tamam.
0: Evet, hoş geldin. Aç mısın? Ne yemek istiyorsun?
2: Krep istiyorum.
0: Krep. Şurup da mı?
2: Evet.
0: Evet.
3: Hayır.
0: Hayır, unuttum.
1: Zaten yeterince insülin yok.
2: Anne.
4: İlaçları burada.
1: Öyle mi?
4: Evet. Epeydir buzdolabında değil ama yine de iyi olmalı.
1: Aa, teşekkür ederim.
4: Ne istiyorsun? Su mu?
1: Biraz su, evet.
4: Evet.
0: İşte bu. Tamam.
2: İyi mi?
0: Evet, mükemmel.
1: Evet. Haberlere bakmalıyız.
0: Tamam.
5: Yarın doğu standart saatiyle 8.47'de Clark'ın en büyük parçasının Kuzey Afrika ile Avrupa arasında bir yere düşmesi bekleniyor. Uzay ajansları bu parçayı takip ediyor ve dünyadaki yaşamı yok edecek ölçüde olacağını tahmin ediyorlar. Yeteneklerine göre seçilmiş, sınırlı sayıda insana en fazla hayatta kalma şansı verildi. Bugün ele geçirilen gizli görüntüler, Grönland'daki Tuhul Hava Kuvvetleri üssü yakınlarındaki 5 sığınaktaki karmaşayı
4: yani
5: gözlerinde
4: serpildi.
5: Soğuk savaş sırasında nükleer serpinti riskine karşın inşa edilen sığınaklar, kendi
4: çok
5: kendine yeterli
4: yeraltı
5: su depoları, topraksız çiftlikler, tıbbi malzeme ve oksijen...
1: Sanki bize bir yararı olacak.
0: Görüntüler benden daha eski. Ne durumda olduğunu kim bilebilir?
1: En azından burada birlikte olacağız. Ne yapıyorsun?
4: Oraya gitmenin başka bir yolu var.
1: Nereye?
4: Grönland'e. Kanada'da oraya giden pilotlar var. İnsanları alıyorlar, asker değiller. Bak, Osgood'a varmak 12 saatten biraz fazla sürer. Ama 9 saatte varabiliriz. Uçuş da 6 ila 8 saat sürer. Yetişebiliriz.
1: Bilekliğim yok ya, içeri girmemize izin vermezlerse hem Nathan'ı biliyorlar.
4: Hayır, bu bizim tek şansımız. Şimdi dinle. Burada kalırız ya da şansımızı deneriz. Şansımızı denersek yemin ederim sığınağa girmemizi sağlayacağım. Ama gideceksek hemen yola çıkmalıyız.
1: Tamam.
4: Tamam.
1: Tamam, hadi gidelim. Nathan, hadi. Hadi hazırlanalım. Misafir odasına birkaç kıyafet bıraktık.
2: Krep ne olacak peki?
0: Yapacağım. Merak etme, birazdan hazır olur.
1: Tamam Nathan. Giysilerini çıkar. İşte oldu. Duşa gir. Şampuan orada. Yakala, tamam mı? Hadi. Hadi yıka. Aferin sana. Hadi bakalım. İşte böyle.

0: Yanına biraz giysi almalısın değil. Fazla zamanımız yok.
1: Birinin kalıp Beck'e bakması lazım. Onu terk etsem Mary beni öldürürdü. Burada ne çok zaman geçirirdi. Artık onun kokusuyla buranın kokusu benim için bir oldu. Tanrım. Saman ve at pisliği.
0: Dale. Bu atlatabileceğin bir fırtına değil.
1: Bak. İşler zorlaşınca pes etmem, tamam mı? Evliliğinizin sıkıntıda olduğunu biliyorum. Her evlilikte sıkıntı olur. Her evlilikte olur. Bu başka bir kadının yatağına atlamak anlamına gelmez tabii ki.
0: Haklısın, öyle yaptım. Ve ömür boyu bununla yaşamak zorunda kalacağım. Bağışlamanı beklemiyorum Dale. Ama bir şeyi doğru yapacaksam o da oğlumu ve eşimi o sığınağa sokmak olacak.

0: Lütfen bizimle gel.
1: Hayır.
0: Neden bu kadar inatçısın? Gel işte.
2: Burada öleceksin diye.
1: Elbette öleceğim. Bugün, yarın, bundan 10 yıl sonra benim için hiç fark yok. Eşim Mary burada cennete gitti. Tanrı beni onun yanına almaya hazır olduğunda ben de burada olacağım. Hazır ve nazır.

0: Nathan!
1: Olamaz!
0: Nathan! Nathan!
1: Nathan!
0: Oğlum!
1: Sence ne kadar yakına düştü?
0: Evet, yakındı. Hemen buradan gitmeliyiz.
2: Benim aracımı al. Deposu ağzına kadar dolu.
1: Dur, çocuk koltuğuna geç. Hadi bakalım.
2: Onlara iyi bak.
0: Hoşça kal.
2: Biliyorum oğlum, biliyorum.
3: Seni bir daha ne zaman göreceğim büyük baba?
2: Evet, evet, çok yakında. Tüm bunlar bitince sizi ve kutup ayılarını ziyarete geleceğim.
3: Kutup ayıları mı?
2: Evet, Kuzey Kutbu'na gidiyorsunuz, öyle değil mi? Noel Baba'ya benden selam söyle. Ona söyle, hala kömür için kızgınım.

0: Seni çok seviyorum hayatım.
1: Ben de seni seviyorum baba. Annem gurur duyardı.
0: Neyle?
1: Evi bitirdin.

0: Arkadaşım Teddy ölürken hayatının gözlerinin önünden geçtiğini söylüyor. Bu yaşarken olsa bence daha iyi olurdu. O zaman tüm güzel anılarını görüp mutlu olabilirsin.
1: Bu fikri çok sevdim tatlım.
2: Ben de. Nasıl bu kadar zeki oldun?

0: Gezegen katili sayılan Clark'ın en büyük parçasının 15 saatten kısa bir süre içinde dünyaya çarpması beklenirken, dünya liderleri derme çatma sığınaklar oluşturmak için mücadele ediyor.
1: Dün Tokyo'ya düşen parçadan sonra kayıp sayısı 1 milyonu buldu.
2: Tanrım.
3: Nihayet.
2: En azından en iyi grup çalarken öldüler.
3: Doğru.
2: Ne oldu?
3: Annemle tanıştığın zamanı hatırlıyor musun? Kilt giymişti.
2: Kilt. Nasıl unutabilirim?
3: Kendini rahat hissetmeni istedim.
2: Rahat hissettirdiğine hiç şüphe yok. İskoç dağ dansı yapmam için uğraştığını hatırlıyor musun? Sanki İskoç dağ dansını biliyorum. Annen iyi bir kadındı.
3: Ahırda babamla konuştuğunu duydum.

0: John. İlişkimizle ilgili ben de senin kadar suçluyum.
1: Hayır, hayır, Ellie. Hayır. Ne kadar kötü olursa olsun, çizgiyi aştım. Sen aşmadın.
0: Dinle. Olmak istediğim yerdeyim. Seninle ve Nathan'la.
1: Tamam. Harika. 80 kilometre boyunca kuzeye giden tek otoban bu.
2: Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Otoyolu temizlemek için olabildiğince hızlı çalışıyoruz.
1: Evet, kaza var.
0: Neler oluyor ha?
1: Tren otoyolda raydan çıkmış.
0: Oh.
3: Bu bir acil durum uyarısıdır. New York'un dışına küçük erimiş döküntülerin düşmesi
0: bekleniyor. Bizim bulunduğumuz yer değil mi?
3: Derhal
1: evet.
3: Sığınak arayın. Açık alanda durmayın. Derhal sığınak arayın.
1: Aman Tanrım.
0: Aman Tanrım hadi.
1: Buradan gidiyoruz.
0: Elin! Elin! Hadi!

0: Eğilin, bir köprü var. Hemen gitmeliyiz. Hadi çabuk, hadi. Hadi. Hadi gidelim, hadi çabuk çabuk. Hadi. Tamam, hadi girişlerin altına, hadi. Hadi.
1: Tamam, hadi, hadi. Yukarı. Hadi. Hadi, deriye gidiyorsun.
0: Hey, hey.
1: John. Ah. Geçti, geçti oğlum.
0: Hey, hey, hadi dost, uyan, hadi, hadi. Hadi. Hadi. Hadi seni çıkaralım, hadi. İyi misin?
2: Evet.

sızlanıyor. Konumunuzun güneyindeki her şey yanıyor. Orada kimse var mı? Kurtulan oldu mu? Dinleyen varsa üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan bir yıldız düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Düşüncelerim ve dualarım sizlerle.

0: Yurilenov'la canlı bağlantımız var şimdi. NASA adına resmi açıklama yapacak.
1: İyi akşamlar. Doğu standart saatiyle 08:47'de Clark'ın en büyük parçası Batı Avrupa yakınlarına düşecek.
2: Yeterli zaman var mı?
1: Bir dizi olayı tetikleyecek.
3: Bilmiyorum. 6 saatten fazla zamanımız var. Evet, hala başarabiliriz.
1: 14 kilometre genişliğindeki parça dinozorları öldüren asteroitten daha büyük. Çarpmasıyla birlikte Avrupa'nın çoğunu yok edecek. Sismik olaylara neden olacak. 300 metrelik tsunamiler üretecek ve 480 santigrat derecelik yüzey rüzgarlarına yol açacak. Bu da sesten daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Saatler içinde çarpmayla ortaya çıkan erimiş döküntülerin üst atmosferden yağmasıyla tüm kıtalar alevler içinde kalacak. Önceki yeryüzünden silinme olaylarındaki gibi.
3: Kapat şunu.
2: Bu havaalanı hangi cehennemde? O da ne? Yoksa oradaki mi? Oradaki mi? Kalkıyorlar.
3: Hayır. Daha fazlası olmalı. Hadi gidelim. Sıkı tutun Nathan. Uçağı yakalıyoruz.
2: Biz de mi giriyorsun? Evet.
3: Tutunun. Tutunun.
2: Dönüyor John.
3: Sorun
2: John.
3: Değil.
2: Bize doğru geliyor.
3: Ne yaptığımı biliyorum. Dur. Dur. Hadi. Hadi. Sana söyledim.
2: Sinirli görünüyor.
3: Sen sinirlenmez miydin?
4: Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun
3: dinle.
4: Dostum?
3: Dinle! Karım ve çocuğumla Grönland'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya gidiyorsun. Seçilmiştik.
4: Bak, kapasitemizi doldurduk, tamam mı? Yarın başka uçaklar
3: kalkacak. Hayır, yarın diye bir şey yok.
4: Seni alırsam herkesi tehlikeye atarım.
3: O zaman karımı ve oğlumu al.
4: Hayır, bu riski alamam.
3: O zaman hareket etmiyoruz, tamam mı? Orada kalıyoruz ve hiçbir yere gitmiyorsun.
4: Tamam, çocuğu alabilirim. Belki karın
2: da. Hayır, hepimiz gidiyoruz. Hepimizi almalısın.
4: Kaç kilosun?
3: 81-82 kiloyum.
4: Hadi ama.
3: 93, belki 94.
4: Bu gidişte Grönland'a arabayla gideceğim. Binin hadi. Bagaj yok. Lanet aracını
3: çekiyorum.
4: Da
3: çekiyorum. Tamam.
2: Teşekkür ederiz.
3: Gidin. Geliyorum.
2: Tamam. Boş yer bulmaya çalış. Affedersiniz. Affedersiniz.
3: Herkesten özür dilerim.
5: Çocukları işte kucağımıza alabiliriz. Size yer açalım.
2: Çok teşekkür ederim.
5: Sorun değil.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
5: Tamam. Güzel.
2: Evet.
6: Bandajını değiştirmelisin. Kötü görünüyor. Burada merhem var. Gazlı bez, peroksit. Birkaç ağrı kesici de.
3: Teşekkür ederim.

0: Ne görüyorsun?
1: Baba.
0: Ah, bah.
2: Tatlım, hala biraz canı acıyor.
0: Sorun değil. Ben de seni seviyorum evlat.
2: Nasıl hissediyorsun?
0: Korkunç. Ama başardık.

He işte orada. Görüyorum. Karayı görüyorum. Ha ha ha.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Bir şey yok tatlım. Sadece türbülanstı, o kadar.
1: Nathan, buraya gel. Gelmez. Her şey düzelecek.
2: Basınç ikazı yandı. Güç kaybediyoruz.
3: Her iki motorda arıza. Tekrar çalıştırmayı dene. Gaz kolu havada rölantide. Pervane tamam. Hat ve kolları kılıçlamada. Sürat tamam. Artırmak için dalıyorum. Jeneratörler kapalı.
4: Tüm uçaklar.
2: Tamam.
4: Kıvarcık en büyük parçası atmosfere girmeye
3: hat
4: yakın.
3: Hat ve kolu açık.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır.
2: Tamam.
4: Derhal inişe geçin.
3: Tekrar dene. Sağ motor çalıştırma. Başla.
2: Başladı.
3: Evet. Lanet olsun. Hala yeterince yükselemiyorum. Sol motor çalıştırma. Başla.
2: Hiçbir şey yok.
3: Kontrolü sağlayamıyoruz. Motoru sustur. Yakıt akışını kes.
1: Siz gidin, hadi onu gidelim. Al, pilota bakmaya gidin.
0: Tamam.
1: Affedersiniz.
0: Tamam. Hadi bakalım. Hadi atla.
5: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin.
4: Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığına karayın. Bu kaydedilmiş bir
1: tamam,
4: mesajdır.
1: Tamam, bekle. Herkes seni buradan şanslar. Çıkaralım.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe
1: git.
4: Geçin. Nerede olursanız
1: git.
4: Olun sığına karayın. Tüm hava sahası kapanmıştır. Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığına karayın. Bu kaydedilmiş bir mesajdır. Herkese iş.

0: Şanslar.
1: Pilotlar nerede?
2: Bakın, kar yağıyor.
3: Bu kar değil, kül.
4: Tamam, herkes dinlesin. Hemen şuraya inen askeri bir uçak gördüm. En az bir kilometre uzakta, gitmeliyiz. Hadi acele edelim. Hadi gidelim. Hadi.

0: Orada, işte oradalar.
1: Hey! Hey, buradayız. Yardım edin. Hadi.
2: Hadi gidelim. Büyük olan her an çarpacak.
3: Bekle!

0: Hadi hadi. Seni tuttum. İşte oldu. Hadi. Hadi evlat.
1: Aman Tanrım.
0: Tamam. Hadi. Hadi gidelim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: O var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Yürüyün, yürüyün, yürüyün hadi, yürüyün. Yürüyün hadi, hadi, hadi, hadi.
14: Çabuk olun, çabuk olun, hadi. Acele edin, devam edin. Çarpmış.
15: Devam et, devam et. Hadi.
16: Ani ışık nerede?
17: Ne ani ışık?
16: Ölmeden önce gördüğümüz ışık.
18: Beni dinle oğlum. Atlat. Annemle ben seni çok seviyoruz. Tamam? Şu anda yanındayız. Yani ne olacağı önemli değil. Tamam mı? Çünkü birlikteyiz. Beni anlıyor musun?
16: Ve evet.
18: Ve her zaman birlikte olacağız. Yani korkmaya hiç gerek yok.
17: Burada tamam. Birlikteyiz, tamam mı?
12: 30 saniye.
17: Eğil hadi, eğil. Seni seviyorum.
18: Benim hayatım sensin.

0: Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı?
1: Grönland istasyonu. Burası Helsinki 19. Sinyal zayıf ama sizi duyuyoruz.
0: Duyuyoruz Helsinki. Sesinizi duymak çok güzel. Genel çağrı. Burası Sydney istasyonu. Biz de sizi duyabiliyoruz. Burada küller nihayet yere çöküyor diyebilirim. Neredeyse güneşi görebiliyoruz. Duyuyoruz Sydney istasyonu. Burada kül kalmadı. Hala radyasyon belirtisi yok. Az önce balistik kapılardan birini açtık. Yer altında geçen uzun bir 9 ay oldu.

0: olacak?
1: Bu bir kuş mu?
2: Bilmiyorum.
0: Bakın.
3: Temiz. Grönland istasyonu. Burası Fairbanks istasyonu. Orada hava nasıl? Orada hava nasıl?
4: Genel çağrı. Burası Yeni Delhi. Hindistan, biz buradayız.
5: 5-9, burası Sao Paulo.
6: 5-9, tamam. Burası Moskova istasyonu. Zdras buite.
7: Burası Buenos Aires. Hayatta olmak güzel.
8: Burası Beyrut. Merhaba, duyabiliyor musunuz?
9: Grönland istasyonu. Burası Katmandu, Nepal. Sizi duyuyoruz.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
11: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 14 Ağustos Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti siyasetteki 25. yılını kutluyor. Tam 25 yıl önce eser ve hizmet siyasetiyle yeni bir devir başladı. AK Parti milletin hayatında her alana dokunan köklü bir dönüşüme imza attı. Bugün Büyük ve Güçlü Türkiye Vizyonu'nun 25. kuruluş yıl dönümü başkent Millet Bahçesi'nde kutlanıyor. İşte AK Parti'nin çeyrek asırlık iradesi ve 25 yılın destansı hikayesi.
12: Alnımız ak, geleceğe bak.
13: Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık. Yepyeni bir yol açtık.
12: Gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.
14: Puslu sayfalar birer birer kapandı. Tam 25 yıl önce Türkiye'nin üzerine bir ışık doğdu. Yepyeni bir devrin kapıları aralandı.
13: 14 Ağustos 2020.

0: de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. Kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik.
1: 7 genel 4 yerel seçim, büyük badireler atlatıldı. Türkiye yeni bir yüzyıla büyük güç olarak taşındı.
0: Biz bitti demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz.
1: AK Parti Türkiye'yi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturdu. Milletin iktidarında hayatın her alanında köklü bir dönüşüme imza attı. Modern, güçlü ve büyük Türkiye vizyonu dünyaya dalga dalga yayıldı.
0: Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Ama her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir.
1: AK Parti'nin 25 yıllık modern Türkiye eserinde kalkınma hareketlerinin en önemlilerinden biri de tarım ve su yatırımları oldu. Barajlar, göletler ve sulama projeleriyle milyonlarca dönüm arazi suya kavuştu. Mühendislik harikası Yusufeli projesi gibi dev projeler Türkiye'nin su kaynaklarını daha etkin kullanmasını sağladı. Ve tarım, üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınma için sayısız adım atıldı. Destek mekanizmaları genişletildi.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
1: Sayısız eser, sayısız hizmet AK Parti milletin gönlüne de dokundu.
0: Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım.
1: 2020 yılında alınan o tarihi kararla tam 86 yıllık esaret dönemi sona erdi. Ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Ayasofya yeniden cami statüsüne kavuşturuldu.
3: Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu.
1: Tarihin en büyük restorasyonu yapıldı. Kubbesinde ezanlar yankılanmaya başladı.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Eserler gök vatandan uzaya uzandı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı uzaya adım attı. Yerli ve milli TürkSat 6A gökyüzündeki yerini aldı. Türkiye, AK Parti iktidarında attığı tarihi adımlarla sadece dünyada değil, uzayda da söz sahibi bir ülke konumuna geldi.
0: Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok.
1: 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısı bugün 264'e ulaştı. Türkiye diplomatik ayağıyla dünyanın en büyük üçüncü gücü haline geldi. New York'un merkezinde yükselen Türk evi diplomasinin simgelerinden oldu. Küresel krizlerde arabulucu olan, barışın anahtarını elinde tutan Türkiye artık masada dinleyen değil, masaya liderlik yapan bir ülke.
0: Kimse bize kolay olacak demedi. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır.
1: Milletin gönlüne de dokundu AK Parti vizyonu. Önü kesilmek istenen imam hatipler sınav şampiyonları çıkaran başarı yuvalarına dönüştü. Kalabalık sınıfların yerini modern kampüsler aldı. Öğrenciler okulun ilk günü masalarında ücretsiz kitaplarıyla karşılandı. Türkiye'nin dört bir yanında kurulan üniversitelerle doğduğun yerde oku devrimi gerçekleşti. AK Parti'nin eser ve hizmet anlayışlı siyaseti sağlık alanında da çığır açtı. Şehirlerde dev şehir hastaneleri yükseldi. En ücra köylere dahi şifa götürüldü. Türkiye sağlık alanında yüzlerce ülkeye umut kaynağı oldu. Ve en önemli adımlardan biri de teknoloji hamlesi.
0: Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz.
1: Yerli ve milli İHA'lar, denizaltılar, uçak gemileri ve Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan. Atılan dev teknoloji adımları Türkiye'yi dünyada mutlak güç haline getirdi.
0: Hiçbir vatandaşımın en ufak bir şüphesi olmasın. Türkiye Allah'ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm hikayesi başlıklı makaleyi kaleme aldı. Erdoğan makalede uzun soluklu

0: Mutlu bir yürüyüş başlattıklarını vurguladı.
1: AK Parti hakları sınırlandırılan, krizlerin yükünü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğdu.
0: Erdoğan makalesinde hava savunma sistemlerinden dış politikaya kadar birçok başlığı ele aldı.
1: AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve kendi geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü.
0: Ve Türkiye'nin büyük acısı 6 Şubat depremleri.
1: Şehirlerimizin yeniden imarında önemli mesafe kat ettik. Güvenli konutlardan üretim altyapılarına, sosyal hayattan tarihi dokunun korunmasına kadar yürüttüğümüz çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Eserleriyle, hizmetleriyle, yetiştirdiği nesillerle ve kırılan prangalarla tam 25 yıldır yazılan bu destan büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla yarınlara yürümeye devam ediyor.
2: Şimdi canlı bağlantı noktasına gideceğiz. AK Parti Ankara'da 25. yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı büyük miting için artık sayılı dakikalar kaldı. Beyaz Ana Haber editörümüz Rana İdil Özdağ'ın Ankara Millet Bahçesi'nde konuklarıyla bizleri bekliyor. Hem alandaki son durumu hem de konuklarını değerlendirmelerini bizimle paylaşacak. Rana, sözü sana bırakıyorum.
3: Hep birlikte çalışacağız.
4: Evet Hande, bugün AK Parti 25. yılını kutluyor. Çeyrek asırlık projeler, çeyrek asırlık iktidar süreci bugün 81 ilden gelen vatandaşlarla paylaşıldı. Aslında sabahın ilk saatlerinden itibaren buradaki hazırlıklar tamamlanmıştı. Geçtiğimiz saat içerisinde de buradaki program artık resmen başladı. Saatler 20'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti iktidarının 25 yıllık yolculuğunu bugün bu meydandan anlatmış olacak. Ankara Millet Bahçesi'nden verecek mesajlarını. Aslında sadece iktidar süreci değil, yapılan projeler, yerli milli hamleler ve son olarak terörsüz Türkiye süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları arasında olacak. Bizim de aslında önemli konuklarımız var. AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan bizimle. Paraşın efendim, öncelikle hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
4: Bugün AK Parti 25. yılını kutluyor. 81 ilden vatandaş geldi. Burada coşkulu bir program olduğunu da söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli mesajları olacak. Aslında AK Parti iktidarının bugüne kadar yaptıklarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan bir kez daha anlatmış olacak. Siz neler söylersiniz?
5: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesiyle beraber kenetlenmiş bir teşkilatla birlikte milletimizin duasıyla yaklaşık çeyrek asıldır, 25 yıldır bu yolculukta milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii AK Partili ömrü AK Partisi ömründen fazla olan bir genç olarak, bir milletvekili olarak gençlik kollarında 2004 yılında 21 sene önce başlamış olduğumuz bu yolculuğun böyle bir günde taşlanması, böyle bir ana şahitlik etmek, buraya emek vermek ve burada hem teşkilatlarımız hem de vatandaşlarımızla buluşmak tarif edilemez bir duygu. 25 yılda çok büyük işler, çok büyük icraatlar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle devletimizi bütün bir hale getirerek reformist kimliğimizi en ön plana çıkartarak ve vesayet odaklarıyla en keskin şekilde mücadele ederek o putları, o kağıttan kaplanları yıka yıka bugünlere kadar geldik. Biz inanıyoruz ki gençler olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir sonraki 25 yıla da emin adımlarla yürüyerek Türkiye'miz için, bölgemiz için, dünyamız için yapacak daha çok şey, çok daha fazla icraatımız var, işimiz var.
4: Teşekkür ederim efendim. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelmesine dakikalar kaldı demiştik. Vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Bu anlamda aslında bizler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyoruz. Çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle birlikte bugün buradan vereceği mesajlar oldukça önemli. Bizler de elbette buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları da paylaşmış olacağız. Konuklarımızla da değerlendireceğiz. Aslında AK Parti Ankara Milletvekilimiz vekili Zeynep Yıldız'ın da şu anda bizlerle olduğunu söyleyelim. Efendim hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
4: Bugün AK Parti 25. yılını kutluyor. Sizler de burada büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyorsunuz. Aslında arkamızda da büyük bir kalabalık coşkuyla bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Siz neler söylersiniz?
6: Şöyle ifadelendireyim. Gerçekten bu heyecanı 25 yıl boyunca soluksuz bir biçimde sürdürebilmek her yiğidin harcı değil. Ben buraya gelirken açıkçası hem İpodrom Caddesi'nde

0: karşımız Konya yolu, diğer yanımız İstanbul yolu. Dört bir yandan gelen hemşehrilerimizi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen aslında dava ve yol arkadaşlarımızın buraya çok büyük bir coşkuyla intikal etmekte olduklarını gördüm. Ve şunu düşündüm. Hakikaten ben bir 10 sene önce de aynı coşkuyu görüyordum. Şimdi de aynı coşkuyu görüyorum. Dolayısıyla bu coşkuyu hiç kaybetmeden sürekli arttırarak devam ettirmek gerçekten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iş liderliğiyle aslında pekişerek bugünlere geldi. Ve hakikaten dedim ya ne kadar kıymetli bir ailenin parçasıyız. Ve bugün de bu ailenin kıymetli bir bir araya gelişine şahitlik ediyoruz. 25. yaşımızı, 25. yılımızı çok büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Yine nice 25. yıllara diyorum.
1: Bursa. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Evet, aslında dediğimiz gibi burada coşkulu bir kalabalık bekliyor. 81 ilden vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren bu alana gelmeye başlamıştı. Hemen kameraman arkadaşım aslında alandaki coşkuyu da göstersin. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini büyük coşkuyla bekliyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekliyor. Bugün burada 81 ilden gencinden yaşlısına vatandaşlar bulunuyor. Aslında bugüne aylardır hazırlanılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünün duyurusunu aylar önce yapmıştı. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, aslında bugün vatandaşlar da AK Parti'nin 25. yılını kutlamak için sabahın ilk saatlerinde buraya geldi. Tabii aslında söylemek istediğim bir nokta da var. Cumhur İttifakı'nın da aslında bugün Cumhur İttifakı'nın bir arada olduğunu söyleyebiliriz. Belediye Devlet Bahçeli'de AK Parti'nin 25. yılını özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir kolaj yolladı. Karanfillerden, güllerden oluşan bir çelenk yolladı MHP lideri Devlet Bahçeli. O da yine sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkacağı alanda hazırlandı ve orada konumlandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hem AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğuna ilişkin önemli mesajlar verecek. Bizler de Beyaz TV ekipleri olarak alandaki tüm gelişmeleri aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Evet, Rana Edil Özdağ'ın Millet Bahçesi'nden aktardı. Başkent Millet Bahçesi'nde hazırlıklar tamam. Miting alanı 25. yıla özel hazırlandı. Davetlilere özel madalyon yaptırıldı. Sahnede orkestra ve mehteran takımı olacak. Üste Ankara'daki programdan bilgiler.
3: AK Parti 25. yılını kutluyor. Çeyrek asır özel Ankara'da dev miting öncesi devasa alanda hazırlıklar tamamlandı.
4: AK Parti 25. yıl özel mitinginin adresi Başkent Millet Bahçesi. Sadece saatler sonra bu alanda 100 binden fazla kişinin olması bekleniyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını vereceği sahnede hazırlıklar artık tamam.
4: Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla AK Parti 25. yıl özel mitinginde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı sahnede hem de çevresinde miting öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor.
3: 25. yıl özel mitinginde sahnede sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan olmayacak.
4: AK Parti kuruluşunun 25. yılını coşkuyla kutlayacak. Sahnede senfoni orkestrasının yanı sıra mehteran takımı da yer alacak.
3: 25 yıl boyunca AK Parti'nin hafızalara kazınan 25 eseri seslendirilecek.
4: Tarih 14 Ağustos, Ankara çok sıcak. İşte bu sıcak havada mitinge katılacaklar da düşünüldü ve adım başı stand kuruldu. Bu standlarda miting boyunca hem soğuk içecek hem de ikramlıklar dağıtılacak.
3: Davetliler için özel madalyon da hazırlandı. Madalyonun içinde AK Parti'nin büyük ve ikonikleşmiş eserleri yer alıyor.
2: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bir mesaj paylaştı. 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade var dedi.
5: Milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm. AK Parti 25 yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı. Milletimizle çeyrek asır etiketiyle sanal medya hesabından yaptı paylaşımını Emine Erdoğan.
3: Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk. Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var.
5: AK Parti'nin Türkiye'ye yeni ufuklar açacağını da söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, jandarma ve sahil güvenlik

0: Akademisi mezuniyet töreninde kürsüdeydi dün akşam. Erdoğan terörle mücadelede kalıcı çözüm hedefini vurgulayarak devlet ve milletin el ele vererek bu süreci başarıya ulaştıracağını söyledi.
1: Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyeti vardı dün akşam. Törende 5915 mezun için dua edildi.
4: Çıktıkları bu ulvi yolda muvaffak eyle Allah'ım.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun ardından ilk kez konuştu.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. Bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir başlıklı türkü ve klip hazırlandı. Çalışma Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'den geçen yasanın ardından kamuoyuyla paylaşıldı.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi, terörsüz Türkiye süreci için Türkiye hazırlandı.
1: Kutlu mührümüzü asra vurduran terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
2: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Terörsüz Türkiye dünyaya sestir başlığıyla paylaşılan klipte kardeşlik mesajı verildi.

0: için adı Terörsüz Türkiye'dir.
1: Alihan Kureş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti dün. Örgüt elebaşı Alihan Kureş saklandığı gizli bölmede yakalandı. İddialarsa korkunç. Alihan Kureş suç örgütüne ait devasa bir finansal yapılanmanın olduğu iddia edildi. İşte soruşturmanın perde arkası.
2: Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon.
3: Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama, devasa bir finansal yapılanma ve hatta bir cinayet. İşte tüm bunlar Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturmada ekipleri harekete geçirdi.
4: Kimse dokunulmaz değildir. Kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler.
3: Operasyon için dün sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Alihan Kureş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 123 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Suç örgütü elebaşı Alihan Kureş'in ise kaçma planı suya düştü. İkamet adresinde bulunamadı ama cep telefonu o adresteydi. Başka bir adrese geçtiği tespit edildi ve bu ikinci adreste de önce bulunamadı, sonra gizli bölmede yakalandı. Soruşturmada korkunç iddialar da gün yüzüne çıktı. Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünde Kureş'in rolü olduğu, Kureş'in örgütün yönetim biçimini ve yönünü değiştirdiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Ve dikkat çeken para trafiği, örgütün devasa finansal yapısı ve 100 milyar lirayı aşan para hareketleri saptandı. Almanya'da devasa bir bina yaptıkları da ortaya çıktı.
2: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar.
3: Alihan Kureş'in şirketlerine kaynağı açıklanamayan yüksek miktarda nakit girişlerinin olduğu da iddialar arasında. Sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alındı.
1: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz iddiası nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmen soruşturma başlattı. CHP ise Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
5: Kalkamazsın, kalkamazsın sen!
3: Skandal taciz iddiası CHP'de gündemde.

0: mi değiştirdi? Önce reysen soruşturma, sonra kesin ihraç istemiyle disipline sevk. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan davet edildiği evde yaşanan olayların ardından partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
1: Yarın sabah haberlerde izlesin.
0: İddiaya göre doğum günü için gittiği evde alkol alan Yazgan, ev sahibi kadına yönelik uygunsuz ifadeler kullandı.
1: O bunu hak ediyor, biz oturuyoruz.
0: Ha? Evde bulunanların tepki göstermesiyle tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Yazgan'ın dayak yediği anlar böyle kayda alındı.
2: Kalkamazsın sen.
0: Olayla ilgili ifade veren Nuh D, Yazgan'ın ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz ifadelerini kullandığını öne sürdü. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından genel merkeze çağrılmıştı Yazgan.
1: Yarın sabah haberlerde izlesin.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında reysen soruşturma başlattı.
3: TÜİK geçtiğimiz aya ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı ve ev satışları Temmuz'da da düştü. Peki bunun sebebi nedir? Konut piyasasını önümüzdeki aylarda ne bekliyor? Ayrıntıları haberimizde.
0: Temmuz'da 123.603 konut satıldı. Sıfır konut satışları yıllık %8,6, ikinci el satışlarda %20,8 azaldı.
4: Konutta Temmuz tablosu değişti. Satışlar hem geçen aya hem de geçen yılın Temmuz ayına göre geriledi. Öyle ki Haziran ayına göre Temmuz'da satışlar %4,9 oranında azaldı.
0: Geçen yılın aynı ayına göre ise düşüş %17,1, banka kredisiyle yapılan satışlarsa %23,7 arttı. Satılan konutların %66'sı ikinci el, %34'ü de sıfır. Ve yabancılara satış.
4: Yabancılara yönelik satışlarda da ilk sırayı Rus vatandaşları aldı. İkinci sırada İran, üçüncü sırada ise Ukrayna vatandaşları var.
0: Yani savaş halindeki ülkeler ilk üç sırada bulunuyor.
3: Önce biz MİT'çiyiz dediler, sonra Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanıp 5 milyon liralık dolandırıcılığa imza attılar. İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli operasyon düzenlendi.
0: Kendilerini MİT mensubu olarak tanıttılar. Adalet Bakanı Akın Gürley'in ismini kullanıp dolandırıcılık hikayesi yazdılar. İşte o şebekenin akıl almaz yöntemi.
5: Şüphelilerin hedefinde Halil İbrahim Çubuk vardı. Çünkü oğlu cinayet suçundan yargılanıyordu. Üç şüpheli Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğunu öne sürdü. Amaçları gözlerine kestirdikleri adamı yargıda etkili olabileceklerine inandırmaktı.
0: Oğlunun yargılanması devam eden baba onlara inandı. Dolandırıcılara 100 bin dolar ve 100 bin Türk lirası verdi.
5: Ama başlatılan soruşturmayla yöntemleri deşifre oldu. Şüphelilerin kendini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttığı tespit edildi. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında derinleştirildi.
0: Ve sahte MİT mensuplarına operasyon düzenlendi. Ankara ve İstanbul'da 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Üçü de gözaltına alındı.
3: Ve herkesin yüreğini yakan 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin cinayeti. Katil zanlısı dün tutuklandı. O caninin ifadesi de ortaya çıktı. Müge'nin mezarına neden gittiğini açıkladı.
6: Benim çocuğumu 10 dakikada toprağın altına soktular. Üstüne 10 dakikada gömdüler. Çocuğum
0: 25 yaşındaki Müge'yi hayattan kopardı takıntılı cani. Mezarında bile rahat vermedi. Genç kızın mezarındayken yakalandı. Mezara neden gittiği ifadesinde ortaya çıktı.
6: Benim çocuğumu 10 dakikada toprağın altına soktular. Üstüne 10 dakikada gömdüler.
0: 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin, Nazir Ilgın'la bir yıl görüştükten sonra ayrılmış. Ancak ayrılığı kaldıramayan Ilgın, genç kadını hayattan koparmıştı. Motosikletle gelen cani kurşun yağdırıp kaçmıştı. Katil zanlısının kaçtıktan sonra Müge Şahin'in mezarına gittiği ortaya çıktı. Ve Müge'nin mezarında yakayı ele verdi. O cani tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı. Müge Şahin'in kendisini aldattığını iddia etti. Öldürme niyetinin olmadığını ama alkollü olduğu için ateş ettiğini söyledi. Ve aynı silahla yaşamına son vereceğini ama silahın tutukluk yaptığını anlattı. Cani neden mezara gittiğini

0: de ifadesinde yer verdi. Kendi canına kıymak için gittiği ama yakalandığını söyledi.
1: Diyarbakır'da kedi tarafından ısırılan 4 yaşındaki bir çocuk entübe edildi. Küçük çocuğun kuduz testi pozitif çıktı. İşte hepimizin başına gelebilecek olayın detayları.
0: Kedinin küçük bir ısırığı küçük çocuğun hayatını kabusa çevirdi. Entübe edildi, kuduz testi pozitif çıktı. Diyarbakır'da kayda geçti korkunç olay. 4 ay önce bir sokak kedisi 4 yaşındaki kız çocuğunu dudağını ısırdı. Durumu öğrenen aile soluğu hastanede aldı. Küçük kız tedavilerin ardından taburcu edildi. Ancak aylar sonra rahatsızlandı ve tekrar hastaneye kaldırıldı. Durumu gittikçe kötüleşen çocuk entübe edildi. Numuneler sonucunda çocuğun kuduz olduğu ortaya çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Mahallede acil aşılama ve sahipsiz hayvanların toplanması için çalışma başlatıldı.
1: Muğla Fethiye'de geçtiğimiz yıl alkollü bir sürücü İngiliz turiste çarpmış, kaçmak için de turiste ezmişti. O cani karar duruşmasında pişmanım yanlışlıkla oldu dedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Ezdi kadını ya.
0: Turist kadına çarpıp kaçmak için böyle ezmişti.
2: Ezdi kadını ya.
0: Pişmanım dese de mahkemeyi inandıramadı. O cani müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kadını ezdi.
0: Geçtiğimiz yıl Fethiye'de alkollü halde direksiyona geçen Şenay Koparal otomobiliyle dehşet saçtı. Önce yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz turist Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Ardından kaçmak için gaza basıp kadının üstünden geçti.
2: Ezdi kadını ya.
0: Çevredekilerin müdahalesiyle durdurulan cani geri manevra yaparak aracını çekti. İngiliz turist hemen hastaneye kaldırıldı ama durumu ağırdı. Tedavisinin 7. gününde hayatını kaybetti. Tutuklu yargılanan şehir eşkıyası ise karar duruşmasına çıktı. Olay günü alkollü olduğunu kabul etti. Pişmanım, kasıtlı yapmadım, aracı geri vitese taktım. Yanlışlıkla ön vitese geçmiş, beraatimi istiyorum dedi. Mahkeme Koparalı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Lisa Jane Di Palma'nın eşi Kate Anthony Palma ise gözyaşlarına boğuldu.
1: Adana'da eşinin boşanma davası açtığı bir mimar buhran geçirdi. Aracını ve evini ateşe veren adamın kendisi de evin içinde can verdi.
3: Aniden bir patlama sesi duydum. Apartman bile titredi.
0: Eşinden ayrılmaya dayanamadı. Önce arabasını ardından evini ateşe verdi. Kendisi de çıkan yangında hayatını kaybetti.
3: Arkadan arabayı yakıyor, sonra evine gidiyor. Evi yakıyor, evde de kurtulamıyor.
0: Üç çocuk babası H.Ç.'ye eşi boşanma davası açtı. Barışmak için uğraşsa da eşini ikna edemedi. Gece yarısı villasına gelen mimar buhran geçirdi.
3: Ailesine video çekmiş sabah saat. Gelmezseniz falan filan.
0: Önce aracını yaktı, ardından kapıları kilitleyip villaya ateşe verdi.
3: Bir cam kırılma sesi duydum. Aniden bir patlama sesi duydum. Apartman bile titredi.
0: Komşularının ihbarı üzerine hemen itfaiye ekipleri geldi. Yangın kontrol altına alındı. İçeriye girdiklerinde mimarın cansız bedeni bulundu.
3: Arkadan arabayı yakıyor, sonra evine gidiyor. Evi yakıyor, evde de kurtulamıyor.
0: Cenazesi Mersin Tarsus'ta toprağa verildi.
1: İstanbul'da bir profesör kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı. İddiaya göre bir gecede 90 kez aradı. Terminator filmindeki ölüm sahnelerinde kullanılan "görüşmek üzere bebeğim" repliğiyle tehdit mesajları attı.
4: Hasta la vista, baby.
0: Kız arkadaşını bir gecede 90 kez aradı. Terminator filmindeki ölüm repliğiyle tehditler savurdu. İddiaya göre o akademisyen genç kadına kabusu yaşattı.
5: İstanbul'daki bir üniversitede çalışan profesörün kendisinden ayrılmak isteyen meslektaşına hem psikolojik hem de sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.
0: Genç kadını Terminator filmindeki ölüm sahnelerine "görüşmek üzere bebeğim" repliğiyle tehdit ettiği öne sürüldü.
4: Hasta la vista, baby.
0: Huzurunun kalmadığını söyleyen kadın, bir gecede 90 kez arandım, sabaha kadar mesajlar aldım.

0: yaptım dedi.
1: Tehditlerin annesine ve kızına kadar ulaştığını öne süren genç kadın savcılığa giderek o profesörden şikayetçi oldu. Bunun üzerine profesör hakkında ısrarlı takip ve şantaj suçundan dava açıldı.
0: Profesör savunmasında bipolar hastası olduğunu iddia etti. Hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
2: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına yaklaşık bir ay kaldı. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik önlemleri devreye alındı. Okullarda bahçe görevlisi adıyla 30 bin güvenlik personeli istihdam edilecek.
3: Okullardaki güvenlik sisteminden çok muzdaribiz biz de.
0: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okul saldırılarının ardından bazı güvenlik önlemleri hemen devreye alınmıştı.
4: Bence güzel bir uygulama oldu. Her okula da lazım. Zaten olmaması hataydı bence.
0: Yeni dönem için yeni önlemleri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı.
5: 30 bin bahçe görevlisi olarak istihdam edeceğiz. 81 ile dağıtacağız. Valiliklerimiz şu anda çalışıyorlar.
0: Bahçe görevlileri okul giriş ve çıkışlarında öğrencileri, velileri ve ziyaretçileri kontrol edecek. Şüpheli gördükleri durumları okul yönetimi ve güvenlik güçlerine haber verecekler.
6: Bakanın yeterli olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemem ama doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim.
0: Bahçe görevlisi olmak için başvurular illere göre kontenjanların belirlenmesinin ardından İşkur üzerinden yapılacak.
3: Her okula en az 2 tane okul olmaları gerekiyor.
2: Ankara'da 28 yaşındaki hemşirenin babasının cenazesinin ardından hayatı karardı. Kolunda başlayan uyuşma şikayeti gitgide ilerledi, zamanla yazamamaya ve konuşamamaya başladı. 2017 yılında da kalıcı inme riskiyle karşı karşıya kaldı. O kadın bakın ameliyatla nasıl sağlığına kavuştu.
7: Belirtilerimi ilk olarak babamın cenazesinde hissetmiştim. Sol kolumda tamamen bir uyuşma hissettim.
0: Her şey cenazeden sonra başladı. Kalıcı inme riskinden ameliyatla kurtuldu. 28 yaşındaki hemşire Melisa Can babasının ölümüyle yıkıldı. Cenazenin ardından kolunda uyuşma şikayeti başladı.
7: Şikayetlerim giderek artmaya başladı. Yazı yazamamaya, konuşamamaya başladım. Sürekli birbirini takip eden şeyler değildi aslında.
0: Moya moya hastalığı teşhisi konuldu.
7: 2017 yılında tam tanıyı aldım. Aldıktan sonra da bir ilaç tedavisi uygulanmıştı süreçte. O hastalığımın durduğuna dair şeyler söylenmişti. Daha sonra açıkçası takibini bırakmıştım.
0: Ama her şey daha da kötü oldu. Kalıcı inme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ameliyat kararı alındı.
7: Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyat sürecim çok güzel geçti.
8: Melisa'ya bypass cerrahisi uygulayıp beyindeki beslenme bozukluğunu azaltacak beyne yeni bir kan akış yolu yapıldı.
0: Düzenli kontrolleri devam eden genç kadın sağlığına kavuştu.
2: Ankara'da bisiklet sürücüsü İlyas Ulustaş, alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Şimdi ailesi ve arkadaşları daha 30 yaşındaki İlyas'ın yasını tutamadan emsal karar için mücadele ediyor.
9: Kardeşim bir bisiklet tutkunuydu.
10: Kaskı, ışıkları her şeyiyle yola çıkmıştı.
0: Ama alkollü sürücü bisikletli İlyas Ulutaş'ı hayattan kopardı.
9: 4 Ağustos günü arkadaşlarıyla beraber Ahlatlıbel'e giderken Dikmen, Keklikpınarı'nda alkollü bir sürücünün arkadan makas atıp gelerek çarpması sonucu hayatını kaybetti.
0: Alkollü sürücü kaçtı.
11: Bizim yasal değişikliklere ihtiyacımız var.
12: Sarhoş olan insanların trafiğe çıkmamaları gerekiyor.
10: İlyas ve ondan sonraki 2 gün 2 arkadaşımızı daha kaybettik ne yazık ki.
13: İlyas, Meril, Doğanay, Tolga ve daha nicesi hepsi bisiklet üstündeyken hayatını kaybetti. Hem aileleri hem de bisiklet camiası bu ölümlü olayların kaza değil cinayet olduğunu söylüyor.
9: Alkollü araç kullanmak bir cinayettir.
10: Bu kayıplara kaza diyemiyoruz.
9: Bisiklet yollarının daha çok olmasını istiyorum.
13: Bisiklet yolları yetersiz, güvenlik önlemleri yok denecek kadar az. İlyas Ulutaş'ın ailesi ve sevenleri şimdi emsal karar için mücadele ediyor.
9: Benim kardeşim öldü. Hiçbir şey geri getirmez. Emsal karar çıkmasını istiyorum.
11: 2019 yılında verildiği gibi Ankara'nın bisiklet başkenti olma sözünün tutulmasını istiyoruz.
2: Yaz mevsimindeyiz ve maalesef boğulma vakaları haberleri gelmeye devam ediyor. Denizde ya da nehirde boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı gün be gün artıyor.

0: Benim 14 sene burada otururum. Avladım gitti burada.
1: Salih Süleyman ve Salih Rami serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. İki çocuk da hırçın akıntıya kapıldı, kayboldu. Arama çalışmaları yapıldı. Umutlu bekleyiş 2 gün sürdü. Ama çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Birisi daha mı var?
1: Deniz aşırı dalgalıydı. Girişler de yasaktı. Mugada plajında 3 kişi yasağı çiğnedi. Felakete doğru kulaç attı.

0: Biri çocuk, 3 kişi akıntıya kapıldı. Can kurtaranlar harekete geçti. Kurtarma operasyonu yaklaşık 20 dakika sürdü. Üçü de neyse ki sağ kurtarıldı.
1: Ankara'da hafriyat kamyonuyla minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. 25 kişi de yaralanmıştı. O korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hayatını kaybeden bir kadınsa henüz yeni evlenmişti.
2: Katliam gibiydi. İki kişi de bir anda vefat etti.
3: Bakamıyorsun ki abi. Ölüm var.
4: Ölüm var.
0: Otobüsle kamyon çarpışmış, otoyol can pazarına dönmüştü.
5: Şu anda helikopter bekleniyor. Çok sayıda yaralı var. Rabbim hepsine yar ve yardımcı olsun.
0: Feci kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. İki kişiye mezar olan o korkunç kazanın adresi Ankara Temelli.
2: İşte otobüs orta şeritten giderken arkadan hafriyat kamyonu vardı. O arkadan vurdu.
0: Yolcu dolu minibüs çarpmanın etkisiyle metrelerce takla attı.
2: Bir anda baktım otobüs bir takla attı ve insanlar içinden savruldu resmen.
0: Dinlenme tesisindeki tıra çarparak böyle durabildi.
2: Otobüsün içinden insanlar resmen camdan fırlayıp geçti ya.
0: Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Feci kazada 25 kişi yaralanırken öğretmen Medine Efeoğlu Doğan ve fabrika işçisi Mutlu Can Özbayrak hayatını kaybetti.
3: Bakamıyorsun ki abi. Ölüm var.
4: Ölüm var.
0: Medine Efeoğlu Doğan daha yeni evlenmişti. Genç öğretmen Muş'a atanmış, öğretmenlik görevi için hazırlık yapıyordu. Öğretmenin ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Eşi tabutu başında gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Dededen veya babadan kalan ev, tarla ve arazi gibi miras gayrimenkullerin satışında yeni dönem başladı. 12. yargı paketiyle aile mirası olan mülklerin ihalesinde öncelik mirasçılara verilecek. İşte detayları.
0: Miras mülklerinde yeni dönem başladı. Aile içi kaosa sebep olan miras kavgaları sona erdi.
6: 12. yargı paketiyle miras kalan mülklerin satışındaki sistem sil baştan değişti. Dededen ve babadan kalan mülklerin satışında yapılacak ilk ihalede öncelik mirasçıların olacak. Miras kavgası nedeniyle aileleri karşı karşıya getiren ve mülklerin değerinin altında satılmasına neden olan eski sistem tamamen rafa kaldırıldı.
0: Miras kalan taşınmazlar %100 piyasa değeri üzerinden açık artırmaya çıkarıldı.
6: Ayrıca yeni mevzuata göre yapılacak ilk açık arttırmaya akraba bile olsa üçüncü kişiler asla katılamayacak. Bu sayede taşınmazların öncelikli olarak aile içinde kalması güvence altına alınacak.
0: Ancak ilk ihalede mirasçılar arasında satış olmazsa ikinci ihaleye bütün üçüncü kişiler katılabilecek. Bu adımla hem mirasçıların hakkı korunacak hem de gayrimenkullerin değerinin altında satılması önlenecek.
1: Çorum'da telefon dolandırıcılarının ağına düşen yaşlı adam son anda polisten yardım istedi. Polis korumasında dolandırıcılarla buluşmaya gitti, oyunlarını bozdu.
7: 6-7 tane bankadan hesap çekildim. Senin adıma yani. Bunlardan haberim var. Dedim benim öyle bir haberim yok.
0: Telefonla aradılar. Kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırmaya kalkıştılar. Dolandırıcıların oyununu polisi arayarak bozdu.
7: 40 kilometre yoldan geldim. Onları yakaladım da ilgilendim. Şimdi de geri gideceğim yani. Herkes aklına başlamaz.
0: Dolandırıcılar 63 yaşındaki Arif Gökgöz'ü hedef aldı. Telefonla aradılar, kendilerini devlet memuru olarak tanıtıp banka hesaplarından para çekildiğini söylediler.
7: 6-7 tane bankadan hesap çekildim. Senin adıma yani. Bunlardan haberim var mı? Dedim benim öyle bir haberim yok.
0: Başka parası olup olmadığını da sordular, buluşma ayarladılar.
7: Emekli maaşım var dedim. Başka şeylerim, param var mı falan. Ben de şunu dedim, kefen paramız var.
0: Telefonu kapatan Gökgöz dolandırıldığını anladı.
7: Ben emniyete aradım. Dolandırılıyor. Ben bir yardım istedim.
0: Ekipler buluşma noktası çevresinde güvenlik önlemi alırken oyunu bozulan dolandırıcılar buluşma yerine gelmedi.
7: 40 kilometre yoldan geldim. Onları yakaladım işte. Şimdi de geri gideceğim yani. Herkes aklına başlamaz.
1: Diyarbakır'da bir mağaza açılışı özel teknolojik ürünlerde indirim yapacağını duyurdu. Alışveriş tutkunları soluğu mağazanın önünde aldı. İzdiham yaşanan mağazada birbirlerini bakın nasıl ezdiler.
0: Teknolojik ürünler indirime girdi. Vatandaş

0: Vatandaşlar ürünler için birbirlerini ezdi. Bir mağaza açılışı özel teknolojik ürünlerde indirim yapacağını duyurdu. Vatandaşlar mağaza önünde toplandı. Ve kapı açılınca içeride işte böyle izdiham oluştu. Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı, ürünleri kapış kapış aldı. Arada kalıp ezilenler de vardı. O anlar kameralara yansıdı.
1: Ankara'da Mansur Yavaş belediyeciliği zam şampiyonu oldu. Ulaşımı bedavaya yapacağım diyen Yavaş'ın bir vaadi daha havada kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşın karşısına ulaşımda %14,30 zamla çıktı.
2: Ankara halkını bedava taşıyacağım.
3: Peki ya ne oldu? Ankara'da ulaşıma %14,30 zam geldi.
4: Hani otobüsler bedava olacaktı Sayın Mansur Yavaş?
3: Tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya yükseldi. Ayrıca belediye kaynaklarından yapılan açıklamada ulaşım hizmetinin kesintisiz devam ettirilebilmesi amacıyla toplu taşıma ücretlerinde artış yapılması zorunlu hale gelmiştir ifadeleri yer aldı. Ancak tablo çok farklı. Daha bugün Ankara hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle metro 2 istasyon arasında yani tünelde kaldı.
5: Otobüslerimiz kaçmıştır.
6: Yürüme yolunu takip edin.
3: Sözde yürüme yolu. Vatandaşlar tünelden çıkabilmek için rayların üzerinde kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Yaşanan bu olay Ankara'da yetersiz kalan belediyeciliği tekrar gözler önüne serdi.
1: Efendim, yeni ücretler 23 Ağustos 2026 yılından itibaren, tarihinden itibaren uygulamaya konulacak. Şimdi bu haberimize kısa bir ara ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Gün boyu çamaşırını koru.
16: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
17: Mol Ped'den kız sözü.
18: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Otomobil piyasası durgun.
21: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
22: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: 3-2-1-0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Devam ediyor. İstanbul Zeytinburnu'nda müşteri gibi girdiği restoranda silahla ateş açarak iki kişiyi yaralayan 26 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
12: Müşteri gibi girdi, silahını çıkarıp ateş açtı. İki kişiyi yaraladı. Zeytinburnu'ndaki restoranda gündüz saatlerinde dehşet yaşandı. Restorana müşteri gibi giren şüpheli bir süre oturdu. Ardından belindeki silahı çıkarıp ateş açtı. İşletme sahibi ve bir müşteri kurşunların hedefi oldu. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Silah sesleriyle birlikte restoranda büyük panik yaşandı. Görüntülerde kucağında bebeği olan bir kadının da panikle kaçtığı anlar yer aldı. Şüpheli Mehmet Ağa kısa sürede olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde de çıktı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 55 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
11: İstanbul'da yol verme tartışmasında bir sürücü kuryeye dehşeti yaşattı. Aracından inen maganda kuryeye tokat attı. İşte o anlar.
12: Yol verme tartışmasında dehşet saçtı, öldürmekle tehdit etti. Saldırısı pahalıya mal oldu. Bir sürücü ve motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyüdü, sürücü aracından indi. Kuryeye işte böyle tokat attı. Çevredekiler araya girdi. Kurye o anları kaydetti. Şikayetçi oldu.
13: Bekle vallahi, polise veriyorum şimdi.
12: Sürücüye 180 bin lira ceza yazıldı. Aracı trafikten 60 gün men edildi.
11: Acil servisler çocuk hastalarla dolu. Sebebi ise yaz aylarında daha da artan enfeksiyon sorunu. Peki çözümü ne olmalı? Uzmanı anlattı.
14: Yaz aylarında çocuklarda ishal ve kusma şikayetleriyle çok daha sık karşılaşıyoruz.
15: Yani havuz, deniz, dondurma. Yani ne bulursam, soğuk olan, buzlu olan ne varsa.
14: Özellikle kreş, oyun alanları, havuz ve kalabalık tatil ortamlarında bulaşma daha kolay hale gelir.
16: Kusma olayı olmuş havuzun içinde. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Kızımın gözleri kızardı, kaptı biraz enfeksiyon.
11: Aşırı sıcaklar, kalabalık ortamlar, havuzlar, çocukların yaz tatili keyfi enfeksiyon riski nedeniyle acil servislerde bitebilir.
14: Bunun en önemli nedenlerinden biri sıcak havaların mikroorganizmaların çoğalmasına ve bazı enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırmasıdır.
17: Havuzu kullanmıyoruz mümkün mertebe. Deniz, tercihimiz deniz.
11: Yaz boyunca enfeksiyon riski üst seviyeye çıkıyor. Peki aileler çocuklarını bu riskten nasıl korumalı?
14: En önemli korunma yöntemi el hijyeni. İkinci olarak güvenilir içme suyu tüketilmeli. Kolay bozulan gıdaların soğuk zincirinin korunması çok önemlidir.
17: Soğuk zincirin bozulmamasına dikkat ediyoruz. Özellikle yaz aylarında tavuk gibi, işte kumpir gibi, mide gibi riskli gıdalardan uzak duruyoruz.
11: Ve bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'da bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve fındı emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Mert, Allah aşkına yat şuraya. Daha iyileşmedin.
1: Yatacak zaman değil. Ben sana demedim mi? Polis Selvi'den örnek almayacak diye.
0: Bunun kabahati yok Memati. Ben verdim DNA'yı.
1: İyi alt ettin.
0: Memati geldiler, örnek alacağız dediler. Yok deme şansın var mıydı sanki?
1: O polislere de soracağım. Benden izin almadan benim hanım...

0: koridorda niye adam yapıyorsun?
1: Efendim, Memati Bey istemiyor. Hanımıyla rahat edemiyorlar.
0: Hüsnü, bu koridor bir daha boş kalmayacak. Gerekirse adamları hasta yap, doktor yap. Ama burayı boş bırakma.
2: Bravo efendim, çok iyi düşündünüz. Ben niye akıllı demedim?
0: Sen aklını yorma Hüsnü. Yorma. Ne diyorsam onu yap.
2: Peki efendim. Buyurun.
3: Nereye Memati?
4: Usta, savcı bunlardan DNA örneği aldırmış. Bu akılsız da vermiş. Gidip halletmem lazım.
5: Adli tıbbı mı yakacaksın abi?
4: Ne var, yapmadığımız işler mi?
3: Memati, Yaşar pusuya yatmış seni bekliyordur. Tam iyileşmeden bu odadan çıkamazsın.
4: Usta, bir şeyler yapmazsak Selvi de cezaevinden çıkamaz.
6: Polat abi, ben gidip anlatayım. Adam bana saldırdı. Ben kendimi müdafaa etmek zorunda kaldım. Yani bunu kimse dikkate almayacak mı?
3: Gülüm, elbette dikkate alırlar da o zamana kadar çok yıpranırız.
4: Sen ne diyorsun Abdüley?
5: Tek çare Kenan'ın aldıkları numuneleri değiştireceğiz abi.
4: İyi o zaman. Hazırlık yap, gidelim koçum.
5: Abi bir de senle orada uğraşamam. Delil yok edeceğiz derken sen her tarafa delil bırakırsın. Sen yat, iyileşmene bak. Ben gerekirse Kenan'ı da yok ederim.

0: Hayırdır Kara? Teslim olmaya karar verdin, bana vekalet mi vereceksin?
1: Mete Bey'i savunamamışsın. Adamcağızı tutuklamışlar. Bundan sonra Mete Bey'i bizzat ben savunacağım.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: Korkma. Bir şey yapmayacağız. Biraz burada oturacaksın.
0: Görüşmem var. Mete Bey'e gitmem lazım.
1: Sen merak etme. Ben senin yerine giderim. İşim bitince seni arayacağım.

0: Senin dosyana ben mi bakmıştım? Yabancı gelmiyorsun.
1: Adli tıba gireceksin memur olarak. Gerekli yerlerle görüştüm.
2: Ben ne anlarım abi adli tıptan?
1: Anlamana gerek yok. Zaten bir iki saat kalacaksın. Bir fırsatını bulup Kenan'dan alınan numunelerin bulunduğu bölüme girip çıkan doktorlardan birinin güvenlik kartını kopyalayacaksın.
2: Numuneleri mi değiştireceğim abi?
1: Hayır. Sen sadece anahtarları, kartı kopyalayıp kroki çıkaracaksın. Ben girip değiştireceğim. Şimdi git bu adamı gör. İşe alınmadan önce...

0: Bence seninle ilgili soruşturma yapacaklar. Bu adam sana ne yapacağını anlatır.
1: Tamam abi.
0: Çok dikkatli ol. Sakın açık verme.
1: Tamam abi.

0: buradan çıkmam lazım. Bittim ben. Duramam burada.
1: Sakin olun Mete Bey. İlk günler böyle olur. Yavaş yavaş alışacaksınız.
0: Anlamıyorsun. İtibarım iki paralık oldu. Bitirdiler beni. Biraz daha kalırsam kendimi öldürürüm.
1: Avukatınız gelmiş Mete Bey. Belki iyi bir haberle gelmiştir.

0: Ümit, bana iyi haber getirdim de. Delireceğim burada.
1: Aman delirme. Bir ömür burada sürün istiyorum.

0: buradan çıkamayayım. Çıktığım gün seni parça parça edeceğim.
1: Sen çıkmayı falan unut. Burada kalman çok ayrına. Dışarıda seni bir gün yaşatmam. Senin ancak burada yaşamana izin veririm. Ama sana bir şey soracağım. Oğlumdan ne istedin?
0: Oğlunun senin gibi babası olacağına ölmesi daha iyiydi.
1: Mete, burada hava atacak kimsen yok. Hava alacak bir yerde yok. Sen hava almadan, hava atmadan bir seneyi çıkartamazsın. Bundan sonra seni kimse tanımaz. Ziyaretine gelmez. Ama rahat ol. Ben senin ziyaretine hep geleceğim.
0: Seni ellerimle öldüreceğim.
2: Gardiyan yardım edin. Mete Bey kötüleşti.
0: Bırakın beni. Para o avukat değil.
2: Yardım edin.
3: Sakin olun.
2: Götürün onu.
3: Sizi kesin sevgiden.
2: Revire götürün hemen. Sakinleştirici yapsınlar. Ben de hastaneye sevki için mahkemeye müracaat edeceğim.
3: Mete Bey lütfen.
2: Başına bir şey gelmesin. Müvekkilim benim için çok değerlidir.
0: Mete Bey, bırakın ulan.
3: Lütfen.
0: Köpek.
3: Kendinize zarar verecek.
0: Karayı tutsanıza.

0: Sen silahlı adam vurdun mu hiç?
1: Senin gibi çok vurdum.
0: İyi, o zaman bir tane de şerefli öldürmüş olursun. Ama sen öldüremezsin.
2: Abi, dergide sizin köşede yazı çıkmış.

0: Polat Alemdar nasıl anladı?
1: Abi şifreden yerini öğreniriz.
0: Çoktan toplamıştır, bizi bekliyordur. Gidip kucağına mı düşelim? O planını yaptı. Sıra bizde.

0: günler.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Eşref Bey kardeşim. Ben Polat Alemdar'la konuştum. O da bu duruma razı değil. Devlete hizmet edenleri bu kadar yıpratırsak ileride devlete hizmet edecek adam bulamayız diyor.
1: Beyefendi, ben size zamanında dedim. Gerçekten darbe yapacaktık. Post dediniz. Postumuzu delecekler.
3: Son pişmanlık fayda etmiyor. Üstelik pişman olmayı da bilmiyorsunuz. 28 Şubat'ı yapmasaydı keşke diyeceğinize hala şöyle yapsaydık böyle yapsaydık diyorsunuz.
0: Biz hukuk dışı hiçbir şey yapmadık. İrtica devleti kuşatmış. Benim önümde bir sürü kanıt. Ben o partiyi kapatmak için dava açmayacak mıyım?
3: Sayın Başsavcım, ortada dediğiniz gibi bir irtica tehlikesi olsa ihtiyarlar size yapmayın demezlerdi. Topladığınız gazete küpürlerini, birkaç tane de figüranı irticacı diye medyaya servis yaptınız. Ama vatandaş bunu yemedi.
1: Milli Güvenlik Kurulu'nda hükümet yok muydu? Direnselerdi.
3: Hükümetin milli güvenlik siyaset belgesi dışında çıkma şansı var mıydı? Kusura bakmayın. Amerika ve İsrail sizi kullandı.
2: Canım kardeşim. Dün onlar kullandı. Bugün de ihtiyarlar kullanıyorlar. Biz ne diyoruz? Kusurumuz mu var? Bırakın telafi edelim. Bize bir imkan verin canım.
3: Beyefendi, 28 Şubat'tan sonra İsrail'le yaptığınız anlaşmaların bedelini hala bu devlet öderken sizin yaptıklarınızı nasıl görmezden gelelim?
2: Peki canım kardeşim. 28 Şubat'tan bizleri hesaba çekmeye çalışıyorlar, anladık. Neden bundan nemalanan iş adamlarını, medyacıları, sendikacıları hesaba çekmiyorlar? Hı?
3: Söylediklerinizle sırası gelince hesap verecekler. Devletin parasını bankalarına yatırtıp sonra o parayı devlete yüksek faizle satıp devleti milyarlarca dolar zarara uğratanlar bu tezgahı kimin sayesinde kurdular?
1: Ne güzel diyorsunuz. Devletin kanını emenlerle uğraşın. Bizle niye uğraşıyorsunuz? Benim suçum ne? Ordunun içinde basçı darbe yapmaya çalışanları engellemek mi? Darbe yapmalarına müsaade etseydik 10.000 kişi öldüreceklerdi.
3: Paşam, komutanlığınız döneminde askeri ihalelerde dönen yolsuzlukların haddi hesabı yoktu. Hangisine mani olabildiniz? Bunları engelleyeceğinize andışlarla bütün ülkeyi fişlediniz. Korkarım artık fişiniz çekildi.

0: Rahat ol Selvi'cim. Gerilecek bir şey yok.
1: Hayatımda hiç adliye görmedim. Senin dışında savcı da görmedim. Ne soracak, ne diyecek düşünmeden edemiyorum.
0: Senin eşin, baban zamanlarının büyük bir kısmını burada geçiriyordu. Hatırlamıyor musun o günleri?
1: Hayal meyal. Çok küçüktüm. Bir de annem böyle şeyleri bize yansıtmazdı.
0: Canım, heyecanlanman doğal. Ben bile bunca yıllık savcıyım. Benim de ifademi almaya kalksalar, ben de heyecanlanırdım.
1: Bir de Memati'den gizli geldim. Biraz da ondan gerginim.
0: İyi yapmışsın. Memati seni daha çok strese sokardı. Ama merak edecek bir şey yok. Sana Kenan'la ilgili sorular soracak. Ne biliyorsan anlat. Zaten senin suçla bir ilgin yok.
1: Aslında var.
0: Nasıl ilgin var?
1: Ben terk ettikten sonra çok saçmalamaya başladı. Çok içiyordu. Uyuşturucu da kullanıyordu. O yüzden sanki ben ayrıldım diye başı belaya girdi diye düşünüyorum.
2: Merhaba. Selvi Hanım, Pusat Bey'i aldılar. Ondan sonra da sizi alacaklar.
0: Hadi Savcı Bey'i bekletmeyelim.

0: Emati Bey'e bir şey belli etmeyeceksiniz.
1: Abiye çağırır muayene et derse.
0: Oğlum bu Mehmet abiniz ne zaman kendi rızasıyla muayene olmuş?
1: Abi oldu çağırdı, ne yapacağız?
0: Sen hiç doktora muayene olmadın mı? Sana ne yaptıysa aynısını yap. Sırtını dinle, nabzına bak, söyle bir şeyler işte. Tamam mı?
1: Söylerim, tamam.
0: Tamam. Abine bakıyorsan pusat çıkalı çok oldu.
2: Beni pusat abi gönderdi. Memati abiye haber getirdim.
0: Ne haberi? Bana söyle, ben iletirim.
2: Olmaz. Aile meselesi. Yalnız Memati abiye söyle.
0: Bekle burada. Efendim, pusatın adamı geldi. Size bir haber getirmiş. Aile meselesi. Yalnız Memati Bey'e söylerim diyor.
3: Gelsin.
0: Geç.
3: Ne diyormuş pusat? Söyle bakalım. Sen çık Hüsnü.
2: Abi, Yaşar Ağa haber göndermiş.
3: Ne diyormuş tozcu Yaşar?
2: Benim oğlumun boğazını kesenlerin ben kafasını koparacağım demiş.
3: Söylesin Yaşar Ağa. Yerimi biliyor. Gelsin.
2: Beni gönderdi.

0: Gel bir bak.
1: Bunlar Pratsen efendim, uzman çağırayım ben.
0: Fark etmez, gelsin biri işte.
1: Efendim bunlar stajda. Kan görünce bayılırlar. Bayılırlar.
0: Yüzünü ne çeviriyorsun yine?
1: Efendim.
0: İçeride ceset var. Dikişim atmış, sinirim tepemde.
1: Çabuk doktor çağır.
0: Öldürmeyin lan kendinizi.
1: Eve kadar gitti. Kıyafet filan. Üst baş manasında.
0: Niye yalnız gönderdin? Sen niye gitmedin?
1: Çocuklar var yanında. Merak etmeyin.
2: Kenan'la senin kız kardeşi nişanlıymış. Nişan neden bozuldu?
3: Savcı bey, onu kardeşime sorarsınız.
2: Olsun. Bir de sen anlat.
3: Kenan'ın kadın zaafı vardı. Uyarmamıza rağmen bu huyundan vazgeçmedi. Biz de ailece nişanı bozup ilişkimizi kestik.
2: O kadar değilmiş. Sonrasında hasım olmuşsunuz.
3: Onlar bizim hasmımız olamaz. Ailelerimiz anlaşamadı. Ama ne biz onların yoluna çıktık ne onlar bizim yolumuza.
2: Memati'nin Kenan'ı tartakladığını söyleyen tanıklar var.
3: Onu Memati'ye sorun.
2: Ben sana soruyorum.
3: Benim bildiğim öyle bir şey yok.
2: Nasıl yok? Kenan etrafındakilere Memati'yi öldüreceğini söylüyormuş.
3: Kenan rahmetli içince biraz sapıtırdı. Sarhoş kafa söylemiş olabilir. Ama Memati'nin karşısına çıkacak cesareti yoktu.
2: Diyelim Kenan'ın cesareti yoktu. Memati Kenan'ın böyle konuştuğunu duyunca ne tepki vermiş olabilir?
3: Ne diyecek? Çocuktur. Ne dediğini bilmez muhatap olmayın demiştir.
4: Ne diyorsun sen Hüsnü abi? Doktor baktı mı? Tamam, hemen geliyorum ben. Sen mi yaptırdın bu işi?
3: Ne diyorsun Selvi, ne işi?
4: Senin adamın hastanede kocamı öldürmeye çalışmış.
3: Ne diyor bu reis?
5: Selvi Hanım, savcı bey bizi bekliyor.
4: Daha adamlarını bile tanımıyorsun, bir de millete babalık taslıyorsun.
3: Kimmiş? Kimin köpeğiymiş öğren.

kafa kesmiyoruz. Kulak kesiyoruz. Çünkü biz insan sevinç. Aa!

0: olsun yegenlerim, çeşit çeşit kulak getirmişler. Doktor bey, seç, beygen, al.
1: Ya Zaza, bu benim uzmanlığım değil.
0: Nasıl? Ya sen cerrah doktor değil misin?
1: Cerrahım.
0: Milletin orasını burasını tikisin. Benim kulağım mı tikemsin?
1: O başka uzmanlık Zaza, niye anlamıyorsun?
0: Ben başka uzman sevmeyeyim. Ben seni sevim. Bak hele şu kulaklara. He? Nasıl oldu? Açtı mı?
2: Hı? Çok yakıştı dayı.
1: Zaza, doku testi yapacağız ki bakalım oluyor mu olmuyor mu?
0: İstediğin testi ya. İstiyorsan testi bile kır.
1: Testi yapalım, sonucuna göre bakalım.
0: Bu ne oğlum? Kara
2: dayı,
0: şey.
2: Kara yeğenlerin sembolik olarak kulak yollamışlar. Ta Afrika'dan. Dayı takacaksa bizim kulağımızı taksın ki derdimizi, çilemizi duysun.
0: Değilse mecbur. Bunu takacaksın artık doktor bey. Yegenlerimi kıramam.
1: Testini yapalım, sonucuna göre bakalım.
0: Tamam. Güzel. Güzel. Hadi. Bekleyek.
1: İmdat çıkıyor musunuz birinci lige?
2: Ayıp edisin doktor bey. Elazığ Spor'un yeri zaten Süper Lig.
0: Oğlum top sahada kazanılmaz ha.
2: Nerede kazanılır ya?
0: Ara Rıdvan abi. Ara Ermek Hoca'yı, Ahmet Hoca'yı. Maç nerede kazanılır anlatsınlar. Heriflerin ömrü bu fırıldakla mücadele etmekle geçti.
2: Dayı, biz şampiyon olduk diyeyim, sen ne değilsin?
3: Sen bu nasıl soruşturmadın?
4: Çakır, ben seni uyardım. Benim bulamadığım polisi bu nereden buldu dedim. Bunun arkasında bir şey var dedim.
3: İki kere kabahatlisin. O kişi şüpheleniyorsun. Niye adamı alıp öttürmüyorsun?
4: Seni çiğnemiş olurum diye yapmadım.
3: Ne yapacağız?
4: Bunu Yaşar'ın yanına bırakmamak lazım.
5: Abi, Zazalar bizim adamları rezil etmişler.
3: Ne yapmışlar yine?
5: Abi, sanki sen emir vermişsin gibi hemşerilere adam gönderip kulaklarını kestirmişler.
3: Ulan bela da geldi mi üst üste geliyor arkadaş. Yaşar bir yandan, Memati bir yandan, Zaza bir yandan. Hangisine giriyoruz reis?

0: Becerebilmiş mi adamı?
1: Aa.
0: Becerememiş. Çık dışarı.
1: Aa. Müsaade et. Ben gidip kendim bitireyim.
0: Çık dedim İlhan.

0: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
1: Neredeyim? Hastaneye mi getirdiniz beni?
0: Hayır, cezaevi revirindesiniz.
1: Beni hastaneye sevk edin.
0: Mete Bey, sizi hastaneye sevk etmemizi gerektirecek bir durumunuz yok.
1: Doktor, sana ne diyorsam onu yap. Senin için daha hayırlı olur.
0: Mete Bey, biz burada çok gerekli olmadıkça kimseyi hastaneye sevk etmiyoruz. Kimseye içinde ayrıcalık göstermiyoruz.

0: Sürek, bir fire verdiler.
1: Durumu çözdü mü acaba abi?
0: Zannetmiyorum. Örgütten kopmuş olabilir. Muhtemelen kadın.
1: Nereden anladın abi?
0: Sayıdan. Her hücre 3 kişi. 2 erkek bir kadından oluşuyor. 4 hücre olduğuna göre eksik olan kadın.
1: Abi bunları sorgulayalım mı? Sorumluluğun gereği için.
0: Abdülhamit, bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Hiçbiri bir diğerini tanımıyor. Rahmeran'ın özel tetikçileri.
1: Abi Cahit'i nasıl bulacağız?
0: Biz bunları aldık ya. İlla ki bizimle temas kuracak.
2: Konuşabilecek durumda mısınız?
3: Evet.
2: Savcılıkta demişsiniz ki Mete Bey beni öldürtecek. Az önce de polis arkadaşlara demişsiniz ki beni Kara vurdu. Hangisi doğru?
3: Kara beni zarflamış. Ölümümü Mete Bey'in üstüne yıkmak için.
2: Öztürk Bey, korkmanıza gerek yok. Mete Bey tutuklandı. Size zarar veremez. Onun da ilgisi varsa söyleyin.
3: Yok. Kara yaptı. Mete tutuklansın diye. Karayı bulun. Beni tekrar öldürmeye çalışacak.
4: Seni dinliyorum.
5: Ben oğlumuzu kurtaramadığım için her gün yanıyorum. Her gün ölüyorum. Onu düşünmediğim tek dakikam yok. Ama oğlumuz öldü. Evladımızı kabrinde bari rahat bırakalım.
4: Bütün bunları gazete için yapıyorsun değil mi? Oğlumu ver, sana gazeteyi, televizyonu, şirketi, ne istiyorsan veririm.
5: İnci, seni kullanıyorlar. Rahatsızlığından istifade ediyorlar.
4: Kim kullanıyor?
5: Mete kullanıyor, Yaşar kullanıyor.
4: Onun için mi Mete'yi içeri attırdın? Yaşar'ın oğlunu öldürttün. Bana yardım ediyorlar diye mi?
5: İnci, sana neden yardım ediyorlar hiç düşündün mü?
4: Ben oğlumdan başka hiçbir şeyi düşünmüyorum.
5: Peki, büyük oğlun yaşıyor. Çocuğu attın başından. Madem evlat peşindesin, onunla ilgilensene biraz. O çocuk da perişan oldu.
4: Ben evladım kayıpken onunla nasıl ilgileneceğim?

0: Sana yalvarıyorum. Evladımı ver. Her şey senin olsun. Ben iki oğlumla kendime yeni bir hayat kuracağım.
1: Peki. Mezar açılınca, oğlumuzun orada yattığı ispatlanınca ikna olacak mısın?
0: Sonuçlarla oynayacaksın, değil mi? Onu da yaparsın.
1: İnci. Ben şimdi sana pişman olacağım bir şey yapma.

0: Mete Bey, müjdemi isterim. Tahliye oluyorsun. Ne diyorsun? Nasıl? Öztürk kendine gelmiş. Beni kara vurdu demiş.
1: Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk doktoru çağır, doktoru.
0: Tamam.
1: Midemi yıkamaları lazım.

0: Madem fermanı sevdin. Anlat bakalım. Sen neredeydin? Seni niye öldürmediler?
1: Ferman evin sarıldığını görünce arkadan kaçacaksın dedi. Yalvardım. Gitmeyin, beraber ölelim diye. Dinlemedi. Dinlemedi. Beni kurtarmak için kendini feda etti.
0: Peki kızım. Niye bana haber vermedin?
1: Nereden bulayım ben sizi?
0: O da doğru ya. Peki sen yemek yedin mi? Aç mısın?
1: Canım bir şey istemiyor.
0: Olmaz ama ya. Sen istemiyorsun ama karnındaki istiyor. Değil mi? Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Yersin.
1: Ben biraz Ferman'ın yanına gidebilir miyim? Yemeğe gelirim. Söz.
0: İyi git hadi.

0: Abi bu kıza ben hiç güvenmiyorum. Müsaaden varsa bir sorup soruşturayım. Hatta ifadesini alayım.
1: Karnımda oğlumun emaneti var. Torunum var.
0: Ferman'a da dedin ya ne belli senin diye.
1: Akil, çocuk Ferman'dan değilse niye buraya gelsin ki?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk, KOP'ta sadece 299 lira.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve Cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
10: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
9: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
10: İşte sen de vur kafana. Vur kafana. Vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
9: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
10: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
9: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Bu var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada Bingo. Yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya,
2: yok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hadi koşun servise, bay bay. Akşam siparişi unutma canım.
1: Tamam hanım. İşim erken biterse alırım siparişi. Yoksa hafta sonu alırız.
0: Tamam.

0: sonra detaylı açıklama yapacağım. Doğru olmasa şimdi içerideyim. Bu bize yapılan ne iyi komplo ne de son olacak. Ama biz son nefesimize kadar memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
1: Peki, efendim, arkadaşlar,
2: tamam, yeter, nasıl ölmemiş lan Öztürk?
3: Tamam yeter arkadaşlar.
4: Savcı Hayri Temel'in iki el ateş sonucu olay yerinde can verdiği öğrenilirken, görgü tanıkları esmer, orta boylu, üstünde siyah bir palto olan şüpheli şahsın cinayetin ardından olay yerinden ayrıldığını gördüklerini ifade etti. Savcı Hayri Temel iki önemli davanın soruşturmasını yürütüyordu. Bunlardan birincisi İnci Tataroğlu'nun eşine yönelttiği cinayet iddiaları ile ilgili, ikincisi Tataroğlu ailesinden medyayı devralan Yaşar Katırcı'nın oğlu Kenan Katırcı cinayeti.
5: Başınız sağ olsun arkadaşlar.

0: Müsaadenizle.
1: Ne oldu bunlara? Niye tavır yapıyorlar bana?
2: Sen mi öldürdün savcı arkadaşımız Polat?
1: Saçmalama.
2: Benim saçmalamam önemli değil Polat. Memati de sen de adamın dosyasının içindesin. Ayrıca bir adamın da ortada yok.
1: Tabii. Cahit'i yok ettim ki savcıyı öldürsün, öyle mi?
2: Gör bak öyle diyecekler.
1: Herkes bilir ki ben devletine, milletine sadakatle hizmet eden birini bırak öldürmeyi incitemem bile.

0: usta. Acil dükkana gel.
1: Hikmet müsait değil.
0: Cahit burada Polat.
1: Ne?
2: Gelir mi Cahit için buraya Polat Alemdar?
0: Gelir gelir. Merak etme, asıl senin için gelir.
2: Ama ben burada olmayacağım. Sen de olmayacaksın. Korkma, kafana sıkmayacağım. Ben emekçi adam severim. Seni yanımda götüreceğim.
1: Hemen niye kıvırdın? Hani Polat'ı bekleyecektin?
2: Benim namıma sen bekleyeceksin.
1: Niye, beni götürecek yüreğin yok mu?
2: Biz TC gibi değiliz. Çürüye çıkardığımız adamlarla bir daha uğraşmayız.
1: Ben bu halimle senin gibi 10 tanesini gebertirim.
0: Senin var.
3: Tutun şunu, tutun. Elimde kalacak.
4: Çekil.
5: Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hey! Ne yapıyorsun? Nereye?

0: Hasan ne oldu? Hikmet nerede?
1: Götürdüler. Engel olamadım abi.
0: Bir şey demediler mi?
1: Polat Alemdar'da adamlarım var. Hazır etsin, ben ona ulaşacağım dedi.
0: Hikmet'i çok mu hırpaladılar?
1: Asıl Hikmet birini fena hırpaladı. Tornavidayı taktı bacağına.
0: Başlarında bu vardı değil mi?
1: Evet.
0: Diğerlerini görsen tanır mısın?
1: Tanırım.
0: Abdüley, istihbaratı ara. Hasan'a ellerindeki resimleri göstersinler. Umudum yok ama belki içlerinden birinin bir kaydı vardır.
2: Tamam abi. Biz ne yapacağız?
0: Aradığında yerini tespit etmemiz lazım. Ona göre hazırlığımızı yapacağız.
3: Ne hazırlığı? Hikmet nerede?
0: Hikmet'i götürmüşler.
3: Bu mu kaçırmış?
0: Leyla'cığım, bunlar Şahmeran'ın özel ekibi. Senin bu işten uzak durmanı istiyorum.
3: Polat, niye beni engel gibi görüyorsun? Belki bir faydam olacak Hikmet'in bulunmasında.
0: Sen engel değilsin Leyla. Sen benim zaafımsın. Ve bu adam zaaflarımı çok iyi biliyor.
3: Polat, sen de benim sevdiğimsin. Sana yardım etmek istiyorum. Seni böyle

gülüm, şu an dakikalar benim için çok kıymetli. Zamanı birbirimizi tüketerek harcamak istemiyorum.

0: Baki, ben çıkıyorum. Sen burada kal.
1: Ama abi.
0: Aması yok Baki. Sen burada kalıyorsun. Gelin nerede?
1: İçerideydi abi.

0: Neyin var?
1: Bir şeyim yok.
0: Sancın mı var?
1: Geçer şimdi.
0: Doktora götüreyim mi?
1: Yok, istemem.
0: Doktoru buraya çağırayım.
1: Yok, geçti bile. Olur bazen.
0: Ne kadar kaldı?
1: 6 hafta.
0: Ferman'ın annesi de son 2 ay ölüp ölüp dirilmişti. Ferman geldi de yüzü güldü garibimin.
1: Annesine hiç anlatmadı bana Ferman. Hep sizi söyledi.
0: Zaten anasının yüzü de bir Ferman doğunca güldü. Ondan sonra da ne talihi güldü ne de yüzü. Bak, oğlu bile anasını söylememiş. Bizim ailenin kadınlarının kaderi kötüdür. Ferman bunu da söylemedi sana, değil mi? Daha iyi misin şimdi?
1: İyiyim.
0: Bak ne diyeceğim sana. Ailenden birilerini getirelim, ister misin? Ha? Anan, bacın, teyzen, kim varsa.
1: Ben Ferman için ailemi reddettim. Artık sizden başka kimsem yok.
0: İyi. Baki abim burada kalacak. Gene sancın olursa inat etmeyeceksiniz, doktora gideceksiniz. Söz mü?
1: Hı hı. Peki.
0: Hadi bakalım.

0: Abi ben de gelsem. Sen tek nasıl yapacaksın o işi?
1: Desene sen şuna. Ben burada kalıp ebelik yapmak istemiyorum.
0: Abi biz öldürmeye alışmışız. Doğurtmaya değil. Abi gözüm hiç tutmuyor bu kızı.
1: Karnındaki benim torunum. Usturuplu konuş.
0: Abi sen Ferman'a demiştin, nereden biliyorsun?
1: Baki. Doğunca bileceğiz. Değil mi? Hadi.

0: 30 milyon dolarda armatör Yunus'ta. Hepsi kaç etti?
1: 250 milyon küsur.
0: Tamam o zaman. Hepsini yazmışsın.
1: Mete Bey, sana çok sinirlendim. Ama Öztürk akılsız da olsa, oyuna da getirseler yine de bizim kardeşimizdir dedi. Kafanı sıktırmadı. Kıymetini bil.
0: Mete Bey'e ellerinden öptüğümü söyle. Beni burada unutmasın.
1: Geçmiş olsun.

0: Buradan sonra Mobese'den çıkmışlar abi. Muhtemelen önceden planlamışlar. Kör bir noktada da arabayı değiştirmişlerdir.
1: Demek ki tek şansımız telefon. Yerini tespit etmek için ne kadar konuşturmamız lazım?
0: 60 saniyede buluruz da abi. Ankesörlü telefondan ararsa adamı yakalamak için telefonda oyalamak lazım.

0: Nasılsın? Yalnız sıkılmışsındır diye sana arkadaşını getirdim.
1: Otur!
2: Zahmet etmeseydin, ben böyle iyiydim.
3: Birazdan Polat da gelir, şenlenir burası. Sen rahat ol Cahit.
0: Bakalım göreceğiz. Polat Alemdar size ne kadar değer veriyormuş. Şunun iplerini kontrol et. Uğraşıp durmuştur gevşetmek için.

0: Yürü bakalım. Şu kenarda biraz muhabbet edelim seninle. Hasta ziyaretine mi geldin? Öztürk'ün durumu nasılmış?
1: Yanlış yapıyorsun Kara.
0: Sen yanlıştan doğrudan ne anlarsın? Geç şöyle. Niye geldin Öztürk'e?
1: Geçmiş olsana gel. Niye geleyim?
0: Tufan. Sen beni iyice unutmuşsun ya. Hayırdır? Anılarını mı yazıyorsun bunu? Mete hiç hoşlanmaz, kafana sıkar. Benden söylemesi. Bunlar ne? Mete'nin Öztürk'teki paraları mı bunlar? Ha?
1: Bilmiyorum.
0: Ben şimdi öğrenirim.
2: İndir silahını Kara. İndir dedim, sıkarım.
0: Tamam. Tamam koçum. Stres yok. Bak. Bıraktım. Bak.
3: Yetişin. Adam vurdular. Adam vurdular. Yetişin.
1: Ne oldu?
3: Yetişin.
1: Çabuk
3: doktor çağır. Ambulans. Hemşire.
4: Kim
3: vurdu? Adam vurdular. Polis.
5: Müsaade edin lütfen.

0: Abdül'e yanlış mı yapıyoruz acaba?
1: Başka yapacak bir şeyimiz yok abi. Bizimle irtibat kurmazsa adamı bulamayız.
2: Abi Hasan diye biri geldi. Sizinle görüşmesi lazımmış.
0: Al bekletme.
1: Hasan resimlerden bir şey çıktı mı?
3: Yok, hiçbirini tanımadım.
0: Tamam Hasan. Abdüley, çocuklara söyle Hasan'ı eve bıraksınlar.
3: O beni aradı. Hı?
1: Senin telefonunu nereden biliyormuş?
0: Hikmet'ten öğrenmiştir. Adam umduğum...

0: Omuzdan akıllı çıktı.
1: Akşam saat 9'da tersanede adamlarıyla Hikmet'i takas yapmak istiyormuş.
0: Cahit?
1: Cahit'i sorarsa takastan sonra konuşacağız dedi.
2: Bizim bir adamımıza karşılık bütün adamlarını mı istiyor?
0: Az bile istiyor. Hikmet için, Cahit için ne istese veririm.
2: Abi takas yerine hazırlıklı gidelim. Hikmet'i bırakır bırakmaz indiririz.
1: Boşuna uğraşmasınlar. Oraya şahsen gelmeyeceğim. Hikmet'i adamlarım verecek. Bir yanlış yaparlarsa ben Cahit'in yanında olacağım dedi.

0: niye kalktın Memati?
1: İyiyim ben. Yat yat sıkıldım.
0: Memati, Kenan meselesi ne olacak?
1: Bir şey olmayacak. Sen onu unut. Senin meselen değil o.
0: Ben korkuyorum.
1: Ben varken bu hayatta hiçbir şeyden korkma.
0: Benim yüzümden başına olmadık işler geldi.
1: Bu yaşımda başıma gelen en güzel şeysin. Ne Yaşar ne başkası bana bir şey yapamaz.
0: Allah korusun.
1: De ki yaptı. Seni boşuna mı hanım aldık? Kanımı yerde bırakmazsın.
0: Söyleme öyle.
1: Ne söylesem ütü yapacaksın kafama. En iyisi sen kafanı dağıtmak için katalog, matalog, gelinlik. Bak işte.
2: Buyurun. Buyurun.
3: Sadık sen misin?
2: Evet efendim. Ne istediğinizi sorabilir miyim?
3: Bunu. 20 milyon dolar.
2: Anlamadım.
3: Bak, burada yazıyor. Öztürk'ün sende 20 milyonu varmış. Çekiniyormuş istemeye. Beni gönderdi.
2: Biz sizi böyle tanımıyorduk. Vatanına, milletine bağlı, namuslu biliyorduk.
3: Paramızı isteyince namussuz mu olduk?
2: Paranızı mı istiyorsunuz, haraç mı istiyorsunuz?
3: Haraç isteseydim, çoktan kafanı kopartmıştım. O para benim. Öztürk benim adıma sana yatırmış. Sen de bana geri vereceksin. Sadık, o elini kırarım. 20 milyon için kendini öldürtme bana.
2: Yanlış anladınız. Çocuğu çağıracaktım çanta getirsin diye.
3: Gerek yok. Ben çantamı kendim getirdim. Doldur.

0: Efendim, bir kağıt yazıp imzalasaydınız. Öztürk Bey sorarsa diye parayı.
1: Sormaz. Sorarsa söyle, beni arasın.

0: Eyvallah.
1: Abi, vereceğimiz adamlara fark ettirmeden takip cihazı yerleştirelim.
2: Önlemini alırlar Abdüley. Araçlarında, mekanlarında sinyal kesici vardır.
1: Adamlarından birinin eksik olduğunun farkında mıdır?
2: Eksik olduğunun farkındaysa bile yerine adam koyamayız. Eksik olan kadın.
1: Abi, müsaade edersen İclal var. Ne zamandır görev bekliyor.
2: Daha hazır değil Abdüley.
1: Abi, ilk görevimi aldığımda ben de hazır değildim.
2: Senin ilk görevin bu kadar zor muydu?
1: Abi, İclal'e ben güveniyorum. Başarır.
2: O zaman çağır gelsin. Bir de ben göreyim bakayım başarır mı?

0: Hanımefendi, ne biçim sürüyorsunuz? Ehliyetinizi, ruhsatınızı verin lütfen.
1: Eğitime geç kaldım, yetişmem lazım.
0: Siz okula yetişeceksiniz diye insanların hayatını tehlikeye atmaya ne hakkınız var? Lütfen arabaya binin.
1: İstihbarat, acelem var.
0: Yine de ceza kesmek zorundayım.
1: Efendim abi. Abi, dalga geçmiyorsun değil mi? Sonunda görev verecek misiniz bana? Tamam. Tamam abi, hemen geliyorum.
2: Abi birden çıktı. Ne olduğunu anlayamadım.
3: Tufan, çok hata yapmaya başladınız. Karaya bırakmam işinizi, ben bitiririm. Aldın mı tekrar Öztürk'ten bilgileri?
2: Aldım abi.
3: Bunları hemen arayın, kara çökmeden haber verin. Listeyi Nihat Müdür'e ver. Hepsini gözetim altında tutsun. Kara ortaya çıkarsa alsınlar.
2: Emredersin abi.
4: Efendim, Nesrin Hanım geldiler.
3: Çıkın. Hoş geldin Nesrin.
5: Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çıkmana çok sevindim.
3: Ben de seni gördüğüme çok sevindim.
5: Buket yok mu?
3: Sen yok de yok olsun.
5: Yazık kıza. Seni seviyor.
3: Biliyorum. Ama tek taraflı sevgi bu kadar yürüyor.
5: Belli bir yaştan sonra insanın çocuk sevgisi her türlü sevgiyi bastırıyor.
3: Benim sana olan sevgimi bastıramadı.
5: Ben yine o sevgiye güvenerek senden bir şey istemeye geldim.
3: Kenan meselesi mi?
5: Hı hı. Pusat'ın olayla ilgisi yok. Yaşar Ağa'yla onları barıştırmanı istiyorum.

0: Yaşar'ı zapt etmek çok zor. Bunun için Kenan'ı kimin öldürdüğünü bilmem lazım.
1: Gerçekten bilmiyorum. Ama Pusat'ın yapmadığını biliyorum. O yapsa benden gizleyemezdi.
0: Ben Yaşar'la Pusat'ı bir araya getiririm. Ama biz de zaman bir araya geleceğiz.
1: Söz. Şu Badire'yi bir atlatalım. Ben de istiyorum.

0: Sana kara para getirdim.
1: Abi Mete şimdi dua ediyordur. Allah'ım canımı alaydın da paramı almayaydın.
0: Abi şeyini almadım. O benim ciğerimi söktü. Bizim aldığımız ne ki? Ben bir kıza bakayım.

0: Baki gelin nerede?
1: Abi uyuyayım biraz dedi, kapıyı örttü. Ben de kapının önüne çıktım.
0: Lan bir bak bakayım, dolanmaya mı çıktı bu?
2: Yenge! Yenge! Yenge! Yenge!

0: Takım elbise nerede Hüsnü?
1: Ne takım elbisesi efendim?
0: Selvi sana demedi mi takım istediğimi?
1: Dedi de şaka yapıyorsunuz diye düşündüm. Hastane içinde ne yapacaksınız kıyafeti?
0: İki dakika içinde takımı getirmezsen o takımı cenazende giyerim Hüsnü.
1: Siyah seçeyim o zaman efendim.
0: Yürü! Sanki ben başka renk giyiyorum. Hadi be.
2: Abi yaparım diyorum ya.
3: Kızım ölüm var ucunda.
2: Ne olursa olsun abi. Ben bunun için yetiştirildim.
4: Abi 9 canlı bu. 5 kurşundan az yerse ölmez.
3: Abdüley, kalbine gelince kurşun ölüyorsun. Sen bilmezsin.
4: Benim kalbim yok. Hiç değilse bunun gibi betondan değil.
2: Abi beni bu göreve vermezseniz gider canlı bomba olur öldürürüm kendimi.
3: Baş baş konuşma. Bindiğiniz minibüste kesin cemur olur. Gittiğiniz yerde de olacak. Adamların senin onlardan olmadığını fark etmesi sadece 12 saniye. En son içeri gireceğini düşünürsek... senin telefonunun çektiği bir yere ulaşmansa yarım dakika. İyi koşarsan...
2: Çok iyi koşarım. Çekiniyorsanız silah verin.
3: Silahla hemen yakalanırsın. Senden sadece kaçmanı istiyorum. Ölürsen de hakkımı helal etmiyorum.
2: Tamam abi. Ölürsem hakkını helal etme.
4: Bak bunu görmeden koşup kaçmayacaksın. İyi bak.
2: Tamam abi.
4: Cahide aşık bu. O yüzden gönüllü.
3: Doğru mu İclal?
2: Abi demin taş kalpli diyordu ya. Doğru diyordu.

0: Kaç zamandır geleceğim geleceğim, sürekli bir şey çıkıyor, gelemedim.
1: Olsun. Biliyorum, bir sürü işiniz var. Savcı arkadaşınızı öldürmüşler. Başınız sağ olsun.
0: Sağ ol.
1: Durumlar nasıl?
0: Şükür.
1: Çay içer misiniz?
0: İçerim valla. Çocuklar getirir de sen zahmet etmeseydin.
1: Beyefendi başkasını odaya sokmuyor ki.
0: Ben girerim.
2: Nereden çıktı şimdi bu?
3: Efendim, ahım aldınız ondan. 2 dakikaya takım, cenaze, menaze. Hadi çıkın bakalım 2 dakikaya.
2: Hüsnü, tepemi tasını attırma, git arabayı ayarla.
3: Ne biliyorsunuz, belki savcını tevkif edecek.
2: O zaman da kaçacağız. Bugün bu iş bitecek.
0: Hangi iş bitecek?
2: Hastaneden çıkacağım. Yeter.
3: Hoş geldiniz savcanım.
2: Aşk olsun yenge.
0: Niye?
2: Hep ifade almaya geliyorsunuz. Bir kere de gelin gönlümüzü alın. İnsan bir geçmiş olsun der. Eltin genç, yol yordan bilmez. İnsan bir destek olur.
0: Çok haklısın Memati de işler bildiğin gibi değil.
4: Kenan'ın cesedi çıktı. Üstüne savcı öldürüldü.
0: Kime laf anlatacaksın ki?
4: Bu işten sizin kurtuluşunuz yok.
2: Devlet bir tozcunun oğlunun peşine mi düşmüş?
0: Memati, sen mi öldürdün? Bak, adli tıptan rapor çıkacak. Sonra bu işin dönüşü yok.
4: Ömür boyu yatarsın.
2: Yatmaktan korksam hastaneye düşmezdim.
5: Sen de içer misin Abdül?
6: Yok.
5: Miden bulanıyorsa tuzlu ayran getireyim.
6: Niye bulansın?
5: Beni bulanıyor da. Ne zaman arar bu?
6: Ne bileyim Eren. İciler nerede?
5: Mutfakta tuzlu ayran yaptım, içiyor.
7: Ya be adam, ben senin gibi laf anlamayanını görmedim. Gazetelerde boy boy fotoğrafın çıktı. Türkiye'nin 1 numaralı aranan adamısın.
8: Bizim gelin kayıp.
5: Çay içer misin abi?
8: Eyvallah.
7: Gelin zaten kayıp değil miydi?
8: Yok. Dün dönmüştü. Şimdi gitmiş.
7: Herkes kayboldu, biz sen kaybolmadın.
8: Gelini bulayım, Mete'yi halledeyim, ben de kaybolacağım.
7: Var mı kızın fotoğrafı?
8: Bakayım.

0: Abdüley, mobeseci olduk bugün. Şuna da baksınlar. Bir de araştırın bakalım. Kimmiş, kimin nesiymiş?
1: Beni torunum alakadar eder. İster örgütçü olsun, ister katil.
0: Beni her şey alakadar eder. Artık saklandığın yere git, Mete'nin peşini bırak. Sözümü dinlemedin, oğlunu kaybettin. Bir de adam içeri girdi çıktı.
1: Mesaj alındı. Sen gelinimi bul yeter. Yürü bak.
2: Emniyette de dedim, size de diyorum. O kara yılanını bulup içeri atmazsanız namussuzsunuz. Size verdiğim emeklere yazıklar olsun.
3: Size söz veriyorum efendim. Fare deliğine girmiş olsa bulup çıkaracağım onu.
2: Sizinkiler sana izin verir mi? Polat sevdası hem sizinkilerin hem emniyetçilerin gözünü kör etmiş.
3: Efendim, benim de Polat Alemlere saygım var. Ama size...

0: Zaza taktik yapıyor. Vurup kaçıyor. Sabırsız davranırsak Zaza çakalına yem oluruz.
1: Rezil olmaktan iyidir.
2: Reis bizi yalnız bırak.
1: Yine ne oldu?
2: Oğlum Mete Bey'e geçmiş olsuna gitmemişsin hala.
1: Anne 40 tane derdim var.
2: O adam senin 40 derdine de koşuyor. Kötü gününde yanında olacaksın ki bir ömür o da senin yanında olsun.
1: Sen neden bu Mete'yi bu kadar taktın?
2: Benim tek takıldığım senle kardeşin. Kenan meselesi patladı. Yaşar bir yandan, polis bir yandan. İkisini de durduracak olan Mete.
1: Tamam anne. Müsait bir zamanda giderim. Ya tamam da söz gideceğim.

0: Üstüne bir kendini belli et.
1: Lan basma kornaya. Dışarı çıksana.
2: Özür dilerim efendim.
1: Aşını mı vurdurmuyorsun? Bu ne hal?
2: Efendim, malum Nisan-Mayıs ayları.

0: Nedir vaziyet Ali?
1: Abi güvenlik önlemlerini biliyorsun. Her tarafta kamera var. Alarm sistemi var. Alarm çalıştığı anda kapılar kilitleniyor. Derhal polisin özel ekibi geliyor.
0: Geç onları. Kameraları sen halledeceksin.
1: Şansımıza öyle biri nöbetçi ki delillerin olduğu yere kimseyi sokmaz. Kimseyle bir hukuku yoktur. Cesettir zaten lakabı. Cesedin kılı kıpırdar, bunun kılı kıpırdamaz.
0: Ne yapacağız?
1: Bilmiyorum abi. Deliller yukarıdaki odada, dördüncü dolabın üstten ikinci çekmecesinde. Yerine kadar öğrendim. Ama kartı sabah yerine gelen arkadaşa verecek.
0: Helaya da mı çıkmıyor bu?
1: Abi vallahi mesai başlamadan giriyor. Sonra bir de kartı teslim edince. Sanki mesaiye göre ayarlamış kendini.
0: O kadar pimpirikli adamın muhakkak pimpirikli bir şeyi vardır.
1: Tabutunun hastası. Şu yeşil araba da onun. Her zaman pırıl pırıl.
0: Şu mu dedin araba?
1: Evet abi.

0: Hüsnü. Şu yeşil arabayı bir çiziktir bakalım. Git haber versen de.
1: Tamam abi.

0: Çıkan adamın yüzünü görebiliyor muyuz? Tamam. Sağ ol. Abi.
1: Buldunuz mu?
0: Enteresan bir şey oldu. Bizim peşinde olduğumuz ekibin haberleşme için kullandığı dergiye girmiş. 22 dakika sonra bir adamla çıkmış.
2: Abi, ben biliyordum bir şey olduğunu.
1: Nerede bu dergi?
0: İşte adresi.
1: İyi. Gidelim.

0: Ne var?
1: Abi senin arabayı çizmişler.
0: Kim çizmiş?
1: Bilmiyorum ki, boydan boya çizmişler.
0: Senin burada işin ne?
1: Abi görünce rica ettim arkadaşlara haber vermek için. Sana da iyilik yaramıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
3: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
2: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
4: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Aa!
2: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
3: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
2: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
3: Pet otel var.
2: Daha bir sürü şey var ama yani.
3: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
2: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
5: Ali Bey, hoş geldiniz.
3: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
2: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
0: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
1: Rams.
0: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
7: Oh, Milo Puf, sil ağzını bu.

15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bakın.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
6: Tam da leslik.
8: Sevince. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandwich Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Boy, boy, boy, boy, boy, boy.
8: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
9: Domino's'um hoş geldin.
10: Hasret bitiyor.
11: Doğrunun bulunması tarafındayız.
10: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
12: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
13: Ama ben yaptım böyle. Çok pişmanım. Keşke yapmasaydım.
14: Çok korkunç bir ifade bu.
15: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
16: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
10: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
17: Kağıdı babası öldürdü.
18: Neyi kapatacağım ya?
19: Bir süs vermeye çalışmamış.
20: Elimizde 3 ayrı DNA var.
21: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
22: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
10: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak

0: olmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.

0: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Yani 15 GB.
0: Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
3: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
6: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
0: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Abi doktor geliyor.
10: Tamam. Üstü saklan geliyor.

0: Allah cezanızı versin. Şuraya bak. İyi misiniz? İyi misiniz?
1: Yavaş, öldüreceksin adamı.
2: Bayılmadı efendim bir vuruşta. Ben size taş atayım demiştim.
1: Hüsnü, şu iş bir bitsin. Bu senenin suyuyla taze elektrik verdireceğim sana.
2: İyi yağış oldu efendim bu sene. Temizdir elektrik.
1: Ver bakalım şunun kimlik kartını, anahtarlarını.
2: Emredersiniz efendim.
1: Şunu da bagaja koy.

0: Efendim? Ne oldu?
1: Tamam, yok bir şey.
2: Tamam mı kameralar?
3: Tamam abi. Ne kadar çabuk halledersek o kadar iyi.
2: Hadi bakalım. Kal burada.

0: Düz yürüyün. Varınca sizi minibüse sokacaklar.
1: Hadi yürü.
2: Hadi.
1: Acele edin.
2: Hadi.
1: Sallanmayın hadi.
0: İcrar sakın ölme.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.

0: olsun döşek. Atını kanat bilen, derde zulmü uğrayan varsa yardıma giden. Zalimin önünde kat. Ailmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız Oğuzhan oğluna, Günhan neslinden, Kayı boyundan, Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazanoğlu'na. Nöbet! Devro!
1: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
2: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
3: Yolun yolumdur, başım yoluna feda edin. Gayrı kutlu nöbet, bendedir karındaşım.
4: Yolun yolumdur, başım yoluna feda edin. Gayrı kutlu nöbet, bendedir karındaşım.
0: Anne! Sırrımız iman, sakımız adalet, hedefimiz idam alemdir. Yürüyün hatta, yürüyün!
5: Haydır Allah, tektir Allah, illallah. Nasıl ama? Alplerin o yemin metinleri, alplerin duruşları, alplerin boyları, postları, dedelerini, devletin kurucu ve hakim iradesi olan Ertuğrul Gazilerini beklemekteler.

Üstelik yalnızca burada değil, Bursa Osman Gazi Türbesi'nde de askerlerimiz ecdada, tarihe ve dedeye saygı nöbetinde bulunuyorlar. Burada Ertuğrul Gazi'yi bekliyorlar, Bursa'da Osman Gazi'yi bekliyorlar. Hatırlayın lütfen, Bursa gezimizde, Osman Gazi programımızda Gümüşlü Kümbet'te Osman Gazi Türbesi'nin hemen ucunda, hemen önünde nöbet tutan askerleri görmüştük. İşte o askerler gibi az evvel yemin metnini ve nöbet değişim programını gördüğünüz insanlar da profesyonel Jandarma Genel Komutanlığı'nın askerleri bulunmaktalar. Emekli oldu gerçi kıymetli ağabeyim, kıymetli büyüğüm, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Zafer Halis Koçpaşa'ya da buradan hürmetlerimi bildiriyorum. Zafer Paşa'm benim çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim, çok görüştüğüm bir büyüğümdür, kıymetlimdir. Bilecik Jandarma İl Komutanlığı yaptığında buraya demiş ki Ertuğrul Gazi'nin saygı nöbetini yerine getirelim ve buraya alpler getirmiş Zafer Halis Koçpaşa. Evet, er gider ama namı kalır ya. Zafer Paşa'm Kor Generallik'ten Jandarma Genel Komutan Yardımcılığından emekli oldu. Ama burada namı kaldı. Selamlar buradan Zafer ağabeyim, Zafer Komutanım. Hürmetlerim senin üzerindedir. Kıymetli dostlar, alplerimizin yemin metninden ve onun nasıl oluştuğundan bahsettikten sonra hadi gelin, kurmamız gereken bir devlet var. Daha pek çok işimiz var. Bismillah diyelim ve sizlerle birlikte alplerin huzurunda nasıl oldu? Biz buraya neden geldik? Biz buraya nasıl geldik? Hepsini konuşalım. Efendim, artık Beyaz TV ekranlarında bir hafta sonu klasiği olan ve evlerinize bizim gelmemizi vesile kılan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bizler Ertuğrul Gazi'deyiz. Bizler devletin sıfır noktasındayız. Bizler Viyana kapılarında, Viyana kale surlarının önünde gafil ne bilir neşbeyi pür şevki ve gayı, meydanı celaletteki envar-ı sefayı marşlarıyla Allah Allah Allah seslerini duyuran devletin sıfır başlangıç noktasındayız. Söğüt'teyiz. O halde haydi bismillah, program başlasın. ...24 Türk boyu gibi Ertuğrul Gazi'nin atalarının da bulunduğu Kayı aşireti, doğudan batıya doğru Oğuz Kağan'ın direktifi ve Oğuz Ata'nın emri doğrultusunda hareket etmeye başlamıştı. Artık istikamet batı idi ve günlerce, yıllarca süren yaklaşık olarak 300 yıl 4000 kilometre mesafeyi kapsayan bir yolculuktan sonra Kayı aşireti yavaş yavaş İran toprakları üzerinden Suriye'ye doğru, güneye doğru inmeye başladı. Bizler İran topraklarında Müslüman olmuş bir Türk milletiyiz. Başka Türkler de var, başka yerlerde olan, ama bizler İran topraklarında Müslüman olduk. Bu yüzden İslami argümanlarımız, İslami kelimelerimiz Farsça. Bu arada Farslar, İranlılar Şii değildi biz o topraklara geldiğimizde. Sünnilerdi. Bayram Hoca'ya kadar Sünnilerdi. Şah İsmail'e kadar Sünnilerdi. İran topraklarını Şii yapan Şah İsmail sonrası İsmaili mezhebinin devamıdır. Bizler Sünni olan İran topraklarında İslam'ı kabul ettikten sonra adım adım ve yavaş yavaş Suriye'ye doğru indik. 400 yıl, 300 yıl, korkunç rakamlar bu yolculuk boyunca geldiler. Suriye Halep'te durdular. O günlerde Suriye Halep'in sahibi Selahaddin Eyyubi idi. Eyyubilere yalvardı Kayı aşireti, Kaya Bey, onun oğlu Gündüz Bey. Yalvardılar, bize bir yer yurt verin. Bunun üzerine Halep'te onlara bir yer verildi. Uzun süre kaldılar. Sonra Selahaddin Eyyubi'nin evlatları arasında bir takım problemler çıktı. Kardeş kavgası oldu.

Eyyubiler çatırdamaya başladı. Ertuğrul Gazi'nin babası, Allah mekanını cennetü âlâ eylesin, Süleyman Şah ya da Gündüz Alp, o esnada yukarıya doğru Selçuklu devletine doğru çıkmaya ya da ne bileyim tırnak içinde hoş olmuyor diye kullanmıyorum ama sığınmaya doğru gitti ve Selçuklu'ya doğru çıkarken Gündüz Alp vefat etti. Obanın artık sahibi, obanın beyi, Gündüz Bey'in, Süleyman Şah'ın hanımı Hayme Ana'ydı. Türk kültüründe kadınlar da hükümdar olabiliyorlar. Mesela bakın burada Halime Hatun var. Ertuğrul Gazi'nin hanımı Halime Hatun bir devlet anadır. Bu arada şu an görmüş olduğunuz babaanne 1305 tarihinde mezar taşı yapılan bu babaanne Halime Hatun devletteki ordu birimlerinden biri olan Bacıyan-ı Rum'u yapan Anadolulu Bacılar grubunu, ordusunu oluşturan babaannedir. Malumunuz Ahiyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Dervişan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum denilen Anadolulu ahiler, dervişler, abdallar efendim ve bacılar biçiminde ordu birlikleri vardı. Bacılar ordusunu kuran babaanneyi şu an görüyoruz, Halime Hatun. Bu da bir devlet anadır. Osmanlı Devleti'nin en başından itibaren Hayme Ana ve Halime Ana devlet ana olarak anlatılmakta ve izah edilmekteydi. Devletin başına Hayme Ana geçti ve Hayme Ana ile beraber Bitlis'e, Ahlat'a doğru geçildi. Ahlat'ta o büyük kurultayda içinde Ertuğrul Gazi'nin, Dündar Bey'in, Sungurtekin'in ve Gündoğdu Bey'in içinde bulunmuş olduğu o büyük kurultayda Hayme Ana liderlik yaptı. Kurultaydan ayrılık çıktı. Sungurtekin ve Gündoğdu Beyler dediler ki yeter artık. Ömrümüz, nesillerimiz göç ederek geçti. Rahat bir nefes alamıyoruz. Yerimiz, barkımız yok gibi davranıyoruz. Yeter artık bizler gelmiş olduğumuz topraklara doğru geri dönmek istiyoruz. Ertuğrul Gazi dedi ki unuttunuz mu bizim kutsal davamızı? Oğuz Han atamızın bize vermiş olduğu buyruğu batıya doğru gidelim. Batıda verimli topraklar, batıda zengin araziler ve batıda huzur var. Doğuda Cengiz Han var, doğuda Moğollar var. Dolayısıyla bizim o topraklardan batıya doğru gelmemiz lazım. Ve 10 bin çadırlı Osmanlı kayı boyu o gün ayrıldı. 400 çadırı 10.000'de 400. 9.600 çadır Ertuğrul Gazi'ye inanmamış. Ertuğrul Gazi'nin samimiyetine inanmamışlar. Batıya doğru göç etmeyi bırakmışlar. Doğuya doğru Sungurtekin ve Gündoğdu Bey'le beraber geri dönmüşler. Ertuğrul Gazi küçük kardeşi Dündar'ı yanına alır. Annesi Hayme Ana'yı yanına alır ve batıya doğru göç eder. Ahlat'tan Ankara'ya kadar, Karaca Bey'e kadar gelirler. Karaca Bey'de bir Selçuklu Devleti'nin o günkü hükümdarı olan Alaaddin Keykubat'ın Türkmen beylerine vermiş olduğu arazide kalırken Alaaddin Keykubat bir seferberlik çıkartır. Der ki bir savaş var, bütün Türkmen aşiretleri alpleriyle ve askerleriyle beraber benim orduma katılacaklar. İşte bu Türkmen beylerinden biri de Kayı Obası'dır. Kayı Obası'nın başındaki Aşık Paşa Zade'nin Tevarih-i Ali Osman'ında kaydettiği gibi Erdungrul Bey, Ertuğrul dediğimiz Erdungrul Bey 600 alpi ile beraber Alaaddin Keykubat'ın bu emri doğrultusunda seferberlik çağrısına uyar ve Selçuklu ordusuna katılır. Tarihler 1230'dur. Yassı Çemenli Savaşı yapılacaktır. Yassı Çemenli Savaşı'ndan önce Erzincan civarına gelen Ertuğrul Gazi ve 600 alpi Alaaddin Keykubat'ın komutanlarının bildirdiği yerde oturmaya ve düzenlerini kurmaya başlamışlar ve savaş

başlamıştır. Sultan Tepesi adı verilen Sultan Dergahı'nın bulunduğu Sultan Tepesi'ne Ertuğrul Gazi'nin padişahı sığındığı limanı olan Alaaddin Keykubat çadırını kurar, atın üzerinde aşağıda gelişmekte olan savaşı seyreder. Belki kılıcı, bıçağı atın eğerine batırılmış, el böyledir, belki de el şöyledir. Ama at üzerinde bir hakim irade gibi savaş anını seyreder. Bir anormallik vardır. Alaaddin Keykubat'ın gözüne çarpmıştır. Bütün askeri birlikler yerinde savaşırken bir adam dört nala giden bir atın üzerinde ayağa kalkmış, atı diz kapaklarıyla sıkıştırmış, çift kılıç vura vura gidiyor. Aşık Paşa Zade Tevarih-i Ali Osman'da Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'yi huzuruna çağırdığında Ertuğrul'un kılıcından hala kan damlıyordu der. Müthiş bir görsel şov vardır o an oralarda. Ve Ertuğrul Gazi'nin bu hareketlerini gören Alaaddin Keykubat şu kimdir diye sorar. Şu kimdir diye sorduğuna göre Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'den bir haberdir. Kayı aşiretinden de bir haberdir. Şu kim? Derler ki Kayı Obası'nın beyi Erdungırıl Bey ya da bizim tabirimizle Ertuğrul Bey derler. Der ki savaş bitince mutlaka yanıma gelsin. Savaş biter. Tevarih-i Ali Osman'da yazdığı gibi Aşık Paşazade'nin ruhuna rahmet, kılıcının ucundan kan damlayarak çadıra girdiğinde Ertuğrul'un bütün vücudu kan doluydu. Emredin hünkârım dedi, diz çöktü. Eğer amirse karşı taraf, ben amirim, ben amirsem size karşı elimi böyle yaparım. Eğer siz amir, daha büyükseniz, ben sizden küçüksem elimi şöyle yaparım. Bu yumruğum yoluna fedadır, gücüm yoluna fedadır demektir şu hareket. Ertuğrul Gazi diz çöker ve Alaaddin Keykubat'ın huzurunda böyle durur. Alaaddin Keykubat da hoş geldin der, elini böyle yapar. Der ki, senin kahramanlıklarını seyrederek geçti saatlerim. Sen artık benim uç beyimsin. Söğüt'ü sana kışlık, Domaniç'i sana yazlık verdim. Gidesin, ülkemin batı sınırlarında, ülkemin batı topraklarını Roma'ya karşı muhafaza edesin der. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi artık Selçuklu Devleti'nin bir uç beyi olmuştur. Yani bugünkü literatüre göre konuşacak olursak Batı cephesi komutanı olmuştur. Ertuğrul Gazi artık o saatten itibaren obasını alır Söğüt'e. Hele bir döneyim de bakın nereye. Tam olarak işte buraya gelmiş ve obasını buraya kurmuştur. Kışlık olarak kendisine Söğüt'ü veren Alaaddin Keykubat yazlık olarak da Domaniç'i vermiştir. Artık burada Roma İmparatorluğu'nun bütün hareketlerini gözlemleyen Kayı aşiretinin hükümdarı yoktur. Selçuklu Devleti'nin orgeneral rütbesiyle etrafta gezen buranın uç beyi benim, burada devlet de benim, töre de benim derken böyle aslında boş konuşmuyordu. Aslında boş racon kesmiyordu. Tamamen kendisine devletin vermiş olduğu hak ve yetkilere dayanarak konuşuyordu. Ardından buraya geldi. Sonra Eskişehir-Kütahya bölgesi arasında bulunan Karacahisar Kalesi'ni aldı. Artık Romalıların dişini çekmeye, artık Romalıları bu topraklarda aciz bırakmaya başladı. Bir süre sonra 1258 tarihinde Söğüt'te, yani şu çadır başlıklarının bulunduğu yerde Osman Gazi dünyaya geldi. Birazdan hepsini konuşacağız. Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun'dan Osman Gazi dünyaya geldi. Halime Hatun oğlu Osman'ın 30'lu yaşlarına kadar olan hallerini gördü.
1281 tarihine kadar

Bu arada Ertuğrul Gazi 1190'lı yıllarda doğduğuna göre, 1281 tarihinde vefat ettiği net olduğuna göre 90'lı yaşlarda ya da ne bileyim 80'li yaşların sonlarında vefat etmiştir. Ama son dönemleri sıkıntılıdır. Şu an size Aydoğdu Bey'i gösteriyorum. Aslında Aydoğdu Bey'in makamıdır burası. Gerçeği nerede? Birazdan onu size anlatayım. Ertuğrul Bey 1281 tarihinde vefat ettiğinde gencecik oğlu Osman babasının adına devleti ve o günkü aşireti artık teslim almıştır. Osman Gazi'nin de Dündar Bey ve Sarı Savcı Batu isminde iki tane abisi vardır. Aslında Osman çok iddialı bir bey değildir. Osman Gazi'nin iki tane abisi vardır. Ertuğrul Gazi'nin üç tane çocuğu vardır. Üç çocuğunun en küçüğü Osman Gazi'dir. En büyüğü Gündüz Bey, birazdan mezarını göreceğiz. Ondan sonra Sarı Savcı Batu, birazdan mezarını göreceğiz. Ardından Osman. Osman en iddiasız olanıdır. Fakat devlet onun yüzüne gülmüştür. Şu an önünde bulunduğunuz Aydoğdu Bey ise Osman Gazi'nin aslında yeğenidir. Gündüz Bey'in, Osman Gazi'nin abisi Gündüz Bey'in de oğludur. 1302 tarihinde Yalakova'da, Yalova'da meydana gelen Bafeon Savaşı'nda ya da Koyulhisar Savaşı'nda yenilen Roma İmparatorluğu gururu kırılmış. Bunun intikamını almak için bir yıl sonra 1303 tarihinde Osman Gazi'nin adını koyduğu Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa Yenişehir'e Dimbos Meydanı'na bir daha savaşmaya gelmişler. 1303 tarihinde Dimbos Savaşı olarak kayıtlara geçen o büyük savaşta şu an mezar taşını gördüğünüz Aydoğdu Bey şehit olmuştur. Biz şu an bir şehzade görüyoruz. Padişah çocuğu ve yeğenini görüyoruz. Dimbos seferinde 1303 tarihinde şehit olmuştur ve türbesi de bugün Yenişehir'de Dimbos Meydanı'nın önünden geçen yolun sağ tarafında bulunmakta ki Aydoğdu Bey'in yerine şu an buraya bir makam yapılmış. Haydi gelin Ertuğrul'un ve Osman'ın hayatında başka kimler var? Tek tek onları konuşalım. Ertuğrul devleti kuran iradenin ta kendisidir. Aslında Osman Gazi'nin Orhan ve Alaaddin isminde iki oğlu yok. Aslında Osman Gazi'nin Orhan, Alaaddin, Hamit ve Pazarlu isminde oğulları da var. Ve biz şu an Osman Gazi'nin oğlu Pazarlu Bey'in dizilerde, filmlerde çok da adından bahsedilmeyen, çok fazla kaynakta olmamasına rağmen o günkü günleri ve o günkü tarihi efsanevi bir biçimde anlatan tevarih kitaplarında Pazarlı Bey'in, yani Osman Gazi'nin oğlu Pazarlı'nın Osman Gazi adına Konstantinopol'de ve Bursa'da Romalı tüccar kılığıyla gezdiği ve babası Osman Gazi'ye ve abisi Orhan'a istihbarat bilgileri sızdırdığı söylenmekte. Eğer bu rivayetler doğruysa şu an karşımızda Osmanlı Devleti'nin ilk istihbarat elemanını, ilk ajanını, ilk casusunu MIT'in, Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk nüvesini görüyoruz. Osmanlı'nın Konstantinopol'de ve Bursa kalelerinde bulunan istihbaratçısı Osman Gazi'nin oğlu Pazarlı Bey. Buraya geldiğimizde burada bambaşka bir adam görüyoruz. Gündüz Bey. Gündüz Bey Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Osman Gazi'nin de abisi. Ertuğrul Gazi'nin babasının adı Gündüz. Babasının öldüğü sene dünyaya gelen oğlunun da adı Gündüz. Dolayısıyla Osman Gazi'nin abisi de Gündüz. Dolayısıyla şu an önümüzde bulunan kişi Ertuğrul Gazi'nin, türbenin sahibi olan Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi.

Gazi'nin ise abisidir. Hemen burada başka bir mezarlık görüyoruz. Bu da kardeşi Dündar Bey. Hatırlayın lütfen, az evvel demiştim ki Ahlat'taki kurultayda ayrılık çıktı. 10 bin çadırlık Kayı Boyu'nun 400 çadırı Ertuğrul ve hatırlayın Dündar Bey'le beraber Anadolu'ya, batıya doğru gelirken Gündoğdu ve Sungurtekin'le birlikte 9600 çadırlık Kayı doğuya doğru, geldikleri topraklara doğru göç etmiştir demiştik. İşte şu an Osman Gazi'nin amcası Ertuğrul Gazi'nin en küçük kardeşi Dündar Bey'i görüyorsunuz. O da Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki kabrinin yanı başında. Buralarda ise Abdurrahman Gazi'ler, Samsa Çavuşlar var. Bunlar tartışmalı kişilerdir. Gerçekten Ertuğrul Gazi'nin alpleri mi, yoksa Osman Gazi'nin alpleri mi? Bu konuda çok fazla bir şey bilmiyor olmakla birlikte Saltuk Alp ya da Abdurrahman Gazi, ki Diriliş Ertuğrul'da benim sevgili kardeşim ve benim sevgili hemşehrim, ben çok severim, Celal Al canlandırmıştı Abdurrahman Gazi'yi. Benim kıymetli kardeşim ve hemşehrimdir. Aynı zamanda hadi kıyak geçeyim, çünkü benim akrabam da aynı zamanda hısmım olan Celal Al'ın canlandırdığı Abdurrahman Gazi ile tam olarak burada yatmaktadır. Bu arada Abdurrahman Gazi'nin de mezarı aslında Sancaktepe'de. İstanbul Sancaktepe ilçesinin içinde yatmakta. Sultanbeyli'deki Yaros Kalesi'ni almış ama kendi Sancaktepe ilçesinde yatmaktadır. Buradaki sadece onun makamıdır. Abdurrahman Bey'i görmek isteyenler, Abdurrahman Gazi'yi görmek istiyorum diyenler makamı için buraya, ama gerçek türbesi için İstanbul Sancaktepe'ye gitmeleri gerekmektedir. Gelelim buraya, bakalım kimler var. Zaten az evvel demiştik, Gündüz Bey, Turgut Eli'nin ve Karamürsel topraklarının fatihi Turgut Alp de burada yatmaktadır. Güzel bir adamdır ama tartışma şu: acaba Ertuğrul'un alpi midir, Osman'ın alpi midir? Büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle Turgut Alp ve hemen şurada görülen Abdurrahman Gazi, hem Turgut Alp, şöyle yapayım, hem Abdurrahman Gazi sanki Ertuğrul'un alpleriymiş de Osman Gazi'nin de hocalığını yapmışlar gibi anlatıyor o dönem kronik kaynaklar. O halde doğrudur. Turgut Alp ile Abdurrahman Ertuğrul'un adamlarıdır ama Ertuğrul'un oğlu olan Osman Gazi'nin de hocalarıdır. Çok geç yaşlarda vefat etmişler. Konur Alp ve Akçakoca ise bunların, Osman Gazi'nin adamları ve alpleri olduğuna dair çok kuvvetli veriler bulunmaktadır. Farkındaysanız dostlar, deminden beri aralarında gezmiş olduğumuz mezar taşları ve kabirler bize bir devlet, bize bir toprak, bize bir vatan feda eden ve bu vatana, bu topraklara vücutlarını hak ederek bu topraklara uzanan büyük adamların türbesi, kabirleri bulunmaktadır. Derken bir tane daha mezarlık. Bu makam değil, bu gerçek mezarlık. Bu gerçek. Ertuğrul Gazi'nin oğlu ama ortanca oğlu, büyük oğlu Gündüz Bey, ortanca oğlu Sarı Savcı ya da Sarı Savcı Batı ve Osman. İşte oğlu Sarı Savcı Batu'nun da mezarı buradadır. Diğer oğlu Osman'ın da mezarı buradadır. O da Söğüt'te yatmaktadır. Evet evet, bilgi yanlış değil. Bilgi çok doğru. Bir dakika, ama Bursa'da Gümüşlü Kümbet'te ya da Tophane'de bulunan Osman ne? Osman Gazi'nin önünde alpler nöbet tutuyor demiştik ya az evvel. O halde oradaki ne? Orada da bir mezarlık var.
Ama ben az evvel dedim ki Ertuğrul Gazi'nin hemen içinde yanında Osman Gazi'nin mezarı var. Haydi gelin 10 adım yürüyelim. Osman Gazi rahmetlinin mezarına, kabrine doğru geçelim. Ve ben size hemen şurada kapıdan baktığımızda görebileceğimiz bu zoomlamayı Murat'tan istiyorum. Çünkü ne kadar yakın olduğunu görsün diye göstermek istiyorum. Bakın şurada da Osman Gazi'nin kabri yazıyor. Bir taşta. Onu mutlaka görmemiz lazım. Gördüğünüz üzere tam ortada Ertuğrul Gazi yatmaktadır. Sağ tarafında oğlu Sarı Savcı Batu, sol tarafında ise diğer oğlu Osman Gazi bulunmaktadır. Sarı Savcı Batu'yu arkamıza aldık. Tam ortamızda dede, devletin kurucu iradesi hakimi Ertuğrul Gazi ve hemen sol tarafında küçük oğlu, en küçük üçüncü oğlu Osman Gazi'nin türbesi. Peki bir dakika, biz Bursa'ya gittiğimizde Bursa'da Osman Gazi türbesine girdik. Oraları anlattık. Oradaki Alp olan Mehmetçiklerin nöbet değişimini gösterdik. Peki o ne? Burada bir kabir varsa o ne? Anlatalım efendim. Takvimler 1324'ü gösterdiğinde Osman Gazi Nikris olur. Yani Gut hassası olur. Bugünlerde Gut olmak için çok zengin olmak lazım. Sabah öğle akşam et yemek lazım. Ama o günlerde Gut olmak için çok fakir olmak lazım. Zira yiyecek hiçbir şeyinin olmaması lazım. Sürekli avlanman lazım. Nasıl bir hayat yaşamış ki? Hayatında yeşillik yok. Hayatında çadır yok. Hayatında ev hayatı yok. Dağlarda, tepelerde, bayırlarda geze geze, oradan oraya gide gide yaşayan bir insan çulluktan, keklikten, ne bileyim geyikten başka bir şey yiyemez. Bu fakir hastalığıdır o günlerde. Osman Gazi dedemiz fakir hastalığından, Gut'tan yani Nikris'ten 1324 tarihinde vefat etmiştir. Oğlu Orhan Gazi'ye en büyük vasiyeti Bursa'yı al, Gümüşlü Kümbet dediğimiz İliye Manastırı'na beni defnet demiştir. Ve Bursa alınmıştır. Ama takvimler 1326. 1324'te Osman Gazi vefat ettiğinde oğlu Orhan Gazi geldi. Dedesi Ertuğrul Gazi'nin açık mezarının, açık, şu an gördüğünüz türbe kapalı türbe, o yoktu. Açık mezarının hemen yanına babası Osman Gazi'yi defnetti. 2 sene sonra babası Osman Gazi'nin vasiyetini yerine getirdi. Bursa'yı aldı. Sonra buraya geldi. Söğüt'te dedesi Ertuğrul Gazi'nin kabir haziresinden babasını alıp vasiyeti gereği Bursa'ya, Gümüşlü Kümbet'e, Gümüşlü Kubbe'ye veya bugünkü tabirle Tophane'ye defnedecekken Söğüt halkı burayı bastı. Dediler ki ey Orhan, ne yaptığının farkında mısın? Bir tek senin baban mı Osman? Bütün Söğüt'ün, bütün Doman için, bütün Türkmenlerin babasıdır. Sen bizim babamızı alırken kimden izin aldın? Der ki benim babamın, Osman'ın vasiyeti var. Benim onu buradan almam ve götürmem gerekiyor. Derler ki vermeyiz de vermeyiz. Ha zinhar vermeyiz. Babamız Osman'ı sana. Söğüt halkı isyan eder. Orhan Gazi çaresiz kalır. Babasının vasiyeti bir tarafta, Söğüt halkı bir tarafta, arada kalır. Ve en son bir gece yarısı, artık gece yarısından kasıt 3 müdür 4 müdür, gelirler toprağa kazarlar. Gizlice Osman Gazi'nin naaşını çıkartırlar ve götürürler Bursa'ya defnederler. Aşık Paşazade Tevarih-i Ali Osman'da, Hoca Saadettin Tacut Tevarih'te Orhan Gazi bir süre Söğüt'e giremedi. Söğütlüler çok dargındı Orhan'a. Babamızı kaçırdın dediler. Ve Osman Gazi 2 sene 1324-26 arasında babası Ertuğrul'un hemen yanında yattıktan sonra kıyamete kadar inşallahu teala bizim topraklarımız olacak olan Bursa'da Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. Şimdi arka tarafta Sarı Savcı Batu. Ön tarafta Osman Gazi, yan tarafta Halime Ana, yani Ertuğrul dedemizin eşi, yani
literatüre ve kaynaklara devlet ana olarak girecek kadın. Bizim

Bizim kültürümüzde kadın da devlet idare eder. Hayme analar da onun bir örneğidir. Halime ana da bir örneğidir. Hadi gelin oğlu Osman Gazi'yi burada bırakalım. Annesi Halime anaya doğru gidelim.

0: de kat!
1: Ailmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız, Oğuzhanoğlu'na, Günhan Nesin'den, Kayıp Oyun'la, Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazi'nin huzurunda. Nöbet, Nero!
2: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
3: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
2: Yolun yolundur, başım yolda fenadır. Gayrı kut bir nöbet, ben nedir karındaşım?
4: Yolun yolundur, başım yolda fenadır. Gayrı kutlu nöbet, ben nedir karındaşım?
0: Arttı!
5: Zırhımız iman, sırtımız adalet, hedefimiz izan ve alemdir. Yürüyün arttı, yürüyün!
6: Osman Gazi makam kabrinden buraya gelirken alp değişimini de gördük. Nasıl ama? Bir programda iki alp değişim töreni. İkisini de birden gördünüz. Eski dua olsaydı kılıçları keskin olsun derdik. Ama artık yeni dua, attıklarını Allah-u Teala vurdursun, bilekleri kavi olsun. İnşallah kahraman Mehmetçiğimizin. İşte bu Mehmetçiğimizin annelerinden birinin, devlet ana olan annelerden birinin huzurunda bulunmaktayız. Halime Ana, Ertuğrul Gazi'nin hanımı olan Hayme Ana'nın ve Gündüz Alp'in gelini olan Halime Ana da burada yatmaktadır. Şimdi bir soru, savaşa gitmek mi zor yoksa savaşa gideni beklemek mi zor? Düşünün ki ben oğlumu aldım, kardeşimi aldım, savaşa gidiyorum. Ben görüyorum neler olduğunu ve neler yaşandığını görüyorum. Sanırım bende panik ve adrenalin patlaması olmaz. Fakat arkaya bıraktığım bir annem var, arkaya bıraktığım bir eşim var. Bir kadın düşünün, hem eşini, hem oğlunu, hem babasını, hem ağabeyini savaşa göndermiş. 6 ay, 7 ay, 8 ay, 10 ay savaş sürüyor. Telefon yok, telgraf yok, hiçbir şey yok. Haberleşme aletleri yok. Ve kadınlar 10 ay boyunca, belki de 1 yıl boyunca cephede bulunan babasının, kocasının, oğlunun, abisinin, hayatındaki 4 erkeğin sağ salim geriye dönmesi için dua ediyor. Nasıl ama? Nasıl zahmetli? Bir daha soruyorum. Gitmek mi zor? Beklemek mi zor? Bizim kahraman analarımız beklemişler ve bekleyerek ömür geçirmişler. Ancak Halime anamız beklememiş. Halime anamız Bacıyan-ı Rum ordusu kurarak erkeklerle beraber savaşmaya gitmiş. Ve şimdi eşinin 1281 tarihinde Söğüt'te vefat eden ve Osman Gazi tarafından buraya defnedilen eşinin hemen yanında. Şimdi gelelim soruya. Neden oğlu Sarı Savcı Batu'nun, oğlu Osman Gazi'nin, hanımı Halime Hatun'un mezarları ve kabri dışarıda da kendi mezarı içeride? Aslında ilk yapıldığında, yani burası Osmanoğlu da demeyelim, yanlış olur, Ertuğrul oğlu kabristanı olduğunda açıktı. Fakat vefat etti 1281'de, buraya defnedildi. Vefat etti 1324'te, buraya defnedildi. Oğlu Sarı Savcı Batu vefat etti, hanımı vefat etti, aynı yere gömüldüler. Fakat Osman Gazi'nin oğlu, Orhan Gazi'nin oğlu, Murat Hüdavendigar'ın oğlu, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu, Fetret devrini bitiren adam Çelebi Mehmet geldi. Tam olarak dedesinin, Ertuğrul'un üzerine türbeyi kondurdu. Çelebi Mehmet devrinden itibaren Ertuğrul Gazi oğullarından ve hanımından ayrı bir biçimde tam olarak ortada yatmaktadır. Şu an dokunmuş olduğum taşlar Çelebi Mehmet devrine ait. Fetret devrinden sonraki Osmanlı Hakanı'na ait. Fakat restorasyon ve şu beyaz sıvalı bölümün eklenmesi ise 1890'lar Sultan Abdülhamit Han dönemine aittir. Ertuğrul Gazi oğlu

0: Osman'a bir vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti okuyalım ve ardından türbeye, dedemizin huzuruna girelim. Demiş ki Ertuğrul Gazi oğlu Osman'a, bak a oğul. Muhatabı Şeyh Edebali bu arada. Edebali için söylüyor bunu. Beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ama ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, senceyiz içindir, senin içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi'ye sözleri. Şimdi haydi gelin, Yunanlılar tarafından 1921 yılında kurşunlanan Ertuğrul Gazi'nin türbesine girelim. Orada neler yaşanmış onları konuşalım. Haydi buyurun. Başta yaptığımız duayı bir daha söyleyelim mi? Allah-u Teala ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin yanında olsun. Attıklarını vurdursun. Zira onların muzafferiyeti bizim devlet olarak muzafferiyetimiz, millet olarak mutluluğumuzdur. İki alpimizin arasından geçelim ve dedemizin yanına gidelim. Haydi buyurun. İşte devlet babanın huzurunda bulunmaktayız. Allah mekanını cennet, komşusunu Peygamber Efendimiz nasip etsin inşallah. Ertuğrul Gazi'nin devleti kuran iradenin babası olan Ertuğrul Gazi'nin huzurunda ve onun türbesindeyiz. 1281 tarihinde vefat ettiğinde şu an bulunduğumuz mezar yerini Osman Gazi kendi elleriyle kazdı. İçine girdi. Babası Ertuğrul'u aldı ve içine koydu. Sonra tahtalar konuldu, toprak konuldu ve buraya bir kabir yapıldı. Bu işlemi yapan Osman Gazi'dir. Bu türbeyi yapansa Çelebi Mehmet'tir. Osman Gazi'nin vefatından 650 yıl sonra 1921 yılında Yunanlılar geldiler. Ama mermi sıka sıka geldiler. Dediler ki ey Ertuğrul, o yendiğin Roma'nın oğlu geldi. Yendiğin Roma'nın çocuğu neredesin dediler ve mermileri sıka sıka geldiler. Ve buraları deldiler. Bakın, ölmüş bir adamın 650 sene sonra varlığı onlara korku verdi. Bakın buradaki mermi izlerine. Burada da görüyorsunuz mermi izlerini. Fakat boş verin mermi izlerini. Boş verin pencere pervazlarındaki mermi izlerini. Bizim en kutsallarımız olanlara mermi sıktılar. Örnek, bakın orada Osman yazıyor, bir mermi. Ebu Bekir bir mermi. Allah-u Teala'nın ismi celilesinde bir mermi. Muhammed Aleyhisselam'da bir mermi. Ömer'de bir mermi ve Ali'de bir mermi. Her birinde bir mermi sıkmışlar. Yani bizim kutsallarımıza mermi sıkmışlar. 1921 yılında eğer uyursak, eğer vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliği bozulursa bu düşman buraya yine gelecek. Yine en kutsallarımıza, Allah'a, Muhammed'e, Ebu Bekir'e, Ömer'e, o ismi celilelere mermi sıkacaklar. Buralara gelin lütfen.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi

0: üreterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi Dana Kasap Sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.

0: Bugün anneme onu gösterdim.
1: Şaka.
0: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
2: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
3: Beğendim.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
10: takoma. Değerinde trimsat. Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde trimsat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
7: gazoz. Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Ha! Maydanoz.

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Sevince. 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim,
3: bim, bim, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10...

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
8: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
13: Her şeyine baktım. 20 kalori.
14: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Anında

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Bakın. Sevgili.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
13: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
18: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
19: Ertuğrul Gazi atamızın sandukasının hemen yanında İran, Libya, Mısır, Kıbrıs, Lübnan, Ahlat, Cezayir, Sudan, Tunus, Fas, Ukrayna, Kosova, Romanya toprakları var. Bu tarafa geçtik. Arabistan, Filistin, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, Yemen, Bosna, Özbekistan, Kuveyt, Suriye, Kazakistan toprakları var. Bunlar Türk sancağının, Kayı tamgasının ve üç hilalli Osmanlı alametinin nam saldığı 400 sene, 500 sene dünyayı idare ettiği yerler. Her ülkenin toprağı burada. Ertuğrul Gazi'nin sandukasını süslüyor. Arka tarafa baktığımızda ise Türk devletlerinin sancakları, bayrakları ve alametleri var. Burası buram buram bizim. Dostlar, gelin, ailecek gelin. Bu türbeyi ve Söğüt'ü ziyaret edin. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya aynı yerde Söğüt'te bambaşka yerleri size göstermek için karşınızda olmak istiyoruz. Ne olur bizi evinize kabul edin ve ne olur bizlerle birlikte tarihte, geçmişte yürüyün. Bu haftalık bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya Söğüt'te görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak,

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Hikayemiz John Denver'ın Washington DC'deki Kiler Kapısı adı verilen küçük bir yerdeki oyununa kadar uzanıyor. 1970'in Noel zamanları. Açılış rolü Bill Denoff ve Teffy Navert adında bir karı kocaydı. Kendilerine Tombul Şehir diyorlar.
2: Ne tuhaf bir isim.
1: Evet, aslında tuhaf bir isim. Anahtar 5-8.
3: Bon eyaleti Batı Virginia.
1: Şimdi bir gece evde müzik gösterisine karar verdiler. Yolda bir kazaya karıştılar. Ve John Denver baş parmağını kırmış oldu. Sonunda eve döndüklerinde Bill ve Teffy John Denver'a üstünde çalıştıkları şarkıyı çaldı. Çok hoşuna gitmişti. Güneş doğana dek onu çalıştılar. Tornavida.
2: Düz mü yıldız mı?
1: Düz.
2: Bu yüzden mi şarkıyı seviyorsun?
1: Şarkıyı şarkıdan dolayı seviyorum. Sanırım arkasında bir hikaye olması da etkili, biliyor musun? Bill Denoff sonra hiç Batı Virginia'ya gitmediğini söyledi.
2: Evet, ben de şarkıyı seviyorum ama sanırım geçit törenine uymayacak.
1: Pense.
2: Normal mi karga burun mu?
1: Normal.
2: Provama girecek misin?
1: Evet, işten hemen sonra seni alacağım.
2: Anneme Moody ile telefonunu ödeyebilirler mi diye sordum. Ödeseler bile kabul etmeyeceğini söyledi.
1: Seydi böceğim, annen haklı. Tek şey... Telefon senin fotoğraflarını çekmek için lazım. Kasları göster.
2: Hop, hey hop. Baba.
1: Hayır.
3: Charlotte, Kuzey Carolina.

0: Nasılsın Kel?
1: Merhaba Cemi. İçeri gel. Şu kapıyı kapat olur mu? Evet. Otursana.
0: Tamam.
1: Cemi, doğrudan söyleyeceğim. Seni kovmak zorundayım.
0: Kel bak ben... Kel ben bir şey yapmadım.
1: Bir şey yapmadığını dostum. Biliyorum. Ama geçen hafta insan kaynaklarından biri kamyonetinden inerken sendelediğini görmüş.
0: Yani bacağımın o şeyi sürmemle bir ilgisi yok.
1: Bunu biliyorum, biliyorum ama büyük ofistekiler farklı düşünüyor ve başlangıçtan beri listelemediğini söylediler.
0: Olamaz.
1: Ve buna da önceden bilinen durum adını veriyorlar, anladın mı?
2: Tamam, o zaman bu büyüklükte, öyle değil mi?
3: Tamam, bu
2: evet,
3: kadar. Öyleyse kamyonetini sürmeme izin vereceksin. Dört çeker.
2: Hayır, hayır.

0: Batı Virginia, vahşi ve harika, eyalet sınırı.
1: Moore Hanım, kardeşim Jimmy'yi hatırlıyor musun?
2: Ah, Jimmy Logan. Büyük işler yapacak oyuncu.
3: Merhaba Moore Hanım.
2: Başkan kocam hala hayattayken LSU takımına bayılırdı. Ne zaman buraya gelseler izlemeye giderdik. Tabii ki benim için tek şey formalardı. Hmm. Formalardaki en çarpıcı renk mordu. Mor, evet. Altın sarısı. Hmm. Asil renkler.
3: Erken çıktım. SAD'yi dansa götürmekle uğraşma diye almaya geldim işte.
1: Şey, bu harika. Tabii ki kızın dansını görmek istiyorsan ama o dündü.
3: Yapma.
2: Seni affettik.
1: Bu arada onu ben götürdüm, evet. Birçok insan Charleston'a gideceksen önce 85. otoyoldan Denver.

0: bile sonra I-19'dan Charleston'a varılacağını bilir. Ama akşam 4 yollarda olmak için iyi bir zaman değil aslında. Ve I-19'da hala yol çalışması var. Bir de Julia'nın oralara varınca güneş durmadan gözlerini alıyor sadece. Yani evet, 85. otoyoldan Denville'e gittim ama oradan 3. otoyola geçtim. Yani yukarıdan geçip dolaşacağıma önce dolaştım. Marmette'ki Daniel Boone'un otoparkında ancak bu şekilde yer bulursun.
1: Araba sürmeyi seviyor gibisin.
0: Sadece provaydı, gerçek tören değildi. Ama Bobby Joe mutlu değil tabii.
2: Neden beni aramadın peki?
0: Denedim ama telefonun kapalıydı.
1: Faturalarını ödemelisin. Herkesin telefona ihtiyacı
2: onlardan
1: vardı.
2: Onlardan hiç hoşlanmıyorum.
1: Sen de mi o tiplerdensin?
2: Evet. Unabomber tiplerindenim, evet. İnsanların telefonunu cevapla gibi şeyleri söylemesini sevmem. Merhaba.
3: Aa, bu çok güzel olacak.
2: Üzgünüm. Tamam mı? Özür dilerim. Şey, 4'te olduğunu biliyordum ama bugün 4'te sanıyordum.
3: Hayret, bu bahaneyi ilk defa kullanıyorsun.
2: Bak, özür dilerim. Tamam mı? Meli bir şekilde hallettiğini söyledi.
3: Kızım arabanın içindeyken hız limitini 30 mil aştığı için kenara çekildiğinde söyledi
2: mi? O bizim kızımız.
3: Seydi, Meli halasının büyü yaparak polisleri ceza yazmamaları için ikna ettiğini söyledi. Kızımızın karakter oluşturmasını çok güzel etkileyecek bir tecrübe.
2: Evet.
3: Bana öyle gülme.
2: Neyse, ne unut gitsin. Dışarıdaki satılık tabelası ne? Moody ile yine ev mi alıyorsunuz?
4: Baba!
2: Merhaba. Ne yapıyorsun?
4: Hiçbir şey.
2: Aa, vay be. Şuraya bak. Hey, annen ve ben seninle dondurma almaya gidebilir miyiz diye konuşuyorduk.
4: Artık dondurma yeme iznim yok.
2: Kim demiş?
4: Annem. Çok kalorileriymiş ve kimse şişman kızları sevmezmiş.
2: Sen şişman? Sanırım bu biraz sert olmuş. Galiba konuşmamız gereken birkaç ebeveynlik dersi var. Doktor Phil'in derslerinden.
5: Hey, merhaba Jimmy.
2: Hey, merhaba. Merhaba Moody.
5: İşte alt.
4: Baba, sen...
5: Seydi ve olanları yeni Hızlı ve Öfkeli filmine götürüyordum. Gelmek ister misin ha?
2: O film çocuklar için biraz aşırı değil mi?
5: Hayır, bayılıyorlar. Seslerini kesiyor. Ödleri koparken sessizce ekrana bakıyorlar. Gelmek ister misin?
2: İşime dönmem gerekiyor. Üzgünüm. Şey, biliyorsun. Bütün filmi izleyecek vaktim yok. Ama sen eğlenmene bak. Sarıl bakalım. Evet, sırtıma değil. Ama dondurma yeriz. Söz mü?
4: Olmalı çünkü gösterim yaklaşıyor. Yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğimi buldum.
2: Hangi şarkı?
4: Rihanna'dan Şemsiye. Rihanna Şemsiye dediğinde yağmur şemsiyelerinden bahsetmiyor. Aslında bahsediyor. Şifreli şarkı.
2: Kim söyledi bunu?
4: Herkes.
5: Hadi gidelim. Beraber sefere çıkıyoruz. Hey, çıkarken
3: evet,
5: annenizi
3: evet.
5: Öpün.
3: Teşekkür ederim.
5: Görüşürüz tatlım.
3: Güle güle. Hey.
2: Evet.
3: Konuşmamız daha bitmedi.
2: Peki. Bu sefer başım neden
3: yasal
2: belada?
3: Yasal şeyleri konuşmamız gerek.
5: Hey Jimmy, yani... araban...
3: Moody, biraz izin verir misin?
5: Tamam.
2: Yasal şeyler mi?
3: Satılık tabelasını sordun.
2: Evet.
3: Moody büyümeye gidiyor. Ailesi Lynchburg'da yeni bir bayi açıyor.
2: Orası eyaletin diğer ucu. Hayatta olmaz, bir şey söylemeye hakkım yokmuş gibi öylece gidemez.
3: Günlerin sende kalacak. Sadece Lynchburg'da olacağız. Arabayla gelip onu alabilirsin. Hayır. Tam vesayetim var benim.
2: Bu olmayacak. Avukat bulacağım.
3: Hangi parayla?
2: Ne haber Arn?
6: Merhaba Jimmy. Biliyor musun? Mesela Maggie teyzemin 1983'te piyangoyu kazandığını ama sonra
2: bileti kaybettiğini... Efsaneler ve halk söylentileri o kadar.
6: Böyle şeylerin normal insanların başına gelmediğini kabul et.
2: Bu gece olmaz Clark.
6: Sanki bir döngü var.
2: Hayır.
6: Dedemin elması, Stickli amcamın elektrikle idamı, babamın emekliliğinden sonra annemin hastalanması, çatının çökmesi, senin dizini patlatman, yol kenarındaki madenden çıkarken benim kolumun kopması, havaalanına varmak üzereyken hem de.
2: Peki ya Meli? Meli'ye kötü bir şey olmadı. Hı? Ne?
6: Açtın şu mağazını yine. Dediğini geri al hemen.
2: Bak, bunları niye konuştuğum... Uydu ofisime geçeceğim, tamam mı? Bunları sonra konuşuruz.

0: Asıl büyük kirli sır bu senaryonun değeri olan benim. Dayton White değil, tamam mı? Basit gerçek şu ki günlük işimden milyar dolarlar kazansaydım arabamı kendim sürerdim. Bu arada anladığım kadarıyla burası Amerika çocuklar. Yani Amerika'da kurduğum şirketi susturmaya çalışıyorlar ki bu ifade özgürlüğümün ihlalidir. Artı o çocuklardan ikisinin zaten tek böbreği vardı. Niye bunu kimse yazmıyor peki?
1: Evet, tam bir saçmalık.
2: Ne istiyorsunuz?
0: Oh, aklıma harika bir şarkı ismi geldi. Tek kollu barmenin nezaketi.
2: Bak, benim iki kolum var gibi görünse de buradan sonrası, yani dirsekten buraya kadar aslında yok.
0: Benim hatam.
2: Yine de şanslıyım.
0: Sanırım sert ve iki zeytinli içki beni çözer. Bunu halledebilir misin?
2: Olur. Sade mi buzlu mu?
0: Sade.

0: Ha, gayet güzel. Biraz daha soğuk olabilirdi.
1: Bu sıralar biraz buz kıtlığı çekiyoruz çünkü kimyasal atıklar su sistemini kirletti maalesef.
0: Sorun olmazsa içki şeyini bir daha yapar mısın? Gönderip paylaşacağım. 1.2 milyon takipçim var. Ünlü olabilirsin.
2: Eğitimli foklar gibi burnunda top zıplatmasına ne dersin peki?
0: Affedersin. Bir sorun mu var?
2: Evet, bir sorun var. Kardeşimle dalga geçenleri hiç sevmem. Irak'a iki kez gitti. Diğerleri geri dönerken o saldırıyordu. Yani biraz saygı göster.
0: Hizmetin için sağ ol. Şerefe. Kardeşsiniz demek ha? Bu garip. Senin bacağın sakat, onun da kolu. Affedersin, eli. Sanki ikinizi toplayınca bir normal insan oluyormuş gibi.
2: Oh dostum, kim olduğunu biliyorum. Sen televizyondaki içkili adamsın. Ünlüsün sen.
0: İkisi de doğru. Televizyondaki içkili adamım ve evet, ünlüyüm. çok
2: hey,
0: ünlüyüm.
2: Hey, seninle bir fotoğraf çekelim tabii, mi? Tabii. Olur mu? Tamam mı? Garajdaki çocuklar inanmayacak.
0: Tamam, çabuk ol.
2: Hadi.
0: Dur biraz.
2: Evet, işte böyle.
0: Dur, tamam. Bir saniye. İşte değil böyle.
3: Hey, ne oluyor? Hey, buraya gel. Hey. Dikkat et.
1: Ne haber Earl? Ateşin var mı?
4: Her zaman. Aa işte.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Yerde yangın, kal! Yangın. Yerde kal!
4: Yangın! Yangın!
0: Bu çok saçma. Ne kadar da aptalca. Bu 85 bin dolarlık bir araçtı.
1: Şey, saldırıya uğradı.
0: O bana saldırmaya çalıştı. Bön bön bakmayın öyle. Telefonları çıkarın.

0: Karnabahar.
1: Ben Max, bana Mike'ı bağla.
2: Ne dedi o?
1: Öylece gidemez. Burası suç mahalli.
2: Sen az önce bana karnabahar mı dedin he?

0: 1. Banka soymaya karar verin. 2. Bir planınız olsun. 3. Yedek planınız olsun. 4. Açık iletişim kurun. 5. Ortaklarınızı dikkatlice seçin. 6. Beklenmeyeni bekleyin. 7. Aksilikler olur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sen dün bardan çıkarken bana karnabahar kelimesini kullandın.
2: Aynen öyle. Kullandım.
1: Bu kelimeyi bana son söylediğinde 6 ay ceza yemiştim biliyorsun.
2: Islah eviydi o.
1: 13 yaşındaydım çünkü.
2: Gözcü olman gerekiyordu değil mi?
1: Küçük kardeşin olduğum için beni her tür delice karnabahar planlarında belaya bulaştırmana izin verdim. Ama suç hayatım bitti artık. Bu sabah kahvaltı hazırlamışsın görüyorum. Hatta pastırmayı benim sevdiğim gibi yakmışsın. Hırsızlıkta yapılacak şeyleri listelediğini de gördüm. Bu kadar titizlendiğine göre bir şeylere hazırlandığını düşünüyorum.
2: Charlotte, yarış pisti.
1: Yarış pisti mi?
3: Geçen sene 300'den fazla etkinlik gerçekleşti. Tabii ki resmi ev sahipliğini NASCAR'a yapıyor. Ana saha onlara ayrılmış ama orası sadece yarışla ilgili değil, o yer bir şehir gibi. Birkaç sene önce hep pistin yanında yaşamak isteyenler için daire bile yaptılar. 24 saatten az sürede hepsi satıldı. Zorluk çıkaran ve bela yaratanlar için kendi güvenlik güçleri var.
1: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Kendi güvenlik güçleri var onların biliyor musun?
2: Sunumumun daha ortasındayım ben. Yani sen lafımı kesmeyip bitirmemi bekleyebilirsin. Logan ailesi laneti şeyini ben kaç kere dinledim sence? Teşekkür ederim. Şimdi, senin de iyi bildiğin gibi yarış pistlerinin şu an epey büyük sorunları var. 40 senelik bir boru patlarsa doldurma arazinin her yanı dolar ve obruklar
1: oluşur. Obruklar.
2: Aynen öyle. Sahanın ortasında obruklar. Şimdi bu şeyi düzeltmeye çalışacaklar. Peki ne yapacaklar? Bizim gibi madenlerde çalışan adamları çağıracaklar. Çünkü bu işi biliyoruz.
1: Ve işini harbiden iyi yapıyorsun.
2: İşimizi iyi yapıyoruz.
1: Ama daha yeni kovuldun.
2: Sigortaya dahil olan sorunlardan dolayı kovuldum ben.
1: Sen bunlarla ne yapacağını bana anlatır mısın artık?
2: Parayı nasıl taşıdıklarını biliyorum.

0: Hadi. Şifre kimde? İçeri giremiyorlar. Tamam,
1: tamam, Noel 1225. Bunu girsinler.
2: Tamam.
3: Hadi.
2: Evet, evet, bacağı buldum, tamam, bacağı açın. Buldum.
0: Hadi hadi.
3: Tamam. Tamam hadi.
0: Hadi hadi.
2: Evet.
3: Hadi bakalım.
0: Tamam, devam.
4: Hey Bobo. Bu şeyler de ne?
1: Burası BBT attı.
4: Ne yani? Gaz attı mı?
1: Basınçlı boru taşıması. Her bayinin kendi ağı var. Kayıtlar dolduğunda parayı BBT ile taşıyorlar.
4: Yani?
1: Yapması kolay. Ve hiçbir müdahale yok. Ayrıca yarış sırasında parayı taşımaya çalışmaktan çok daha güvenli.
4: Bütün bu borular nereye çıkıyor peki, söyler
1: misin? Ana kasaya. Bu şey nakit otobanı gibi.
4: Bak, ne zaman yapacağımızı biliyorum. 4 Haziran Grosseri Kassel Otomobil Fuarı mezuniyet haftasındayız. Yazın en az katılım olacak. Basit güvenlik önlemleri olacak orada.
5: Gerçek banka kasası mı?
4: Evet, hem de zor bir kasa. İnternetten araştırdım.
5: Gerçek banka kasalarını patlatmayı bilen bir tek adam var. O da Joe Bank. Başkası yapamaz.
4: Joe Bank, o adam bir efsane. Yerini biliyorsun.
5: Yerini biliyorum tabii ki. Onsuz yapamayız, mümkün değil.
6: Bu ne sürpriz?
4: Niye öyle söyledin Joe Bank? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nasıl gidiyor?
6: Şey, tulum giymiş masanın bu tarafında oturuyorum. Nasıl gidiyor dersin sence?
5: İyi gördüm seni.
4: Gerçekten öyle. Fitsin.
6: Çeyrekliğiniz var mı?
5: Benim yanımda var bir tane.
4: Çeyrek.

0: Doktorlar tansiyonum yüksek diyor, ben de bu düşük sodyumlu tuzlara alıyorum. Sahte. Bunlar sahte. İnanabiliyor musunuz? Biri bunu yapmayı düşünmüş. Sahte tuz yapıyorlar. İş mi konuşmak istiyorsunuz?
1: Şey, sana göre bir işimiz var. Bir kasa.
0: Etrafınıza bakın dostum. Banka patlatma günlerim sona erdi. Hem çıktığımda beni bekleyen biraz kara gün param da var.
2: Zulaladığın 97 bin doları mı diyorsun? Evinin yakınındaki meşe ağacının dibine gömdüğün.
0: Olabilir.
1: Anlaşılan kardeşin Fish karısına Zulan'dan söz etmiş dostum.
0: Fish Misty'ye mi söylemiş?
2: Aynen. Sonraki gün Misty orayı kazmış ve Florida'dan bir tırcıyla kaçıp gitmiş maalesef.
0: Florida'nın neresine?
2: Clearwater. Kasamız Carbon Hill. Yani Parkersburg'da patlattığının aynısı.
0: Çelik kaplı beton mu?
1: Evet, duvar 20 santim kalınlıkta.
0: Alarmlar. Carbon Hill'in bir kasasının 10 metre yakını da hapşırırsanız sismik sensörler daha ne olduğunu anlamadan size bu tulumlardan birini giydir.
1: Bak, şu an bir inşaat yapılıyor ve sismik sensörler kapalı durumda, tamam mı? Yani sadece kasayı açmanı istiyoruz.
0: Ya, daha 5 ayım var. İşi yapmadan önce dikkat çekmesem iyi olur bence.
1: 5 hafta içinde olmak zorunda.
0: Şu anda hapishanedeyim.
1: Seni çıkarmak için bizim bir planımız var.
0: Hapisten kaçırmak gibi mi?
1: Evet.
0: Gece yarısı mı?
1: Hayır. Öğleden sonra.
0: Beni gün ışığında buradan çıkaracak, işi halledecek, sonra da kimse fark ettirmeden tekrar buraya mı getireceksiniz?
1: Evet.
0: Siz Logan'lar dedikleri gibi geri zekalı olmalısınız.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Kim?
0: Pekala. Ne alacağız?
1: Meşe ağacının altına gömebileceğinden fazla.
0: Nasıl paylaşacağız?
2: Eşit paylaşacağız.
0: Yok, hayatta olmaz.
2: İyi de neden?
0: Bir kardeşim var, hatta 2 tane. Karımı korumaları için onları da istiyorum.

0: Seydi, neden şunları annene götürmüyorsun? Kalanı ben getiririm.
1: O hurdadan ne zaman kurtulacaksın ha? Sana sürekli söylüyorum. Gel bayiye, sana yardımcı olayım. Biliyorsun biz aileyiz.
0: Biz aile falan değiliz.
1: Yani şu son model klasik arabalar ilgini çekmez mi? 3.7 litre motoru var. Saf güç. Hadi ama. Hadi. Yani sen şimdi şu bebeği sürmek istemediğini söyleyemezsin. Hadi atla. Biraz gezersin.
0: Süslü bir şeye ihtiyacım yok.
1: Bu Nova modeli çok pahalıya patladı biliyor musun? Meksika'da hiç satamadılar. Meksika'da Nova olanaksız demek. Satın alacak kimseyi bulamadılar. Çünkü bunu almanın olanaksız olduğunu düşündüler.
0: Peki.
1: Hayır, bu doğru.
0: Doğru değil.
1: Araştır istersen.
0: V6 otomatik araba almana şaşırdım.

0: geçirdim aslında. V8'ler daha hızlı ve yolu hissedebiliyorsun onunla. Düz vites kullanmayı bilmediğini unutuyorum.
1: Hayır, düz vites kullanıyorum.
0: Hiç sanmıyorum. Eve getirdiğin tüm arabalar otomatik vitesti.
1: Vitesi severim. Ben vites hayranıyım.

0: Hadi kızım, bas gaza. Kurdele almışsın bebeğim. Buraya
1: benim
0: gel, ne yazıyor?
1: Sırada değilim. Kazanamayınca bir anlamı yok.
0: Ne? Bu hiç doğru değil. Diğer oğlanlar neredeyse 14 yaşındaydı. Hadi gülümse biraz, git. Hadi git annene göster.
2: Aferin bebeğim, gel bakalım.
3: Annene gel.
1: Teşekkürler.
2: Gayet iyiydi.
4: Buldum onları.
0: Nerede?
4: Görsen iyi olur.
0: Bilmelerini istediğimiz şeyi bilecekler.
5: Hadi güzelim.
6: Ben kardeşler için tezahüratlar. Millet.
4: Konuşabilir miyiz?
7: Hey, dur bakalım. Kazanıyorum. Tamam mı? Durmak yok. Sakın Logan büyüsü falan yapmayın ha.
0: Abinizi görmeye gittik. Sizinle konuşacağımızı söylemedim mi?
8: Jovi kasayı açmak için ona ihtiyacınız olduğunu söyledi.
0: Öyle de denebilir.
4: Joe bilgisayarlardan anladığını söyledi.
7: Evet. Üniversiteye gittim. Teknik üniversite.
0: Yapacağımız iş bundan daha karmaşık. Bilgisayar manyağı adamlar gerek. Şu hackerlar gibi hani.
7: Bilgisayarlar hakkında bilinecek her şeyi biliyorum, tamam mı?
0: Öyle mi?
7: Kuşlar falan, hepsini biliyorum. Ama yardım edebileceğimizden emin değilim.
0: Edemez misiniz?
7: Evet.
8: Biz artık Tanrı'nın yolunda yaşıyoruz. Bu aydınlık taraftayız demek yani.
0: Bu işe girmeyecekseniz Joe ne diye size gelmemizi söyledi?
8: Yasaları çiğnemek için iyi bir neden gerekiyor. Hırsızlık gibi bir şey mesela. Ahlaki bir neden gerekiyor.
0: Groseri kasıl otoyu soyuyor olabiliriz. Groseri kasılda hırsızlık yapmadığınızı söyleyemezsiniz.
7: Tabii ya. Eskiden orada hep hırsızlık yapardık ama bu eskidendi.
4: Bizim kız kardeşimiz Mel var ya, eskiden Grocery Castle'ın dışındaki Manila'da çalışırdı. Ve bir ay sonra onu orada denetçiliğe terfi ettirdiler. Sonra müdür yardımcısıyla fazla elleşmeye başladı. Yani anlayacağınız, ailemiz Grocery Castle'ı pek sevmiyor.
8: Evet, bu hissi anlayabiliyorum.
0: Otomobil fuarı büyük etkinliklerdir. Yani yaparsak çok da kötü hissetmeyeceğiz.
4: Aynen.
7: Gel buraya. Ne düşünüyorsun?
8: Evet.
7: Tamam. Bize uyar, tamam.
8: Şu ahlak şeysi yüzünden yani.
7: Ha.

yanındaki ayıyı ziyarete gitmenizi istiyorum. Benim için sakladığı çantayı almaya geldiğinizi söyleyin.

Dikkatsiz sürüş, özel mülke zarar. Ehliyetini alırdım Clyde ama 2 yıl önce el konulmuş. Ayağının kaydığı ve kaza olduğu iddiasına karşı bunlar ciddi suçlamalar. Yasalarla son sıkıntın çocuk sayılırken yaşanmış ve tabii ki cezanı belirlerken verdiğin hizmetleri ve ülkemiz için yaptığın fedakarlıkları hesaba katacağım. Sana 90 gün ceza veriyorum.

0: bu ölçülerin doğruluğuna emin misin?
1: Ölçüleri Meli verdi. Meli kamyonetlerden iyi anlar.
2: Gri boya.
3: Seydi'nin yapılacaklar listesi tamamlandığından emin ol.
2: Hadi, hadi.
3: Dikkat
2: hadi
3: et.
2: İşte. Evet. Solaryum mu?
3: Hı hı.
2: Anında bronzlaştırıcı çözüm.
4: Tanrım. Evet, görelim bakalım. Güvenilir olması gerekiyor. Kırma işini şansa bırakamam, değil mi?
5: Kamyonetin arka tarafına kamçı kılıf ister misin? Yoksa boş
4: kılıf
5: mu kalsın?
4: Kılıf iyi fikir, çünkü o kamçılar biraz ürkütücü oluyor. Bence polisler kamçı kamyonetine ikinci kere bakıyor. Tamam, Seydi böceğim gözlüklerini tak. Bunun gözlerine kaçmasını hiç istemem, emin misin?
6: Hazırım.
4: Tamam. Kapa gözlerini. Nasıl hissediyorsun bakalım?
6: Hayır, ben iyiyim.
4: Tamam, yavaş dur, çek ellerini.
7: Merhaba. Heyecanlı mısın?
6: Evet. Kaynak.
7: Bu sefer çok uzun olacak ama.
4: Rihanna olacağını sanıyordum.
6: Baba, cadılar bayramında değiliz. Rihanna olarak gitmeyeceğim. Yarışmam için sadece bir şarkı söyleyeceğim. Yarışacağım iki farklı kategori daha var. Kot giyimi ve şatafat. Şatafat için bu saç lazım.
4: Peki.
8: Acıtmış olmalı.
4: Ne? Acıttı. Gerçi gayet güzel iyileşiyor.
8: Birkaç dikiş iyi olurmuş gibi.
4: Sanırım dikiş için biraz geç.
8: En son ne zaman tetanos oldun?
4: Hiç. Yanlış cevap mıydı?
8: Bir sağlık uzmanıyla konuşurken yanlış cevap yoktur. İster misin?
4: Bu ne şimdi, hayır işi falan mı yoksa?
8: Jimmy Logan, buradaki insanların hayır işini sevmediğini bilirsin. Batı Virginyalılar gururludur.
9: Yani biraz hibe geliyor ama genelde bağışla ayakta duruyoruz. İşimizi yapınca insanlar mutlu oluyor. Şehirleri gezip doktora gidemeyen insanlara yardım ediyoruz.
4: 3, 2, 1 yok mu? Yani beni tanıyorsun. Tanışmış mıydık?
8: Valeview'da okudum. Birkaç sınıf altındaydım. O zamanlar Jimmy Logan, sen oyun kurucu, yuvaya dönen kraldın. Doğru hatırlıyorsam sadece Bobby Joe Campbell'a bakıyordun. Biraz tut. Bence bundan hoşlanacaksın. İşte oldu, ben alırım.
4: Peki Silvia. Sana hiç Silvi diyen olmadı mı?
8: Bana hiçbir zaman hiç kimse Silvi demedi.
4: Garipmiş.
8: Adım mı?
4: Bilirsin, sanki biraz yaşlı kadın ismi gibi. Bana göre. Senin gibi birine gitmeyen bir isim gibi, ne bileyim. Senin gibi birine işte, bilirsin. Büyük annemin adı Silvia'ydı. Yani

0: Şarj dinamosunun da tetanosa ihtiyacı var.
1: Şarj dinamoları parayla alınıyor ama tetanoslar beleş.
0: Anladım. Bluefield Kanyonu yolunda bir garaj var. Early bulun. Beleş olmayabilir ama bir şeyler yapar.
1: Sağ ol.
0: Rica ederim. Hey, dur. Biz öpüştük mü? Biz lisede öpüştük değil mi?
1: Doğrusu bu birinin bana söylediği en kötü şey olmalı.
0: Dur, bekle, hatırladığımı söylüyorum, hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum.
2: Bakıyorum hala bir sürü kuralın var.
0: Ne olmuş?
2: Yedek bir plan yapmayı düşündün mü? Yoksa ilk defa kötü bir şey olursa ikincisine izin mi vereceğiz? Bir düşüncen var mı?
0: Sen hamam böceklerini düşünmelisin. Bırak kuralları ben düşüneyim.
2: Tamam.

0: Foseptik Çukuru.
1: Cemil.
0: Hey. Ne haber ki?
1: Hey. Nasılsın?
0: Nasıl gidiyor? Aa, bilirsin. Yuvarlanıp gidiyoruz.
1: İyi. İş buldun mu?
0: Evet, birkaç iş var.
1: Buralarda mı yoksa buğunda mı?
0: Memlekette.
1: Aa, iyi. Bunu duyduğuma sevindim. Seni kovduğumda kötü hissetmiştim, biliyorsun.
0: Yapma dostum, takma kafana, onların yaptığını
1: evet.
0: Biliyorum.
1: Her şey farklı olsaydı bile işten çekildiğimiz için seni yine kovmak zorunda kalacaktım.
0: Ne, çalışmalar tamamlandı mı? İşiniz bitti
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitti sayılır. Evet.
0: Evet.
1: Belirlenen tarihten erken bitirdik.
0: Aa, bütün obrukları düzelttiniz
1: evet,
0: mi?
1: Neredeyse. Evet, aa. Ayın başında aletleri de alacağız.
2: Konuştuğumuz şey vardı ya, bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Ne oldu ki?
2: Fırsat elden kaçmak üzere. Her şey aynı olacak ama bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Bir saniye, bir hafta önce mi ama...
2: Biliyorum.
4: Sanırım bu da kötü şeyler olurdan.
0: Öyle.
4: İptal mi edelim?
0: Farklı bir şey olmayacak.
4: Bu 600 yılın en büyük yarışı, yani bir fark olacak.
0: İşimizi değiştirmeyecek ama.
4: Baker'ı arayayım mı?
0: Baker'ı ara.
5: Ben Glima.
6: Glima Purdu?
5: Evet.
6: Burayı imzalar mısınız lütfen? Tam şurayı.
0: Doğum günün kutlu olsun.
5: Kimden gelmiş?
6: Bilmiyorum efendim. Kart yok. Belgelerde isim yok. Sadece teslim ediyoruz.
5: Biri benim doğum günüm olduğunu düşünmüş dedi. Yani bilmiyorum. Bundan daha güzel pasta da görmedim.
7: Belki de biri sana tutulmuştur.
5: Of, kim olabilir bilmiyorum. Bir sürü balıktaki... Son tecrübemden sonra internet buluşma olayından uzak duruyorum aslında.
8: Glima. Yine ön tarafa gelsen iyi olacak.
5: Ne? Yine mi bana?
8: Pek sayılmaz.
9: Biri vurup kaçmış hanımefendi. Kameralara bakacağız. Bu arada birkaç evrak doldurmanızı isteyeceğiz.
5: Ulan mağaza arabam.

0: Üzgünüm ama gerçekten bunları doldurmanız gerekiyor.
1: Saat 5:30 mu?
2: Bunu otomatik kapıyla tartışmayacağım. İyi misin?
1: Pastamı bitiremedim bile.

Merhaba millet. Ben şuraya bir sıkışayım. Evet. Pekala Neyman. Sana küçük bir teklifim var.

0: 1, 2, 3 ve 8.
1: Hadi uyan uyan. Tanrım şu hale bak. Bir türlü uyanamadım.
2: Merhaba Jimmy.
3: İsim yok. Güvenli bir yerden mi arıyorsun?
2: Neden?
3: Güvenli bölgeden mi arıyorsun?
2: Lobs'un oradayım.
3: Sabit hattan mı, cep telefonundan mı arıyorsun?
2: Telefondan arıyorum. Yani gerçek telefon.
3: Söyle.
2: Pembe kod durumu var. Tekrar
3: ediyorum. Pembe kod durumu var.
4: Mel, pembe kod durumu. Yarış günü.

0: Sardalya ve pastırmaların şok ve dehşet kampanyası işe yaradı. Bu kampanya sayesinde satışlar yaklaşık...
1: Ne oluyor böyle?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
6: Ya lütfen.
3: Anacığım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
12: Turkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
13: Oo.

0: cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso. Yeah. Silver moon,
2: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Annem yaparsın.
5: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde. Karpedo.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
3: Oh Milo Puf, sil ağzını burnunu.

0: yapmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
8: Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
9: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
14: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
13: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
14: İşte sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
13: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
14: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
13: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
15: Otomobil piyasası durgun.
16: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
17: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra çamaşır suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
9: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
10: Uğraşmayayım ben ya.
9: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
11: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Beş.
3: Tanrım.
2: Sen.
4: Bu piyasa için oldukça önemli bir...
3: Bekle.
2: Kalkın.
3: Bekle.
5: Lanet olsun.
3: Lanet olsun. Hey, bizi korkutmana gerek yok.
6: Polis olduğunu sandık.
7: Aa, bunu düşünme fırsatını ne zaman buldunuz? Bir saniye önce ölü gibi uyuyordunuz. Sözde köşede buluşacaktık. Şimdi geri düştük.
6: Anladık.
7: Anladınız mı? Hala yarı uykulu görünüyorsunuz.
3: Halledeceğiz, tamam mı? Nerede olacağımızı biliyoruz. Yarışı izle.
7: Aynen öyle. Yarışın saati unutmayın. Sakın ha.
3: Biliyoruz dedik ya.
8: Geç kaldım.
9: Tamam tatlım. Şunu belirtmek isterim ki V8 düz vites kullanıyorum.
8: Güzel araba. Umarım birinci vitese takarken şansın yaver gider.
9: Birinci viteste bile senin hurdaya toz yutturur ha.
8: Sen sürerken geçemez.
9: Oh.
10: Nasılsın Cesco?
11: İdare ediyoruz.
10: İdare et bakalım. Hala merkeze yemekle ilgili şikayet yazıyor mu?
11: Hayır efendim, onu hallettik.
10: İyi, çünkü buralarda yemek sorunu yok değil mi Monroe?
12: İyi misin Jordan?
11: Boğuluyorsun. Heimlich bilen var mı?
12: Islak bir şeyden boğuluyor. Balgam gibi.
13: İyi hissetmiyorum.
10: Hey, lanet olsun, şu mahkumu benden uzak tutun. Ne bileyim ben. Aman
11: yürü.
10: Tanrım.
11: Yürü hadi. Hadi.
10: Gardiyanlar biraz saldı getirin bana.
11: Yürü,
10: hadi.
11: Yürü dedim.
14: Nereye gidiyorsun? Hani hep yanımda olacaktın?
8: Salona gidip birkaç müşteriye bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Saçlarını tarayıp sprey sıkacağım onlara, tamam mı?
14: Söz mü?
8: Söz.
15: Bu su ihtiyacını giderip bulantını geçirecek. Birçoğunuz bu şekilde geliyorsunuz. Suyla alakalı. İçemiyorsun ama duş alabiliyorsun. Bence tamamen saçmalık. Her yerin karıştığı son şükran günündeki kusmaları bile geçtik. Bu kız sonsuza kadar indi yiyemeyecek.

0: Hemşire. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet.
0: Verdiğin onca sıvı, kusura bakma hemşire ama klozeti kullanabilir miyim müsaitse?
1: Bence olduğun yerde kalman daha iyi. Başının dönmesini istemeyiz.
0: Lütfen, lütfen hanımefendi. Bana o şeyi kullandırtma.
1: Bir saniye önce bayandım, şimdi hanımefendi oldum.
0: Lütfen hemşire hanım. Yavaş yürürüm.
2: Hemşire, ben onu götürebilirim. Zaten burada yerleri silmeyi bitirdim.
1: Tamam. Ama yavaş ol. Yere düşer ve kafasına vurursa suç senin.
2: Tabii tabii.
0: Biraz yardım gerekebilir.

0: Ne oluyor burada?
1: Ne? Beyaz olmanın nasıl olduğunu hiç merak etmedi mi ha?
2: Hey hey! Hey! Hey! Buraya gel! Seni kadar!
3: Gel buraya!
2: Gel! Al bakalım! Ne oldu? Beğendin mi?
4: Çekilin! Yol verin! Ben müdür Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Ne yapıyorsun?
5: Rapor ediyorum. İsyana dönüşebilir.
4: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
6: Biri ikiye dök.
7: Tamam.
6: İkiyi üçe dök.
7: Evet.
6: Üçü dörde dök. Ve kaç?
7: Ne?

0: Kaç!
1: Ne oluyor burada?
2: Seninki de mi çalışmıyor?
1: Evet.
2: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.

0: Melih, ne yaptın sen?
1: Evet. Merhaba. Sanırım birileri büyümüş. Adın neydi minik Logan?
2: Melih.
1: Melih. Melih, Melih, Melih. Kediyle uyaklı. Güzel.
0: Susar mısın?
2: Çantada ikiniz için de kıyafet var. Clyde, senin için özel bir şey koydum.
0: Teşekkür ederim Mel. Bayağı hızlı sürüyorsun arabayı.
2: Gidecek daha çok yol var. Yani hız yapacağız demek bu.
0: Daha satılmamış bir arabayla 100 kilometreden fazla hız yapmak mı? Acaba sen kenara çekilmek için davetiye mi çıkarıyorsun? Kaşınıyor olabilir misin?
2: Pazar günleri herkesin tatili. Polislerin bütçeleri kısıldı. Önümüzdeki 40 kilometre boyunca sadece bir devriye olacak.
0: Ama yine de olur, tamam mı?
2: Halledildi.
1: Melih, burada çıplak olmak üzereyim. Yani dikizlemek yok. Dikizlemek yok dedim.
0: Kolumu verir misin lütfen?
1: Bunu mu?
3: Evet efendim. Ben ne gördüğüme %100 eminim efendim. Mor 77 model bir klasik. Evet efendim.
4: Ehliyet ve ruhsat hanımefendi.
5: Affedersiniz ama kiliseye gidiyorum ve bunun için zamanım yok.
4: Araçtan çıkın hanımefendi, bir daha söylemeyeceğim.
5: Bu ne saçmalık böyle? Ben ne yaptım ki?
4: İşbirliği yapmanız gerekiyor hanımefendi. Ehliyet ve ruhsatınızı...
6: Şunu gördün mü?
4: Neyi göreyim? Buraya odaklanmam gerekiyor. Bu kadını içeri almalıyız.
7: Queen'de yarış için güzel bir gün.
8: Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz. Sur eyaleti.
7: En büyük ve en uzun süren yarışı. 600 kilometreyi tamamlamak için tam 400 tur sürecek.
9: Mike, izleyicimiz hikayelerden biri de 2 yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen Dayton. Jeff, bir süre sonra direksiyonun başına geçmek nasıldır biliyorsun. Bu adamın yarışı önlerde bitirmesini gerçekten bekleyebilir
10: miyiz? Asıl soru da bu zaten DW. Evet, aşırı derecede zor bir durum. Son arabaya binişinden beri çok şey değişti. Arabalar, motorlar ve rekabet değişti. Bu kadar uzun süreden sonra direksiyonun başına geçmek için zihinsel ve fiziksel olarak odaklanmak gerekir ki bu çok önemli.
7: Odak, dayanıklılık ve disiplin. Dayton'un yoldan çıkmış rutinini çok iyi açıklıyor. Yarışa dönmesini beklerken onunla biraz konuştuk. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
11: Aracıma iyi bakan bir takım var. Her şeyin tam kapasiteyle çalıştığından emin oluyorlar. Bu yüzden kendime bakmam da gerekiyor. Çünkü sadece bir sürücü değil, atletim de. Gerçekten temiz yazılıma başlayınca zihnime ve performansımda büyük bir farklılık hissetmeye başladım. Yiyeceklerim için yazılım diyorum. Çünkü düşünürseniz bedeniniz sizin işletim sisteminiz. İşletim sisteminiz iyi çalışıyor gibi hissettirse de yanlış yazılımlar bilgisayarınızdan tam performans almanızı engelleyebilir. Hatta çökertir. Yani sadece temiz yazılımlar diyorum ki İşletim sistemim tam performans veriyor ve tüm bunlar da yarışları kazanmama yardımcı oluyor.
12: Teslimatları hızlandırın. Kartları sonra hallederiz.

0: Biraz yarıştan önce bazılarını yarış sırasında içeceğim. 400 tur bittikten ve damalı bayrağı gördükten sonra Zafer'le beraber bu bebekleri yuvarlayacağız ha? Hepimizi aldın mı? Beni ve arabayı? Yarış üniformam var ama kask takmıyorum. Bunu görmelerini istedim ha?
1: Rico seviyemi çok yakından takip ediyorum ve şu an sahip olduğum enerjim bana yetiyor dostum.
0: Sen Max sürücüsü olacaksan içmem gerek. Belki de bu içkinin 4 senelik vergi borcunu ödeyeceğini düşünmelisin ha?
1: Peki abi.
0: Hadi.
2: Hadi Dayton hadi.
0: İçsene.
1: Hadi tamam.
0: Hadi.
1: Merak evet. etmeyin.
2: Hadi bakalım. Yapabilirsin.
0: İç. Hadi, evet.
1: Hadi.
2: İç.
0: Evet.
3: Pekala, bana biraz nakit gerekecek.
4: Ne için?
3: Erzak, iş için.
4: Jimmy ve kardeşleri ne ihtiyacı varsa getirmeyecek miydi?
3: Yine getiriyorlar ama beklenmedik bir şey çıktı. Anlaşılan kardeşlerin başarılı olmuş. Susadın mı?
4: Hayır, olmaz.
3: Sadece bir tane.
4: Olmaz
3: hadi,
4: dedim.
3: Vaktimiz hayır. Vaktimiz var, hadi. Hayır. Merhaba güzellik. Bir tane şunlardan verir misin?
5: $10 bir tane daha ister misiniz?
3: Ya, elbette isterim. Barbie bebek. İki paket de şu jelibonlardan alayım.
6: Müdüriyet konuşuyor. Tamam mı?
7: Gardiyanlarımı serbest bırakıp barışçıl şekilde teslim olmak için...
6: Peçete talebinde bulunduğunuzu görüyorum. Öyle değil mi? Müdür olarak... Hapishane kütüphanesi için taht oyunları rafına ejderhalarla dans kopyası koyabilirim.
2: Evet.
6: Ama tek sorun şu. Kış rüzgarları ve bir bahar rüyası daha basılmadı. Onları bulamayız. Anlatabiliyor muyum?
2: Hayır.
8: Olamaz.
6: Kontrol edemeyeceğim şeyler için bir şey yapamam.
9: Bu tamamen saçmalık. George R. Martin kış rüzgarlarını 2 sene önce yayın evine verecekti.
6: Gerçek teslim tarihi buydu biliyorum ama burada öyle yazıyor. Bunları size okuyorum ve aynı zamanda Martin'in terfi gibi bir şeyden dolayı yazma takviminin aksadığı da yazıyor. Yani kış rüzgarlarını tamamlayamamış. Anlatabildim mi?
9: Hiç mantıklı değil. Geçen ay federal hapishaneden gelen 2 adam güzel kadın ve ejderhaları hakkında bir sürü yeni şey biliyordu.
6: Şimdi sanırım o 2 mahkum bunları muhtemelen diziyi izleyerek öğrenmiştir. Tekrar size söylüyorum. Dizi öne geçti. Artık kitapları takip etmiyorlar.

0: Hadi şu şeyi patlatalım.
1: Araçlar yerinde ve yarışa hazır. Mike, anma gününde 600 kilometrelik bu yarışı izlemek bir şereftir. Uç uç uç uç uç uç. Canlarınızı feda edenler için yarışalım çocuklar, evet.
0: DW senden bahsediyor. Ne o? Jimmy kapı anahtarını falan mı bıraktı?
2: Evet.
0: Buluşmamız için.
2: Öyle bir şey. Bak şunu unutma, tamam mı? Yuvarlanacaksın. Tereddüt etmeden. Yuvarlan gitsin.
0: Neden bahsediyorsun sen? He? Orada ne var?
2: Dediğimi unutma, yuvarlan.
0: Hadi ama. Yuvarlan.

0: Ya, çöp kanalından bahsetmemiştin.
1: Haklısın.

0: Hey! Hey, vakit geldi.
1: Ha, ne demezsin?
0: Hadi amaco, sana her şeyi söyleyemezdim, değil mi?
1: İkinizin de canı cehenneme. Çöp kanalı mı? Birkaç şanssız logunla iş yapınca böyle oluyor işte. Bunlar beyazlatıcı kalemlerim.
0: İki beyazlatıcı kalem, bir plastik torba, istediğin gibi.

0: Bana tüpü ver.
1: Bekle, bu kadar mı?
2: Bunun önemli bir şey olduğuna inanmamız mı gerekiyor?
0: Şimdi hazır mısınız?
1: Hayır. Dur, bekle. Bu kadar mı? Bir plastik torba, beyazlatıcı kalem, sahte tuz ve jelibon var. Bombamız bu mu?
0: Ona bomba deme. Kasa ne kadar uzakta?
1: Ya 20 metre kadar, bilmiyorum, belki 30.
0: 20 mi 30 mu? Burada bilimle uğraşıyoruz, anladın mı?
1: Gizli içeriğimizin jelibon olduğunu görünce bombamız patlayıcı aletimizden bilim çıkacağını düşünemedim. Birden işte ne bileyim
0: bak,
1: ben ya?
0: Kendin söyledin. Güvenlik yüzünden patlayıcı getirmedik. Şimdi patlamayı yaratmak için potasyum klorat gerekiyor, anladın mı? Beyazlatıcı kalemlerle saf sodyum klorat var. Potasyum klorat ve çakma tuz olunca iyonları eşit derecede dağıtmaya başladık. Şeker artı potasyum klorat eşittir. İki gaz ve bir katı madde. Buna ısık katarsan enerji elde edersin. Enerji ışık, patlama ya da benim sevdiğim kelime Jobang. Ne o? Dinamit falan kullanacağımı mı sandınız yoksa, ha?
1: Şey, evet, birazcık öyle
2: evet,
1: sandım.
2: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
0: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi. Hazır mısınız?

0: Geri geliyor.
1: Yatın.
2: Kıpırdama.
3: Kıpırdamıyorum.
2: Nefes de alma.
3: Almıyorum.

0: Ne yapıyorsun? Dur, dur.
1: Aa, sorunu şimdi anladım. Poşetin ağzını çok bükmüşüm, evet.

Keselowski dıştan geliyor. Arkasında başka kimler var peki? Gerçi o kadar kolay vazgeçmeyecek bence. Oldukça sakin gibi.

0: Haber ver.
1: Merkez? Ne çeşit bir duman? Buradan her şey yolunda görünüyor. Çalışan alarm da yok.
2: Neler oluyor?
1: Bayilerden biri teslimat borosundan duman geldiğini söylüyor.
2: Yangın yoksa neden duman olsun? Birkaç adamı gönder de ne olduğuna baksınlar.
1: Peki efendim.

0: Ben de Oya, sen Batı'ya.
1: Tamam. Evet. Geliyor. Duyabiliyor musun?

0: Pekala hadi. Hadi.
1: Hadi. Evet. İşte bu bebeğim. İşte bu. Hadi Cimi. Hızlandır. Evet. Hızlandır şunu hadi. Dağından
0: çıkmadık bile.
1: Hadi Cimi. Hızlandırsana şunu biraz daha.
2: Hadi hadi dur.
0: Yavaş. Buradan çıkmadık bile. Ne yapıyorsun?
2: Götürün şunu hadi.
0: Hey, yeter.
1: Geri at onu.
0: Şu hale bak.
3: Basınç. Nöt vakum.
4: Oh tanrım.
5: Ne oldu?
6: Kolumu çektin ama.
1: Benim değil, senin suçun bu.
0: Çalıştırmamı sen
1: bir
0: söyledin.
1: Bir makineyi bile nasıl kullanacağını
0: geri bilmiyorsun. Geri aldığımı sen söyledin.
1: Senin
0: adamın
1: suçun.
0: Adamın kolu tamam gitti be.
1: Senin. Bu senin suçun.
0: Bir dakika, içinde bir yerde sonuna kadar gitti mi?
6: Hayır. İçine girip bakmam lazım. Jimmy, hortumu çıkarmama yardım et.
1: Hayır.
7: O senin kolun değil.
1: Onunla
7: sen kolunu Irak'ta kaybettin, tamam mı? O şey sadece plastik bir parça. Yani kolunu artık geri alamazsın,
8: evet,
7: biliyorsun.
8: Evet, kolunu geri alamazsın, doğru. Ama kol olarak kullandığın plastik bir parçanın yenisini bulabiliriz.
1: Clyde.
4: Buradan bir sürü para çıkarabiliriz, anladın mı? Bu işi bitirmemiz gerek, hadi.
6: Onlarla mısın sen?
8: Tabii ki bizimle. Bunların hepsi onun fikriydi. Evet. Tabii bunu sesli olarak söylemeyiz çünkü Irak'ta kolunu kaybetmenin onun suçu olduğunu biliyor.
7: Abinin evet. Futbol yıldızı olmasaydı gidip askere yazılmayacağını herkes biliyor.
4: Bu doğru, evet.
7: Ağır abi olacaktı yani. De oynayacaktı. Buralarda böyle bir şeyi başarabilen hiç kimse yok. Sen de diğer beyaz işe yaramaz kömür madencilerinden bir
8: Logan
7: olacaktın.
8: Logan aile
7: tamam
8: laneti.
7: Mı?
0: Kesin sesinizi. İkiniz de.
7: Biz bu hırsızlığa eklenen değerleriz, no, tamam mı? Böyle davranma hakkı olan biri varsa o da biziz.
5: Evet, ben kardeşler işi beğenmedi mi? Hı? Bir sorun mu var?
7: Evet. Tarihi değiştirdin, her şeyi taşıdın. Bütün iş kökünden değişti.
5: Çünkü tarihi değiştirmek zorundaydık.
7: Katılımımız için gereken şartları biliyordun. Hı-hı. Bu işi seninle birlikte yapmak için ahlaki bir neden gerekiyordu. Kız kardeşinle uğraşmak için o mağazaya dönmek bize uyardı, tamam mı? Ama tarihi değiştirdiğinde her şey tam tersine döndü.
8: Ve kimseye zararı olmadı. Güzel bir şey. Amerika
7: sanki,
8: gibi.
7: Sanki bize Amerika'yı incitiyor gibi hissettiriyorsun. Yani tarihi değiştirmen ahlaki koşulumuza göre gereksiz bir ihlal.
0: Sana gereksiz ihlal neymiş göreceğiz.
4: Sorun yok tamam mı? Çeneni. Bak, bu işi bitirme.

0: etmemiz gerek. Şimdi git kardeşinle konuş hadi.
1: Bırak. Dur dostum. Hey, ben senin abinim. Tamam mı? Ve her zaman yanındayım. Sana 20 tane yeni kol alacağım. İstersen 100 tane. Kimse fark etmeden işe dönmeliyiz şimdi. Tamam mı? Hadi bunu bitirelim. Oldu mu?
2: Kolu bulacaklar ve gardiyanlar kahvaltıda hücreme
1: Hayır,
2: gelecek.
1: Hayır, bulamayacaklar çünkü ben bulacağım. Ben bulacağım, söz veriyorum. İnan bana.
3: Müsait miyim? Bu palyaçoların önüne geçmesine izin ver. Bir delik var. Geçebilirim. Geride dur. Orası çok sıkışık. Arada kalacaksın. Ya noktalar görüyorum.
4: Kayıyorsun.
3: Sanırım işledim, sistemim çöküyor.
4: Çarpacaktın.
5: Ne buldun?
6: Hiçbir şey yok.
5: B seviyesine gidelim.
6: Tamam.

0: Bekle, dur. Nereye gidiyorsunuz?
1: Çöp turu.
2: Aşağıda duman kokusu aldınız mı?
3: Hayır. Çünkü küçükken ikimiz de koku duyumuzu yitirdik. Çünkü...
1: Kızıl hastalığı geçirdik. Yansak bile haberimiz olmaz yani.
0: Götürün şu arabayı.
3: Tamam, teşekkürler. Tamam. Pekala.
0: Bir sorun var.

0: Dur dur. Bu nedir?
1: PTT havalandırma sistemi. Sigara içmek yasaktır. Hey! Kardeşlerin şimdiye dönmeliydi. Niye gidip bakmıyorsun?
2: CMC mülkünde sigara içilmez.
3: Aa tabii ya. Ondan mı buraya koymuşlar sence?
0: Yine de onu söndürüp işine dönmen gerekiyor.
3: Dışarıya çıkmak için 1200 metre yürümem lazım.
0: Sana mola bitti dedim dumanlı.
3: Her pakete 4 koymanın bir nedeni var. Her biri 4 dakika sürüyor.
4: Aça basıyor musunuz?
5: Aç yazmıyor. Başlat yazıyor ama açılmıyor.
4: Durdurun şunu.
5: Ne?
4: Durdur şunu.
5: Başlamasını istediğimizi sanıyordu.
4: Öyle ama durması gerekiyor.
6: Yani başlamamalı mı?
4: Başlatmamız gerek ama neden açılmadığını bulana dek durdurmamız gerekiyor.

0: Hey hey hey.
1: Hı.
0: Duman kokusu aldın mı?
1: Duman mı? Yok. Tek aldığım koku tekerlek yanıkları.
0: Tamam, teşekkürler. Devam et.
1: Tamam. Boş ver seni.
2: 3, 2, evet. Bekle. Tamam. Dur. Bir deyince mi yoksa şimdi...

0: Şimdi deyince miydi?
1: Ha. 3.
2: Şimdi deyince.
3: Durun.
2: Hadi. 3.
3: Durun.
1: Tamam. Raydan çıkaracaksınız. Zincir sıkışmış.
0: Oh.
1: Tamam. Hadi şimdi dene. Evet. Gidiyoruz.
0: Ha.
1: Gidelim. Daha geri döneceğiz. Hey, in oradan, in oradan. Sana bulacağım
2: hadi
1: dedim.
2: Hadi gidelim.
1: Ya.
4: Bulacak mısın?
1: Bulacağım, inan bana. Hadi. Başlamalıyız, hadi.
2: Hadi koca adam, hadi.
1: Hadi.
3: Hey! Öyle çekip gidemezsin. Bana borçlusun.
5: Direksiyon başındayken değil.
3: Sözleşmen diyor ki...
5: Sözleşmem diyor ki... Aşk simidi şirketi ki bu sensin... Anlar, bilir ve kabul eder. Ki iki sevgili... Ki bu benim onun ortağı çalışanı... Ya da ortak girişimcisi değildir. Arabalardaki sürücüler yarışları kazanır Max. Kimse bitiş çizgisinden geç diye sana içki vermez. Yani çeneni kapat yoksa ben kapatırım.
3: Ödemeyi durdur kelimesinin anlamını biliyor musun? Hey, hey! Sen o adamsın.
6: Meli şimdiye dek dönmeliydi.
7: Şey, Meli halan genelde söylediğini yapar tatlım. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ve umalım ki Logan gibi davranıp diğerleri gibi sorumsuz biri olmaz. Güzel.
8: Her şey tamam mı?
4: Çıkarken biraz tümsek vardı ama sıkıntı yok.
8: Kolun yani elin nereye gitti?
2: Gidebilir miyiz artık?

0: Yemekhanedeki yangın alarmı devreye girdi.
1: Müdürüm, bunu ihbar etmeliyiz.
2: Monroe'da asla yangın çıkmaz.
3: Efendim, o muhafızların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Ölmüş ya da kötü durumda olabilirler.
2: Ölümden daha kötü ne olabilir sence? Boş ver, ihbar et.
1: Monroe hapishanesinde 3 yangın alarmı var. Lütfen hemen yola çıkın. Yemekhanede
4: yangın olduğu ihbarını verdiler. Tekrar ediyorum. Monroe hapishanesinde...

0: Saçına spreyi bununla yaptığını söyleme bana. Bu onun saçını imdat yastığına çevirir.
1: Ben elimden geleni yaptım. Sen geç kaldın.
0: Sanki kızının saçını daha önce hiç taramadın.
2: Keşke kavga etmeseniz. Beni geriyorsunuz.
0: Haklısın bebeğim.
2: Babam burada mı?
0: Onu görmedim. Aceleyle çıktım. Baban geleceğini

0: Söyledi mi?
1: Evet. Neden?
0: Bilmiyorum, çalışacağını falan düşündüm.
2: Affedersen, otoyoldaki iş mi?
3: Kovulduğunu duymuştum. Bu konuyu açmaması garip.
0: Prenses gibisin. Harika olacak.

0: Onu nereye koyacaksın?
1: Ödül kasası yapabilirim.
0: İhtiyacın olacak. Pekala. Bir sürü ödülün var.
2: Sarıl bakalım.
1: Seni seviyorum
2: ben
1: baba.
2: Ben de seni seviyorum. Kasları göreyim. Evet.
0: Seni seviyorum.
1: Görüşürüz. Seni seviyorum.
2: İyi geceler Joe.
3: Evde görüşürüz Bobby.
4: Tamam.
3: Bu da ne? Arabama ne oldu? Şaka mı bu?

Hey ortak, nereye böyle? Onca yolu tek başına mı gidiyorsun? Seninle gelsem olur mu? Aa, olur mu? Tamam.

0: Yetkililer çalınan paranın Charlotte otoyolunda bulunduğunu doğruladı. Bazıları buna çiftçi soygunu diyor. Kaynaklara göre isimsiz bir ihbar polisleri benzin istasyonuna yönlendirdi ve hafta sonu yaşanan hırsızlıkla bağlantılı terk edilmiş bir kamyonet ve para buldular.
1: Kamyonet geçen hafta çalıntı olarak bildirilmişti. Adli tıp ekibimiz olay mahallinde. Olay yerinde birçok...
2: Kendinize güvenmiyorsanız neden o kadar parayı çalma zahmetine girersiniz ki?
3: Korkmuş olmalı.
4: Şu anda hırsızların kim olduğu belli değil. Ancak ekibimiz olay mahallinde. Kamyonet çiftçilerin kullandığı bir tip kamyonet olduğu için buna çiftçi soygunu deniyor. İçinde birkaç parmak izi bulundu ve bu adliyeye gönderildi. İhbarlar gelmeye devam ediyor.

0: Herkesi sabah 6'da çağırdık. Hafta sonu boyunca yarış yüzünden çalışamadık ama her şey cuma günü bıraktığımız gibi.
1: Bugün kaç kişi çalışıyor?
0: 40'a yakın ve biraz zaman sıkıntımız var. Çünkü sezon başladığı için her şeyi toparlamamız gerekiyor. Bu hafta buradan çıkacağız.
1: Tüm adamlarından parmak izi istiyorum.
0: Tabii. Ama bütün işçilerin her zaman koruyucu eldiven giymesi gerekiyor. Sendika kuralı.
1: Sendika kuralı mı?
0: Evet.
2: Harika. Ajan Grayson, çok iyi bir tanığımız var artık. Hırsızları gördüğüne ve teşhis edebileceğine dair yemin etmiş.
3: Evet, onları gördüm. Kim olduklarını da biliyorum.
1: Baştan başlayalım. Onları nerede gördün?
3: Tünelde. Yarıştan sonra duş ve dolaplara gidiyordum.
4: Bir laf vardır. Ya kur ya da çeneni kapa. Ben çenemi kapıyorum. Evet, kapıyorum.
5: Bu da neydi böyle? Sen kendini sürücü mü diyorsun? Daha önce hiç dönüşte sıkışmadın mı?
6: Zehrinden içmek istemediğimi söylemiştim. Kalp krizi geçirdiğimi sandım.
5: O zehir senin...
3: Hey! Sessize alır mısın lütfen? FBI'ye ifade vermeye çalışıyorum.
5: Dediğim şeyi içersin, dediğim şekilde sürersin.
3: İki kişiydiler. Bir tanesi I-17 otoyolu kıyısında bir mekanda barmen. Tek kolu var. Yanındaki adamı tanımıyorum.
1: Barmeni nereden tanıyorsun?
3: Bir süre önce barda kavgaya karıştım.
1: Barmenle mi?
3: Hayır, abisiyle.
2: Abin bir mi iki mi kolu var?
3: Abisinde ikisi de var.
1: Neden kavga ettiniz?
3: Hatırlayamıyorum.
1: Bardaki kavgayı kazandın mı peki?
3: Tabii ki kazandım.
1: Yani yarış sırasında tünelde tek kollu bir barmen ve kimliği belirsiz bir erkek gördün. Ne yapıyorlardı peki?
3: Sadece yürüyorlardı. Ama şüpheli şekilde tabii.
1: Şüpheli derken?
3: Orada olmamaları gerekirdi. Bu bile yeterli.
1: Televizyonda hırsızlık haberlerini görene kadar bundan kimseye bahsetmedin mi?
3: Doktorlar burnumu düzeltiyordu, tamam mı? İyileşme sürecindeyim.
2: Yani bu yaraların hepsi kardeşlerle yaptığın son kavgadan mı?
3: Barmen kardeş. Tünelde bana yumruk atan oydu.
2: Tek kollu.
3: Sürücüm Dayton White'a sorun. Bunlar olurken o da oradaydı. Beni destekleyecektir.
2: Evet, ihbarında onun ifadesini destekleyeceğinden bahsetmişsin, değil mi?
1: Bugün Dayton White'la görüştük. Yarış sırasında seninle tünelde bulunmadığını söyledi. İki şüpheli adam görmemiş ve neden söz ettiğine dair hiçbir fikri yok.

0: Konuştun mu onunla?
1: Bence o iyisini bilir. Evde değilken karavanın yanında durdum.
2: Hoş geldiniz.
1: Sanırım çoğu eşyanı aldım. Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.
2: Gazi İşleri Bakanlığı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
3: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
2: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
4: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Aa!
2: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
3: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
2: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
3: Pet otel var.
2: Daha bir sürü şey var ama yani.
3: Resmen

0: rekor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
2: Ali Bey, hoş geldiniz.
0: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahve de bekliyoruz.
3: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
7: Oh!

0: cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira. Bulunmaz, ben bilirim,
1: ben bilirim. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
3: Yeni Etili Falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etili Falif'ten.
4: Oh Milo Puff!

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik Beyazlık.

0: ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Vay vay vay
3: vay vay vay, Domino's'u... 30. yıla özel, bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
4: Hoş geldin.

0: Sabahları 12-15 Ağustos tarihleri arasında 5 kilo Türk şeker kristal toz şeker 199 lira, 15'li büyük boy yumurta 55 lira.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Hasret bitiyor.
8: Doğrunun bulunması tarafındayız.
7: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
9: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
10: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
11: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
7: Zorla Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
12: Kağıdı babası öldürdü.
13: Neyi kapatacağım ya?
14: Bir süs vermeye çalışmamış.
15: Elimizde 3 ayrı DNA var.
16: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
17: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
7: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?
5: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Sizi eşsiz dünya...

0: Ya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break her an.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.

0: Ziyaret kayıtlarına göre Jimmy Logan, ki kendisi otoyol işletmesinden yeni kovulmuş, kardeşi Clyde'la birlikte buraya Joseph Bang'i 15 Nisan'da görmeye gelmiş. İkinci bir ziyaret için 2 gün sonra bir daha gelmiş. Şimdi görüşmenin sadece görüntü kayıtları var. Yani ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama sonraki hafta Clyde Logan bir marketin içine dalmış ve 90 gün hapis cezası almış.
1: FBI dosyanızda oldukça bilgi var gibi yani. Ben size...
0: Bunun rastlantı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Buraya gelen suçluların diğer suçlularla arkadaş olmasına şaşırıp şaşırmadığımı soruyorsanız, hayır şaşırmadım.
2: Clyde Logan ve Joseph Bang 28 Mayıs günü buradalardı. O gün hapishanede hiçbir türlü sorun yaşanmadı mı? Ne diyorsun?
1: Hayır, sorunumuz olmadı.
2: Tabii. Çünkü Monroe itfaiyesinden o gün 20.30'da birden fazla araç gönderdikleri söylendi.
1: Mutfakta küçük bir yangın çıkmıştı. Ama hapishanelerde böyle şeyler sorun sayılmaz. Hapishanelerde yangın çıkarsa birden fazla araç göndermeleri onların kurallarından biri. Büyütecek bir şey yok. Çünkü birkaç dakika içinde söndürüldü.
0: Bu iki mahkumun buradan kaçıp soygunu yaptıktan sonra hapishaneye geri dönmediğine emin misiniz acaba?
1: Vay canına. Hayır. Hayır Ajan Grayson, burada 9 senedir müdürüm. Ve tek bir şey söyleyeyim. Monroe'da kaçma sorunu olmaz.

0: hırsızlık konusunda ne düşünüyorsun?
1: Ona Ocean's 11 dediklerini duydum. Çünkü kamyoneti marketin arkasında buldular.
2: Onlara taşralı hırsızlar diyorlarmış. Çünkü soygunu yapanların buralardan olduğunu düşünüyorlar. Umarım onları asla yakalayamazlar.
0: Peki araştırma ne durumda?
3: Bir şey söylemek istiyorum. Bakın, suç Charlotte'da yapılmış olsa bile paranın burada bulunması durumun ciddiyetini arttırıyor. Tüm yerel ve federal görevliler bu işe bakıyor.
4: Yemekle ilgili sorun var mı Mark?
5: Hayır, yok yani müdürüm. Sorun yok, hayır.
4: Miden rahatsız etmiyor yani.
5: Hayır müdürüm, etmiyor. Sorduğunuz için teşekkür ederim.
6: Pisliğini temizlesen iyi olacak.
7: Hemen.
5: Tabii.
4: Ha? Sen bana ne dedin mahkum?
6: Yürü.
5: Teşekkürler.
8: Peki ya şikayetçi olan kovulan işçi? Tek kollu barmenin abiyi?
9: Jimmy Logan soygundan 6 hafta önce kovulmuş. Max Chipley'nin yarış sırasında gördüğünü iddia ettiği kişi tek kollu kardeşi Clyde. Ama Clyde Logan'ın orada olma ihtimali yok. Çünkü soygun günü Monroe hapishanesinde yatıyordu. Yani o gün orada değildi.
8: Kusursuz mazeretleri sevmem. Jimmy Logan'ın telefonuna göre yarış sırasında neredeymiş?
9: Jimmy Logan'ın cep telefonu yok. Faturayı ödeyemediği için 3 ay önce kapatılmış. Ayrıca 1983 model F-150 sürüyor. Yani GPS de yok. E-posta yok. Sosyal medyası yok. Çevresindekilerin sosyal medya hesaplarında birkaç şey bulduk. Ve yarış sırasında Vali Viv listesindeymiş. Kızı Batı Virginia Güzellik Yarışması'ndaymış. Ve anlaşılan kazanmıştı.

0: Abin nasıl?
1: Bilemiyorum.
0: Onunla konuşmadın mı?
1: Hayır.
0: Bir kere bile mi?
1: Hayır.
0: Çok garip bu. Çünkü hep acayip yakındınız.
1: Son duyduğuma göre kızına yakın olmak için güneye taşınmış.
0: Ne kadar güneye?
1: Lynchburg. Kocası yeni galeri açınca eski karısı oraya taşınmış. Taşındılar mı?
0: Pekala. Onunla konuşursan eğer... Konuşmak istediğimi söyle.
1: Konuşacağını sanmıyorum.
0: Bütün parayı neden geriye verdiğini söyledim sana.
1: İkramımız olsun.
0: Çok cömertsin.
2: 6 ay geçti ve tutuklama yapmadınız. Bu arada yerel halk hırsızlardan kahramanmış gibi bahsediyor. Yani devam edip bu olayı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hepsi bu. Size de uyarsa. Tamam mı? O zaman... Tekrar teşekkür ederim.
3: Son bir soru.
2: Buyurun.
3: Dönmeyen para için sigorta şirketinden para aldığınızı söylediniz.
2: Evet.

0: Doğrudur.
1: Haftalardır muhasebecilerle burada kayıtları ve fişleri inceliyoruz biz. Ama kimse tam olarak ne kadar paranın çalındığına dair bilgi vermemişti.
0: Evet, şimdi çok karmaşık bir durum. Belirli bir
1: Evet,
0: algoritması
1: karmaşık
0: var ve...
1: algoritmaları biliyoruz. Ne kadar çalındığını bilmiyorsanız, alacağınız parayı nasıl hesapladınız?
0: Ben muhasebeci değilim ve bu konuşmalar yapılırken orada da değildim. Ama Charlotte Otoyolu'nun tek umrunda olan şey durumun istediğimiz şekilde çözüldüğünü bilmek diyebilirim.

0: Bay Neyman.
1: Aa, bu senin adına gelmiş. Bağış kutusundaydı. Ah, ama heyecanlanma bence. Pastel boyalı bir manyak olmalı. Anlarsın ya.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Yeni iş mi?
0: Evet. Mevsimlik bir iş. Umarım beni tutarlar ama. Eve yakın olmak güzel.
1: Girmek ister misin?
0: Hayır, beklerim.
2: Baba!
0: Merhaba, ne haber? Tamamen smaç. Onu ne zaman geri istersin?
1: Senin için ne zaman uygunsa. Buralardayız.
0: Tamamdır.
2: Beni bekleme.
0: Pekala, mini golf oynarız diye düşünmüştüm. Hem yeni go-kart arabaları var.
2: Sonunda gelato yediğimiz sürece olur.
0: Gelato mu?
2: Evet.
0: Şık bir dondurma falan mı o? Gösterilerden dolayı dondurma yemediğini sanıyordum.
2: O işleri geçtim artık. Son zamanlarda yemek pişirme sanatına sardım.
0: Yemek ne?
2: Aşçılık işte. Son zamanlarda hep izliyorum.
0: Ciddi misin?
2: Evet, bir sürü şey öğreniyorum. Mesela gelato sadece şık dondurma değil. Dondurmadan daha az karışma derecesi var ve böylece içine daha az hava giriyor. Bu yüzden çok yumuşak bir yapısı var.
0: Karıştırma derecesi ha?
2: Evet, karıştırma derecesi. Makinelerdeki çarkların hareket hızı. Bazen paletlere kürek diyorlar.
0: Evet, ne olduğunu biliyorum. Kürek. Sanki kürek, bel ve çapa gibi yani, değil mi?
2: Hayır baba.
0: Ne? Ne olduğunu biliyorum.
2: Ama evet. Onlar değildi.
0: Ren geyiklerinin dondurma yaptığını bilmiyordum ama.
2: Yapmıyorlar zaten. Komiksin.
0: Sensin komik. Ayrıca komik görünüyorsun.
3: Sahilin güvenli olduğunu ve parayı almaya gidebileceğimizi nasıl bildiğini bana hiç söylemedin.
0: Yani telefon şirketleri faturanı ödemen için 60 gün veriyor.
3: Evet.
0: Şey, birkaç gün geç kalırsan hattını kapatıyorlar.
3: Yani?
0: Faturamı neredeyse 6 aydır ödemiyordum ben. Telefonumu dinledikleri sürece onlarda kalabileceğini düşündüm. Bir hafta önce sonunda tamamen kapattılar.
3: Gayet iyi.
0: Öyle.
3: Bunu tek başına mı düşündün?
0: Aynen öyle.
3: Bir loguna göre bayağı düşünmüşsün ha.
1: Merhaba Cem.
0: Hey.
4: Pekala Mene. Tüm şu Logan laneti hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bu Clyde'ın teorisi. Üzerinde hiç fazla düşünmedim. Sence kaderimizde geçmişi tekrar etmek mi var?
4: Hayır. Ben hep geleceği düşünürüm.
3: Tüh, kusura bakmayın. Hanımefendiye bir tane daha vereyim
1: evet,
3: mi?
1: Evet, boş bardakla kadeh kaldırmanın kötü şans getirdiğini söylerler.
3: Öyle derler, doğru.
1: Tek başına kadeh kaldırmak da kötü şans getirir ama. Yani kendine de bir bardak koy ve bana uğursuzluk getirme.
3: Bu bara daha önce gelmiş olsaydı muhakkak hatırlardım. Buradan mı geçiyordun?
1: Evet, geçiyordum. Ama bir süre kalacağımı sanıyorum.
3: O zaman bir süre kalmana içelim.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Merhaba patron. Hala burada ne işin var? Erken çıkacaktın.
1: Evet, çıkmaya çalışıyorum. Neden hala beton dökme işlemi başlamadı?
0: İlk kamyonun motoru su kaynattı. Şu an tamir ediyorlar.
1: Zaten hep bir sorun çıkar.
0: Neden çıkmıyorsun? Biz hallederiz.
1: Hayır, biliyorum ama faturayı imzalamam gerekiyor.
0: Hemen imzala o zaman. İşimiz bitene dek ben saklarım.
1: Tamam. Teşekkür ederim Bob. Ama yine de işin bitince beni ara, olur mu?
0: Elbette patron.
1: Tamam.
2: Manşetlerle dolu birçok gazete. Ama emin olun bugün herkesin tek konuşmak isteyeceği şey...
3: Clark.
2: Yıldızlar arası kuyruklu yıldız. Tarihteki en yakın kuyruklu yıldız geçişi olacağını söylüyorlar. Onu parlak gün ışığında bile görebileceğiz.
3: Onu henüz birkaç hafta önce keşfettiler.
2: Evet.
3: NASA başka bir güneş sisteminden ansızın ortaya çıktığını söylüyor. Yalnızca

0: Beni korkuttun, seni duymadım.
1: Özür dilerim.
0: Saat kaç, 7 dedik sanıyordum.
1: İşim erken bitti. İstersen alt katta bekleyebilirim yani.
0: Sorun yok. Bitirdim.
1: Kaç kilometre oldu?
0: 8.
1: 8, güzel. Yarın parti var değil mi?
0: Dalga mı geçiyorsun? Nathan şimdiden komşuların yarısını davet etmiş.
1: O nasıl?
0: İyi.
1: İlişkimiz daha ne kadar böyle olacak?
0: Bilmiyorum, böyle olsun diye özel çaba harcıyor değilim.
1: Eğer bunu sırf Nathan için yapıyorsan...
0: Hayır.
1: Yani ben...
0: Hayır. Hayır.
1: Tamam. Sadece emin olmak için sordum.
0: Sadece biraz zaman alacak. İkimizin de biraz çaba harcaması gerek.
1: Üstesinden gelebiliriz.
0: Tamam, duş alacağım. Debbie arayacağım ve gelmesini söyleyeceğim. Yemekten önce ellerini yıkamasını söyler misin lütfen?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.

0: Baba! Evde olmana sevindim.
1: Ben de. Bu çizim masasını hala seviyor musun evlat?
0: Evet, onu da çok iyi çizebiliyorum.
1: Evet, görüyorum. Vay canına. Bunu beğendim, buraya gel. Gerçekten de harika bir ressamsın.
0: Teşekkür ederim baba.
1: Evet. Okul nasıl?
0: İyi.
1: İyi mi? Öğretmenleriniz bu şey hakkında konuşuyor mu?
0: Evet. Bay Williams Clark'ın büyük bir kar topu olduğunu ama gazdan olduğunu söyledi.
1: Vay canına. Asteroidler biraz dandik, tamam. Anladım.
0: Hayır, Clark kuyruklu yıldız, asteroid
1: kuyruklu
0: değil.
1: Kuyruklu yıldızı arasında fark olduğunu bilmiyordum.
0: Kuyruklu yıldızlar daha hızlı hareket eder, çok daha hızlı. Clark'ın farklı bir güneş sisteminden olduğunu biliyor muydun? Bu yüzden onun hakkında pek bir şey bilmiyorlar.
1: Artık iki şeyi biliyorum.
0: Neyi?
1: Sen de kuyruklu yıldız gibi dandiksin.
0: Hayır, sen öylesin.
1: Hayır, sen.
0: Hayır, sen.
1: Sen buraya gel. Bu nasıl gidiyor? İğnelerden daha mı iyi?
0: Çok daha iyi.
1: Öyle mi? Güzel. Sorun ne evlat?
0: Annem yine seni gönderecek mi?
1: Annen ve benim çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama ne olursa olsun, bana bak evlat. Her zaman baban olacağım, tamam mı? Seni asla terk etmeyeceğim. Seni seviyorum evlat.
2: Bilim insanları sadece haftalar önce keşfedilen yıldızlar arası kuyruklu yıldız Clark'ı incelemeye devam ediyor. Çok daha yavaş hareket eden ve takibi daha kolay olan çoğu kuyruklu yıldızın ve hatta asteroidin aksine bu kuyruklu yıldız tek bir kütle değil. Milyonlarca yıl içinde parçalanan yüzlerce kaya ve buz parçasından oluşuyor. Gerçekte Clark'ın parçalarının izi çok uzun.
1: Nathan, hadi ödevini yap.
2: Çok daha ötede. Öte yandan
0: bana yardım eder misin?
1: Tamam, ne çalışıyoruz?
0: Kesirler.
1: Hani matematikte iyiydin?
0: Kesirleri sevmiyorum. Zor bir konu.
1: Tamam, zor olması sorun değil. Çünkü kesirler ve matematik önemli. Babanın matematikte iyi olmadan gökdelen inşa edebileceğini mi sanıyorsun? Sen de gökdelen inşa etmek ister misin?
0: Evet.
1: Tamam. Sana yardım edeceğim. Tamam. Hangi rakamlar eşit bölünür? Önce bunu yapacağız. Tamam mı?

0: Güzel dürbün evlat.
1: Clark'ı görmüyorum.
0: Belki hala uyuyordur.
1: Baba.
2: Bir gecede yaşanan gelişmeler. Clark'ın büyük parçalarından bazılarının atmosferimize girmesi bekleniyor. Bilim insanlarına göre en büyük parçalar güneşe yaklaşınca ısınıyor ve gaz püskürtüyor, yörüngeleri değişiyor.
3: Evet, ama endişe etmeyin, bu parçalar çarpmayacak diyorlar. Atmosferden geçerken gökyüzünde yanacaklar. Ama emin olun acayip bir gösteri olacak.
4: Hey John! Tekrar hoş geldin amigo.
0: Merhaba Ed, nasılsın?
4: İyiyim. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Geleceksin değil mi?
4: Bedava yemeği kaçırmam, bilirsin.
0: Biliyorum.
4: Birazdan görüşürüz.
5: Hey, biraz daha içecek bir şeyler lazım. Markete gidebilir misin? Misafirler bir saate burada olur.
0: Şimdi mi? Izgaraya başlamak üzereydi.
5: Hazırlanmam gerek. Misafirler birazdan gelir.
0: Tamam. Peki. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bileyim.
5: Hayır.
0: Tamam.
5: Aslında biraz daha sosisli çörek al. Bir de hardal. Sadece baharatlı olandan var. Teşekkür ederim.

0: Gel evlat.
1: Oyuncak alabilir miyim?
2: Sözümü dinlersen ve acele edersen.
1: Vay canına. Nereye gidiyorlar?
2: Bilmiyorum.
1: Bak, işte Clark.
2: Aa. Çok havalı görünüyor. Pekala, acele edelim. Hey, Nathan, hadi. Pekala, kutu içecek.
1: Kutu meyve suyu da alabilir miyiz?
2: Tamam. Meyve suyu. Hangisinden istiyorsun?
1: Aa, bunları seviyorum.
2: Tamam, öyleyse onlardan.
1: Çok gürültülü baba. Bu ne?
2: Kayıp çocuk uyarısı olmalı. Başkanlık uyarısı mı?
3: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Departmanı.
2: Alo?
4: Bu başkanlıktan bir uyarıdır. Test değildir.
5: John, Alan, Geraldi.
4: Acil durum sığınma evine yerleşmek üzere seçildiniz.
5: Allison, Rose, Geraldi ve Nathan Beckett Geraldi ile.
4: Özel eşyalarınız için bir çanta alabilirsiniz. İstisnası yoktur. Lütfen.
5: Allison, Rose, Geraldi. Nathan Beckett Geraldi.
4: Yeni bilgiler için beklemede kalın. Bu bir test değildir.
2: Tamam Nathan, hadi gitmeliyiz.
1: Ama oyuncak alabileceğimiz
2: söyledi. Bir dahaki sefere alırız, hadi.
3: Başkanlık uyarısı, lütfen beklemede kalın.
6: Doğru, bu değerli bir deneyim.

0: İşte geldiler.
1: Herkese merhaba.
0: Buraya otur.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Hey, John. Olursa, seni görmek güzel.
1: Seni de Kenny. Merhaba de.
2: Şimdilik beklemeye devam ediyoruz.
4: Merhaba
2: evet,
4: dostum.
2: Evet, birazdan canlı bağlantılarda yeni bilgiler
4: tam zamanında ilk parçalardan
2: yeni
4: biri çarpmak üzere.
0: Kulak mı çarpacağım?
4: Sadece bir parçası. Endişe bütün etme. Okyanusa düşecek.
0: Baba gel ve benimle otur.
1: Annenle biraz konuşmam lazım.
2: Sizlerle paylaşacağım.
1: Merraba.
5: İçecekler nerede?
1: Arabada dinle. Başkanlık uyarısı geldi. Sana da geldi mi?
5: Hayır. Test içindir. Arabaya gidip eşyaları alır mısın?
1: Hayır. Test olduğunu sanmıyorum. Ailemizin sığınak için seçildiğinizi söylediler. Bence bu kuyruklu yıldızla ilgili garip bir şeyler oluyor.
5: Haberlerde parçasının Bermuda yakınlarında bir yere düşeceğini söylediler.
1: O halde
5: bize
1: neden
5: yakın
1: ordunun
5: değil?
1: Yarısı gökyüzünde bir ton uçakla dolaşıyor söyler misin?
4: John işte geliyor.
2: Birkaç
4: buraya gelin.
2: İçinde Bermuda kıyısı açığına düşmesi bekleniyor. Bazı bilim insanları dalgaların
5: tamamdır
2: dağılma mesafesinin tsunami
5: patlamış mısır için insülin aldın mı?
2: Görmüyor.
5: Yap hadi.
2: Ancak 1908'deki Tunguska olayından bu yana en
0: bakın,
2: büyük patlama
0: işte
2: olacağı söyleniyor.
1: O şuna baksanıza.
2: Bir meteor düşmüştü. Bunlar canlı görüntüler. Bu parça aslında alt atmosfere giriyor.
6: 6, 5,
0: 4, 3, 2, 1.
6: Ve çarpışma.
4: Durun, patlama nerede oldu?
3: O bir kaya parçası. Kayalar patlamaz.
7: Sen onun dinozorları anlat.
2: Atlas Okyanusu'nda beklenen asıl su sıçramasının ilk görüntülerini bekliyoruz.
4: O da neydi?
2: Bize ulaşır ulaşmaz

0: Herkes iyi mi?
1: Şimdi parçanın...
0: İyiyim sanırım, bir şok kaldı.
1: ...Florida'nın merkezini vurduğu haberi geliyor. Çarpmanın...
2: Aman
1: merkez üssünün Tampa'nın hemen dışı Orlando'ya kadar uzanan alan olduğu söyleniyor. Bilim insanlarının bir futbol stadyumu büyüklüğünde olduğunu tahmin ettiği bu parça 2500 kilometreye kadar şok dalgası yaydı. Sizi uyarmalıyım. Görmek üzere olduğunuz şeyi kelimelerle anlatmak imkansız. Bunlar rahatsız edici görüntüler. Tampa'daki yerel haber helikopterinden ve hava durumu uydusundan bize gelen görüntüler bu şekilde. Sizlerle paylaşıyoruz.
3: Vay canına. Bu da ne? Mike, Mike geri dön. Mike dön.
2: Aman Tanrım.
4: Başka parçalar da mı düşecek?
1: Biraz sabredin. Bu görüntüler dışında elimizde fazla bir bilgi şu anda mevcut bulunmuyor. Maalesef
0: ne
1: bölgedeki temsilcilerimizle
0: bağlantıyı kaybettik. Başkanlık uyarısı.
1: Yörünge tahminleri belli ki hiç tutmadı.
4: Neden senin telefonuna geldi ama bize gelmedi?
1: Evet, halkımız bu felakete hazırlıksız yakalandı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Departmanı.
1: Ve uyarıları dikkate almadılar.
6: Bu uyarı... John, Alan, Gary içindir. Acil durum sığınağı için seçildiniz.
7: Baba.
6: Allison.
7: İsmin Rose, televizyonda.
6: Gary. Nathan, Beckett, Gary. Birlikte. Başka kimseyi alamazsınız. Hiçbir istisna kabul edilmiyor. Tek bir çantayla Doğu Standart saatiyle 21.45'te Georgia, Warner Robins'teki Robins Hava Kuvvetleri üssünde... Tanımlama için kare kodunuz size kısa mesajla gönderildi. Lütfen 1'e basarak size ulaştığını onaylayın.
8: Belki aynı mesaj bizim eve de gelmişti.
4: Ama neden sadece John'un telefonuna geldi?
6: Robins Hava Kuvvetleri üssünde kare kodunu gösterin. Uçak 21.45'te kalkacaktır.
2: Biri daha çarpacak. Biliyorum.
1: Ki...
2: Hadi gidelim. Hadi gidelim Eli.
7: Nathan'la kalmak istiyorum.
8: Hadi çabuk çıkalım.
7: Anne.
1: Ve çalışanlarımıza ulaşamıyoruz. O yüzden son görüntüler bunlar. Valilikten insanların dikkatli olması...
9: Kişi için bir çanta dediler ama niçin topladığımı bile bilmiyorum. Sıcak mı soğuk mu?
0: Bilmiyorum. Sıcak soğuk. İkisi de sanırım. İnsülin malzemeleri nerede?
9: Dolapta sol üst köşede. Buzdolabından kartuşları almayı unutma.
0: Bu bir ay için yeterli olacak.
9: Bir ay mı?
0: Bir ay, bir yıl hazırlıklı olmalıyız.
9: Oh tatlım. Bak bana bak. Her şey yolunda. O uçağı kaçırmak istemediğimiz için acele ediyoruz, tamam mı?
0: Hep birlikte geziye çıkacağız. Birlikte olacağız, tamam mı evlat?
7: Ya büyük baba?
0: Oh, onu yola çıkınca arayacağız, oldu mu?
1: Tampa'ya çarpmasının ardından Tampa nüfusu 400 binden az bir şehir haline geldi. Yukarıdan görünen
0: üst katta
1: bu.
0: Bir şey kalmadı. Hey, hazır mısın? Yolumuz uzun.
9: İnsülin çantasını lütfen bana ver.
1: Beraber çalıştığımız
9: çanta.
0: Evet, tamam.
1: Arkadaşlarımıza henüz ulaşmış durumda değil.
0: Nathan nerede?
9: Seninle olduğunu sanıyordum.
1: Dolayısıyla ölü ve yaralı hakkında bir malumat.
0: Nathan, hadi gidelim, hadi.
7: Bak, gökyüzü yanıyor.
0: Gidelim evlat, hadi. Tamam, hazır mıyız?
9: Hazırız. Buradan görebilir miyiz?
10: John! John! Bekle!
9: Aman Tanrım! Hiçbirini arayan olmamış.
10: İki gün. Tamamen yanılmışlar. O şeyin tonlarca parçası var. Birinin gezegen katili olduğunu söylüyorlar. Şimdi de askeri olmayan uçuşları iptal ettiler. Ne yapacağız?
0: Bilmiyorum Matt.
10: Hayır,
0: bu sığınak yer değişikliğinin gerçek olup olmadığını bile bilmiyorum.
10: Bu çok saçma. Bunun farkındasın. Üzgünüm. Tamam mı? Üzgünüm. Lütfen oraya varınca bir şey öğrenirseniz bizi arayın. Güvende olmak için nereye gidebileceğimiz gibi.
0: Arayacağımı biliyorsun Matt.
10: Bol şanslar. Bol şanslar.
2: Bekle! Dur!
9: Aman Tanrım!
2: Dur! Bekle!
9: Lütfen dur!
2: Bekle! Eli'yi alabilirsin lütfen!
0: Onu alamayız Deb!
2: Eli'yi alabilirsin lütfen!
9: Belki de almalıyız.
0: Hayır Ela, onu alamayız.
7: Evet.
0: Deb, üzgünüm, onu alamayız.
2: Sana yalvarıyorum lütfen!
0: Ve tanrı aşkına yoldan çekil. Alice. Alamayız. Deb, üzgünüm.
2: Hayır.
9: Olamaz.
7: Hayır, gitme.
0: Üzgünüm Deb, hayır.
2: Hayır, hayır. O ya Nathan olsaydı.
9: Hayır. Çok üzgünüm.

0: dünyanın çeşitli yerlerine başka parçaların düşmesi beklenirken, dünyanın
1: olamaz, bir türlü bağlanmıyor. Umarım babam iyidir.
0: Bu noktaları değiştirdi. Milyonlarca kişi telefonla aradı. Zaten çaresizliğe kapılan insanlar saatlerce...
2: Hey, ne yapıyorsun?
0: Ülke genelinde insanlar malzemeleri boşaltıyor, malzeme
3: sunuyorlar. Her şey bir anda olmadı aslında.
0: Bazı vatandaşlara başkanlık uyarısı geldiğine dair doğrulanmamış haberler geliyor. Bu kişilerin ülkenin çeşitli yerlerindeki askeri üslere gitmeleri gerektiği, gizli tutulan acil durum sığınakları için seçildikleri söyleniyor.
3: Bizi nereye götürdükleri yazıyor mu?
1: Hayır, sadece sığınakların gizli
0: hala
1: olduğu söyleniyor. Bilgi yok.
3: Neden seçildiğimizi anlamıyorum.
0: Birçok kişi kitlesel bir histeriye neden olmamak için...
1: Ne oluyor?
0: ...bilgi sakladıklarını, böylece ülkenin kaçınılmaz sonundan önce sığınaklara seçilen kişileri yerleştirebileceklerini söylüyor. Gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız.
1: Olamaz.
3: Harika. Otoyola bak.
1: Aman Tanrım. Dikkat et. Bekle, ne yapıyorsun?
3: Başka bir yoldan gideceğim.
1: Dikkat et. Lanet olsun.
3: Üzgünüm Elif.

0: Clark'ın parçalarının şimdi binlerce olduğu tahmin ediliyor ve hiçbir uyarı işareti vermeden dünyanın farklı bölgelerine düşmeye devam ediyor. Birçoğu daha küçük olsa ve minimum hasara neden olsa da bazı parçalar büyük şehirleri yok edecek kadar büyük. Birkaç dakika önce Kolombiya'nın Bogota kentinde olduğu gibi. Ama uzay ajanslarının endişesi daha fazla veri toplamaya çalışırken bir parçasının gezegeni ortadan kaldıracak kadar büyük olduğu saptandı. Bu parçanın 48 saat içinde dünyaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle bir şey olursa dünyada bir felaket.
1: Bölge kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekibi...
2: Sence bütün bu insanlar seçilenler mi?
3: Bilmiyorum.
2: İnsanları ya herkes için yeterli yer olmazsa?
3: Önce bir oraya girelim.
1: Ortalık gerçekten karmaşa halinde.
4: Hadi tatlım, bu tarafa doğru.
3: Pekala, gitmeliyiz.
4: Biraz daha yürüyeceğiz.
5: Ama uçaklardan nefret edersin.
3: Evlat, biliyorum. Ama bazen cesur olmak gerekir. Kendini zorla. Çok korktuğunda bile. Benimle bunu yapabilir misin? Olur mu? Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim.
4: Ne olur bizi de içeri alın. Bakın bilekliğim var. Çocuğumu
6: kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Çocuğumu alın, olur mu?
7: Kapı kapalı.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak. Kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
3: Bir şey yok
6: evlat. Seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Bayım işte bilekliğim.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
4: Lütfen.
6: Tekrar ediyorum.
3: Biz seçildik.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
3: Biz seçildik.
4: Bayım lütfen beni içeri alın. Aman tanrım, ne oluyor? Niye elektrikler gitti? Işıklar neden gitti?
3: Oraya çıkmalıyız.
4: Lütfen,
3: aralarından lütfen. Geçelim. Hey, biz seçildik.
4: Sizin de çocuğunuz.
3: Affedersiniz.
4: Değil mi?
3: Çekin lütfen.
4: Lütfen beni.
3: Affedersiniz.

0: Hadi. Şu tarafa geçin.
1: Lütfen bayım.
0: Hadi.
1: Yalvarıyorum.
2: Bu tarafta.
1: Lütfen en azından çocuğumu alın.
2: Biz seçildik.
3: Sadece seçilenler. Evet,
2: biz seçildik.
3: Kimliğinize ve kare kodunuza ihtiyacım var.
2: İşte.
3: Doğrulamak için hangar oturuşa
2: tamam.
3: Gidin.
2: Tamam. Kolumu tut. Hadi gidelim. Affedersiniz.
1: Bayım biz de seçildik. Lütfen bizi de içeri alın bayım. Size yalvarıyorum.
4: C4 grubu 56 numaralı uçağa gidin.
5: Pekala devam edin. Gidelim. Kimliklerinizi ve kare kodlarınızı hazır bulundurun.
6: Bilekleriniz kimlik yerine geçer. Lütfen çıkarmayın.
2: İşte.
6: O olmadan biniş yapamazsınız.
3: Hadi hadi acele edin hadi. Acele edin sırayla ilerlesin
2: tamam.
3: Hadi.
6: Tamam. Bu teşekkür koluna. Ederiz.
3: Devam et devam et.
2: İşte oldu.
7: Teşekkür ederim.
2: Tamam. Tamamız. Çocuklar.
8: Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız.
2: Affedersiniz.
8: İstisna
2: bir
8: yok.
2: Çanta mı? Üç çantamız var
9: her
2: bizim.
9: Her aile için bir çanta. Devam edin. Devam edin.
2: Tamam. Üzgünüm. Tamam, olabildiğince çok eşya koyalım.
6: Tamam, evet. Evet, herkes için pantolon
2: evet.
6: Ve tişört.
2: Nathan'ın eşyalarını sırt çantasına
6: var.
2: Koyalım.
6: Battaniyeni aldım tamam mı? Onu buraya koyacağız.
2: Pantolonu oraya koy. Bana bir gömlek.
6: Hey!
2: Evet.
6: İlacı nerede? Onu buraya koymuştum ama
2: ne
6: yok.
2: Demek yok? Orada.
6: Yok işte, sen burada oraya... değil. Nathan, sırt çantanı mı karıştırdın?
7: Battaniyemi almak istedim.
6: Aman tanrım.
2: Arabada düşürmüş olmalı. Lanet olsun. Aa,
6: ne olacak? Ne yapacağız?
2: Bekle. Bekle.
6: Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
2: Affedersiniz, affedersiniz. Uçağımızın kalkmasına ne kadar var?
9: 15 dakika. En fazla 20.
2: Tam. Tam. Gidip alacağım. Tamam.
6: Dur, ne?
2: Ne? İnsülinli bırakacak mıyız? Bilekliğim var.
6: Lütfen.
2: Bak. Uçakta buluşuruz. Hangi uçak olduğunu bana mesaj at.
10: Devam edin hadi.
6: Hemen geri dönecek tamam mı? Bunu buraya koyacağız.
3: Evet devam et.
2: Bakar mısın arabadan bir şey almam gerekiyor. Bilekliğim var tekrar girebilir miyim ha?
3: Evet devam et git.
2: Tamam.
6: Tamam. Yanımdan ayrılma. Hey! Affedersiniz. Kocamın az önce sizinle konuştuğunu biliyorum. Oğlumun ilaçlarını almak için arabaya dönüyor. Uçağımıza binmesini sağlar mısınız?
9: İlaç mı?
6: Evet, sadece insülin.
9: Çavuş Ruiz.
6: Sorun ne?
11: Ne oldu?
6: Sorun yok. Ona şimdi açıkladım. Sadece insülin pompası. Çok önemli değil. Unutun gitsin. Sorun yok. Ona ihtiyacımız yok.
11: Sorun o değil.
6: Hayır hayır dert etmeyin. Bakın. İğnelerini kullanacağız. Çok önemli değil.
11: Birinci at. Refakatçi
6: ne?
11: Lazım.
6: Bakın bilekliklerimiz var. Biz seçildik.
11: Lütfen beni takip edin.
6: Hayır hayır. Neden?
11: Hanımefendi rica etmiyorum. Gidelim.
12: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Hemen geri arıyorum.
15: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
15: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
14: Anlamadım.
15: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
16: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibi.

0: dedik. Her şeyi hızımız çözerdik.
1: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Anacığım.
0: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: E tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
4: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
11: Turkcell'in çözüm gücü var.
5: Reklam güzel oldu.
1: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
5: Gerek var mı?
12: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi Dana Kasap Sucuk Kop'ta sadece 299 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso. Yeah. Silver moon,
14: got me flowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Hah! Maydanoz.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: başladı. Kaçırmayın.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Uğraşmayayım ben ya.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
1: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
2: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
1: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
2: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
1: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
2: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
1: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
0: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
4: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: Anında

0: derim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede...

0: 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. KOP'ta sadece 299 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Tamam, yanımdan ayrılma. Hey! Affedersiniz. Kocamın az önce sizinle konuştuğunu biliyorum. Oğlumun ilaçlarını almak için arabaya dönüyor. Uçağımıza binmesini sağlar mısınız?
13: İlaç mı?
12: Evet, sadece insülin.
13: Çavuş Ruiz.
12: Sorun ne?
13: Ne oldu?
12: Sorun yok, ona şimdi açıkladım. Sadece insülin pompası, çok önemli değil. Unutun gitsin, sorun yok. Ona ihtiyacımız yok.
13: Sorun o değil.
12: Hayır, hayır, dert etmeyin. Bakın. İğnelerini kullanacağız. Çok önemli değil.
13: Birinci at, refakatçi ne? Lazım.
12: Bakın, bilekliklerimiz var, biz seçildik.
13: Lütfen beni takip edin.
12: Hayır, hayır. Neden?
13: Hanımefendi, rica etmiyorum. Gidelim.

0: Hadi acele edin. Buraya, buraya.
1: Hayır yüzbaşı, öyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Hayır, bana şunu söyle. O listeyle ilgili nasıl bir sorun var? Kendimi imzaladım. O halde oraya gelip kontrol edeceğim. 5 dakika sonra oradayım.
2: Çocuk şeker hastası.
3: Ona dokunmayın.
1: Üzgünüm, size bilgi verilmeliydi. Kronik rahatsızlığı olan hiç kimse uçağa binemez.
3: Sadece diyabet.
1: Sağlık sorununun belirtilmesi gerekirdi.
3: Üzgünüm. Bakın, dışarıdaki görevliye bir şey söylemeseydim pompası olduğundan haberi olmayacaktı.
1: Elimden bir şey gelmez hanımefendi.
3: Onu görmemiş gibi davranabilirsiniz.
1: Hanımefendi, kuralı ben
3: kullanmadım. O halde görmezden gelin. Ya sizin aileniz olsaydı?
1: Ailem seçilmedi hanımefendi. Silahlı kuvvetlerin %99'u da. Hepimiz burada gönüllüyüz. Sadece işimizi yapıyoruz.
3: Üzgünüm. Gerçekten. Ama lütfen. Babası, yani kocam, şu anda bu uçaklardan birinde. Ben ne yapacağım?
4: Geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
5: Sakin olun. İşimizi zor.
4: Ben geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
5: Tamam,
4: lütfen geçmemize izin verin. Eşimin de bilekliği var. Biz geçebilir miyiz?
5: Bilekliği olan herkes...
4: Lütfen izin verir misiniz?
5: Sıra bizdeyiz. Sakin olun. Biz geri çekilin. Hey, salın burada. Geri çekilin. Ne yapıyorsun?

0: Ben Brin. Evet, bir yolcuyu arıyorum. Hanımefendi adı ne?
1: John Allen Garrity.
0: John Allen Garrity. Numarayı kontrol edin. Evet, oğlu işaretlendi. Teşekkür ederim, onu arıyorlar.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Allison! Nathan! Allison!
1: Koşmayın. Uçağınıza düzenli bir şekilde ilerleyin.
2: Bir çocuk gördünüz mü?
1: Lütfen.
2: 7 yaşında. Gri kapüşonlu eşofman üstü var. Annesi koyu saçlı. Yaklaşık 1.70 boyunda.
1: Birden fazla çocuk gördüm. Lütfen devam
2: edin. Önce binip binmediklerini bilmem gerekiyor.
1: Bileklikleri var mı?
2: Hepimizde var, evet.
1: Bu uçaklardan birindedirler.
2: Durun. Hepsinin aynı yere gittiğinden emin misiniz?
1: Evet. Hadi gidin. Herkes düzenli bir şekilde hareket etsin lütfen.
0: Allison!
1: Koşmayın.
3: Tamam Teğmen, teşekkür ederim. Hanımefendi, uçağa biniyorlar. Sizin için yapabileceğim
4: şey yok. Hayır, hayır, hayır. O uçaklardan birine binip onu arayabilirsiniz lütfen.
3: Onlarca uçak var. 2000'den fazla yolcuyla dolu. Onları bunun için bekletemem.
4: Orada telefon var mı? Onu arayabilir miyim?
3: Orada telefon var mı bilmiyorum.
4: Yapmayın, bu uçaklar nereye gidiyor?
3: Sığınak yerleri gizli bilgi. Bakın hanımefendi, bu bir acil durum operasyonu. Birçok kişi hareket halinde. Ben sadece nakille ilgileniyorum. Başka cevabım yok.
4: Lütfen, ne yapmam gerekiyor?
3: Çok üzgünüm.
4: Durun, durun, hayır.
5: Hanımefendi, bu tarafa gelmeniz gerekiyor.
1: Hadi hadi, acele et. Fazla zamanımız yok.
0: Allison! Nathan!
1: Tamam, herkes burada değil mi?
0: Allison!
1: Tamam, haber alalım.
0: Nathan!
1: Aradın mı?
0: Nathan! Allison!
6: Herkes otursun, hadi gidelim. Gidelim, herkes otursun. Herkes koltuk bulsun. Bayım, bir koltuk.
2: Karımı ve çocuğumu bulmaya çalışıyorum, bu uçaktalar.
6: Efendim, oturmanız gerekiyor. Kalkmamız gerekiyor, hadi. Herkes bir koltuk bulsun. Oturun bayım, bir koltuk bulun.
1: Sakin ol.
7: Lanet olsun.

0: Hey, hey, uçağa nasıl bindin?
1: Ne demek istiyorsun? Seçildim.
0: Evet, biliyorum. Bunlarla.
1: Hayır oğlum, şeker hastası.
0: Evet, kız kardeşimin çocuğu da öyle. Onu geri çevirdiler. Hastalığı olanlar bilemez dendi. Bize yardım edebilecek birini tanıyor musun?
1: Hey hey, hayır. Bekle bekle bekle. Hayır hayır, kapıyı aç. Kapıyı açın. Hayır, kapıyı açın.
2: Dur, kapıyı açın. Ne yapıyorsunuz bayım? Koltuğunuza geri dönün.
1: Hayır, beni indirmelisiniz. Çocuğuma ulaşmalıyım lütfen, yalvarıyorum
2: bu
1: size.
2: Bu uçaktan
1: çocuğuma
2: inersiniz, sizi almadan gideriz.
1: Sorun değil. Uçaktan indirin yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim.
3: Sınır ihlali. Sınır ihlali.
4: Hanımefendi, bu tarafa gelin. Biri ona yardım etsin.
3: Sınır ihlali.
4: Çekilin, çekilin hadi. Çabuk.
3: Güvenlik ihlali.
5: Hadi,
4: acele edin.
5: Hadi.
0: Sınır ihlali. Sınır ihlali. 33 numaralı pist. Tüm güvenlik güçleri 33'e. Hadi 33 numaralı piste. Sınırı koruyun. 33 numaralı piste destek gerekiyor. Herkes
5: İzin
0: 33
5: verin,
0: numaralı
5: verin.
0: Piste desteğe
5: lütfen,
0: gitsin bizi hemen.
5: Bizi de alın. Durun. Bizi de alın.
2: Silahlarınızı
5: Hiçbir
2: bırakın. Silahlarınızı
5: durun.
2: Bırakın.
5: Durun diyorum.
2: Bırakın diyorum.
5: Aman tanrım.
6: Orada dur. Geriye.
5: Bizi de alacaksınız. Hiçbir yere gidemezsiniz. Çekin.
1: Hey, herkes dışarı çıksın. Yakıt sızıyor.
5: Aman
1: güvenli
5: tanrım,
1: değil hadi.
5: Hadi.
1: Hadi.

0: Tamam. Onu bulacağız, hadi. Hadi elimi tut.
1: Kaçın. Acele edin, hadi. Durmayın. Hadi gidelim. Geri çekilin. Geri çekilin, hadi. Hadi. Durmayın beyefendi, geri çekilin. Geri çekilin. Burada durmayın, hadi lütfen, lütfen.
2: Dur ve dinle, tamam. Karımı ve çocuğumu bulmalıyım, buradan mı geri döndüler?
3: Bayım, sizi hatırlıyorum. Oğlunuzu reddettiler, aileniz orada değil. Geri çekilmeye devam edin. Geri çekilin.
0: Ah, olamaz. Dikkat et. Burada dur, camdan uzak dur.
1: Hadi. Hadi buraya.
0: İyi misin? Bir bakayım. Bana bak. Azaldı mı? Boş. Dur, ilaçlarını bulayım. Babanda olmalı. Tamam. Bana bak. Bir eczane bulmalıyız, tamam mı? Al. Al şunu. Babanı bulamazsak büyük babanın evine gideceğiz, tamam mı? Ona mesaj göndereceğim.
4: Babamın evine gidiyoruz. Bizimle orada buluş, Ali.

0: Tamam, işte orada. Tamam, yanımda durmalısın, tamam mı? Yanımda dur.
1: Eczane.
0: İhtiyacımız olanı alıp hemen gideceğiz. Affedersiniz.
2: Sadece bir kadın, bir şey yok.
0: Gel. Tamam. Hadi. Benimle diz çök. Tamam. Parmağını uzat. Çok cesursun. Bunu biliyor musun? Tanrım. 300 olmuş. Hadi seni iyileştirelim. Tamam. Tamam. Hangisi? Tamam.
3: Herkes hemen dışarı. Yürüyün. Kımıldayın. Yürüyün hadi. Hadi. Hadi bu tarafa.
4: Yere yat.
3: Beni izleyin. Arka taraflara doğru hadi. Dağıtın şurayı. Sen ne yapıyorsun ha?
5: Hadi.
3: Lanet olası.
0: Olabildiğince hızlı gideceğiz. Tamam mı? İyi. Yanımda kal. Hadi.
3: Hadi gidelim. Hadi. Hepsini alın.
5: Hadi.
3: Devam et. Hadi.
5: Hadi yürü.
3: Doldurun.
4: Bırakın beni.
3: İlaç malzemelerini unutmayın.
5: Hayır. Hadi acele edin.

0: Yiyeceklerin hepsini alın.
1: Aman tanrım. Aman tanrım.
2: Hayır, bakma, bakma. Bakma, aman tanrım.
1: Olamaz.
2: Burada benimle kal. Benimle kal. Yanımda dur lütfen. Hadi oğlum. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Oğlum sadece 7 yaşında lütfen.
3: Gidin.
2: Teşekkür ederim. Hadi, hadi.
4: Hey! Hey!
2: Kuzeye mi gidiyorsun? Lütfen bizi de götürün. Lütfen. Kuzeye mi gidiyorsun?
4: Arabaya
5: binin. Hayır, hayır,
2: hayır. Lütfen Lexington yakınlarına gitmemiz gerekiyor.
4: Arabaya binin.
6: Sizi ancak Knoxville'e kadar götürürüm.
2: Teşekkür ederiz. Bin hadi, bin.
6: Hadi bin evlat.
2: Tamam. Tanrım. Silah sesini duyabiliyor musun?
6: Evet.
4: Koşmaya yeni başlamıştım. Döndüm, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın vardı. Onu öldürdüler.
6: Ah Tanrım.
4: Beni de vuracaklarını sandım.
6: Ah, üzgünüm
4: tatlım. Çok kötüydü. Kabus gibiydi.
2: Tamam, tamam tatlım, iyisin tamam mı?
4: Orada iyi misiniz?
2: Evet. Çok teşekkür ederiz.
6: Emir komuta zinciri yokmuş gibi. Yetkili kimse yok. Herkes kafası kesik tavuklar gibi koşturuyor.
2: Olamaz.
4: Knoxville'e gidip bir uçağa bineceğiz.
6: Evet, uçak kalkmadan oraya varabilirsek. Ve eğer geçmemize izin verirlerse. Ah. Piyango. Hükümet neler olacağını biliyormuş. Tek yaptıkları zengin ve güçlüleri seçmek oldu. Lanet olsun. Hey, oğlun acıkmış mıdır acaba? Burada bir sandviçimiz var.
2: Bir şeyler yemesi gerçekten çok iyi olur.
6: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
4: Hindili sandviçimiz var tatlım. İster misin?
2: Hı-hı. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Ne diyorsun tatlım?
7: Teşekkür ederim.
6: Rica ederim evlat.
4: İkiniz yalnız mısınız peki?
2: Hayır, kocam... onunla ayrıldık.
7: Uçakta.
4: Uçakta mı? Ralph, haberlerde gördüğümüz o bilekliklerden takmışlar.
6: Seçildiniz mi?
4: Niye onunla uçakta değilsiniz?
2: Oğlumun sağlık sorunu var. Bizi uçağa almadılar ne yazık ki.
4: Ah, çok üzücü. Bu çok utanç verici.

0: New Hope Prop Baptist Kilisesi.
1: Hey, hey, hayır bekle, bekle. Lanet olsun. Çalış, beş para etmez şey.

0: nihayet.
1: Daha nasıl?
2: John, beni duyabiliyor musun?
0: Tanrı'ya şükür, Ellie iyi misin? Ellie, seni duyamıyorum. Neredesiniz?
2: John, beni duyuyorsan lütfen bizimle babam da buluş, oraya gidiyoruz.
3: Babam mı?
2: Evet, oydu.
3: Neredeymiş?
2: Bilmiyorum tatlım, telefon çalışmıyor.
3: Onu görmek istiyorum.
2: Biliyorum, büyük babanın orada buluşacağız. Bir şey yok, bizimle orada buluşacak.

0: Hadi millet, herkes binsin. Yola koyulmalıyız.
1: Hey, hey. Affedersiniz. Nereye gidiyoruz?
0: Kuzeye.
1: Ne kadar uzağa?
0: Kanada'ya.
1: Tamam. Beni Kent'teki Lexington'a götürür müsün yolunun üstünde?
0: Tamam ama hemen binmelisin.
1: Tamam, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.

0: Ne iş yapıyorsun?
1: Ne? Ne iş mi yapıyorum?
0: Mesleklere göre seçiyorlar. Annem gibi. Doktor olduğu için seçildi.
1: Ben yapı mühendisiyim. Ben bina inşa ediyorum.
0: Onlara kesinlikle ihtiyacımız var.
1: Merhaba, ben John.
0: Colin.
1: Memnun oldum.
0: Ben de öyle. Ben de öyle.
1: Annen kabul edildiyse neden ailenle değilsin?
0: Ailemle 7 yıldır konuşmuyorum. Tüm bunları kız kardeşimden öğrendim. Evet, annemle sorunlarımız vardı. Kin tutmakta buraya kadarmış ha. Ya sen?
1: Uçmayı sevmiyorum. Yürürüm dedim. Karımı ve oğlumu askeri üste kaybettim. Şimdi onlarla buluşmaya çalışıyorum.
0: Pekala bak. Aracı kullanan Manny'nin Kanada'da tanıdığı pilotlar var. Hepimiz oraya gidiyoruz. Bazı kişileri sığınaklara götürüyorlarmış.
1: Ama sığınaklar gizli. Nereye gittiklerini nasıl biliyorlar?
0: Grönland'a giden askeri uçakları takip ediyorlar.
1: Grönland mı?
0: Bizimle gelmelisin.
1: Hayır, teşekkür ederim. Kentucky'de eşimle ailemi bulmalıyım.
0: Öyleyse onları bul, sonra bizimle buluş. Oscoot'tan kalkacağız. Sınırın hemen ötesinde küçük bir şehir.
1: İçeri gireceğini nereden biliyorsun?
0: Öğrenmenin tek bir yolu var, değil mi?

0: Biliyorsun o kadar... Kuzeye gitmek zor olacak. Ta Lexington'a kadar. Dışarıda çılgınlık hakim. Bizimle gelmek istemediğinden emin misin? Yani uçağa binmeye demek istedim.
1: Onu zaten denedim, işe yaramadı. Babamın evine gitmeliyim.
0: Oh, tamam.
2: Ralph, ne var?
0: Ben sadece buna... Havaalanındaki askerlere, çocuğu... geri çevirdiklerine inanamıyorum. Böyle bir suratı üstelik.
2: Sana olanları anlattı işte.
0: Evet ama belki... farklı bir aileye sahip olsaydı...
2: Ne yapıyorsun?
1: Bekle bekle, ne yapıyorsun? Neden arabayı durduruyorsun?
2: Ralph!
0: Bak kocan... seni terk etmiş. Ama endişe etmemelisin. Oğlunu güvenli bir yere götüreceğim. Sana söz veriyorum. Onu o uçağa
1: bindireceğim. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Nereye gidiyorsun aman tanrım? Çabuk arabadan in, çabuk!
1: Ralph, hayır!
3: Hayır, hayır!

0: Kilidi aç Judy.
1: Hayır.
0: Judy kapıyı aç.
1: Hayır.
2: Yapma, açma.
0: Lanet olsun Judy. Karnınızı kapının yapma. Kilidini aç.
2: Hayır yapma, açma. Hayır gelmiyorum. Hayır.
0: Buraya gel. Sana zarar hayır, vermek istemiyorum. Gelmiyorum. Arabadan çık. Buraya gel. Çık. Bırak. Buraya gel. Seni incinmek hayır. istemiyorum.
1: Bırak.
0: Arabadan çık.
2: Hayır.
0: Buraya
2: abla.
0: Gel.
2: Hayır.
0: Arabadan çık.
2: Abla. Abla.
0: Evlat kes şunu. Dur.
2: Lütfen. Hayır.
0: Dur dedim. Seni incitmek istemiyorum.
2: Hayır.
0: Tamam mı?
1: Tanrım çok üzgünüm.
0: Seni incitmek istemiyorum. Hayır. Oğluna ben bakacağım. Söz verdim. Kapıyı kilitle
2: onu
0: Judy.
2: Onu alma. Hayır. Ne yapıyorsun? Aç kapıyı. Neyden kapıyı aç?
3: Anne.
2: Kapıyı aç dedim.
3: Hayır. Anne.
2: Hayır. Dur, dur, dur, dur, dur, dur. Hayır.
3: Anne.
2: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
4: Ne yapacağım?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nerelisin?
1: Atlantalıyım.
0: Hayır. Sorduğum o değil. Nerede doğdun?
1: Ne önemi var?
0: O bilekliği hak etmiyor olman önemli.
1: Pekala, dinle.
0: Onu bana vereceksin.
1: Sana faydası olmaz. Üzerinde benim adım var. Alsan da işe yaramaz.
0: Bana ehliyetini de vereceksin.
1: Bak, sorun istemiyorum. Sadece... Tamam, dinle.
0: Şu lanet bilekliği ver bana.
1: Sana bilekliği vermiyorum.
2: Yapmayın çocuklar. İşe yaramayacağını söyledi.
0: Sen karışma!
3: Ne oluyor?
4: Aman tanrım, kavga ediyorlar. Kenara çek.
3: Deniyorum.
4: Dikkat et.

Ah!

0: Bırakmamızı ister misin?
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Aeropuerto.
1: Yani Knoxville'dekine mi?
2: Si, Knoxville. Tamam mı?
1: Tamam. Gracias.
3: Bu bileklik kırılmış. Takılmıyor.
4: Bir şey bul. Lastik bant veya bir şey bul. Hallet işte.
3: Endişelenme, her şey iyi olacak. Anneni tekrar göreceksin. Ne yaptın sen?
4: Ne mi yaptım? Bize bir şans kazandırdım. O çocuğa bir şans kazandırdım. Kahretsin. Tamam. Tamam.
3: Dur, şunu alayım. Dur. Bir yara bandı yapıştır.
4: Şimdi beni dinle. Anneni bir daha görmek istiyorsan ne diyorsam onu yap. Askerler sana kim olduğumuzu sorunca ailen olduğumuzu söyleyeceksin, anlıyor musun? Anlıyor musun?
3: Ne diyorsa onu yap canım, her şey yoluna girecek.
4: Tamam, hadi. Yapalım şunu.
5: Sadece seçilenler, karakodlar ve bileklikler.
6: Lütfen bir yere gitmeyin.
4: Tamam, oraya vardığımızda bilekliğini göster. Onlara bilekliğini söyle ve tek kelime
6: bilekliğini alacaksınız. Anladın mı?
4: Tek kelime
3: tamam,
4: bile etme.
3: Tamam, sakin ol Ralph.
6: Bize dağılın, hadi.
7: Geri çekilin, geri çekilin.
8: Hadi gidelim, hadi gidelim.
6: Bizi de alacaksınız. Çekilmeyeceğiz. Babayım işte. İşte bilekliğim burada.
4: Çekilin, geçin, bilekliğimiz lütfen. Var. Bilekliğimiz var.
6: Lütfen geçin. Bakın bilekliğim
4: çekilin.
6: Burada işte.
4: Bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var. Yol
6: lütfen
4: açın lütfen.
6: Geçelim, hadi.
4: Bilekliğimiz var. Çekilin.
6: Bilekliğimiz
4: var.
5: İçeri giremezsiniz.
4: Bilekliğimiz var.
5: Yalnızca seçilenler girebilir. Sadece seçilenler. Durun. Sadece seçilenler.
4: Bilekliğini göster. Bayım, ona bilekliğini göster.
5: Tamam. Tamam bir bakayım.
4: Burada.
5: Tamam bir bakayım.
4: O benim oğlum. Bu da eşim. Bileklikleri
5: tamam,
4: gösterin.
5: Tamam. Geçin. Hadi.
4: Evet.
5: Tamam. Hadi.
4: Hadi Judy gidelim.
5: Hey durun. Ya sizinki?

0: Üçünü de görmem gerek.
1: Evet bak onlar oğlum ve karım. Efendim, hayır. Biraz önce maalesef benimkini çaldı. Gerçeği söylüyorum beyefendi. Biri demin bilekliğimi çaldı. O benim oğlum ve bu da karım. Lütfen. Lütfen.
0: Tamam. Komutanımla konuşayım.
2: Onlar benim ailem değil.
1: Hayır hayır hayır. O benim
2: beni
1: oğlum. İnan bana.
2: Hayır.
1: Sadece çok korkuyor. O benim oğlum.
3: Ben
1: şu anda
3: senin
1: çok
3: annenim.
2: Hayır
3: aman
2: değil.
3: Tanrım.
1: Yapmayın. Şu anda çok korkuyor tanrım. Ve çok korktu. Ve...
0: Bilekliğiniz uzun.
1: Hayır hayır. O benim.
3: Bu ailenin bilekliği.
1: Bayım.
0: İnzibat.
3: Hayır. Dinleyin.
0: Sizin çocuğunuz
2: onlar
0: değil.
1: Hayır hayır hayır. Lütfen.
2: Değil.
0: Güvenlik.
3: Onu uçağa
1: güvenlik.
3: Bindirelim.
1: O benim oğlum diyorum.
3: Onu uçağa bindirelim.
1: Bırak beni.
3: Tamam, durun. Tamam. Daha 7 yaşında.
1: Tamam.
3: Lütfen.
0: Bilekliğine
1: bak.
0: Evler. Tamam bunu çözeceğiz. Sorun yok. Bilekliğine bir bakayım evlat. Reddedildiğini söylüyor. Peki iyi görünmüyorsun delikanlı. Hasta mısın? Her şey yoluna girecek tamam mı? Ağlama hadi. Gidip bunu çözelim hadi.

0: Neler oluyor?
1: Nose. Aeropuerto'ya daha çok var. Hayır, Mija.
0: Gitmem gerek.
1: Aeropuerto çok uzakta.

0: Gelelim.
1: Kaçalım hadi.
2: Affedersiniz. Çekilin. Yolu açın, affedersiniz. Özür dilerim. Çekilin. Affedersiniz.
3: Yalnızca seçilenler.
2: Bir erkek ve bir kadın onu aldı. Buraya uçağın bilmeye geleceklerini söylediler.
3: Hanımefendi, sizi duyamıyorum.
2: Muhtemelen tanıdınız. Nathan Gerrit'i. Evet, Nathan Gerrit'i.
3: Yüzlerce çocuk geçti. Sokağın karşısındaki FEMA kampına bakın.
4: Onay formunu doldurmanız gerekiyor.
2: Kontrol noktasındaki asker
4: sırada
2: olduğunu burada olabileceğini
4: sırada
2: söyledi.
4: Beklemelisiniz.
2: Sırada bekleyemem, hayır.
4: Elimizden geleni yapıyoruz.
2: 7
4: sırada
2: yaşında onu kaçırdılar.
4: Dedim.
2: Biri beni dinlesin, onu kaçırdılar.
0: Hanımefendi,
2: lütfen.
0: Hanımefendi lütfen buraya gelin. Bana anlatın. Neler oluyor?
2: Oğlumu bulmaya çalışıyorum, 7 yaşında, şeker hastası. Onu kaçırdılar. Biri burada olabileceğini
0: oğlunuzu
2: söyledi.
0: Oğlunuzu bulmanıza yardım edeceğim ama sakinleşmeniz lazım. Pediatri çadırını kontrol edelim.
2: Nerede?
0: Tam burada.
2: Bu mu?
0: Evet. Onu görüyor musunuz?
2: Hayır, hayır, hayır, burada değil. Hayır.
0: Burayı deneyelim. Onu görüyor musunuz?
2: Hayır, burada değil.
0: Burada var mı?
2: Hayır, burada da değil.
0: Sorun değil, onu bulacağız. Buraya bakalım.

0: tanrım. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Bir tanem çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şeye göz yummayacağım bir tanem.
1: Sorun değil anne.
2: O olağanüstü bir delikanlı. Allison mısınız?
3: Evet. Birinci tip diyabeti var. İnsülin seviyesine bakmalıyım.
2: Bize söyledi. İki kez kontrol ettik. Ona biraz insülin verdik yeni pompayla. Bu formu imzalayabilirseniz sizi bir aile çadırına taşıyabilirim.
3: Hayır, hayır. Biz babamın yanına gidiyoruz. Ben kaybettim. Kocamı kaybettim. Onu bulacağız.

0: çok üzüldüm. Babanız nerede yaşıyor?
1: Şey, Lexington yakınlarında.
0: Tamam, belki size o tarafa giden askeri bir otobüse bindirebilirim. Ayrıca bir haftalık glikoz tableti, insülin ve test şeritleri koydum. Keşke daha fazla verebilseydim ama elimizde daha fazlası yok. Çok üzgünüm.
1: Teşekkür ederim.

0: Şu anda gördüğünüz gibi şehrin büyük bölümü yanıyor.
1: Hükümetler toplumsal kaosu zapt etmek için mücadele ediyor.
2: Tekrar, bu canlı yayın videosu çok hızlı yayıldı. Görüntülerin rahatsız edici olduğu
3: konusunda
2: uyarım. Tüm şehir
3: yanıyor dostum. Şuna bakın. Bir tane daha. Dur. Bize doğru mu geliyor?
4: Hayır, olamaz. Dur, koşun.
3: Olamaz. Koşun, koşun. Lanet olsun.
2: Bir başka şok edici görüntü.
5: Bazen aşağı düşüyor ve ansızın ortaya çıkıyorlar. Hiçbir uyarı yok.
4: Vay canına.
5: Ayak uydurmaya çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Bu hafızamıza kazınmışken yarın hepsi boşuna olacak. Durumu biliyorsunuz.

0: Ne saçmalık.
1: Anlaşılan bir sonraki elde birikimlerimden kullanmam gerekecek.
0: Yalnızsın. Alison nerede? Nerede o?
2: Burada olmasını umuyordum.
1: Arkadaşlarım burada bana bakıcılık yapıyor. Kızım ve torunumsa dışarıda bir yerde yalnız ve onları bulmamın bir yolu yok, öyle mi?
2: Havaalanında birbirimizi kaybettik ve burada buluşmamız için mesaj bırakmış.
0: Lanet olsun.
3: Belki de gitmeliyiz.
1: Tekrar taşınacağını söylemişti, tahmin edeyim. Yine mi kavga ettiniz yoksa?
2: İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buraya güvenle gelmelerini. Neden işbirliği yapmıyoruz ha?
1: Tamam.
2: Tamam. Sabit hattı denedin mi?
1: Dene. Bir saat kadar önce tekrar denedim. Doğruca sesli mesaja yönlendiriyor. Ya da o saçma hükümet mesajı çıkıyor.

0: Tanrım, teknolojinin acil durumlarda işe yaradığını sanırsın.
1: Hey. Ne oldu sana?
0: Hiçbir şey.
1: Yapma.
0: Uzun bir gün oldu. Sadece onları istiyorum. Sadece.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
6: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell.
4: Pay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: E ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
14: Türkcell'in çözüm gücü var.
4: Reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?

0: cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso. Yeah. Silver moon,
2: coming flowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Annem yaparsın.
5: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor.

0: bilmiyorlar.
1: Hiç.
2: Yine ne söyleniyorsun aç beş?
0: Devrelerim şişti, hoş beşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
0: Ah, şarj olmaya.
3: Hoş beşi durdurabilirsem.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
3: Bellona, Bellona.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
8: Bankam Tonbank, kartım hadi.
9: Bitiyor.
10: Doğrunun bulunması tarafındayız.
9: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
11: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
12: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
13: Çok korkunç bir ifade bu.
14: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
15: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
9: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
16: Çağla'yı babası öldürdü.
17: Neyi kapatacağım ya?
18: Bir süs vermeye çalışmamış.
19: Elimizde 3 ayrı DNA var.
5: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
12: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
9: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
0: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşkım.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Sigortam net.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi Dana Kasap Sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
6: Sorunumsa dışarıda bir yerde yalnız ve onları bulmamın bir yolu yok, öyle mi?
7: Havaalanında birbirimizi kaybettik ve burada buluşmamız için mesaj bırakmış.
6: Lanet olsun.
8: Belki de gitmeliyiz.
6: Tekrar taşınacağını söylemişti, tahmin edeyim. Yine mi kavga ettiniz yoksa?
7: İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buraya güvenle gelmelerini. Neden işbirliği yapmıyoruz ha?
6: Tamam.
7: Tamam. Sabit hattı denedin mi?
6: Dene. Bir saat kadar önce tekrar denedim. Doğruca sesli mesaja yönlendiriyor. Ya da o saçma hükümet mesajı çıkıyor.
7: Ah! Tanrım, teknolojinin acil durumlarda işe yaradığını sanırsın.
6: Hey. Ne oldu sana?
7: Hiçbir şey.
6: Yapma.
7: Uzun bir gün oldu. Sadece onları istiyorum. Sadece.

0: Tamam, orada bir ankesörlü telefon var. Hadi bir deneyelim. Evet.
1: Alo, nerede?
2: Orada durun, oradan ayrılmayın.
1: Neredeler?
2: Yolun aşağısında, gidelim.

0: Özür dilerim. Özür dilerim tatlım.
1: Biliyorum, sorun değil.
0: Evlat, nasılsın?
2: İyiyim.
0: Ha? Gel buraya. Nasılsın, iyi misin? Ha? Annene baktığın için teşekkürler evlat.
1: Merhaba baba.
3: Merhaba canım. Tamam tatlım, hadi eve götürelim sizi.
1: Tamam.
3: Evet, hoş geldin. Aç mısın? Ne yemek istiyorsun?
2: Krep istiyorum.
3: Krep, şurup da mı?
2: Evet.
3: Evet.
4: Hayır.
3: Hayır, unuttum.
4: Zaten yeterince insülin yok.
2: Anne.
0: İlaçları burada.
4: Öyle mi?
0: Evet, epeydir buzdolabında değil ama yine de iyi olmalı.
4: Aa, teşekkür ederim.
0: Ne istiyorsun, su mu?
4: Biraz su, evet.
0: Evet.
3: İşte bu. Tamam.
2: İyi mi?
3: Evet, mükemmel. Evet.
4: Haberlere bakmalıyız.
3: Tamam.
5: Yarın doğu standart saatiyle 8.47'de Clark'ın en büyük parçasının Kuzey Afrika ile Avrupa arasında bir yere düşmesi bekleniyor. Uzay ajansları bu parçayı takip ediyor ve dünyadaki yaşamı yok edecek ölçüde olacağını tahmin ediyorlar. Yeteneklerine göre seçilmiş, sınırlı sayıda insana en fazla hayatta kalma şansı verildi. Bugün ele geçirilen gizli görüntüler, Grönland'daki Tuhul Hava Kuvvetleri üssü yakınlarındaki 5 sığınaktaki karmaşayı
0: yani
5: gösterdi.
0: Yani Grönland'dalar.
5: Soğuk savaş sırasında nükleer serpinti riskine karşın inşa edilen sığınaklar, kendi
0: çok
5: kendine yeterli yeraltı su depoları, topraksız çiftlikler, tıbbi malzeme ve oksijen
4: generatörlerine sahip.
3: Görüntüler benden daha eski. Ne durumda olduğunu kim bilebilir?
4: En azından burada birlikte olacağız. Ne yapıyorsun?
0: Oraya gitmenin başka bir yolu var.
4: Nereye?
0: Grönland'e. Kanada'da oraya giden pilotlar var. İnsanları alıyorlar, asker değiller. Bak, Osgood'a varmak 12 saatten biraz fazla sürer. Ama 9 saatte varabiliriz. Uçuş da 6 ila 8 saat sürer. Yetişebiliriz.
4: Bilekliğim yok ya, içeri girmemize izin vermezlerse hem Nathan'ı biliyorlar.
0: Hayır, bu bizim tek şansımız. Şimdi dinle. Burada kalırız ya da şansımızı deneriz. Şansımızı denersek yemin ederim sığınağa girmemizi sağlayacağım. Ama gideceksek hemen yola çıkmalıyız.
4: Tamam.
0: Tamam.
4: Tamam, hadi gidelim. Nathan, hadi. Hadi hazırlanalım. Misafir odasına birkaç kıyafet
2: Krep
4: bıraktım.
2: Krep ne olacak peki?
3: Yapacağım. Merak etme, birazdan hazır olur.
4: Tamam Nathan. Giysilerini çıkar. İşte oldu. Duşa gir. Şampuan orada. Yakala, tamam mı? Hadi. Hadi yıka. Aferin sana. İşte böyle.

0: Yanına biraz giysi almalısın değil. Fazla zamanımız yok.
1: Birinin kalıp Beck'e bakması lazım. Onu terk etsem Mary beni öldürürdü. Burada ne çok zaman geçirirdi. Artık onun kokusuyla buranın kokusu benim için bir oldu. Tanrım. Saman ve at pisliği.
0: Dale. Bu atlatabileceğin bir fırtına değil.
1: Bak. İşler zorlaşınca pes etmem, tamam mı? Evliliğinizin sıkıntıda olduğunu biliyorum. Her evlilikte sıkıntı olur. Her evlilikte olur. Bu başka bir kadının yatağına atlamak anlamına gelmez tabii ki.
0: Haklısın, öyle yaptım. Ve ömür boyu bununla yaşamak zorunda kalacağım. Bağışlamanı beklemiyorum Dale. Ama bir şeyi doğru yapacaksam o da oğlumu ve eşimi o sığınağa sokmak olacak.

0: Lütfen bizimle gel.
1: Hayır.
0: Neden bu kadar inatçısın? Gel işte.
2: Burada öleceksin diye.
1: Elbette öleceğim. Bugün, yarın, bundan 10 yıl sonra benim için hiç farkı yok. Eşim Mary burada cennete gitti. Tanrı beni onun yanına almaya hazır olduğunda ben de burada olacağım. Hazır ve nazır.

0: Nathan!
1: Olamaz!
0: Nathan! Nathan!
1: Nathan!
0: Oğlum!
1: Sence ne kadar yakına düştü?
0: Evet, yakındı. Hemen buradan gitmeliyiz.
2: Benim aracımı al. Deposu ağzına kadar dolu.
1: Dur, çocuk koltuğuna geç. Hadi bakalım.
2: Onlara iyi bak.
0: Hoşça kal.
2: Biliyorum oğlum, biliyorum.
3: Seni bir daha ne zaman göreceğim büyük baba?
2: Evet, evet, çok yakında. Tüm bunlar bitince sizi ve kutup ayılarını ziyarete geleceğim.
3: Kutup ayıları mı?
2: Evet, Kuzey Kutbu'na gidiyorsunuz, öyle değil mi? Noel Baba'ya benden selam söyle. Ona söyle, hala kömür için kızgınım.

0: seni çok seviyorum hayatım.
1: Ben de seni seviyorum baba. Annem gurur duyardı.
0: Neyle?
1: Evi bitirdin.

0: Arkadaşım Teddy ölürken hayatının gözlerinin önünden geçtiğini söylüyor. Bu yaşarken olsa bence daha iyi olurdu. O zaman tüm güzel anılarını görüp mutlu olabilirsin.
1: Bu fikri çok sevdim tatlım.
2: Ben de. Nasıl bu kadar zeki oldun?

0: Gezegen katili sayılan Clark'ın en büyük parçasının 15 saatten kısa bir süre içinde dünyaya çarpması beklenirken, dünya liderleri derme çatma sığınaklar oluşturmak için mücadele ediyor.
1: Dün Tokyo'ya düşen parçadan sonra kayıp sayısı 1 milyonu buldu.
2: Tanrım.
3: Nihayet.
2: En azından en iyi grup çalarken öldüler.
3: Doğru.
2: Ne oldu?
3: Annemle tanıştığın zamanı hatırlıyor musun? Kilt giymişti.
2: Kilt. Nasıl unutabilirim?
3: Kendini rahat hissetmeni istedim.
2: Rahat hissettirdiğine hiç şüphe yok. İskoç dağ dansı yapmam için uğraştığını hatırlıyor musun? Sanki İskoç dağ dansını biliyorum. Annen iyi bir kadındı.
3: Ahırda babamla konuştuğunu duydum. John. İlişkimizle ilgili ben de senin kadar suçluyum.
2: Hayır, hayır, Ali. Hayır. Ne kadar kötü olursa olsun, çizgiyi aştım. Sen aşmadın.
3: Dinle. Olmak istediğim yerdeyim. Seninle ve Nathan'la.
2: Tamam. Harika. 80 kilometre boyunca kuzeye giden tek otoban bu.
4: Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Otoyolu temizlemek için olabildiğince hızlı çalışıyor.
2: Evet, kaza var.
3: Neler oluyor ha?
2: Tren otoyolda raydan çıkmış.
3: Oh.
5: Bu bir acil durum uyarısıdır. New York'un dışına küçük erimiş döküntülerin düşmesi bekleniyor.
3: Bizim bulunduğumuz yer değil mi?
5: Derhal sığınak arayın. Açık alanda durmayın. Derhal sığınak arayın.
2: Aman Tanrım.
3: Aman Tanrım hadi.
2: Buradan gidiyoruz.
3: Eli!

0: Eğilin, bir köprü var. Hemen gitmeliyiz. Hadi çabuk, hadi. Hadi. Hadi gidelim, hadi çabuk çabuk. Hadi. Tamam, hadi kirişlerin altına, hadi. Hadi.
1: Tamam, hadi, hadi. Yukarı. Hadi. Hadi, geriye gidiyorsun.
0: Hey, hey.
1: John.
0: Aa.
1: Geçti, geçti.
0: Hey, hey, hadi dost, uyan, hadi, hadi. Hadi, hadi seni çıkaralım, hadi. İyi misin?
2: Evet.

hazırlanıyor. Konumunuzun güneyindeki her şey yanıyor. Orada kimse var mı? Kurtulan oldu mu? Dinleyen varsa üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan bir yıldız düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Düşüncelerim ve dualarım sizlerdedir.

0: Yuri Lenov'la canlı bağlantımız var şimdi. NASA adına resmi açıklama yapacak.
1: İyi akşamlar. Doğu standart saatiyle 08:47'de Clark'ın en büyük parçası Batı Avrupa yakınlarına düşecek.
2: Yeterli zaman var mı?
1: Bir dizi olayı tetikleyecek.
3: Bilmiyorum. 6 saatten fazla zamanımız var. Evet, hala başarabiliriz.
1: 14 kilometre genişliğindeki parça dinozorları öldüren asteroitten daha büyük. Çarpmasıyla birlikte Avrupa'nın çoğunu yok edecek. Sismik olaylara neden olacak. 300 metrelik tsunamiler üretecek ve 480 santigrat derecelik yüzey rüzgarlarına yol açacak. Bu da sesten daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Saatler içinde çarpmayla ortaya çıkan erimiş döküntülerin üst atmosferden yağmasıyla tüm kıtalar alevler içinde kalacak. Önceki yeryüzünden silinme olaylarındaki gibi.
3: Kapat şunu.
2: Bu havaalanı hangi cehennemde? O da ne? Yoksa oradaki mi? Oradaki mi? Kalkıyorlar.
3: Hayır. Daha fazlası olmalı. Hadi gidelim. Sıkı tutun Nathan. Uçağa yakalıyoruz.
2: Biz de mi giriyorsun? Evet.
3: Tutunun. Tutunun.
2: Dönüyor John.
3: Sorun değil.
2: Bize doğru geliyor.
3: Ne yaptığımı biliyorum. Dur. Dur. Hadi. Hadi. Sana söyledim.

0: Sinirli görünüyor.
1: Sen sinirlenmez miydin?
2: Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun
3: dinle.
2: Dostum?
3: Dinle! Karım ve çocuğumla Grönland'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya gidiyorsun, seçilmiştik.
2: Bak, kapasitemizi doldurduk, tamam mı? Yarın başka uçaklar
3: kalkacak. Hayır, yarın diye bir şey yok.
2: Seni alırsam herkesi tehlikeye atarım.
3: O zaman karımı ve oğlumu al.
2: Hayır, bu riski alamam.
3: O zaman hareket etmiyoruz, tamam mı? Orada kalıyoruz ve hiçbir yere gitmiyorsun.
2: Tamam, çocuğu alabilirim. Belki karını
4: da. Hayır, hepimiz gidiyoruz, hepimizi almalısın.
2: Kaç kilosun?
3: 81-82 kiloyum.
2: Hadi ama.
3: 93, belki 94.
2: Bu gidişte Grönland'a arabayla gideceğim. Binin hadi, bagaj yok. Lanet aracını
3: çekiyorum. Çekiyorum,
4: tamam. Teşekkür ederiz.
3: Gidin, geliyorum.
4: Tamam, boş yer bulmaya çalış. Affedersiniz, affedersiniz.
3: Herkesten özür dilerim.
5: Çocukları işte kucağımıza alabiliriz. Size yer açalım.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Sorun değil.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
5: Tamam, güzel.
4: Evet.
6: Bandajını değiştirmelisin. Kötü görünüyor. Burada merhem var. Gazlı bez, peroksit. Birkaç ağrı kesici de.
3: Teşekkür ederim.

0: Ne görüyorsun?
1: Baba.
0: Ya, ba.
2: Tatlım, hala biraz canı acıyor.
0: Sorun değil. Ben de seni seviyorum evlat.
2: Nasıl hissediyorsun?
0: Korkunç. Ama başardık.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Bir şey yok tanıdım. Sadece türbülanstı, o kadar.
1: Nathan, buraya gel. Gelmez. Her şey düzelecek.

0: Silaha basınç ikazı yandı. Güç kaybediyoruz.
1: Her iki motorda arıza. Tekrar çalıştırmayı dene. Gaz kolu havada rölantide. Pervane tamam. Hat ve kolları kılıçlamada. Sürat tamam. Artırmak için dalıyorum. Jeneratörler kapalı.
2: Tüm uçaklar.
0: Tamam, Clark'ın tamam.
2: En büyük parçası atmosfere girmeye yakın.
1: Hat ve kolu açık.
2: Tüm hava sahası kapanmıştır. Tamam. Derhal inişe geçin.
1: Tekrar dene. Sağ motor çalıştırma. Başla.
0: Başladı.
1: Evet. Lanet olsun. Hala yeterince yükselemiyorum. Sol motor çalıştırma. Başla.
0: Hiçbir şey yok.
1: Kontrolü sağlayamıyoruz. Motoru sustur. Yakıt akışını kes.
3: Siz gidin, hadi onu gidelim. Al, pilota bakmaya gidin.
4: Tamam.
3: Affedersiniz.
4: Tamam, hadi bakalım. Hadi atla.
5: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin.
2: Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığına karayın. Bu kaydedilmiş bir
3: tamam,
2: mesajdır.
3: Tamam, bekle. Seni buradan çıkaralım.
2: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe
3: git.
2: Geçin. Nerede olursanız
3: git.
2: Olun sığına karayın. Tüm hava sahası kapanmıştır. Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığına karayın. Bu kaydedilmiş bir mesajdır. Herkese iyi şanslar.
4: Pilotlar nerede?
6: Bakın, kar yağıyor.
3: Bu kar değil, kül.
7: Tamam, herkes dinlesin. Hemen şuraya inen askeri bir uçak gördüm. En az bir kilometre uzakta, gitmeliyiz. Hadi acele edelim. Hadi gidelim, hadi.

0: işte oradalar.
1: Hey! Hey, buradayız. Yardım edin. Hadi.
2: Hadi gidelim. Büyük olan her an çarpacak.

0: Hadi hadi. Seni tuttum, işte oldu. Hadi, hadi evlat.
1: Aman Tanrım.
0: Tamam, hadi, hadi gidelim, devam edelim.
2: Hadi gidelim, hadi, hadi, hadi,
3: hadi. Hadi, hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk, hadi.
4: Balistik kapılar yürü, kapanıyor. Hadi.
3: Yürü, balistik yürü, kapılar çabuk, kapanıyor. Çabuk, çabuk.
4: Balistik kapılar hadi, kapanıyor. Hadi.
3: Yürü, yürü, yürü.
0: Hadi gidelim, hadi.
4: Balistik kapılar
0: devam
4: kapanıyor.
0: Et, hadi yürü.
3: Devam et.
0: Hadi.
3: Hadi, yürü.
4: Balistik
3: yürü.
4: Kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar
3: İçeri.
4: Kapanıyor.
3: Hadi.
5: Evet efendim. Ey darbenin şok dalgası 1 dakika 20 saniye içinde bize ulaşacak.
3: Devam et, hadi, hadi. Çabuk. Hadi devam edin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
3: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
2: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
4: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
3: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
2: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
3: Pet otel var.
2: Daha bir sürü şey var ama yani.
3: Resmen kompar ayağımıza gelmiş.
2: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
5: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
3: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
2: Artık bir kahve de bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
7: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
1: Rams.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Lafın iyiliği Etili Falif'ten. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Annem yaparsın dedi.
5: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
2: Her anın double shot, Ice Break.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'u hoş geldin.

0: 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira, piliç bonfilenin kilosu 189 lira.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk, KOP'ta sadece 299 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
9: Uğraşmayayım ben ya.
8: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
11: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
12: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
11: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
12: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
11: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
12: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
11: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet.

0: sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Hafta dolu tarafından bak.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Bu var ya bu.
5: Yok, dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
9: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
10: Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazla.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Hadi hadi. Seni tuttum, işte oldu. Hadi, hadi evlat.
3: Aman Tanrım.
2: Tamam, hadi. Hadi gidelim, devam edelim.
4: Hadi gidelim. Hadi,
2: hadi, hadi, hadi.
4: Hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi.
5: Balistik kapılar kapanıyor. Hadi. Balistik
4: yürü, kapılar
5: kapanıyor.
4: Çabuk, çabuk.
5: Balistik kapılar
2: hadi,
5: kapanıyor.
2: Hadi. Yürü, yürü, yürü. Hadi gidelim, hadi.
5: Balistik kapılar
2: devam
5: kapanıyor.
2: Et, hadi yürü.
4: Devam et.
2: Hadi.
4: Hadi, yürü.
5: Balistik
4: yürü.
5: Kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor.
4: Hadi.
6: Evet efendim. Eydar Bey'in şok dalgası 1 dakika 20 saniye içinde bize ulaşacak.
4: Devam et, hadi, hadi. Çabuk. Hadi devam edin.
7: Ani ışık nerede?
8: Ne ani ışık?
7: Ölmeden önce gördüğümüz ışık.
2: Beni dinle oğlum. Atlatacağız. Annemle ben seni çok seviyoruz. Tamam? Şu anda yanındayız. Yani ne olacağı önemli değil. Tamam mı? Çünkü birlikteyiz. Beni anlıyor musun?
7: Ve evet.
2: Ve her zaman birlikte olacağız. Yani korkmaya hiç gerek yok.
8: Burada tamam. Birlikteyiz, tamam mı?
5: 30 saniye.
8: Eğil hadi, eğil. Seni seviyorum.
2: Benim hayatım sensin.

0: Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı?
1: Grönland istasyonu. Burası Helsinki 19. Sinyal zayıf ama sizi duyuyoruz.
0: Duyuyoruz Helsinki. Sesinizi duymak çok güzel. Genel çağrı, burası Sydney istasyonu. Biz de sizi duyabiliyoruz. Burada küller nihayet yere çöküyor diyebilirim. Neredeyse güneşi görebiliyoruz. Duyuyoruz Sydney istasyonu. Burada kül kalmadı. Hala radyasyon belirtisi yok. Az önce balistik kapılardan birini açtık. Yer altında geçen uzun bir 9 ay oldu.

0: olacak?
1: Bu bir kuş mu?
2: Bilmiyorum.
3: Bakın.
4: Temiz. Grönland istasyonu. Burası Fairbanks istasyonu. Orada hava nasıl? Orada hava nasıl?
5: Genel çağrı. Burası Yeni Delhi. Hindistan, biz buradayız.
6: 5-9, burası Sao Paulo.
0: 5-9, tamam. Burası Moskova istasyonu. Zdravs Buite.
7: Burası Buenos Aires. Hayatta olmak güzel.
8: Burası Beyrut, merhaba. Duyabiliyor musunuz?
9: Grönland istasyonu. Burası Katmandu, Nepal. Sizi duyuyoruz.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Zaman kaybetmek yok.
14: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
11: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Bugün kameralarımızı Muğla'nın güzel ilçesi Köyceğiz'e çeviriyoruz. İddia ediyoruz bu bölümde doğaya doyacaksınız.

Böceğiz de soluğu kordonda alıyoruz. Köyceğiz Gölü'nün eşsiz manzarasına hayran kalıyoruz.

Beyler, her hafta olduğu gibi bu hafta da dop dolu, çok renkli, bomba gibi bir bölümle karşınızdayız. Efendim, çaylar, kahveler eminim alındı. Programımız Muğla'nın güzel mi güzel ilçesi, sakin ve huzurlu ilçesi Köyceğiz'de tüm hızıyla keyifli keyifli başladı. Evet değerli izleyenler, Köyceğiz tam bir turizm cenneti. Efendim, turizm sezonunda hafta sonları, yaz aylarında Köyceğiz inanılmaz kalabalık oluyor. Değerli izleyenler, Sitta Slow, sakin şehir ünvanı alan ilçelerden biri. Şu anda bulunduğumuz Muğla Köyceğiz. Efendim, Muğla'nın en huzurlu, en sakin ilçelerinden biri. Hayata kısa bir dinlenme molası, kısa bir keyif molası vermek istiyorsanız Köyceğiz sizin için son derece ideal bir adres. Evet değerli izleyenler, Köyceğiz bölümümüzü Kordon'dan açtık. Aslında şu anda Köyceğiz'in kalbindeyiz, Köyceğiz'in merkezindeyiz. Kordon her daim çok kalabalık. Yaz aylarında inanılmaz kalabalık. Sabah ve akşam saatlerinde burada yürüyüş yapanları, bisiklete binenleri sık sık görebilirsiniz. Hem Köyceğiz halkının hem de Köyceğiz dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Evet değerli izleyenler, Kordon gezi rotanıza mutlaka olmalı diyeceğim ama zaten olur. Yani Köyceğiz'e gelenler adettendir, Kordon'a mutlaka gelirler. Burada kafeler var, restoranlar var. Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğine karşı mutlaka burada keyif yapın. Çayınızı kahvenizi yudumlayın, kahvaltınızı yapın. Yemeklerinizi yiyin. Burada çok güzel mekanlar var. Efendim, sessiz, sakin, gerçekten Sitta Slow ünvanına yaraşır bir ilçe. Tam bir turizm cenneti. Evet değerli izleyenler, şu anda Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle baş başayız. Değerli izleyenler, Köyceğiz Gölü'nün suyu kükürtlü ve su sporları için son derece uygun bir göl. Ayrıca buraya gelen turistlerin yapmaktan en çok keyif aldığı aktivitelerden biri de Köyceğiz Gölü'nün üzerinde tekne turu yapmak. Efendim, tekne turu sırasında Köyceğiz'in güzelliğini ve birçok güzel noktayı keşfetme imkanına sahipsiniz. Köyceğiz görülmeye değer, tam bir turizm cenneti. Efendim, dünyada ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken yerler var. İşte onlardan biri de Muğla Köyceğiz.

Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifle devam ediyor. Efendim, Köyceğiz çok güzel, Köyceğiz'de olmak çok güzel ve Köyceğiz adeta cennetten bir köşe. Efendim, kısıtlı süremizde elimizden geldiğince Köyceğiz'in gezilmeye, görülmeye değer cennet köşelerini ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Peki Köyceğiz'de şu anda neredeyiz? Efendim, şu anda Yuvarlak Çay'dayız. Bilenler bilir. Köyceğiz'e gelenler mutlaka Yuvarlak Çay'a gelirler ve burada doğayla baş başa, doğayla iç içe keyifli bir yöresel kahvaltı yaparlar. Zaten mutlaka yapmalısınız buraya geldiğinizde. Yuvarlak Çay'ı mutlaka görmelisiniz. Burası gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Efendim, Köyceğiz merkeze mesafemiz 15 kilometre civarında. Ve burada doğal kaynak suyu var. Dağlardan gelen doğal kaynak suyu tüm güzelliğiyle akıp gidiyor ve Yuvarlak Çay'ın güzelliğine güzellik katıyor. Zaten efendim, bu

0: burası doğanın sarıp sarmaladığı inanılmaz güzel bir yer. Hani böyle dünyadan uzak, her şeyden uzak diye tanımlanan yerler vardır ya. İşte Yuvarlakçay öyle bir yer. Aslında şiir gibi bir yer, masal gibi bir yer. Yani şu anda efendim dert, tasa, stres, üzüntü hiçbir şey yok. Gerçekten tamamen duyduğumuz ses, doğanın sesi, suyun sesi ve ortamımız mükemmel. Kahvaltımız zaten şahane. Efendim yanımızda Çetin Bey var. Çetin Bey'in misafiriyiz. Sabahın erken saatlerinde Yuvarlakçay'a hem çekim yapmaya hem de kahvaltı yapmaya geldik. Evet efendim, şimdi Yuvarlakçay'ın turizmiyle ilgili biraz daha detaylı sohbet etmek istiyorum ben Çetin Bey'le. Çetin Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi Yuvarlakçay'a tabii defalarca geldik ama her geldiğimizde hayran kalıyoruz. Hayranlığımız artıyor.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Yani şu anda artık turizm sezonu açıldı.
1: Evet, yavaş yavaş ısındı. Artık başlıyor.
0: Ama burası her zaman serin.
1: Evet. Yuvarlakçay zaten soğukluğuyla meşhur.
0: Evet.
1: Yani bizim doğal kaynak suyumuz Sandıraz Dağları'nın altından çıkıp Köyceğiz Gölü'ne dökülen bir su. Bu su insanları zaten serinliğiyle, soğukluğuyla, ne bileyim suya girme aktivitesi olsun, suyun içinde masalarıyla, sedirleriyle, suyun üstünde şar köşeleriyle insanları rahat ettirmek için var. Yuvarlakçay'ın kahvaltısı olsun, öğle yemeği olsun, akşam yemeği olsun, konaklamalar olsun. Yani buraya geldiğinde insanlar hemen hemen her şeyi bulabiliyor artık. Her geçen sene daha da gelişmeye çalışıyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince işte insanlara daha güzel hizmet vermek için mücadele veriyoruz.
0: Şimdi efendim Yuvarlakçay'ın şöyle bir avantajı var. Tamamen doğanın içindesiniz. Gerçekten işte otantik sedirler, suyun içinde masalar, ambiyans şahane. Ambiyans şahane. Şu anda suyun sesini eminim alıyorsunuz. Fonda duyuluyor. Ve her tarafta suyun sesini dinlemek, duymak mümkün. Ve böyle bir ortamda kahvaltı yapıyorsunuz. Tabii kahvaltımız da ortamın doğallığına uygun bir şekilde tamamen doğal bir kahvaltı,
1: evet,
0: yöresel
1: evet.
0: bir kahvaltı. Ve burada çok sayıda mekan var, kahvaltı mekanı. Aynı zamanda o mekanların genellikle konaklama alanları var. Yani burada hem kalabiliyorsunuz hem de kahvaltınızı yapıyorsunuz doğayla baş başa. Efendim ben daveti misafirperverliği için çok değerli Köyceğiz Kaymakamımız Sayın Mert Kumcu Beyefendi'ye, eşi Kübra Hanımefendi'ye çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Turizm Müdürümüz Namık Beyefendi'ye her daim yanımızdaydı. Mükemmel bir planlama yaptı. Ve bütün Köyceğiz esnafına, Köyceğiz halkına teker teker teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bakalım Yuvarlakçay'ın kahvaltılarında neler var Çetin Bey? Neler var? Neler yok ki?
1: Aynen.
0: Şöyle sıradan sayalım. Ekmeğimiz şimdi, doğal.
1: Aynen.
0: Ne ekmeği?
1: Ekmeğimiz sarı budi ekmeği. Buranın meşhur ekmeği.
0: Evet.
1: Aslında sarı budi ekmeğinin unu, sarı buğday diyoruz ya, makarnalık buğday var ya.
0: Evet.
1: Makarnalık buğday, yani sert buğday dediğimiz buğdaydan yapılıyor.
0: Mis gibi kokuyor, mis gibi.
1: Bu bölgede çok aşırı tuttu.
0: Evet.
1: Yani insanlar sadece masada yemeği bırakın, giderken de böyle ikişer tane,
0: alıyorlar,
1: üçer tane alarak gidiyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu ekmeğimiz
0: ben apayrı. Ben doğalım diyor.
1: Aynen, aynen.
0: Evet. Başka neler var?
1: Yumurtalarımız aynı şekilde köy yumurtası.
0: Evet.
1: Kendi ürünlerimiz. Kendi köyümüzün insanlarından alıyoruz. Yetmediği yerde.
0: Evet.
1: Zeytinlerimiz yine bu bölgenin zeytinleri.
0: Evet zaten bu bölge zeytin zengini, zeytinyağı zengini. Dolayısıyla her şey lezzetli. Tabii. Kadınlarımızın yaptığı
1: aynen.
0: gözlemeler var.
1: Otlu gözleme. Biz ama ne yaptık bunu biraz daha karıştırdık. Otlu peynirli kaşarlı gözleme yaptık.
0: Otlu peynirli kaşarlı
1: bizde,
0: gözleme yaptık.
1: Bizde herkesin istediğine göre gözleme çeşitleri bulunuyor.
0: Evet. Otlu peynirli kaşarlı.
1: Atıyorum insanlar mantarlı patlıcanlı falan isterse onu da yapıyoruz mesela.
0: Evet.
1: Hani yeni yeni şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni tabak tatları çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Oh şahane.
1: Ya bizim
0: zaten
1: buranın...
0: bu bölge zeytinyağı zengin ama aynı zamanda ot zengini.
1: Ot zengini evet.
0: Şimdi bir kahvaltı olması gereken zeytinler, peynirler, reçeller, marmelatlar tabii ki hepsi var.
1: Evet.
0: Bunlar hazır mı, ev yapımı mı diye sormama herhalde gerek yok.
1: Yok.
0: Ev yapımı.
1: Şöyle ev yapımı. Bal kendi ürünümüz, arıcıyız yanı sıra. 500 kuan arımız var. Petek balı, polen hepsi bizde ürün bulunuyor. Onun için sezon bayı kendi ürünümüzü kullanıyoruz. Buradaki arkadaşlara da yine almak isteyenlere temin ediyoruz kendimizden.
0: Yani buraya gelenler hem konaklayabiliyorlar hem kahvaltı yapabiliyorlar.

0: alabiliyorlar. Evet. Hem de yöresel ürünlerden satın alıp köyü ceyizden o şekilde ayrılıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi köyü ceyizin balı çok ünlü. Yani buraya gelenler mutlaka bal alırlar.
1: Köyü ceyiz balı önemli.
0: Hangi balı ünlü? Çiçek balı mı, çam balı mı?
1: Çam balı. Köyü ceyizin çam balı meşhur. Hangisi ama çiçek balı da güzel. Şu an bu çam çiçek karışık olan. %40 çam, evet. %60 çiçek var
0: tamamen
1: bu balda.
0: Tamamen doğal, organik bal. Köyü ceyizin balı. Efendim çok ünlüdür. Önemli bir sembol gastronomi anlamında. Ve reçellerimiz marmelattan. Bu nedir?
1: Acı sos.
0: Evet.
1: Acı biber sosu. Atıyorum domatesle beraber.
0: Acı mı bu?
1: Aynen.
0: Şöyle yapıyorsunuz.
1: Zeytinyağınla
0: efendim böyle
1: hazırlanıyor.
0: Ekmeğinizi bandırıyoruz. Çetin Bey,
1: kendi
0: acı mı?
1: Kendi yapımız acı.
0: Acı yiyemem
1: az
0: bana.
1: Acı, acı.
0: Çok mu acı? Bakacağım.
1: Mayoş acı yaparız. Bana çok acı yapmıyorum.
0: Yiyeceğim. Dayanamadım. Görüntüsü çok güzel.
1: Tabii. Şöyle biber reçelimiz var.
0: Az acı. Acı.
1: Acı sonradan gelir.
0: Sonradan gel. Baştan anlamıyoruz. Evet. Ondan sonra acısı geliyor. Ama makul. Başka?
1: İştah açıcı özelliği vardır onun.
0: Açıyor, açıyor.
1: Ve.
0: Efendim, Muğla'nın, köyceğizin, Muğla genelinin kahvaltılarda, yemeklerde olmazsa olmazı nedir?
1: Yoğurtlama.
0: Yoğurtlama. Yemeklerden önce mutlaka masanıza yoğurtlama gelir. Kahvaltı masalarında mutlaka yoğurtlama olur.
1: Evet.
0: Çetin Bey, yoğurtlama nedir?
1: Yoğurtlama aslında halk dilinde kızartma dediğimiz.
0: Evet.
1: Ama bizim bu bölgede yoğurtlama, yani bizim burada olmazsa olmaz sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde.
0: Her daim var.
1: Her daim var.
0: Her daim var. Bana yani bunu verin yeter.
1: Bizim elimize bir tava, bir yağ, bir de biber verdiler mi? İlk yapacağımız şey odun ateşinde hemen bir patlıcan biber kızardı, üstüne yoğurt dökmektir.
0: Ve şimdi Çetin Bey, şimdi yoğurtlama boşuna ünlenmemiş. Kızartma ama öyle ocakta falan yapılan kızartma değil. Odun ateşinde evet yapılıyor böyle. Evet. Kara tencerede.
1: Aynen.
0: Aa, ne var bunda? Biber var.
1: Patlıcan biber.
0: Evet.
1: Patates var.
0: Yoğurdumuz süzme mi?
1: Yoğurdumuz süzme yoğurt.
0: Zaten evet, o yoğurt lezzet
1: tabii
0: katıyor.
1: Tabii.
0: Kızartmamız var, böreğimiz var, melemen herhalde bu.
1: Var, evet.
0: Karpuz.
1: Karpuz, evet.
0: Güzelleşti mi karpuzlar?
1: Tabii güzelleşti, lezzetlendi.
0: Tamam. Bu nedir? Nar suyu.
1: Nar suyu.
0: Sizi mutlu edecek kahvaltının bir yolu da buradan geçiyor. Muğla Köyceğiz Yuvarlak Çay'dan geçiyor. Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Eşsiz güzelliklere, eşsiz manzaralara, tarihi kalıntılara Köyceğiz'in dört bir yanında rastlamanız mümkün. Efendim, aslında Köyceğiz için tarihle doğanın buluşma noktası diyebiliriz. Evet, Köyceğiz'in dört bir yanında tarihin doğayla buluştuğunu, kucaklaştığını görebiliriz. Efendim, buraya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken yerler var. İşte onlardan biri de Kaunos Antik Kenti ve Kaunos Kaya Mezarları. Efendim, şu anda tam da o noktadayız. Kaunos Kaya Mezarları gerçekten tarihe ışık tutuyor. Efendim, 2500 yıllık Kaunos Kaya Mezarları yerli ve yabancı turistler tarafından inanılmaz ilgi görüyor. Efendim, bir dağın dik yamaçlarına inşa edilmiş. Oldukça enteresan bir noktada ve Kaunos Antik Kenti'nin krallarına özgü mezarlar. Evet, kayadan oyma, dik bir yamaca oyularak ortaya çıkarılan mezarlar gerçekten tarihe ışık tutuyor. Ve 2500 yıldır dimdik, tüm ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla ayakta duruyor ve buraya gelen turistleri selamlıyor. Bakın, çok sayıda tekne var. Hem Köyceğiz Gölü'nün üzerinde hem de şu anda bulunduğumuz Dalyan kanalında mutlaka keyifli bir tekne turu yapmalısınız. Biraz da Kaunos Antik Kenti

0: Bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir antik kent, bir liman kenti ve değerli izleyenler tüm ihtişamıyla o da dimdik binlerce yıldır ayakta duruyor ve buraya gelen turistlerin gezi rotasında Kanos antik kenti ve Kanos kaya mezarları mutlaka oluyor.
1: Köyceğiz'de tekne turu yapmak çok keyifli.
0: Değerli izleyenler, Dalyan kanalından teknemize bindik. Yanımızda Ali kaptanımız var. Ali kaptanımızın misafiriyiz. Efendim Kanos kaya mezarlarını şimdi tekne turuyla sizlere göstereceğiz. Şimdi Ali kaptanımız doğma büyüme buralı. Yani buraları sormak için, buraları anlatması için en doğru isim. Ali kaptanım merhabalar.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz.
0: Bizler deyiz. Valla burası cennet, şanslısınız. Memleketiniz çok güzel. Böyle bir yere doğmak, yıllarca hayatım boyunca burada yaşamak çok özel bir durum.
2: Teşekkürler.
0: Tekne senin.
2: Tekne benim.
0: Ne yapıyorsun tekneyle?
2: Yaklaşık bu teknede 35 yıldır Dalyan kanalında her yeri, çamur banyosu, kaplumbağa plajını her gün gerektiğinde 3 sefer, 2 sefer, 1 sefer olarak devamlı olarak bu turumu devam ediyorum.
0: Yani karış karış biliyorsun evet. Buraları 35 yıl dile kolay.
2: Kanalın kaç metre derinlik olan yerini harikarda biliyorum.
0: Tamam. Neredeyiz şu anda tam
2: şu
0: olarak?
2: Şu anda Dalyan kanalın kaya mezarının tam karşısındayız.
0: Evet, kaya mezarları efendim ister karadan ister denizden şu anda bulunduğumuz kanaldan. Nereden bakarsanız bakın inanılmaz güzel görünüyor. Evet, şimdi turistler için tekne turu var.
2: Evet,
0: ne kadar sürüyor?
2: Yaklaşık Dalyan'dan bindiğimiz zaman Kaplumbağa plajında 45'te normal süreyle 45 dakikadır.
0: Tamam. Bu keyifli yolculuğumuzda efendim kültür müdürümüz Namık Bey yine Köyceğiz Kaymakamlığından görevlimiz. O da yanımızdan hiç ayrılmıyor. Ali Bey yanımızda. Evet, Tarık Ümit zaten burada çekim yapıyorlar. Ve ne yapıyoruz şimdi Ali kaptanım?
2: Şimdi sizleri kaya mezarı önünde durup isterseniz kaya mezarlarının resmini çekip isterseniz oranın tarihçesinde
0: anlatalım. Evet. Oranın tarihçesini anlatalım. Efendim şöyle hem Kanos antik kentini hem de Kanos kaya mezarlarını gösterelim ve Ali kaptanımızla konuşalım. Değerli izleyenler, mükemmel bir ortamdayız. Arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla binlerce yıldır tarihe ışık tutan Kanos kaya mezarları var. Sağ tarafımızda Kanos antik kenti var. Ali kaptanımızla birlikteyiz. Doğma büyüme buralı. Ali kaptanımız şöyle Kanos antik kenti ile ilgili, Kanos kaya mezarları ile ilgili Ali kaptanım ne söylemek istersin?
2: Yaklaşık bu bölge kaya mezarları 2450 önce Likya dönemine ait
0: evet.
2: Kral kaya mezarları.
0: Evet.
2: Yaklaşık irili ufaklı burada 300 tane mezar var.
0: 300 tane mezar
2: 300 tane mezar
0: evet.
2: var. Hemen buradaki öz dönemde yaşayan Kanos antik şehrinin o bölgemizde yaklaşık olarak tiyatrosu o döneme ait 5000 kişilik tiyatrosu.
0: Evet. Mevcut.
2: Hamamı, agorası, çeşmesi, mahkeme salonu her türlü bilgiler vardır burada. Aynı zamanda o kişiyle o dönemde yaşayan kişilerin de kral ve kraliçenin mezarı burası.
0: Yani günümüzde bile o kaya mezarlarının ortaya çıkarılması inanılmaz zor. Ama binlerce yıl önce efendim düşünebiliyor musunuz? O imkanlarla, o ilkel koşullarda bu kaya mezarlarının yapılması gerçekten inanılır gibi değil. Evet efendim, Köyceğiz'de doğa var, tarih var, misafirperverlik var, lezzet var, tertemiz hava var, huzur var.
2: Evet.
0: Bakın huzur dolu bir yer. Gerçekten büyük şehrin stresi, kalabalığı, trafiği burada asla ve asla yok. Çok şanslısınız.
2: Evet.
0: Vallahi çok şanslısınız.
2: Ben doğumum buralıyım ve de çok şanslıyım.
0: Kesinlikle.
2: Ve bu mirası çocuklarıma bırakacağım.

Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Köyceğiz cennet. Efendim, Köyceğiz'de olmak çok güzel ve Köyceğiz söz konusu olduğunda keşfetmemiz gereken, sizlere tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Konuşmamız gereken çok fazla başlık var. Efendim, Köyceğiz Gölü, tarihi kalıntılar, şifalı sular, yemyeşil ormanlar, mükemmel koylar, plajlar gerçekten Köyceğiz'i turizm anlamında önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor. Değerli izleyenler, Köyceğiz'in büyük bir kısmı yemyeşil ormanlarla kaplı. Tabii ki Sığla ormanlarını halk arasındaki ismiyle günlük ağaçları mutlaka konuşmak lazım. Efendim, şu anda tam da o noktadayız. Sığla ormanındayız. Evet, her taraf yemyeşil. İnanılmaz güzel bir ortam. Adeta cennetteyiz. Burası doğal bir film platosu görünümünde. Doğal bir set görünümünde. Her tarafta asırlık sığla ağaçları, yani günlük ağaçlar var. Ve ortam inanılmaz güzel. Efendim, şimdi Sığla ormanları, sığla ağaçları halk arasındaki ismiyle günlük ağaçlar gerçekten endemik türler ve özel ağaçlar. Ege ve Akdeniz bölgesinde yoğun bir şekilde görebileceğiniz endemik bir tür. Efendim, Köyceğiz'de sığla ormanları bakımından son derece zengin bir ilçe. Peki sığla ağaçlarının, yani günlük ağaçlarının özelliği nedir? Değerli izleyenler, kabuğu yaz aylarında kesildiğinde gövdesinden çıkan reçineden yağ elde ediliyor. Ve elde edilen bu yağ hem kozmetik alanında hem de tıp alanında kullanılıyor. Özellikle parfüm imalatında kullanılıyor, kremler yapılıyor. Ve değerli izleyenler, gerçekten çok değerli bir ürün. Sığla ağaçları, yani günlük ağaçlar son derece bereketli. Kabuklarından tütsü yapılıyor. Yani terapi özelliği var sığla ağaçlarının, sığla ormanlarının. Zaten buraya gelir gelmez böyle stresten, yorgunluktan arındığımızı hissettik. Gerçekten burada olmak, aslında Köyceğiz'in dört bir yanında olmak terapi gibi. Ve sığla ağaçları gerçekten Köyceğiz söz konusu olduğunda konuşmamız gereken semboller arasında yer alıyor. Evet efendim, buralar tamamen koruma altında. Burada piknik falan yapamıyorsunuz ve ağaçlar son derece yaşlı. Şu anda bulunduğumuz yeri tamamen doğa ve sığla ormanları sarıp sarmalamış durumda.

Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz cennet, bizim ülkemiz çok güzel. İşte o cennet köşelerden biri de Muğla'nın Köyceğiz ilçesi. Efendim, Sitlaslov ünvanına sahip burası. Sakin şehir, huzurlu şehir. İşte Köyceğiz'in de cennet köşelerinden biri şu anda bulunduğumuz Ekincik Koyu. Evet, burası gerçekten cennetten bir köşe. Efendim, doğallığını yitirmemiş, el değmemiş, gerçekten mükemmel bir yerdeyiz. Ekincik Koyu'ndayız. Burası dünyaca ünlü bir koy. Efendim, Ekincik Koyu yemyeşil çam ormanlarıyla ve Ölemez Dağları'yla çevrili mükemmel bir koy. Sıcak, samimi, her tarafından güzellik fışkıran mükemmel bir koy. Evet, Ekincik Koyu. Buraya geldiğinizde gezi rotanızdan mutlaka olmalı. Bakın, şu anda yeşille mavi buluşmuş durumda. Değerli izleyenler, Köyceğiz merkeze mesafemiz 37 kilometre. Efendim, kısa bir süre içerisinde aracımızla buraya ulaştık. Ayrıca tekne turlarının da burası olmazsa olmaz uğrak noktası. Değerli izleyenler, burada konaklamak isterseniz tesis var, otel var. Ancak günebirlik teknelerle denizin, güneşin nimetlerinden faydalanmaya, dinlenmeye, huzur bulmaya gelenler de var. Gerçekten çok huzurlu, gerçekten çok sakin bir yer. Bakın, burada böyle 20-25 tekneyi kapsayan küçük bir liman var ve karşıda da plaj var. İnsanlar denize giriyorlar. Ölemez Dağları'nın içinde, yemyeşil çam ormanlarının içinde cennet gibi bir koy. Ekincik Koyu gerçekten Köyceğiz'in en güzel yerlerinden, en güzel köşelerinden biri. Bakın efendim, botlarla gezintiye çıkanlar var. İşte teknelerle buraya günübirlik gelenler var, konaklamalı gelenler var. Merhabalar, kolay gelsin. Evet efendim, tatil yapmak için gerçekten en çok tercih edilen yerlerden biri. Köyceğiz'e geldiğinizde gezi rotanıza mutlaka olması gereken bir yer. Burada halkın, yerel halkın, köylülerimizin geçim kaynağı aracılık. Ama tabii ki şu anda bir numaralı geçim kaynağı turizm. Ve gerçekten hem ülkemizin hem de Köyceğiz'in Ekincik Koyu göz bebeği durumunda. Ve efendim, suyun rengi, Ekincik Koyu'nun rengi o kadar temiz ki, o kadar berrak ki. Bakın, turkuaz renkli su inanılmaz güzel duruyor. Herkesin keyfi yerinde, kahkahalar yükseliyor. Evet, huzur dolu, tamamen doğanın, yemyeşil ormanların, yemyeşil ağaçların, Ölemez Dağları'nın çevrelediği bir koy. Ve balıkçılık da var tabii ki. Efendim, burada çok sayıda mekan bulunuyor. Buradan taze taze tutulan balıklar mekanlarda buraya gelen turistlere, misafirlere ikram ediliyor. Tamamen doğal bir güzellik, doğal bir koy, doğal bir yaşam, doğal bir beslenme. Evet, tüm güzelliğiyle işte Muğla Köyceğiz, işte Ekincik Koyu.

Değerli izleyenler, Köyceğiz tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Efendim Köyceğiz aynı zamanda şifalı su zengini. Evet efendim, Köyceğiz şifalı sularıyla ünlü. Peki Köyceğiz'de şu anda neredeyiz? Efendim dünyaca ünlü Sultaniye Kaplıcası'ndayız. Buraya turist yağıyor. Efendim yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Efendim Sultaniye Kaplıcalarındaki şifalı suları ilk defa M.Ö. 100 yılında Kanoslar kullanmış. Daha sonra Bizanslar buraya konaklama tesisleri yapmış ve olayı biraz daha genişletmiş. Ancak Bizanslar döneminde inşa edilen konaklama tesisleri Köyceğiz Gölü'nün sularının altında kalmış. Ve değerli izleyenler, Romalılar döneminde Sultaniye Kaplıcalarına bir hastane kurulmuş ve hastanenin kapısına tanrılar adına buraya ölüm giremez yazılmış. Evet, şu anda Ölemez Dağları'nın eteklerindeyiz. Efendim işte bu ifadeden sonra dağların ismi Ölemez Dağları olarak günümüze ulaşmış. Peki Sultaniye Kaplıcalarındaki şifalı suyun özelliği nedir? Efendim şimdi suyun sıcaklığı 39 derece. İçerisinde birçok mineral var ve birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından buraya turist geliyor. Mineral bakımından oldukça zengin bir su. Bir de Sultaniye Kaplıcalarının şifalı suyunun şöyle bir özelliği var. Bu su içiliyor. Evet, geldiğinizde burada havuzlara girebilirsiniz. Şifalı suda bir güzel banyo yapabilirsiniz. Şifalı suyun, doğanın, tertemiz havanın tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda çamur banyosu yapabilirsiniz. Çamur banyosu ve buranın çamuru cildi güzelleştiriyor. Hanımlar kırışıklıkları azaltıyor. Evet, aldığımız bilgiye göre efendim böyle çamur banyosu yapabiliyorsunuz. Şifalı su havuzlarından faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada doktor balıklar var. Efendim işte onların da birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. İşte ayaklarınızı bu suyun içerisine sokuyorsunuz ve doktor balıklar şifa dağıtıyor. Efendim şifalı sular aslında sağlık dağıtıyor, güzellik dağıtıyor. Çamur banyosu sağlık, güzellik dağıtıyor ve doktor balıklar, onların da birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Değerli izleyenler, şu anda Köyceğiz Gölü'nün hemen yanı başındayız. Köyceğiz'den karayoluyla buraya İşte 40 kilometre bir mesafe var. Evet, şu anda da burası çok kalabalık. Tüm güzelliğiyle, tüm şifasıyla işte Köyceğiz, işte Sultaniye Kaplıcaları.

0: Şimdi de ustasından enfes bir saç kavurma tarifi geliyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Köyceğiz'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Köyceğiz'de lezzetler asla ve asla bitmiyor. Çünkü Köyceğiz'in Selçuk ustası var. Efendim şu anda yol üstündeyiz. Köyceğiz merkeze mesafemiz şöyle 1-2 dakika. Şimdi Selçuk ustamızın 10 parmağında 10 marifet. Efendim burada özellikle saç tavalar ondan soruluyor. Ancak pizza konusunda, İtalyan mutfağı konusunda, dünya mutfağı konusunda usta bir isim. Ve keza burada birbirinden enfes kebaplar yapılıyor. Ama saç tavalar Selçuk ustamızdan soruluyor. Evet Selçuk ustam, ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz? Saç tava yapıyoruz bugün.
1: Tamam.
2: Sonra masada da zaten sunumunu yapacağız.
1: Evet, malzemelerimiz hazır.
2: Aynen, malzememiz, tavamız hazır. Önce bir tavamızın altını yakalım o zaman.
1: Tamamdır.
2: Şöyle bir ısıtalım. Soğanla başlayalım.
1: Evet değerli izleyenler, ustamız zamandan kazanmak için malzemelerimizi doğramış, hazırlamış. Aynen. Evet, şimdi saç tavamızı yapmaya başlayalım ustam.
2: Tamam, önce soğanımızı.
1: Yağ var mı tavamızdan?
2: Var, yağımız
1: tamam.
2: Var.
1: Soğanımızı gönderdik. Evet.
2: Şöyle hafif bir yavaş yavaş pişsin, bir ölsün soğanımız, biraz karamelize olsun. Ondan sonra zaten devam edeceğiz. Bu arada buradaki kavurmamız özeldir. Bunu kendimiz yapıyoruz.
1: Evet.
2: Aynı eski Anadolu kurbanlarda yapılır, tenekelere basılır ya.
1: Evet.
2: Aynı o şekilde
1: çok
2: yapıyoruz.
1: Iyi. Ne
2: hazır
1: eti?
2: Oluyor? Dana eti.
1: Dana eti.
2: Dana eti, dana tranştır. Sinirleri alınmıştır. Hiç yağ yoktur.
1: Evet, yağ yok, sinir yok. Mükemmel. Aynen. Lokum gibi. Pidemiz hazır. Baharatlarımız of. Reklam kokan.
2: Yanıyor buralar, yanıyor.
1: Selçuk ustam, ben bayılıyorum bu görüntülere işte. Vallahi bayılıyorum bu görüntülere. Ustalık böyle bir şey.
2: Çünkü
1: yılların deneyimi.
2: Yemek sadece ağız ve mide için değildir. Göze de hitap etmeli. Özellikle işte mutfaklarda, büyük mutfaklarda göze hitap eden görüntüler oluşturmak gerekiyor ki.
1: Evet, şov var, şov efendim. Köyceğiz'de şov var. Köyceğiz'in en tarz, en sevimli ustası saç tava yapıyor bize.
2: Biberlerimizi de koyduk.
1: Selçuk ustamız kokular efsane. Kokular
2: biraz
1: yükselmeye başladı. Ya Selçuk ustam nasıl alev alıyor?
2: İçinde yağ var ya.
1: Evet, o mu yanıyor?
2: Onu sallarken şu aradan alevi böyle biraz içine alıyoruz.
1: Yani ben onu sallamayı bir kere denedim. Neredeydik? İzmir'de miydik? Bir yerdeydik. Ustam yemek yaparken heveslendim. Ben de aldım ama o tava o kadar ağır ki. Yani şimdi göründüğü kadar kolay değil. Şöyle ben bir çevireyim, sallayayım. Ben de böyle biraz reklam kokan hareketlere dahil olayım istedim. Yok, hayatta deneyemem. Bir daha denemem. Yok. Yani herkesin işi, herkesin uzmanlık alanı. O tava çok ağır. Yani o tavayı böyle havaya atıp o hareketleri yapmak kolay değil. Bir kere de Selçuk ustam, şişe kebap
2: ben
1: saplamaya çalıştım.
2: Etimi.
1: Tamam, etimizi ilave ettik. O kebaplar patır patır dökülmüştü. Yani benlik değil bu işler. Siz yapın, siz değerli ustalarımız yapın, ben anlatayım. Efendim kırmızılar, yeşiller, etler, görüntüler daha da güzelleşti. Arada böyle şovlar, movlar yapılıyor. Selçuk ustam harikasın.
2: Teşekkürler.
1: Harikasın.
2: Bizim işimiz bu.
1: Evet efendim, mükemmel bir
2: bizim
1: lezzet.
2: Bizim ömrümüz duran ateşle geçiyor.
1: Valla her şey var burada. Her şey var. Aradığınız her türlü tat var. Ve her taraf tertemiz. Evet. Onu özellikle belirtmek
2: çok,
1: istiyorum.
2: Çok önemli.
1: Bakın değerli izleyenler,
2: tereyağımızı
1: şu anda mutfaktayız. Tereyağımızı da ilave ettik.
2: Tabii ki lezzet verecek.
1: Evet, tereyağı olmazsa olmaz. Evet. Hani çıkmıyor mu alevler falan şimdi?
2: Şimdi birazdan başlar yine.
1: Biraz
2: şimdi
1: sakin, ne deme.
2: İçinin malzemesini çok alev yaparak çok yanmak istemiyorum.
1: Evet.
2: Yani
1: sen
2: o etin de tadını tabii
1: onu
2: ki o ilk başta bir soğanı karamelize etmek için yapıyoruz.
1: Evet.
2: Sonra zamanla şimdi mesela bir daha olur birazcık.
1: Oo,
2: çok olmaz ama.
1: Oh. Evet, şahane. Saç tava böyle hemen 5 dakikada oluyor. Aslında et iyiyse, et böyle lokum
2: tabii
1: gibiyse,
2: ki
1: kaliteliyse
2: doğranmış
1: saç tavamız hemen oluyor. Domateslerimizi ilave ettik. Valla Selçuk.
2: Baharatlarımız.
1: Baharat ne var baharat?
2: Tuz, karabiber, kırmızı biber.
1: Nane var mı?
2: Kekik,
1: hayır. Kekik var.
2: Hayır, kekik var.
1: O yeşili görünce nane sandım. Of.
2: Şimdi
1: of,
2: domates
1: of
2: sayesinde o yağ biraz daha sulandığı için hani yangınlarda özellikle
1: evet,
2: yağ yangınlarında su dökmeyin derler ya.
1: Evet.
2: İşte burada da aynı şekilde domatesin suyu içindeki yağ ile birleşince bir anda alev almaya başlar.
1: Bir anda alev alıyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım.
2: Bakın burada tabağımızı hazırladık. Bu tabağımızda çok özel bir pilav var.
1: Evet.
2: Bu
1: nedir
2: pilavımız?
1: O?
2: Bu pilavımız basmati pirincinden yapıyoruz.
1: Evet.
2: Bence ocağın altını az bir şey kısayım.
1: İçinde ne var?
2: İçinde 6-7 çeşit kuru yemiş var.
1: Evet.
2: Yer fıstığı, Antep fıstığı, kaju, badem, ceviz.
1: Daha yok mu?
2: Yani
1: malzemesi
2: bazen sarı leblebi de koyduğumuz oluyor. Artı kuru üzüm var, kuru kayısı var, kuru incir var.
1: Ama şahane, görüntü şahane.
2: Lezzetini tarçından alıyor. Rengini zerdeçaldan alıyor. Tuz, karabiber, nane ile lezzetini zenginleştiriyoruz.
1: Ustamızın özel pilavı, özel spesiyali. Vallahi içinde bu kadar çok kuru yemiş olan, malzeme olan başka bir pilav görmedim. Ne yapıyorsun Selçuk Usta?
2: Birazcık tırnaklı pidelerimizi şöyle...
1: Pidelerimizi yağladık.
2: Aynen. Bu arada saç tavamız da...
1: Hazır mı?
2: Hazır.
1: Tabağımızı alalım. Efendim özel hemen pilavımız, bundan... saç tavamız şu anda tabağımızda. Artık afiyetle yenmeye hazır. Bakın her taraf pırıl pırıl. Özellikle belirtmek istiyorum. Evet, her zaman böyle. Daha önce de gelmiştiğimiz ay inanılmaz hijyenik koşullarda bu lezzetler ortaya çıkarılıyor ve müşterilere, misafirlere, turistlere ikram ediliyor. Şimdi burası turizm şehri. Doğrudur. Yemeklerin hem göze hem de damağa hitap etmesi çok önemli.
2: Doğrudur.
1: Damak çatlatan lezzetler. Çatalımız var mı? Ben hemen tadına bakmak istiyorum.
2: Hemen bir çatal alalım buraya bir zahmet.
1: Görüntü çok güzel. Ellerine sağlık Selçuk. Ya hemen yaptım 5 dakikada.
2: Yani biraz daha da yavaş yaptım ama
1: evet,
2: daha da hızlı olabilir. Ateşi daha da yükseldik, daha hızlı da yapabiliriz.
1: Daha hızlı.
2: Biraz daha işin yoğunluğuna göre
1: daha
2: değişebiliyor.
1: Daha hızlısı, daha iyisi can sağlığı. Valla görüntü çok güzel. Pidelerimiz yağlı yağlı. Ben özellikle şu pilavın tadına bakmak istiyorum.
2: Şöyle kendiniz alın çatalı.
1: Efendim saç tava. Bakın mükemmel görüntüler. İçinde bol bol kuru yemiş var pilavımızın. Şöyle ben hemen tadına bakayım. Yanında da hemen saç tavamız, lokum gibi.
2: Bunu bugün acısız yaptık. Bunu dileyen olursa acılı da yapabiliriz.
1: Ben yiyemiyorum, acı iyi olmuş.
2: Ben de acıyla aram çok iyi değildir. Nasıl ablam?
1: Hmm. Hani nasıl biliyor musun? Böyle kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibi hissediyorum kendimi köyceğizde.
2: Afiyet olsun, afiyet olsun.
1: Çok güzel. Görüntüsü çok güzel. Zaten tablo gibi, kartpostal gibi ama tadı daha da güzel. Keşke hepiniz burada olsaydınız. Hepinize ikram etme şansımız olsaydı.
2: Kokuyu gönderelim mi şöyle
1: yavaş yavaş? Gönder,
2: kokuyu
1: Selçuk
2: gönderelim
1: Usta.
2: Şöyle.
1: Vallahi gönder, şu anda herkes köyceğize gelmek için hazırlık yapıyor bence.
2: Her zaman bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Biz hep buradayız.
1: Efendim,
2: bu sadece başlangıç. Daha neler neler var.
1: Aradığınız her türlü tat var. Bunları afiyetle yemek istiyorsanız, keyifli bir tatil yapmak istiyorsanız, dinlenmek istiyorsanız ki gastronomi tatilin, turizmin olmazsa olmazı, ne yapacaksınız? Çıkıp Köyceğiz'e geleceksiniz ve Selçuk Usta'mızı bulacaksınız. Lezzetleri şahane, sohbeti şahane. Selçuk Usta'mızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Saç tava. Buyurun.

0: Köyceğiz gönlün eşsiz güzelliğine karşı balık yenmez mi?
1: Öncelikle önceden fileto yaptığımız ve kılçıklarından tamamen ayıkladığımız.
2: Kılçığını al zaten.
1: Evet.
2: Sevmiyorum hiç kılçıklı balık.
1: Evet. Levreklerimizi tavaya alıyoruz. Limon soslu ve limonları üzerine koyuyoruz.
2: Oo, şu anda balık yemenin tam zamanı.
1: Evet.
2: Şu anda köyceğizin tam zamanı. Köyceğiz dolmanın tam zamanı.
1: Tuz.
2: Oo, limonumuz buradan efendim, narenciye bol bol geçiyor. Narenciye cenneti, zeytinyağı cenneti, doğa cenneti. O nedir?
1: Burada benim bir karışımım var. İçinde kereviz kurusu, havuç.
2: Çok enteresan.
1: Kurutulmuş havuç, sonra sarımsak tuzu, soğan tuzu.
2: Hmm. Kendi
1: yapıyorsun. Sebze çeşni tarzı.
2: Kendi yapıyorsun. Kerevizi evet. Aldın, kuruttun.
1: Evet.
2: Ve onu böyle öğüttün.
1: Öğüttüm.
2: Sos haline getirdin.
1: Şimdi birkaç limonların... bir şey daha var, onları paylaşmak
2: ya
1: istemiyorum.
2: Ya Buralzam, senin çok özel menülerin var, çok özel baharatların var, sosların
1: evet.
2: var. Yılların deneyimi efendim, yaklaşık 20 yıllık usta. Ve tereyağını bol bol kullanıyor yemeklerde, hem çökertmede hem
1: evet.
2: balıklarda.
1: Tereyağından
2: sonra. Bayağı ekşi olacak. Limon var. Limon rendesi var. Bir de üzerine limon sıkıyorsun.
1: Limon kabuğu
2: tereyağımız
1: var.
2: Bol.
1: Evet.
2: Levremiz zaten taze. Ustamız zaten şahane. Çok olmadı mı?
1: Hayır.
2: Yani elma tereciye tere satma. Usta işini bilir. O nedir?
1: Su.
2: Ve şimdi böyle merakla oradan ne alıyor? Acaba şimdi ne ilave ediyor? Böyle hayranlıkla
1: merakla. Çok az bir su ilave ediyorum.
2: Tamam.
1: Hafif buğulama tarzı oluyor bu yemek.
2: Evet.
1: Ama
2: hafif bir yemek, lezzetli
1: hafif bir yemek. Lezzetli bir yemek.
2: O nedir? Karabiber.
1: Karabiber.
2: Tamam.
1: Tane karabiber.
2: Herhalde artık son dokunuş.
1: Son dokunuş efendim.
2: Var mı başka bir şey?
1: Yok. Kapağını kapatıyoruz.
2: Tamam. Pişmeye
1: 15
2: bırakıyoruz.
1: 15 dakika bekliyoruz.
2: Tamam. Efendim, limon soslu levreğimi şöyle bir güzel pişsin, sunuma hazırlayalım. Yine böyle süslü püslü, allı morlu yeşilli, rengarenk mükemmel bir sunum sizi bekliyor.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan böyle gövdenle.
5: Aa!
4: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen kompar ayağımıza gelmiş.
4: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
7: Ali Bey, hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
4: Artık bir kahve de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
4: Ondan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
9: Rams.
10: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
11: Yine ne söyleniyorsun H5?
10: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
11: Şarj olmaya mı?
10: Ah, şarj olmaya.
12: Hoş 5'i durdurabilirsem.
13: Oo.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop Marketler'de.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
3: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
4: İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün tok gezeni çok.
6: Aynen öyle abi.
7: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Bence sen kapat. Sana boyamıyorum ki.
1: Truval. Kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka. Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
9: Yiyecek. Evet. Of, of, of, of. İşte budur. Yani şunları nasıl yapıyorsunuz? Şu havuçları falan böyle nasıl şekil veriyorsunuz? Nasıl uğraşıyorsunuz? Seviyor musun işini ustam?
10: Tabii, sevmesen bu iş yapılmaz.
9: Yapılmaz değil mi? Yaptığın tabii yemek ki lezzetli tabii, olmaz. Tabii. Bu nedir bu?
10: Bu fesleğen, taze fesleğen, taze nane,
9: evet,
10: biraz badem ve sarımsak var içerisinde. Zeytinyağıyla beraber rondodan geçiriyorum, tamam, böyle bir sos hazırlıyorum.
9: Herhalde senin özel sosun.
10: Benim özel değil, yani her yerde bulabilirsiniz. Marketlerde de hazır pesto sos olarak geçer ama ben kendim hazırlıyorum.
9: Aa, çok güzel. Evet. Hazır almıyor, Burhan ustamız kendisi, evet, hazırlıyor. Bakın yeşil zeytinyağı, altını, zeytinyağı, o da mezelerimize, salatalarımıza, yemeklerimize lezzet katıyor. Evet. Bademli, fesleğenli, sarımsaklı, bir de ne vardı? Reyhan mı?
10: Evet.
9: Ve zeytinyağlı özel sosumuz limon soslu levreğimize, yeşilliklerimize eşlik ediyor ve ortaya mükemmel bir sunum çıkıyor. Yani ben bunun tadına bakmak istiyorum. Çatal yok ama şurada bir kaşık buldum. Efendim doğanın içindeyiz ve kibarlığın lüzumu yok. Şöyle bir parça hemen alacağım. Böyle eminim ekşi ekşi. Sosundan da alayım biraz.

0: Balık çok iyi. Şimdi efendim ekşi ekşi limon soslu levrek. Adı üstünde ama sosun da şahane.
1: Afiyet olsun.
0: Yani o levrekle, o limonun tadıyla o sos buluşmuş ve ortaya mükemmel damak çatlatan bir lezzet çıkmış. Bayıldım.

0: Bolu Ceyiz Gölü ülkemizin en güzel, en büyük göllerinden biri. Ve buraya geldiğinizde mutlaka Köyü Ceyiz Gölü'nün üzerinde tekne turu yapmalısınız. Programımız içerisinde biz de teknemizle açılacağız ve efendim keyifli bir tekne turu yapacağız. Köyü Ceyiz Gölü'nün güzelliğini tekneyle keşfedeceğiz. Burası gelen turistler için aslında son derece zengin bir rota çiziyor. Kano Sarabeleri, Kral Kaya Mezarları, Sultaniye Kaplıcaları, Ekincik, Koyu, Yuvarlak Çay ki programımız içerisinde Yuvarlak Çay olacak ve efendim plaj handbolü, kabotaj bayramı, onlara dair görüntüler de programımızı süsleyecek. Evet değerli izleyenler, şunu da ilave etmek istiyorum. Köyü Ceyiz huzurlu, sakin bir ilçe. Sıtta Slov ünvanı almış bir ilçe. Yani sakin, huzurlu bir yer. Gerçekten buraya geldiğinizde dertten, tasadan, stresten uzak keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Stresten arınabilirsiniz ve dinlenmiş bir şekilde evinize dönebilirsiniz. Ve değerli izleyenler, dünya üzerinde iki yerde bulunan ve birisi de Köyü Ceyiz'de olan Sığla Ormanları. Çok önemli bir sembol. Değerli izleyenler, doğayla tarihin buluşma noktası, maviyle yeşilin buluşma noktası. Gerçekten özel bir ilçe, huzur dolu, Sıtta Slov ünvanında anlatıldığı, belirtildiği gibi sakin bir ilçe. Efendim Köyü Ceyiz Gölü'nün hemen yanı başından, Kordon'dan programımızı açtık. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Programımız çok güzel. Efendim bu sıcak havada elimizden geldiğince sizler için güzel bir Köyü Ceyiz bölümü hazırlamaya çalıştık. Ve Köyü Ceyiz Gölü'nün güzelliği şu anda tam karşımızda. Gerçekten hayran kalmamak, büyülenmemek mümkün değil. Evet, tüm güzelliğiyle işte Köyü Ceyiz, işte Köyü Ceyiz Gölü. Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Yuvarlak Çayı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Çetin Bey'in misafiriyiz. Efendim lezzetler şahane, ortam şahane. Burada mükemmel bir doğa var ve aradığınız her türlü lezzet var. Ekip son derece profesyonel. Kadınlarımız gözleme yapıyor, ustalarımız tava yemeklerini yapıyor, güveçlerini yapıyor. Yanımızda çok genç bir ustamız var. Serkan ustamızla birlikteyiz. Taş fırının başındayız. Efendim hava çok sıcak ama burası dışarıya nazaran, Köyü Ceyiz'e nazaran biraz daha serin. Ama yine de odun ateşimiz gürül gürül yanıyor. Kokular efsane ve Serkan ustamızla şimdi güveçte mükemmel lezzetler yapacağız. Aradığınız her şey var. Et sevene et. Efendim balık sevene balık. Tavuk sevene tavuk. Serkan Ustam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş
0: geldiniz. Nasılsın, iyi misin, hoş
1: buldum. İyiyim, Allah'a şükür, sizler sormalı.
0: Şimdi yaş kaç?
1: Yaşım 26.
0: Yaşı 26, Muğla'lı, çok genç, çok başarılı bir usta. Biz de iyiyiz Serkan Ustam, burada olmak çok güzel. Şimdi yetişmiyor, kahvaltı yetişmiyor, güveçler, saç yemekleri gerçekten yetişmiyor. Burası çok kalabalık her zaman.
1: Evet, her gün kalabalık, her sezon yoğun.
0: Serkan Ustam, Allah yardımcınız olsun. Şimdi taşların başı çok kalabalık zaten. Ve inanın zaten biz Türk halkı karnımız açken sabırsızızdır. Özellikle böyle kahvaltıya geldiğimizde o kahvaltı hemen önümüze gelsin isteriz ama 600 kişilik kocaman bir mekan. Dolayısıyla ustalarımızın işi zor ama gerçekten servis mükemmel, son derece profesyonel. Şimdi sunum şahane olmuş. Ne yapıyoruz?
1: Şu an balık, tandır, mantar, köfte ve tavukla başlayacağız.
0: Tamam, başlayalım. Burası tabii çok sıcak. Vallahi kolum yandı.
1: Önce güvecimizi yağlıyoruz. Balığımız tamam, yapışmasın diye.
0: Evet Serkan Ustam, hem yap hem anlat. Ne balığı?
1: Bunlar alabalık.
0: Tamam.
1: Kendimiz yetiştiriyoruz. Havuzumuz bize ait. Bu da tavuğumuz. Bunlar efendim, da aynı şekilde bize ait. Güvecimize koyuyoruz.
0: Evet, görüntüler geliyor ekranlarınıza efendim. Burada mekana ait bir alabalık teyisi var. Sonra taze taze alabalıklar teyisten, sudan çıkarılıyor. Ve bakın güveçte, taş fırında odun ateşinde pişiriliyor ve taze taze
1: geçiyoruz.
0: Müşterilere, misafirlere ikram ediliyor. Etler buradan. Valla arıcılık var, balıkçılık var, hayvancılık var. Buranın mis gibi doğasında yetişen, büyüyen, beslenen hayvanların etleriyle yapılan yemekler, köfteler ve güveçte, taş fırında odun ateşinde şahane oluyor. Mantarlar buradan.
1: Evet.
0: Efendim burası vallahi her anlamda zengin. Doğal güzellikler anlamında, tarımsal anlamda her şey buradan. Gördüğünüz domatesler, biberler, mantarlar, işte ne bileyim burada olmayan otlar, sebzeler, meyveler hepsi burada. Köyü Ceyiz'in, Yuvarlak Çay'ın bereketli, verimli topraklarının mis gibi doğasında yetişen, büyüyen ürünler. O nedir ustam?
1: Bu tandırımız, tandır, kuzu tandırımız.
0: Her şey var.
1: Şimdi evet, bunları fırına sürüyoruz.
0: Tamam. Efendim güveçlerimizi yağladık, malzemelerimizi döşedik. Serkan ustam kaçmak istiyorum, burası çok sıcak. Vallahi sevindik, yuvarlak çaya gelince böyle serinledik buranın. Gerçekten havası çok iyi. Yani sıcak yaz aylarında Muğla'da sıcaklığın 50 dereceyi gördüğü günlerde burası serin. Serin serin oturup kahvaltınızı yapın, yemeğinizi yiyin ama Taşfırın'ın başı gerçekten kolay değil. Ustalarımız için zor. Ve bakın bir yandan künefeler çıkıyor. Kahvaltı var, güveç yemekleri var. İşte et, balık, tavuk, saç yemekleri var ve tatlı. O da var.
1: Künefemiz var.
0: Ve künefeler odun ateşinde pişti. Artık servise hazır.
1: Üstlerimize özel, özel kızarmış. Nar gibi kızarmış.
0: Evet değerli izleyenler, güveçlerimizi döşedik. Onlar pişe dursun. Taş fırında odun ateşinde tamamen geleneksel yöntemlerle Serkan ustamız künefelerimizi pişirdi. Sevmeyen var mı? Valla ben bayılırım künefeye. Ustam harika olmuş. Bakın efendim şerbetini ilave ettik böyle. Jos diye sesler kulağımıza geldi. Hazır mı artık afiyetle yemeğe?
1: Hazır.
0: Serkan ustam şahanesin.
1: Afiyet olsun.
0: Ustam pişti mi?
1: Pişti.
0: Alalım.
1: Şu an hazır.
0: Geliyor, geliyor, geliyor. Gelmekte olan mükemmel görüntüler Muğla'da, Köyceğiz'de, yuvarlak çayda. Buraya mı alıyoruz?
1: Alalım.
0: Efendim bakar mısınız? Köftelerimiz kiremitte, güveçte. Fokurduya fokurduya. Efsane kokular yayarak pişiyor. Soğanlar, domatesler, biberler közlenmiş. Tablo gibi, kartpostal gibi mükemmel görüntüler. Tandırımız geldi, mantarımız geldi. İşte her damak zevkine uygun lezzet var. Et mi istiyorsunuz? Et. Köfte mi köfte? Tavuk mu tavuk? Balık mı balık? Her şey var. Bitti mi?
1: Bitmedi.
0: Bitmedi. Ne yapıyoruz?
1: Kaşar koyuyorum.
0: Artık son dokunuş. Evet efendim, hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan lezzetler. Üzerine böyle bol bol kaşarımızı ilave ediyoruz. Şimdi hepsi çok lezzetli. Serkan ustam, en evet. Çok sevilen hangisi?
1: En çok sevilenimiz tandırımız.
0: Balığınız da çok lezzetli.
1: Etlerimiz kendimizden. Balığımız.
0: Köftenizden.
1: Havuzumuz kendimizden.
0: Evet. Can dayanmaz. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Kaşar peyniri tavuğumuzla, balığımızla, köftemizle, mantarımızla buluştu. Ben bu arada yanıyorum. Ben de taş fırınla buluştum. Serkan ustam, seni bir kez daha takdir ettim. Sabahtan akşama kadar burada mısın?
1: Evet.
0: Kaç saat?
1: 10 saat falan.
0: Sen yanmıyor musun?
1: 10 saat ben sabit.
0: Yanmıyor musun? Bakayım koluna.
1: Yok.
0: Benim kolum ben kıpkırmızı alıştım. Oldu. Vallahi kıpkırmızı oldu benim kolum. 10 dakikadır buradayım. Evet, tandıra ilave edeceğiz mi?
1: Tandıra gerek yok.
0: Tandıra gerek yok.
1: Ama.
0: Tamam. O nedir? Tereyağı.
1: Tereyağımız.
0: Oo, mis gibi doğal tereyağı. Zaten burada her şey
1: öyle.
0: Doğal. Bağdan, bahçeden, tarladan sebzeler, meyveler, etimiz doğal. Balığımız, alabalıklarımız hemen böyle alabalık tesisinden yukarıdan tutuluyor. Tavuklarımız buradan.
1: Ve başlıyoruz fırınımıza tekrar koymaya.
0: Evet. İşte bu. Lezzet bu. Yuvarlak çay bu. Ustam, durum ne?
1: Durum yemeklerimiz
0: tamam
1: hazır.
0: Tamam mı?
1: Hazır.
0: Nihayet. Beklediğim an geldi. Alalım. Of, of, of. Geliyor, gelmekte olan ilk sırada tandırımız geldi. Mükemmel bir sunum. Zaten efendim burası turizm kenti. Balığımız geldi. Kaşar peynirimiz. Balığımızın üzerinde erimiş.
1: Mantarımız.
0: Kaşarlı mantar tabii ki, o da olmazsa olmazı.
1: Kaşarlı köftemiz.
0: Kaşarlı köfte. Efendim isteyene kaşarlı, isteyene kaşarsı arzuya göre. Ama böyle kaşar peyniri işte köftenin, mantarın, balığın, tavuğun üzerinde eridiğinde hem lezzetli oluyor hem de ortaya mükemmel bir görüntü çıkıyor. Burası turizm kenti. Yemeklerin hem göze hem de damağa hitap etmesi çok önemli. Şöyle önümüze gelince direkt gözümüz, gönlümüz şenlenecek. Gözümüzü, gönlümüzü, ardından da midemizi şenlendirecek mükemmel sunumlar. Serkan ustam, teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Şimdi efendim doğal ekmeğinizi alıyorsunuz ki burada ekmek falan her şey doğal. Kendileri yapıyor. bandıra bandıra hangisini istiyorsanız afiyetle yiyeceksiniz. Değil mi Serkan evet. Ustam? Serkan Ustam, Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes bizi izliyor. Herkes eminim burada olmak istiyor, bunların tadına bakmak istiyor. Onlara ne söylemek istersin?
1: Buyurun gelin, şu güzel lezzetlerimize tadına bakın.
0: Çıkın çıkın gelin. Emek var, lezzet var, yuvarlak çay var.

0: Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Sanat Sokağı'ndayız. Efendim Kordon'un hemen yanı başındayız. Aradığınız her şey var. Kıyafetler var, takılar var, el yapımı ürünler var. Burada çok değerli sanatçılarımız var. Ve efendim yöreye özgü ürünler var. Özellikle Sığla Ormanları biliyorsunuz köyceğiz için önemli bir sembol. Sığla yağından elde edilen çok özel ürünler var. Şifa olan, sağlığa iyi gelen yağlar var. Takılar, kıyafetler, hediyelik eşyalar, dekoratif ürünler ve sanatçılarımızın ellerinden çıkan mükemmel sanat eserleri var. Bakın, standlar gerçekten çok renkli. Ustalarımızın, sanatçılarımızın ellerinden çıkan el emeği, göz nuru ürünler burada sergileniyor, satışa sunuluyor ve hepsi çok özel, hepsi çok değerli. Merhabalar. Kolay gelsin. İsim nedir?
1: Benim Vedat Uryan.
0: Vedat Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Neler var standta?
1: İşte el sanatları hep gördüğünüz gibi el yapımı, su kabağı ağırlıklı çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi her şey lambalar, rüzgar çanları.
0: Evet.
1: Kendimiz yapıyoruz böyle.
0: Kendiniz yapıyorsunuz.
1: Tabii el yapımı kendimiz yapıyoruz. İşte turizm sezonuna hazırlandık, başlamasını bekledik. Bugün de
0: artık okullar kapandı, hareketlendi, evet. Köyceğiz doldu, evet. Ve buralar cıvıl cıvıl. İşte Kordon'da mekanlar var, kafeler, restoranlar var, turistik çarşı, sanat sokağı son derece canlandı. Şimdi ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Vedat Bey.
1: Sağ olun.
0: Su kabağından yapılan lambalar gerçekten çok güzel. Hepsi adeta sanat eseri ve son derece otantik. Bunlar nedir? Saksı mı?
1: Bunlar saksı. Çiçek dikiyorsunuz bunlara. Şunun gibi.
0: Şurada. Villanıza, bahçenize, balkonunuza asıyorsunuz. Vedat Bey şahane olmuş.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Gerçekten çok yaratıcı. Takılar var. Bu nedir?
1: Bu da zeytin çekirdeğinden kolyeler yaptık.
0: Zeytin çekirdeğinden
1: Zeytin çekirdeğinden. Evet. Onların tesbihleri, bileklikleri, her şeylerini yaptık onları.
0: Tamamen doğal bir malzeme. Doğal. Bakın burada bilekliği var. Nazar boncuklu. Su kabağından saksılar var, lambalar var,
1: tabii
0: takılar var.
1: Takılarını da su kabağından yaptık.
0: Vedat Bey şahane olmuş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Anahtarlıklar var.
1: Her şey var. Su kabağından lamba, saat yaptık.
0: Şahane olmuş.
1: Aynen su kabağı saatleri.
0: Şahane olmuş efendim. Akşam olduğunda, ışıklar yandığında su kabağından yapılan lambalar, saatler inanılmaz güzel görünüyor. Son derece dekoratif
1: ürünler. Hepsi de su kabağı ağırlıkta.
0: Evet. Kaplumbağalar, karetteler bu bölge için önemli semboller.

0: Evet, onlar da Sanat Sokağı'nda, turistik çarşıda satışa sunuluyor ve bunlar da rüzgarlıklar efendim. Rüzgar estiğindeki.
1: Evet, su kabağından rüzgar estikçe.
0: Fordun da bayağı esiyor.
1: Aynen, burası çok güzeldi.
0: Evet, şöyle sesi aynen dinletmek istiyorum.
1: Ahşaptan yaptık, onlar da rüzgarda gördüğünüz gibi dönüyor.
0: Aa, leylekler dönüyor, şahane olmuş. Evet. Değerli izleyenler, Köyceğiz'de, Kordon'da şu anda Sanat Sokağı'ndayız. Burası gerçekten buram buram sanat kokan bir sokak. Ve Köyceğiz'e gelen turistlerin yolu mutlaka Sanat Sokağı'ndan geçiyor ve buradan mutlaka alışveriş yapıyorlar. Her zaman söylüyorum, bir ilin, bir ilçenin nesi ünlüyse, ne bileyim etnografya müzelerinde, turistik çarşılarda, magnetlerde, hediyelik eşyalarda mutlaka görürsünüz. Bakın efendim, bu bölgenin tarımsal anlamda önemli bir zenginliği. Narenciye, zeytin, bakın hepsi seramiklerde işlenmiş ve ortaya mükemmel tablolar çıkmış. Özellikle zeytin figürlü, narenciye figürlü, böyle duvara asılan ürünleri, hediyelik eşyaları bol bol görüyoruz. Evet, seramikler şahane. Fincanlar, kupalar, el yapımı çantalar, bunların hepsi el emeği göz nuru. Sanatçılarımız tarafından yapılıyor. Mumlar, bakar mısınız, böyle ahşaptan mumluklar yapılmış. Üzerinde Köyceğiz yazıyor ve rengarenk boyanmış. Üzerinde kediler, kuşlar, balıklar, vallahi şahane, çok güzel. Bu neymiş? Caretta caretta. Şöyle sallayalım. Evet, şahane. Caretta caretta önemli bir sembol. Ve hepsi ahşaptan yapılan ürünler, anahtarlıklar. Bakın, hele alın duvarınıza, evinizin girişine alsın. Özellikle seramikten yapılan ürünleri, böyle ahşaptan yapılan saatleri, tabloları, duvara asılan dekoratif ürünleri çok beğendim ve çok güzel. Gerçekten yapanın, ustalarımızın, sanatçılarımızın ellerine, emeğine sağlık. Burası tabi deniz kenti. Efendim, Köyceğiz Gölü. Burada tekne turu mutlaka yapmalısınız. Böyle hediyelik eşyalara, dekoratif ürünlere de nesi meşhursa, nesi ünlüyse yansımış durumda. Değerli izleyenler, Sanat Sokağı'nı, turistik çarşıyı sizler için keşfetmeye, keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Efendim, turizm halkın önemli bir geçim kaynağı. Evet, aslında burada arıcılık, turizm, tarım, hayvancılık, balıkçılık, bunların hepsi halkın geçim kaynağını oluşturur ama turizm önemli. Burası tam bir turizm cenneti ve çarşıda bulabileceğiniz yöresel ürünleri, hediyelik eşyaları sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, yanımızda Birgül Hanım var. Geçtiğimiz yıl Köyceğiz'e geldiğimizde yine kendisiyle röportaj yapmıştık. Her zaman burada, her daim burada. Çok güler yüzlü. Birgül Hanımcığım, nasılsın?
2: Harikayım. Sizi görünce
0: iyi misin? Oldum. Sezon nasıl?
2: Sezonumuz biraz geçiyor. Sönük geçiyor açıkçası.
0: Evet. Ama daha okullar yeni tatil oldu.
2: Okullar tatil oldu. Evet. İşte sınavlar bitti. Şimdi başlayacağız.
0: Artık dolar.
2: Bütün tatil severleri bekliyoruz ilçemize.
0: Evet, çıkın çıkın gelin.
2: Çıkın
0: burası gelin. Çok güzel. Valla Köyceğiz çok güzel. Şimdi
2: Köyceğiz
0: burada
2: başka bir yer.
0: Kesinlikle başka bir dünya. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Şimdi caretta carettalar, bunları kim yaptı?
2: Bunları çok sevdiğim bir arkadaşım yapıyor. Onlardan hazır alıyorum. Tabii üreticiye de destek olmamız gerekiyor. Evet. Yani her şeyi kendimiz yapamayız, biliyorsunuz.
0: Anne yavrusu.
2: Evet,
0: çok
2: anneleri,
0: güzel.
2: Yavruları, bebekleri. Şöyle.
0: Bu nedir?
2: O da küllük grubu.
0: Aa, çok güzel.
2: Evet.
0: Başka?
2: Yumurtadan çıkmaya çalışan bir karettamız bu da.
0: Ay, yerim ben onu. Çok güzel. Bakar evet, mısınız? Gerçekten dekoratif ürünler.
2: Yapıyor, çok da güzel yapıyor.
0: Şimdi efendim, her yerde Köyceğiz var. Köyceğiz'e özgü ürünler var. Şimdi efendim, Sığla ormanları gerçekten çok özel ağaçlar, çok özel ormanlar ve dünyada iki yerde var. Biri de Köyceğiz ve Sığla ağaçlarından, aslında bir diğer adı da halk arasında günlük ağacı. Elde edilen Sığla yağıyla neler yapılıyor?
2: Sığla yağıyla neler yapıyoruz? Öncelikle yöresel olarak kullanılıyor sığla ağaç, sığla yağımız. Nerede kullanılıyor? İşte kapalı ve ıslak zemin yaraları. Yani ne diyoruz biz buna? Mide, bağırsak.
0: Şöyle.
2: Kapalı ıslak zemin dediğimiz zaman zaten ortaya çıkan şey yutakten başlayıp amüse kadar giden kapalı ıslak zemin yaralarını iyileştirmekte bölgemizde yöresel olarak kullanılan bir ürün.
0: Efendim, aslında Sanat Sokağı'nda, turistik çarşıda yöresel lezzetlerle sanat buluşmuş durumda. Bakar mısınız? Hepsi tablo gibi, kartpostal gibi, hepsi sanat eseri. Merhabalar.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bunlar nedir? Kim yaptı?
3: Bunlar doğal sanat eseri saatlerimiz. Bunları tamam. Eşimle beraber yapıyoruz.
0: Bravo.
3: Bunlar kök zeytin ağacından doğal olarak işlenmiş, çembere dökülmüş var, epoksiye dökülmüş var. Her türlü modelimiz, çeşidimiz var.

0: Zeytin ağacından bu saatleri yapıyorsunuz. Tamamen böyle elle, tamamen işleyerek.
1: Eliyle.
0: Bravo, çok güzel. Çok güzel. Efendim buraya neden sanat sokağı dendiğini anlıyorsunuz değil mi? Bakın saatlerin güzel. Şimdi bunlar çok şık. Aynı zamanda son derece otantik. Çok beğendim ben. Tabaklar var.
1: Tabaklarım var. Kaşık çeşitlerim evet. var. Hepsi el yapımı.
0: Evet.
1: Masa saatlerim var. Onlar da el yapımı. Bu epoksi dediğimiz olay var. Ondan sonra yine kök zeytin çalıştığım var. Oyuncaklarım var.
0: Vallahi bravo. Ahşap
1: hakkında aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz.
0: Vallahi bravo. Şahane.
1: Modellerim var.
0: Evet, hepsi çok güzel.
1: Aynalarım var. Mesela çok rağbet gören ay tablom var. Onlar da yine ledli. Gece lambası olarak kullanılabiliyor. Dekor olarak kullanılabiliyor.
0: Evet efendim, çok özel tasarımlar. Hepsi adeta sanat eseri. Su kabağından yapılan ürünler, bakın zeytin ağacından ki zeytin bol bol yetişiyor bu coğrafyada. Saatler, ürünler hepsi çok güzel. Şimdi hem sağlıklı hem şık hem de otantik. Kolay gelsin. Ellerinize, emeğinize sağlık. Bu nedir?
1: Ediyorum. Bunlar da topaç. Hemen şöyle göstereyim. Çok eğlenceli bir oyun.
0: Çocuklar için.
1: 7'den 77'ye herkes oynar. Şöyle çekti mi?
0: Aa, şahane.
1: Renk renk, model model bunlardan da çalıştık.

0: Artık Köyceğiz'de geleneksel hale gelen plaj hentbolü turnuvasındayız.
1: İzleyenler, programımız Köyceğiz'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Köyceğiz'i her yönüyle tanıtmaya devam ediyoruz ve Köyceğiz söz konusu olduğunda gerçekten konuşmamız gereken çok fazla başlık var. Sportif faaliyetler konusunda da Köyceğiz ön plana çıkan bir ilçe. Efendim, şu anda tam 29 yıldır geleneksel olarak düzenlenen plaj hentbolündeyiz ve artık sembolleşmiş, geleneksel hale gelmiş önemli bir organizasyon. Yanımızda Türkiye'nin en fazla milli olmuş hentbolcülerinden Profesör Doktor Sayın Serdar Eler var. Aynı zamanda Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Türkiye Üniversite Sporları Hentbol Teknik Kurul Başkanı. Serdar Hocam, ne çok vasfınız var, ünvanınız var.
2: Evet, programın yarısını benim zaten tanıtım aldı galiba.
1: Evet, hayırlı uğurlu olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.
1: Şimdi 29 yıl çok uzun bir süre. Ben öncelikle tebrik etmek istiyorum. Katılım çok fazla. Türkiye'nin her tarafından gelen misafirlerimiz var, akademisyenler var, sporcular var. Söz sizde.
2: Çok teşekkür ederim Berma Hanım. Yani sizin programımızın içeriğini biliyoruz ama plaj hentboluna da, Köyceğiz plaj hentboluna da yer veriyor olmanızdan dolayı çok mutlu olduk, gurur duyduk. Sizin gibi güzel ve başarılı bir sunucunun branşımıza iyi göstermesi bizi çok mutlu etti. Bahsettiğiniz gibi Köyceğiz plaj hentbolu Covid'de bir sene yapamadı, Covid senesinde. Aralıksız 30 sene süren Türk hentbolu için önemli projelerden bir tanesi. Yani çok basit, belki anlanması uzun sürebilir diye özetleyeyim. Yani ilk 98-97 yılında gelen bir 17 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisinin şu anda 46-47 yaşında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle hesapladığım zaman çok ciddi ve uzun süreli bir
1: müthiş
2: şampiyona.
1: Bir şey.
2: Burada tabii şuna yer vermek lazım. Köyceğiz Belediyesi başkanları bugüne kadar 30 sene içerisinde görev yapan bütün belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, tabii ki Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve tabii ki de Handball Federasyonu Başkanlarına bu işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde, bu işbirliğinin sayesinde 30 seneye yaklaşan 29. senesinde bir organizasyonu yapabiliyoruz.
1: Bu arada şunu da atlamamak lazım. Handball Federasyonu'nun kuruluşunun 50. yıl dönümü,
2: iyice evet,
1: 50 yıllara diliyoruz. Aynı zamanda handball A milli erkek takımımız 50 yıl sonra dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
2: Evet, güzel bir sene.
1: Gurur duyuyoruz.
2: Evet,
1: tebrikler.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Muğla Köyceğiz'de olup da çökertme yememek olmaz.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Cennet Köyceğiz'de. Efendim, Muğla'nın turizm cenneti, Muğla'nın turizm ilçesi Köyceğiz'i sizler için gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, buraya gelen turistler için Muğla Köyceğiz son derece zengin bir rota oluşturuyor. Turizm anlamında, gezilecek, görülecek yerler anlamında. Efendim, hem tarihsel anlamda hem doğal güzellikler anlamında tabii gezip görebileceğiniz, gözünüzü, gönlünüzü jenlendirecek mükemmel yerler var. Ama efendim, hava temiz malum, burayı gezerken acıkıyorsunuz. E tabii ki lezzet önemli. Turizmin olmazsa olmaz önemli bir parçası gastronomi. Efendim, tabii ki burada deniz mahsulleri yemelisiniz ama her damak zevkine uygun lezzeti Köyceğiz'de bulmanız mümkün. İşte kebaplar var, fast foodlar var, işte deniz ürünleri var ve Muğla'ya özgü lezzetler var. Değerli izleyenler, peki şu anda neredeyiz efendim? Kordon'dayız. Köyceğiz'in en hareketli, en kalabalık, en renkli noktalarından birindeyiz. Yanımızda yılların ustası Burhan ustamız var. Muğla'ya özgü çökertme yapıyoruz. Efendim, Muğla deyince, yöresel lezzet deyince zaten çökertme ve yoğurtlama hemen akla geliyor. Muğla'nın olmazsa olmazı hem merkezde hem de ilçelerde, aynı zamanda Köyceğiz'de çökertme çok güzel yapılıyor. Her şeyi yerinde yemek lazım. Ana vatanında yemek lazım. Ama burada ustam Muğla'nın çökertmesini, coğrafi işaret almış çökertmesini, böyle birazcık modernize etmiş. E tabi lezzetler zaman içerisinde çeşitlendiriliyor, modernize ediliyor. Çünkü burası turizm ilçesi. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın ustam?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Zaten iyi olmamak mümkün değil efendim. Arkamıza Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğini aldık. Hava tertemiz. O kadar tatlı bir hava var ki. Ve Muğla'nın çökertmesini yapacağız. Bakın, keyfimiz yerinde. Kazlarımız, ördeklerimiz gölün üzerinde. Mükemmel bir manzara. Evet, cennetten bir köşe Köyceğiz. Ve efendim, bu mükemmel ortamda taze demlenmiş çayımı yudumlayarak ve izleyenlerimizi şöyle selamlayarak Burhan ustamla birlikte Muğla'nın çökertmesini yapmaya başlıyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi çökertme özel bir lezzet.
2: Çok özel bir lezzet ve yöresel bir lezzet. Ta ki yıllardır Muğla'da yapılan etin bence en güzel hallerinden biri. Zaten yöresel olarak da bizim bu bölgemizde böyle çok fazla et yemeğimiz yok. Genelde hep
1: zeytinyağlar, otlar
2: var. Ama eti de yapmışlar, güzel yapmışlar.
1: Eti de yapmışlar, Allah için çok güzel yapmışlar. Aynen. Hakkını vermişler. Çökertme sevmeyen var mı? Ben de çok severim. Ki her zaman söylüyorum, Burhan ustam, ete düşkünlüğüm yok ama çökertme yenir. Yani Muğla'ya gelince çökertme yenir. Ve efendim, Burhan ustamızın özel tarifiyle çökertme yapıyoruz, başlıyoruz. Kusura bakmayın, keyfim o kadar yerinde ki. Zaten ara ara elimde çayı görüyorsunuz. Çay benim kırmızı çizgim ama bu mükemmel ortamda, bu tatlı havada, Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğinde keyfim yerindeyken şu çayı buldum ya, taze. Ustam, müsaadenle bir yandan yudumlayacağım, bir yandan da çökertmemizi yapacağız. Hadi o zaman, evet, başlayalım. Neler var masamızda?
2: Öncelikle çökertme olarak başlıca etimiz var. Bonfile etinden yapıyoruz.
1: Evet.
2: Dananın en lezzetli ve en yumuşak etidir.
1: Hı hı.
2: Olmazsa olmazı kibrit patates.
1: Evet.
2: Önceden kibrit şeklinde doğrayıp, ince ince jülyen şeklinde doğrayıp sonrasında kızartıyoruz yağda. Tereyağı ve baharatlarla tatlandırıyoruz.
1: Evet.
2: Biz yanına biraz daha garnitür olsun ve yenilikçi olması için domates soslu ve biber domatesden renklendireceğiz.
1: Ne var burada ustam?
2: Bu bizim bu bölgeye ait,
1: evet,
2: sılcan otu dediğimiz bir ottur. Çok lezzetlidir. Limon soslu ve sarımsaklı olarak servis edilir. Zeytinyağlı bir yemektir kendisi.
1: Evet.
2: Hafiftir. Başlangıç olarak yemek öncesi, ağır yemeklerden önce ya da herhangi bir balıktan, etten önce tavsiye ettiğimiz bir mezemizdir.
1: Evet, çok güzel. Efendim, zeytinyağlar, otlar zaten buranın olmazsa olmazı. Bu nedir?
2: Börülce.
1: Börülce.
2: Borani diye geçer.
1: Evet.
2: Bizim bu yörenin insanı börülceyi çok sever.
1: Evet.
2: Börülcenin her çeşidini yapar. Her çeşidini severek yer.
1: Börülcenin tanesi mi usta?
2: Evet, tanesi. İç tanesi.
1: Tamam. Bu nedir? Semizotu mu?
2: Evet, taze semizotu.
1: Tamam.
2: Yoğurtlu semizotu, zeytinyağlı ve sarımsaklıdır.
1: Yani Burhan ustam, şov yapmışsın. Bu nasıl bir salata? Bu nasıl bir sunum? Tablo gibi. Vallahi çok beğendim.
2: Biberlerimi tavaya alıyorum.
1: Tamam. Aa, çok enteresan.
2: Sonrasında biraz sıvı yağ ile

0: Onlar şimdi patlamasın. Hayır, Burhan patlamaz. Usta.
1: Biberlerimiz pişti.
0: Evet, şimdi.
1: Şimdi ise eti ekliyoruz. Bonfile evet. Etimizdir. Dana bonfile efendim.
0: Tamam. Lokum gibi.
1: Yaklaşık 200-250 gram arası.
0: Evet.
1: Sizin dileğinize bağlı. İsterseniz daha çok yapabilirsiniz.

0: Evet. Efendim biberlerimiz, etlerimiz tavamızda bir güzel pişti. Evet Osman.
1: Şimdi domateslerimi ekliyorum.
0: Tamam.
1: Tereyağımı ekliyorum. Bolcana.
0: Of of of.
1: Domatesimi ekliyorum. Doğranmış. Kekik.
0: Evet, etin olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Valla merak ediyorum
1: kırmızı
0: son şekli
1: biber.
0: Nasıl olacak. Tamam.
1: Bir tık pul biber.
0: Evet.
1: Bu da bana ait.
0: O nedir?
2: Saf. Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan böyle gövdenle.
5: Aa!
4: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
4: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
7: Ali Bey, hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
4: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
9: Rams.
10: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak vermiyorlar. Geç.
11: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
10: Devrelerim şişti. Hoşbeşimize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
11: Şarj olmaya mı?
10: Ah, şarj olmaya.
12: Hoşbeşi durdurabilirsen.
13: Oo.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fraizli tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
3: Çok, sevenimiz çok.
4: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Uğraşmayayım ben ya.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'um hoş geldin.
7: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
8: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
9: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
8: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
9: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
8: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
7: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
10: Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
13: Bugün anneme onu gösterdim.
14: Şaka.
13: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
15: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
16: Beğendim.
17: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: 3, 2, 1, 0!
19: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: sadece durunladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Uğraşmayayım ben ya.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
4: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
5: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
4: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
6: Çok, sevenimiz çok.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
10: Ulusal pişti mi?
11: Evet pişti, şu an hazır yemeğimiz. Şu an sunuma geçiyoruz.
10: Evet, en sevdiğim evet. Kısım.
11: Tüpümüzün altını kapattık.
10: Muğla'nın çökertme kebabı. Bakalım.
11: Öncelikle kibrit patateslerimizi.
10: Nasıl hazırlanıyor usta ellerde. Ay çok güzel, görüntü çok güzel, böyle çıtır çıtır. Ya, inanamıyorum. Elde doğranmasına inanamıyorum. Şöyle ben bir tane alacağım, çıtır çıtır. Hı-hı.
11: Şöyle.
10: Çıtır çıtır şahane. Kibrit patates. Sunum önemli değil mi ustam?
11: Evet, görsel. Önce gözü doyuruyoruz.
10: Tabii tabii tabii.
11: Sonra damağı.
10: Kesinlikle. Artık ustalarımız, şeflerimiz, aşçılarımız işi şova döktü. Mükemmel sunumlarla, mükemmel lezzetleri misafirlerine ikram ediyor. Evet, süzme yoğurt sarımsaklı. Kibrit patateslerin üzerine süslüyor. Efendim pişen domateslerimiz, biberlerimiz de patatesimize, sarımsaklı süzme yoğurdumuza eşlik ediyor. Görüntü şahane. Böyle bile çok iyi. Acaba başka neler olacak?
11: Ve üzerine etlerimiz giriyor.
10: Of of of. Burhan ustam sen ne yaptın? Aşırı iyi oldu, aşırı iyi oldu. Sen ne yaptın ustam? Şu anda herkesin canı burada olmak istiyor, çökertme yemek istiyor.
11: Buyursunlar, biz buradayız.
10: Bu tertemiz havayı içine çekmek istiyor, bu mükemmel manzaraya tanıklık etmek istiyor. Ya o kadar huzurluyuz ki şu anda, gerçekten göl, çarşaf gibi. Çok tatlı, çok ılık bir hava var. Aslında bir ara yağmur yağar gibi oldu.
11: Evet.
10: Ama şu anda gayet stabil, sakin. Evet, sosunu da... Ziyan
11: dibinde
10: etmiyoruz.
11: Tereyağısının asıl, üzerine.
10: Asıl lezzetli kısmı o değil
11: tabii
10: mi?
11: Tabii tabii tabii.
10: Şöyle tepeleme, çökertme, kebaba. Bitti mi?
11: Son bir dokunuş.
10: Dokunuş var.
11: Evet.
10: Olmazsa olmaz.
11: Rozmarinimiz, biberiye deriz.
10: Evet. Ya mükemmel bir sunum. Ne diyeyim? Vallahi çok beğendim. Burhan ustam, ellerine emeğine sağlık. Hakkını helal et. Yorduk seni. Ama değdi. Yorulduğumuza değdi. Efendim Muğla'da oluruz da, Köyceğiz'de oluruz da çökertme yapmaz mıyız? Burhan ustamızdan rica ettik. Ellerine sağlık yaptı. Çok da güzel oldu. Ustam sağ olasın. Evet değerli izleyenler, işte Muğla Köyceğiz. İşte Muğla'nın coğrafi işaret almış. Lezzeti dillere destan. O hepinizin çok sevdiği nefis mi nefis çökertmesi. Ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere
11: afiyet,
10: afiyet olsun.

0: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 15 Ağustos Cumartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü yeni katılımlarla kutladı. 3 milletvekili ve 8 belediye başkanına rozetleri Cumhurbaşkanı tarafından takıldı.
1: Bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz.
2: AK Parti 25. yaşını yeni katılımlarla kutladı.
1: Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimiz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek.
2: İzmir, Aydın ve Gaziantep milletvekilleri AK Parti'ye katıldı. Yeni katılımlarla AK Parti'nin milletvekili sayısı 280 oldu.
1: Aşkınız için, dayanışmanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
2: Ve belediye başkanları, Gölbaşı ve Kahramankazan belediye başkanlarının da olduğu 8 belediye başkanının rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
1: Kimse bizden yorulma beklemesin.
0: Ve CHP diyeceğiz. CHP'li belediyeler skandalı iddialarla gündemde. Şile Belediyesi dosyasında itirafçı olan özel kalem müdürünün belediyeden CHP İstanbul İl Başkanlığı için aylık 100 bin lira elden ödeme istendiğini ve CHP'li meclis üyelerine de aylık 50 bin lira dağıtıldığını iddia etti. Sultan Gazi'de ise Şapkalılar suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi Hülya Şimşek azmettiricilik iddiasıyla tutuklandı.
2: CHP'li belediyelerle ilgili skandal iddialar gündeme geldi. İlk adres Şile Belediyesi. İtirafçı özel kalem müdürü iddianameye giren ifadelerinde belediyedeki para trafiğini anlattı. İddiaya göre CHP İstanbul İl Başkanlığı için belediyeden aylık 100 bin lira elden ödeme istendi. Aynı dosyada CHP'li meclis üyelerine de aylık 50 bin lira zarf içinde ödeme yapıldığı iddia edildi. Ve Sultan Gazi, Şapkalılar suç örgütü soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP'li Sultan Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Hülya Şimşek de vardı. Şimşek suç örgütünün gerçekleştirdiği eylemlerden birinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklandı.
0: AK Parti dün Ankara'da 100 bine aşkın dev mitingle 25. yaşını kutladı. Hem vatandaşlar hem de AK Parti teşkilatı oradaydı. İşte 14 Ağustos'tan geriye kalanlar.

0: var.
1: Van'dan katılıyoruz. Büyük bir coşku, büyük bir heyecanla geldik.
0: Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi ve hakikaten öyle oldu.
2: Heyecan yüksek, coşku alt safhadaydı. AK Parti çeyrek asırı dev mitingle kutladı.
3: Büyük bir mitingde partimizin kurulduğu başkentimiz Ankara'da milletimizle kucaklaşmak istedik.
4: Bugün 81 ilimizden yüz binlerce vatandaşımız, partilimiz bizlerle beraber bu heyecana ortak olmak için bizlerle.
5: 25 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aslında milletimizle birlikte yürüdük.
2: 25 yıl sayısız icraat.
6: Bugün burada sizin mikrofonunuza tek tek saymaya kalksak ne sizin vaktiniz ne de bizim vaktimiz yetmez.
0: Bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözleriyle çıkılan bu yolda gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
7: Bugün görüyoruz ki pandemiyle beraber gerçekten ülkemize büyük bir hizmet yaptık.
4: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin yolundaki taşları tamir edip gönlündeki buruklukları tadil eden bir anlayışla buraya geldik.
0: Teröre ayrılan bütçenin tamamen ekonomiye kazandırıldı. Bir sürecin içerisine doğru gidiyoruz. Defalarca kez söyledim. Askerlerimizi şehit eden hiçbir teröristin bu işten yararlanmadığını defalarca kez söyledim.
3: Cumhurbaşkanımız buraya gelecekler ve hem geçtiğimiz 25 yılı hem de önümüzdeki 10 yıllar boyunca hangi istikamette, hangi hedeflere doğru ilerleyeceğimizi milletimizle paylaşacak.
8: Atmosfer mükemmel. Gençler reisi görmek için can atıyor. Reisimiz de Elazığ olarak gurur duyuyoruz.
9: 10 binlerin beklediği an geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. yıl özel mitinginde şu anda kürsüden sesleniş konuşmasını gerçekleştiriyor.
0: Çok coşkulu, muazzam bir kalabalık söz konusu.
9: Sen kaç yaşındasın?
10: 19.
9: Nereden geldin?
10: Çok heyecanlıyım. Şanlıurfa'dan geldim. Bilmiyorum, dile getiremiyorum. Öylesi.
9: Heyecandan konuşamıyorum.
10: Aynen öyle.
9: 10 binler ellerinde bayraklarla Ankara Millet Bahçesi'nde buluştu. Şu anda Millet Bahçesi'nde 100 bin aşkın kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını gerçekleştiriyor.
2: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli de AK Parti'nin 25. yıl kutlamasını unutmadı.
11: MHP lideri Devlet Bahçeli de AK Parti'nin 25. yılını özel kırmızı beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde Türk bayrağı bulunan ve 25 yazan özel aranjman gönderdi.
2: Ve drone show, çift başlı kartal simgesi geceye damgasını vurdu. Yine dronlarla Türkiye Yüzyılı ve Hedef 2071 mesajları da gökyüzünü süsledi.
5: Bu çeyrek asrı milletimizle yürüdük ve inşallah nice çeyrek asrı milletimizle yürümeye devam edeceğiz diyoruz.
12: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşti. Saklandığı gizli bölmede yakalanan Kuriş'in karanlık ağı deşifre oldu. Operasyonda örgütün imha ettiği gizli evraklarda bakın nasıl ele geçirildi.
13: Evrakları böyle imha etmişler bize.
14: Kimse dokunulmaz değildir. Kimse kanunlar karşısında imtiyazı değildir. Hukuk herkes için işler.
15: Bir ihbar Alihan Kuriş suç örgütünün oyununu bozdu. Gizli bölmede yakalandı. Örgütle bağlantılı imha edilmek üzere parçalanmış. Çok sayıda evrak ele geçirildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşerek devam ediyor.
14: Dosyanın üzerindeki isme bakmaz, hukuk gereğini yapar.
15: Örgütün 100 milyar lira aşan para hareketliliği vardı. Örgütsel faaliyetlerin yürütülebilmesi için Almanya'da dev bir bina yapıyorlardı.
16: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar.
15: Kuriş'in gözaltına alınmasının ardından soruşturmayla bağlantılı evrakların imha edildiği yönünde bir ihbar geldi. Operasyonun düğmesine basıldı.
13: Evrakları böyle imha etmişler.
15: Operasyonun adresi örgütün Ümraniye'deki merkez binasıydı. Bina önünde toplanan grup polislere engel olmak istedi. Yaşanan arbedenin ardından bölgeye takviye ekipler sevk edildi ve binaya girildi. Çıkardıkları taşkınlık boşuna değildi. Çünkü binada çok sayıda imha edilmek üzere parçalanmış evrak ele geçirildi. Ve Alihan Kuriş'in karanlık sırları da ortaya çıktı. 28 Temmuz 1982 doğumlu Kuriş, örgüt içinde Mehdi olarak görülüyor ve doğum tarihini Hicri

0: Ali Kuriş, örgüt mensupları Alihan Kuriş'in kararlarını sorgulamıyordu. Haberleşmede yine Baylok benzeri bir ağla sağlanıyordu. Sürekli isim değiştirdiği de ortaya çıktı suç örgütü liderinin. Erhan Faruk olan adını 1989 yılında Ali Erhan'a, 2006 yılında da Alihan'a değiştirmişti. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
1: İstanbul'da eski kız arkadaşını iki kurşunla katleden caninin ifadesi ortaya çıktı. Korkutmak için gitmiştim, pişmanım dedi.
2: Benim çocuğumu 10 dakikada toprağın altına soktular, üstüne 10 dakikada gömdüler.
0: Eski sevgilisine kurşun yağdırarak yaşamdan koparmıştı. O caninin verdiği ifadede amacım korkutmaktı dediği ortaya çıktı. Kadın cinayetinin adresi İstanbul. Nilda Müge Şahin 26 yaşındaydı. Eski sevgilisi Nazir Ilgın bir an olsun peşini bırakmıyordu. Nilda Müge'yi hayattan koparan cani cinayete giden süreci tek tek anlattı. İkili Nazir Ilgın cezaevinden izinli çıktığında tanışmıştı. İddiaya göre Nilda Müge sürekli cezaevinde Ilgın'ı ziyaret etmiş, mektuplaşmışlardı.
2: İnşallah benim çocuğum nefes almıyor, o da oradan nefes alamaz.
0: Ancak her şey Ilgın cezaevinden çıktığında değişti. Nilda Müge artık görüşmek istemediğini söyledi ama Nazir Ilgın peşini bırakmadı. Genç kızı adım adım takip etmeye başladı. Bunun üzerine Nilda Müge Şahin eski sevgilisinden şikayetçi olduğu uzaklaştırma kararı aldı. Ancak bu defa da Nazir Ilgın genç kızın peşini şikayeti geri çekmediği için bırakmadı. Hem Nilda Müge'yi hem de ailesini defalarca kez aradı. Cinayet günü yine Nilda Müge'yi takip ediyordu. Motosikletin üzerinden genç kıza önce seslendi, ardından silahını çıkarıp iki el ateş etti. Ağır yaralanan Şahin kurtarılamadı. Cani eski sevgili verdiği ifadede Şahin'i korkutmak için yanına gittiğini, amacının öldürmek olmadığını anlattı.
1: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Hakkında kasten adam öldürme, suç örgütü yöneticiliği ve silahla yağma gibi çok sayıda suçlama bulunan Kurtuluş, şimdi Türk adaletine teslim edildi.
3: Kırmızı bültenle aranıyordu, suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye getirildi. Gökhan Kalıpçı ve eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi gibi çok sayıda olayla bağlantısı olan Kurtuluş İstanbul Havalimanı'na getirildi. Hakkında kasten adam öldürme, suç örgütü yöneticiliği, silahla yağma ve zincirleme şekilde tehdit suçlamaları bulunuyordu. Kurtuluş 2018'de Gürcistan'da yakalanmış, iade sürecinde serbest kalmıştı. Ardından sahte pasaportla Arjantin'e kaçtı. 2022'de bu kez lider Camgöz'le birlikte Buenos Aires'te lüks otelde Interpol tarafından yakalandı. Türkiye'ye iade süreci Emniyet, İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla yürütüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türk adaleti peşlerinde olacak dedi. Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş şimdi Türk adaletine teslim edildi.
1: 29 Temmuz 2025'te bir dönerci dükkanında çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner bir pasajda ölü bulunmuştu. Türkiye günlerce onu konuşmuştu. İşte o davada yeni bir görüntü ortaya çıktı.
0: Eyüp Can önde, katil zanlısı arkada, koşarak işte bu pasaja girdi. Ardından cani dışarı çıktı, etrafı kolaçan etti, tekrar içeriye girdi. İşte Eyüp Can davasında ortaya çıkan bu görüntüler dava dosyasına girdi. Tarih 29 Temmuz.

0: 2025. Bir dönerci dükkanında çalışan Eyüp Can Güner o tarihte 12 yaşındaydı. Bu pasajda ölü bulundu. Yüksekten düşme süsü verilmişti. Ancak görgü tanıklarının ve ailenin anlattıkları cinayeti işaret ediyordu.
1: Eyüp Can çalıştığı yere ben, arkadaşım ve kuzenim beraber gittik üçümüz. Durduk yere Eyüp Can sen gel buraya, seni öldüreceğim ki sen şeyler söylemeye başladın.
0: Ortaya çıkan görüntülerde tutuklu yargılanan 25 yaşındaki şüphelinin Eyüp Can'ı kovaladığı anlar yer aldı.
2: Pasaja girdikten sonra çıkıyor, etrafı gözetliyor, daha sonra tekrar giriyor.
0: O pasajda 3 dakika boyunca içeride kalmıştı. Eyüp Can'ın şortu kesilmiş, yüzüstü yatar pozisyondaydı ve vücudunda kesi izleri vardı.
2: Sanık duruşmada Eyüp Can'ı kovaladım fakat amacım kendisine nasihat vermekti dedi.
0: Avukat Gurbet Bilbay, sanığın kasten adam öldürmeden yargılanması gerektiğini söylüyor.
2: Tek istediğimiz sanığın kasten adam öldürmeden ceza alması.
0: Ailenin tek korkusu da olayın üzerinin kapatılması.
2: Ve Gülistan Doku'daki valinin avukatı, aynı şekilde şu an Eyüp Can'ın sanığının avukatı. Anne ister istemez tereddüt ediyor.
3: Ankara'da düzenlenen ve 3000 kişinin katıldığı bir sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Aileye bir ev ve araba hediye edilirken 11 milyon lira da para takıldı.
0: Bir ev ve araba hediye edildi. 11 milyon lira takı takıldı.
4: Yasin Cemerli 500 dolar, Sinan Doğan 50 bin lira.
0: Görüntüler başkentten, Celali aşiretinden Yunus Nazik ve Melike Nazik çiftinin oğlu Berdan Çağrı Nazik'in sünnet düğünü vardı.
4: Özcan Altun'dan 500 dolar, Erol Aras 200 bin lira.
0: 3000 kişinin katıldığı sünnet düğününde aileye bir ev ve araba hediye edildi. Ayrıca 11 milyon lira da para takıldı.
4: Toplamını anons ediyorum. 148 bin lira. 100 euro, 150 dolar.
0: Paralar bavullara sığdırılamadı.
3: Tıp dünyası bu doğumu konuşuyor. Milyonda bir görülen olay Trabzon'da gerçekleşti. Çift rahmi olan bir kadının her iki rahminde de aynı anda gebelik oluşması dünyada üçüncü tüp bebek vakası olarak tarihe geçti.
5: Dünyada üçüncü tüp bebek vakası, toplamda da bunun gibi 20-25 zaten toplam vaka var dünyada.
6: Bu mucize, mucize yani bunun başka bir açıklaması yok.
0: İki farklı rahim, iki ayrı bebek. Milyonda bir görülen mucize Trabzon'da yaşandı.
5: İki rahmi olan bu hastamızın her bir rahmine birer tane embriyo transferi yaptık. Her iki rahimde de birer tane gebelik oluştu.
0: O embriyolar büyüdü. İsimleri Nil ve Ada oldu.
5: 33. hafta da beklediğimiz üzere bir erken doğum eylemi başladı.
0: 28 yaşındaki anne süreci stresle atlattı ama sonuç en büyük mutluluğu da beraberinde getirdi.
6: Olacak mı, olmayacak mı, tekrar düşük olacak mı, tutacak mı, negatif mi sonuç gelecek, pozitif mi sonuç gelecek diye tabii ki korkulu geçti.
0: Serenay Atagün'ün doğumu dünyada üçüncü.
5: Bu hastalarımızın hem çocuk dünyaya getirmesi hem takiplerinin yapılabilmesi oldukça multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor.
3: Hatay'da fırın demeye bin şahit isteyen işletmenin görüntüleri mideleri ağza getirdi. Pislikten geçilmeyen fırının kapısına kilit vuruldu.
7: Bak şurada karınca yuvası, fare yuvası, fare parçalamış.
0: Görüntüler herkesin her gün sofrasına gelen bir ekmek fırınından.
7: Buranın ruhsatı var mı? Gel gel. Şunları görüyor musun? Bunlar ne?
8: Burada kemirgen hayvan var.
0: Pislik yüzünden fırını kemirgen hayvanlar adeta yuva yapmış.
7: Fare pisliklerinden benim midem bulanıyor şu an ya.
0: Hatay'da kayda geçti mide bulandıran görüntüler.
7: Bu pislikte bu şekilde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum.
0: Yalnızca hayvan pislikleri değil, buzun içinden paslı keser de çıktı.
7: Tadilatlar herhalde.
9: Bu sadece buz için.
7: Onu mu çakıyor? Ne işi var bunun burada?
9: Bu sadece buz için bulanıyor.
7: Buz için de ne işi var ya? Yani bunun gıdaya temas etmesi şey uygun mu? Buradaki işletmeyi kapatıyoruz abi.
0: Amaçları ekmek yapmak değil, adeta vatandaşın canına kastetmekti.
7: Son kullanma tarihi geçmiş mayalar var. Bunlar ekşi maya. Bak bunlar insanları öldürür. Biz burayı durduruyoruz.
0: Mideleri ağza getiren o işletme kapatıldı.
7: Elektrik

0: Parolarını keselim, burayı kapatıyoruz. Şu ürünleri bir kasaya koyun, kaldırın.
1: Yasa dışı kumar ve bahisle mücadelede yapay zeka devreye girdi. Yapay zeka destekli sistem sayesinde kumar oynatanlar ve oynayanlar anında tespit edilecek. Söz konusu yasa dışı platformlarsa jet hızıyla kapatılacak.
2: Siber güvenlik düğmeye bastı. Yasa dışı bahisle mücadelede yapay zeka dönemi başladı. Artık oynayanlar anında tespit edilebilecek.
3: Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında geliştirilecek yapay zeka destekli sistemle illegal platformlar anında tespit edilip erişime kapatılacak. Yasa dışı bahisle kumar oynayan kişilerin ve finansal işlemlerin dijital izi sürülecek.
2: Yasa dışı kumar faaliyeti yürüten şahıslar kapanan internet adresi yerine yenisini açamayacak.
3: Örneğin Kazino 21 isimli yasa dışı kumar sitesi devlet tarafından erişime kapatıldığında Kazino 22 ismiyle faaliyetine devam ediyordu. Ancak geliştirilen yeni nesil sistemle söz konusu yasa dışı kumar sitesi anında tespit edilip erişime kapatılacak.
2: Yalnızca oynatan değil, oynayan da yandı.
3: Artık kumar oynayan kişilerle para transferi yapılan hesaplar anında tespit edilecek ve bu kişilere idari yaptırımlar uygulanacak.
2: Ayrıca yasal şans oyunu sitelerindeki teşvik edici tasarımlar kaldırılacak. Onlar yerini vatandaşları uyarıcı kamu spotlarına bırakacak.
1: Amerika'da yaşanan bir olay teknolojinin ne kadar tehlikeli olabileceğini acı bir şekilde hatırlattı. 17 yaşındaki bir genç yapay zeka ile cinayet planı yapıp ailesini katletti. İşte olayın detayları.
2: Yapay zeka ile cinayeti planladı, ailesini katletti. Korkunç olayın adresi Amerika. Polis ekipleri bir ihbar aldı, kontrol amaçlı eve gitti. 45 yaşındaki Suda Van Katesan'la 14 yaşındaki oğlu Siddharth Awardeen'i ölü buldu. Vücutlarında travma izleri vardı. Ancak 17 yaşındaki evin diğer oğlu olay yerinde yoktu. Annesinin aracıyla evden ayrıldığı belirlendi. 21 kilometre uzaklıktaki bir otoparkta yakalandı. Gencin telefonunda yapılan incelemelerde yapay zeka ile yaptığı sohbet dikkat çekti. Şöyle yaparsam böyle mi olur, böyle yaparsam şöyle mi olur diyerek yapay zeka ile cinayeti planladığı ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Eskişehir'de kuyumcuda 15 adet Cumhuriyet altını bozdurmak isteyen şüpheli esnafın dikkati sayesinde yakalandı. Altınların sesinden ve görünüşünden şüphelenen kuyumcu yaklaşık 650 bin lira değerindeki altınların sahte olduğunu anlayınca polis gelene kadar şüpheliyi oyaladı.
4: 15 adet Cumhuriyet altını bozdurmak istediğini talep etti. Tezgah dökerken ben görsel olarak zaten altının sahte olduğunu anladım.
2: 15 adet Cumhuriyet altınıyla kuyumcuya geldi. 650 bin liralık vurgun esnafın dikkatine takıldı. Altınları tezgaha döktü. Çıkan ses kuyumcunun şüphesini arttırdı. 15 yıllık kuyumcu İlkay Tokgil altınların görünüşünden de şüphelendi.
4: Kul takımı şekli ve altın inceliği sahte olduğunu göz önüne seriyordu.
2: Çünkü Cumhuriyet altınlarına kul takılmıştı. Altınları incelediğinde sahte olduklarını anladı. Şüpheli altınların sahte olduğu anlaşılınca toplayıp kaçmak istedi.
4: Kendisi bir arkadaşından ödünç aldığını bildirdi bize.
2: Kuyumcu tekrar teyit edeyim diyerek şüpheliyi oyaladı.
4: Kendisine tekrardan teyit etmek için dedim altınlarınızda sıkıntı var.
2: Polis gelene kadar zaman kazandı. Şüpheli gözaltına alındı.
1: Resmi gazetede yayımlanan kiralık taşıt yönetmeliğiyle yetki belgesinden kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok husus düzenlendi. Peki yeni kurallar neler? İşte detayları.
2: Araç kiralamada sistem sil baştan değişti. Sürücülerin cebini yakan ücretler tarih oldu. Hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı.
3: Yönetmelikle birlikte klasik taşıtlar hariç

0: 6 yaşından büyük olan araçlar ve 180 bin kilometrenin üzerinde olan taşıtlar kiraya verilmeyecek. Ayrıca elektrikli araçlardaysa 300 bin kilometrenin üzerindeki araçlar kiralanamayacak.
1: Bakımı zamanında yaptırılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan taşıtların da kiraya verilmesi yasaklanacak. 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli tutarında depozito alınacak. 7 ila 29 günlük veya haftalık kiralamalardaysa en fazla 7 günlük kira bedeliyle sınırlandırılacak. Tüketici aracı kiralamaktan vazgeçerse depozito 7 gün içinde iade edilecek. İşletmeler, kiracıların her an ulaşabilmesini sağlayacak bir iletişim altyapısı oluşturacak.
0: Platformlar, kiralama ilanı veren işletmelerin yetki belgesi olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Yetki belgesi olmayan işletme kiralama ilanı veremeyecek. Bu sayede tüketiciler internet ortamındaki kiralama işlemlerinden de korunmuş olacak.
1: Yönetmelik 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.
2: Adana'da yaşlı bir adam ev sahibi tarafından kandırılıp sokağa atıldı. Köprü altına sığınan adam ölü bulundu.
3: Evim yok, kimsem yok.
4: Ev sahibi kandırıp evden çıkarttı. Köprü altında yaşamaya başladı. Bu yaşlı adam köprü altında ölü bulundu.
3: Daha ileride 4 sene oturdum kirada. Merhaba avladılar.
4: Tadilat yapacağız diyerek evden çıkarttılar. Bir daha da eve almadılar.
3: Çıkardılar. Tadilat yapacaklar dediler. Yalan.
4: 72 yaşındaki Faruk Yokuş evden çıkar çıkmaz ev sahibi evi başkasına kiraladı.
3: Kiriye verdiler.
4: Böyle sitem etmişti kameralara. Ancak Faruk Yokuş kötü haber geldi. Yaşadığı köprü altında ölü bulundu.
2: İstanbul'da bir ev sahibi anlaşmazlık yaşadığı kiracısını yasal yollarla tahliye edemedi. Hal böyle olunca ev sahibi öyle bir oyun kurdu ki sonu mahkeme salonunda bitti. İşte akıl almaz o oyun.
1: Kira anlaşmazlığı polis baskınına dönüştü. Ev sahibinin söylediği yalanın sonu mahkemede bitti.
0: İstanbul'da kiracısını yasal yollarla tahliye edemeyen bir ev sahibi. Evimde merdiven altı klinik işletiyorlar diye ihbarda bulundu. Eve mahkeme kararıyla polis baskını yapıldı. Ancak ortada bir klinik yoktu.
1: Evdeki aramada yalnızca danışan bilgi notu ve randevu ajandası bulundu. Çünkü eski KBB uzmanı olan ev sahibinin kızı da psikoloji eğitimi alıyordu.
0: Ev sahibinin iddiaları asılsız çıktı ama kiracı ve kızı hakkında kamu davası açıldı. Duruşmalarda savunma yapan kiracı suçlamaların kendisini evden çıkarmak isteyen ev sahibinin bir kurgusu olduğunu belirtti.
1: Mahkeme kuşkudan sanık yaralanır ilkesine atıfta bulundu. Somut bir delil bulunmadığı için anne ve kızının beraatine karar verdi.
0: Dosya kapandı kapanmasına ancak avukatlar uyardı. Bu olaydaki ruhsatsız işletme gibi ağır bir itham iftira suçunu doğuruyor.
1: Bu suçtan dolayı ilgili kişi hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açılabilir.
2: Okullar açılmadan velilerin cepleri yanmaya başladı. Okul servis ücretlerine şimdiden zam üstüne zam geldi. Veliler dertli.
1: Daha okullar açılmadan stres başladı. Okul servisi ücretleri velilerin cebini yaktı.
5: Öyle ki okul servis ücretleri şimdiden %20 ila %35 arasında arttı. Üstelik problem sadece okul servis ücretleriyle de bitmiyor. Veliler erken ödeme dayatmalarıyla da karşı karşıya kalıyor.
1: Aylık ücret 10 bin lirayı aştı. Velilerin yükü ağırlaştı.
5: Okul servis ücretlerinde kotaya uyulmuyor. Belediyelerin ya da ilgili kurumların belirlediği kotanın çok üzerinde ücret istiyor.
1: İşte o taşımacılardan biri İzmir'deydi. Zabıtanın radarına girdi. Belirlenen tarifin üzerinde servis ücreti isteyen taşımacıya her öğrenci için 88.830 lira ceza uygulanacak.
2: İzmir'de feci şekilde dayak yiyen bir adam metruk evde ölüme terk edildi. İşte vicdanları yaralayan o görüntüler.
6: Ben geldim gördüm. Durumu iyi değildi. Sabah bir su içirdim. Altını değiştirdim.
1: Feci bir şekilde dayak yedi. Ardından bu metruk evde ölüme terk edildi. Kan donduran olay İzmir'de yaşandı. Bir saldırgan benim abimin cenazesine neden gelmedin dedi ve bu adama canice saldırdı. Öldüresiye dövdüğü talihsiz adamı işte bu binaya attı. Ölüme terk edilen adam çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde hayata tutundu.
7: Adamı o anda gördüm. Vicdan el vermedi. Vatandaş olarak gerekli yerlere bildirdim.
1: Vücudunun her yerinde morluklar vardı. Nefes alamıyor ve titriyordu.
6: Uzun pijama vardı, onu giydirdim. Rehberle arkadaşlar da ambulansa bindirdik, gitti.
1: Beyin kanaması geçirmiş ve zatüre olmuştu. Hızla yoğun bakıma alındı. Şu an hayati tehlikesi bulunmuyor. Ekipler şimdi bunu ona yapanların peşinde.
2: Arkadaş arasında yapılan masum bir şaka hapis cezasıyla bitebilir mi? Mahkeme bu soruya evet dedi. Otobüs durağına yapıştırılan bir fotoğraf iki üniversite öğrencisinin hayatına bakın nasıl kararttı.
8: Ben bu zamana kadar böyle bir şey duymadım. Beni şaşırttı mı? Şaşırttı ama oluyor mu? Demek ki oluyormuş.
1: İki genç arkadaşlarının fotoğraflarını otobüs duraklarına yapıştırdı. Ancak onların bu şakası pahalıya mal oldu.
9: Yeni nesil maalesef şakayı biraz abartabiliyor dozunu.
10: Yani saçma olduğunu düşünüyorum arkadaşça, bir şaka olduğunu düşünüyorum.
11: Yani evet, şaka olarak biraz ağır bir şaka.
1: Çanakkale'de üniversiteli iki genç arkadaşlarına şaka yapmak istedi. Sanal medyadaki profil fotoğrafını çıkarıp otobüs duraklarına astı. Ancak genç arkadaşlarından şikayetçi oldu, mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme bu fotoğrafları kişisel veri kabul edip gençleri 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
9: Böyle şeylerin şakası olmaz. Mahkeme haklı.
12: Böyle bir şaka da olmaz. Verilen ceza da çok uygun değil. Hani ikisi de çok garip geldi bana.
9: Kavga ediyorlar, şaka niyetine diyorlar. Zorbalık şaka niyetine oluyor. Bu da mesela kötü bir şey. Korkmuştur yapılan kişi.
2: Kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören Fatma Zehra Kıraç, geçen hafta Kraken Rasathanesi'nde ayı incelerken en büyük hayalinin Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile tanışmak olduğunu söylemişti. Küçük kız da Gezer Avcı'dan sürpriz gecikmedi.
13: Çok sağ ol.
14: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile tanıştığım için çok mutluyum.
1: Bu kavuşma en büyük hayallerinden biriydi. Küçük kızın hastane odasında kurduğu hayal gerçekleşti.
14: Aile ile ilgili konuştuk. Senin gibi kardeşlerimiz bize hep ışık tuttu. Sen bize bir şeyler öğrettin dedi.
15: Milli uzay programı kapsamında gökyüzüne erişmenin Türk çocukları için hayal siniri olmaktan çıkarıldığını.
1: 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç önce ayı gördü. Sonra da en büyük hayali olan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile buluştu.
14: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile tanıştığım için çok mutluyum.
1: Ankara Üniversitesi Kraken Rasathanesi'nde geçen hafta teleskopla ayı ilk kez inceleyen Zehra 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği tedavisi görüyor.
14: Dünya sınırlarının dışına çıkmak gerçekten çok heyecan vericiydi.
1: Küçük kızın bu dileğine kayıtsız kalmayan Gezer Avcı, üniversite yönetimiyle iletişime geçerek Zehra'ya sürpriz yaptı.
13: Çok sağ ol.
14: Komutanımıza sarıldığımda hayalimi gerçekleştirdim mi hissettim.
1: Karşısında Gezer Avcı'yı gören Zehra büyük heyecan yaşadı. İkili birlikte teleskopla gökyüzünü inceledi.
15: Sevgili Fatma Zehra kardeşimizin minnettar olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.
16: Zehra'nın hayalini gerçekleşmiş olmaktan çok mutluyuz.
1: Ve Alper Gezer Avcı'nın da yaş kararları sonrası yeni görevi belli oldu.
15: Devletimiz ve devlet büyüklerimiz hayallerimizin limitini teşkil eden gökyüzüne erişmenin Türk çocukları için hayal siniri olmaktan çıkarıldığını ifade etti.
1: Dün gece yayımlanan resmi gazeteyle beraber Türkiye'nin ilk astronotu 5. Anajet Üst Komutanı oldu.
2: Trafikte bitmeyen olaylar, kural tanımazlar, işte kameraya yansıyanlar.
1: Arabanın içinde değil, üstünde yolculuk etmeye kalktılar. Kahkaha atmaya doyamadılar. Kendi canlarını hiçe saydı. İzleyenleri bile korkutan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
17: Yaptığına bak ya, geldiğin yere bak ya.
1: tersi yönden geldi. Hiç istifini bozmadı.
17: Bir de geç geç diyor bana. Lütfettin.
1: Üstelik geri geri gelip yol veren yine kadın sürücü oldu.
17: Geç geç diyor ya bana. Allah'ım yarabbim ya.
1: O sürücüye 20 bin lira ceza yazıldı. Görüntüler Bursa'dan. Yılkı atları yine tehlike saçtı. Yoğun trafikte adeta arabalarla yarıştı. Hem sunroof'tan çıktı hem de o anlarda tütün ürünü yaktı. Keyfine diyecek kalmayan yolcu o anları bir de sanal medyadan paylaştı. İşte o paylaşım başını yaktı. Ekipler görüntüleri inceledi, yolcunun kimliğini belirledi. İki ayrı suçtan toplam 3500 lira idari para cezası uygulandı. Yol verme tartışmasında aracından indi. Hiç beklemediği anda motokuryeye tokadı geçirdi.
18: Bak ben dinak getirme.
19: Yoo bekle valla polise veriyorum şimdi. Gel gel sen bana çıktın geldin bana yumruk attın değil mi?
1: Yakalandı. O tokadın bedeli 180 bin lira ceza ve 60 günlüğün ehliyete veda oldu.
2: Ankara'da bir cenaze yemeği sonrasında eline pompalı tüfeğini alan saldırgan kalabalık grubun üzerine ateş açtı. İşte o dehşet anları.
1: Cenaze yemeğinin ardından dehşet saçtı. Pompalı tüfeğiyle kalabalığın üzerine böyle ateş açtı. Ankara Altındağ'da kayda geçti kan donduran olay. Her şey cenazedeki yemekten sonra oldu. Eline pompalı tüfeğini alan bu eşkıya karşısındaki kalabalık grubun üzerine rastgele ateş etti. Saçmalar, şans eseri kimseye isabet etmedi. Kalabalık grubun tepki gösterdiği saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Ama geldiği araçta bulunan bir kişi öfkeli grubun saldırısına uğradı.
20: Niye diyorlar?
1: Panik dolu anlar çevredekilerin kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Artık hemen hemen herkes kredi kartı kullanıyor ancak bu haberimiz kredi kartı limiti 50 bin liranın üzerinde olanları ilgilendiriyor. Neden mi? Çünkü limiti fazla olanlar daha fazla ödeme yapıyor. İşte detaylar.
1: Kredi kartı limitlerine dikkat. Ödemeniz gerekenden fazla asgari ödeme tutarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
5: Bu durum kredi kartı limitiniz 50 bin liranın üzerindeyse geçerli. Çünkü limiti 50 bin liranın üzerinde olan kartlarda asgari ödeme oranı %40 olarak uygulanıyor.
1: Yüksek faiz oranları kart sahiplerinin cebini yakıyor. Limiti 50 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme oranı dönem borcunun %20'si.
5: Üstelik borcunun yani %40 asgari ödemesini yapamayanlar daha yüksek tutarlarla karşı karşıya kalıyor. Gecikme faiziyle birlikte borcuna borç ekleniyor.
1: Kullanılmayan limitler düşürülmeli. Çünkü asgari tutarın altında yapılan ödemeler kredi notu riskini de beraberinde getiriyor.
2: Asya ülkesi Endonezya 7.7 şiddetinde depremle sarsıldı. Deyim yerindeyse ülkede taş üstünde taş kalmadı. İşte o felaketin görüntüleri.
1: Kimi evlerinde, kimi de sokakta yakalandı depreme. Endonezya 7.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yarım saat içinde 5.9, 5.6 ve 6.1 olan 3 artçı deprem daha meydana geldi. Saniyeler sürdü ama ardında büyük bir yıkım bıraktı. Pek çok ev ve iş yeri çöktü. Bu yolcu limanı depremin boyutunu gözler önüne serdi. Bina yıkılırken insanlar korkuyla kaçıştı. Bu iskelede depremden nasibini aldı. Üzerinde bulunan onlarca kişiyle işte böyle denize devrildi. Bu görüntülerde bir otoparktan depremin ardından araçlar kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi de yaralandı. Olası bir tsunami tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.
2: Japonya'nın doğusunda etkili olan aşırı yağışlar hayatı felç etti. Elektrik kesintileri yaşandı, metro seferleri durdu. Binlerce kişi geceyi havalimanında geçirdi. İşte 8 kişinin yaşamını yitirdiği o felaket.
1: Havalimanı, metro istasyonu ve yolcu otobüsleri. Japonya'yı vuran aşırı yağışlar hayatı felç etti. Ülkenin doğusunda bulunan Shiba, normalin 3 katından fazla yağış aldı. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı, yollar göle döndü, vatandaşlar suda mahsur kaldı. Bu görüntüler bir otobüste kayda geçti. Araç güçlükle ilerlerken otobüsün içi de su doldu. Yağışlardan dolayı uçak seferleri de aksadı. Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Burası da en işlek metro istasyonlarından biri. Yağış nedeniyle istasyon sular altında kaldı. Yolcular paçalarını sıvayıp yürümeye başladı. Felakette 370'ten fazla yapıda hasar meydana geldi. 45 bin hane elektriksiz kaldı. İlk belirlemelere göre 8 kişi de yaşamını yitirdi.
2: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortamı

0: Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım Net, sigortam Net.
1: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve Cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
2: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
1: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
2: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
1: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
2: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
1: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tektaş'tan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana
4: yakışanı tak. Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en...

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmişin iyi füstü şeftali.
8: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino'su
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'um hoş geldin.

0: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
3: Her şeyine baktım. 20 kalori.
4: True Love.

0: tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmişin yıkıntı
2: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Fuse Tea. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Mutlu anların, enfes tatların, iyi yedik havaların dünyası. Dünyası.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir TOP'ta sadece 219 lira. Bulunmaz, ben
1: bilirim, ben bilirim. Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yaz Ana Haber devam ediyor. İstanbul'da kadın müşterilerle taksici arasında ücret tartışması yaşandı. 600 liralık ücreti ödemeyen kadınlar başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
3: Okey, bekleyin.
4: Kamera yapma.
3: Tamam, bekleyin o zaman, bekleyin. Hocam nereye götürün, bekleyin.
5: Ne oldu abiciğim?
3: Bekle.
6: Taksi ücretini ödemediler, şoföre saldırdılar.
4: Hayır, kamera olmaz.
3: Bekle bak, saldırma.
4: Olmaz, kamera
3: bana
4: olmaz.
3: Bana saldırıyor.
4: Kodi kamera.
3: Bırak, bırak,
4: olmaz.
3: Şu an bana saldırıyorlar.
4: Kamera olmaz. Yapma, yapma.
3: Bırak.
5: Abi yap.
3: Bırak.
5: Abla yapma.
6: Eğlence mekanı çıkışı Etiler'e gitmek için 3 kadın taksiye bindi.
3: Bana saldırıyorlar. Bekleyin bakalım.
6: Gitmek istedikleri yere vardıklarında 600 liralık ücreti ödemediler.
3: Tamam, bekleyin, polis geliyor. Bekleyin, nereye gidiyorsunuz? Hop gelin bak, ücretimi ödeyeceksiniz.
6: Taksicinin üzerine yürüdüler.
4: Yalan söylüyorsun.
3: Tamam. Ben tehdit yap. Arabamda da kamera var. Arabamda da kamera var.
6: Kadınları yoldan geçen bu kendini bilmez adam aracını aldı. Olay yerinden götürdü.
3: Ben de peşinize takılırım, polis de ekip gelecek. Bırakın, indirin görse, suç işlediler.
6: Şoför kadınlardan şikayetçi oldu.
3: Okey, bekleyin.
4: Kamera yapma.
2: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Vilnius, Litvanya.

3 avro. İkiye veririm. 1,5.

0: Kesinlikle çok güzel.
1: Evet, bugün senin doğum günün. 30 oldun işte. Seni seviyorum.
2: Mutlu yıllar. İyi ki doğdun
3: abi. Mordum, sen tam bir çatlaksın. Evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Harika. Sen nereden çaldın?
1: Hadi beni bilirsin. Evet, kendi mikrofonlarım var.
2: Harika.
3: Lanet olsun. Tez burada.
1: Ay yok artık. Şu cürete bakar mısın?
3: Morgan.
1: Deme öyle. Doğum gününde gelecek kadar arsız bir şey.
3: Morgan.
1: Bak tam rezervasyon sayısı eksikti. Çok özür dilerim. Gerçekten inanamıyorum. Geleceğini düşünmemiştim. Özel bir kokteyl söylüyor. İntihar edeceğim.
3: Ne diyebilirim? Ha? Dur, sevgilim beni mesajla terk etti. Bunu nasıl açıklarım?
1: Biliyorum ama yalan diye bir şey icat etmişler.
3: Hayır, ben çok kötü bir yalancıyım.
1: Evet, çünkü çok abartıyorsun, fazla ayrıntı veriyorsun. Herkes anlıyor. Oysa kısa ve öz olmalısın. Bana neler yaptığımı sor hadi.
3: Neler yapıyorsun?
1: Abi tekne aldım. İşte bu kadar. Olamaz, buraya geliyor, yanındayım. Yapalım şunu.
3: Tamam.
4: Merhaba kızlar.
1: Hayır, olmaz, yapamam.
3: Benim için artık ölüsün.
4: Mutlu yıllar.
3: Merhaba tatlım.
4: Şu yakışıklı sevgilin nerede? Gerçekten çok şaşırtıcı bir çiftsiniz. Sevgilin olarak tanışmasaydım çok farklı ve havalı bir kızla çıktığını sanırdım. Bir modelle falan. Ama sonra sizi gördüm ve iyi tamam dedim. Nerede o, bir sarılayım.
2: Meryem!
5: Çok iyiydi.
6: İşte bu iş böyle yapılır.

0: tam deli işi. Çünkü sen Ukraynalısın. Ben de araba reklamında Ukraynalı bir çiftçiyi oynamak için seçmelere katıldım.
1: Yani?
0: Çok otantik olduğumu söylediler. Her neyse. Ukrayna mı yoksa Ukrayna mı?
1: Değişir yani. İstediğin gibi söylesen. Kararı hep güzel. Çekici kadına bırakacaksın.
0: Ha, peki. Bu mu yani?
1: Biliyor musun?
0: Tamam.
1: Bebek gibi bir yüzüm var.
0: Peki.
1: Çok da ince bir belim var. Küçücük.
0: Bak aslında arabamla eve dönecektim ama galiba şimdi bir duvar bulup ona çarpacağım.
1: Bana vur.
0: Ay dur. Bunu kullanabilirim. Gel hadi. Hadi.
2: Evet.
0: Bu Victor Doğu Avrupa'dan bir misafir. Sana söyleyeceği bir şey varmış.
1: Öyle mi?
0: Evet evet. Bu Eddie dostum kötü bir gece geçiriyor. Agresif maskülenliğini kötülük yerine iyilik için kullanmanı rica edebilir miyim lütfen? Az önce söylediğini tekrar edin.
2: Ne yapıyorsun?
1: Bebek gibi bir yüzüm var.
0: Hayır hayır, ona özgü olsun. Nesneleştir onu hadi.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tamam güzel. Koca bebek gözlerim var. Ve ayrıca belirgin kıvrımlarım var.
0: Oh evet.
2: Ay canına.
0: Tamam çok teşekkür ederim Victor, sağ ol.
1: Tamam. Peki.
0: Teşekkür ederim.
2: Tamam, güle güle, senden nefret ediyorum.
0: Hadi ama güldün işte.
3: Merhaba Audrey, Drew nerede?
0: Bu oldu.
2: Gördün mü, bütün gece böyleydi.
0: Çok özür dilerim, atlatman gerek.
2: Biliyorum ama dairemizde bir ton eşyasını bırakmışken bu çok zor. Alacak mısın dedim ama cevap bile vermedi.
0: Evet. Telefonunu verir misin?
2: Al.
0: Birini arayacağım da.
2: Kime yazıyorsun? Morgan, ver şunu bakayım. Telefonumu ver.
0: Ya Drew'a yazıyorum.
2: Olamaz.
0: Canım cehenneme, seni beş para etmez rezil herif. Eşyanı yakacağım.
2: Olamaz.
0: Dedim.
2: Hayır. Bunu neden yazdın şimdi?
0: Çünkü her şeyini yakacağız.

0: Lanet olsun.
1: Gerçekten mi Drew? İç çamaşırında leke var. 8 yaşında mı bu? Ben mi yıkayacaktım yani? Bu yüzden mi ayrıldı? Ona annelik yapmadım diye.
2: Kendi işini kendin gör. Aa, bu da ne böyle?
1: Aa. Bu aslında onun Los Angeles'ta en sevdiği kahvaltı mekanlarının bir listesi.
2: Ay yok canım, daha neler notlar almış.
1: Evet.
2: Yumurta gözleme indeksi mi? Yan.
1: Lanet olsun bu ödülü. Fantezi futbolda ikincilik kupası saklamış bir de.
2: Aa, olamaz. Gerçek futbol ligi bile değil. Sadece fantezi ligi.
1: Aa, dur. Olamaz, Duru varıyor.
3: Merhaba.
1: Ciddi misin? Bu mu yani? Merhaba.
2: Bakların yandı mı? Çünkü her şeyini yakıyoruz.
3: Üzgünüm. Her şeyi batırdım, tamam mı?
1: Dur biraz, ne? Ne demek batırdım? Hangi kısmını?
3: Yarın gelip her şeyi anlatacağım, oldu mu? Lütfen eşyalarıma bir şey yapma. Yarın geleceğim.
1: Drew?

Huh?

0: Bir yıl önce.
1: Affedersin.
2: Sorun değil.
1: Mutlu yıllar.
2: Nerede?
1: Ondan.
2: Bundan, evet. Benim doğum günüm değil. Ortamı ısıtsın diye.
1: Doğum günün olsaydı şöyle derdim ha. Mutlu yıllar.
2: Muhtemelen teşekkür ederdim. Ha.
1: Rica ederdim.
2: Hey, bir çeyrekliğim kaldı. Görevin eğer kabul edersen... Müzik kutusundaki tartışmasız en kötü şarkıyı bulmak.
1: Tamam.

0: Bir sakız lütfen.
1: Ah, tabii. İki 25. İyi günler dilerim.
0: Arabama kadar eşlik eder misin?
1: Nerelisin?
0: İngiltere.
1: Biliyordum. Evet, bazen Avustralyalı çıkıyorlar ama bu da oluyor.
0: İnsanlar bazen Avustralyalı olabiliyorlar.
1: Kapa çeneni. Hayır, kapa çeneni demek istememiştim. Yani lafın gelişiydi. İngiltere'de böyle yapıyor musunuz bilmiyorum.
0: Ne, lafın gelişini mi?
1: Evet.
0: Bunu biz bulduk zaten.
1: Doğru. Bazıları tuhaf bir adamı takip etmeme kötü karar diyebilir aslında. Sonuçta insanlar böyle kaçırılıyor, değil mi?
0: Bak, bu tuhaf oldu işte. Minibüse bin.
1: Ne? Lanet olsun, tamam. Neler oluyor? Ters bir şey mi var? Başın mı belada?
2: Bak, sadece Drew Taylor hakkında konuşacağız. O sevgilin değil mi?
1: Hayır, yani evet, sevgilindi ama ayrıldık. Neden? Başı belada mı yoksa?
2: Evet, Drew'un başı ciddi belada. Bu yüzden minibüste.
0: Eski sevgilinin nerede çalıştığını biliyor musun Bayan Stark?
1: Evet, NPR'da. Radyo programı vardı. Konusu da emin değilim ama caz ve ekonomi gibi bir şeydi işte. Yani tam olarak emin değilim.
2: Kimse o programı dinlemez. Harvard'a gittim ama ben bile dinlemem.
0: İki dakika bile sürmedi.
2: Ama bu Drew'la ilgiliydi Radyo programı Drew'un paravanıydı.
1: Başka bir iş olduğundan hiç bahsetmemişti.
0: Dinle. Drew CIA'dendi.
1: Affedersin, ne? Aman tanrım. Celine Dion'u gördüğümüzde Vegas'ta mıydınız, şaka gibi? Vay canına.
0: Dinle. Drew kayboldu. Bulamazsak pek çok masum insan ölecek.
2: Seninle bağlantı kurdu mu?
1: Hayır.
2: Emin misin?
1: Evet. Gerçi geçen salı telefonu suya düşürmüştüm. Evet, böyle olmuştu. Böyle internete girip nasıl düzeltebilirim diye bir baktım. Pirincin içine koyun yazıyordu ama bende hiç pirinç yoktu.
2: Bak, bize yalan söylemek istemezsin.
1: Tamam. Tamam, peki beni dün gece aradı. Yani geri aradı sonunda yani. Onu bin defa aramıştım. Sadece bu hafta. Sonra hiç sesi çıkmamıştı. Birlikteyken hep arardım. Ben normal.

0: Audrey geldi.
1: Seninle konuşmalıyım.
0: Hayır, benim seninle konuşmam gerek. Victor şu anda odamda.
1: O kim hiç bilmiyorum.
0: Victor dün gece bardaki adam. Ehliyetimi orada bırakmışım. Sosyal medyadan yazdı. Buluşup ehliyeti almam gerekiyor.
1: Tamam bak ben...
0: Tabii böyle bir davranışı ödüllendiremezdim ama ehliyetimi almam lazım. Tamam mı? Yeniden mi çıkartsaydım yani? Ölsem daha iyi.
1: Kesinlikle bak çok
0: bak,
1: ciddiyim.
0: Ben bu fırsatı ona feminizmi öğreterek kullanıyorum. Güzel değil mi? Yani bak işte burada. Merhaba dün geceden Audrey'yi hatırlıyor musun?
2: Evet aslında Audrey... Biz kadınların başarabileceği şeylerin sınırı yoktur. Michelle Obama. Tamam, duşa giriyorum.
0: Tamam. Çok iyi gidiyor. Bir saniye. Anne, sana gönderdiğim fotoğrafı aldın mı?
1: Morgan.
0: Ne var? Bak, o bunları konuşmamızın garip olduğunu düşünüyorum ama bence evet biliyorum. Normal bir şey tabii. Evet, evet ben de öyle söyledim. Pişmemiş ay çöreği gibi. Hayır, o tarzı sevmediğini biliyorum. Bir dakika, annem geçenki çocuğa ne oldu diye soruyor.
1: Lütfen Morgan sana yalvarıyorum, kapat şunu.
0: Tamam, seni seviyorum, görüşürüz. Ne oldu?
1: Tamam, dinle. İş yerime CIA'den iki adam geldi ve bana Drew'u sordular. O bir casus dediler.
0: Ne demek yani casus?
1: Morgan ben ciddiyim. Cesetlerle silahlarla falan kanlı fotoğraflarını gösterdiler. Bak biliyorum çılgınca görünüyor ama bir düşünsene. O kadar şüpheli tavırları vardı ki aslında.
0: Aa evet mesela Vassar'da gitti okula kütüphane diyordu. Vay canına vay canına.
3: Üzgünüm. 3A mı 3B'mi hatırlayamadım da.
1: Merhaba.
3: Mesajlaşmada kötüydüm ama e-postada iyiydim biliyorsun. Neden çakmak gazı kokuyor?
1: Çünkü ben eşyanı yakacağım derken şaka yapmıyordum.
3: Bak anlıyorum tamam mı? Uzun hikaye. Halletmem gereken bir şey vardı tamam mı? Çok sıkışık bir anda oldu sadece.
1: Casus olduğunu biliyorum. Evet. Adamlar iş yerime geldi. Beni bir araca takıp sonra da korkunç fotoğraflar gösterdiler. Ne yapıyorsun?
3: Onlara ne anlattın?
1: Ne demek ne anlattın? İnkar etmeyecek misin? O fotoğraflar photoshoplu falan demeyecek misin bana? Ne yapıyorsun? Silahın var senin.
3: Tam olarak ne anlattığını bilmem gerek.
1: Doğru. Bu yüzden mi ayrıldın? Anındaki ne?
3: Ne?
1: Şu an anında kırmızı bir nokta var.
3: Lanet olsun!
1: Lanet olsun!
3: Çabuk çabuk çabuk hadi! Ellerinden uzak dur!
0: Baba ben seni sorarım.
3: Şuraya şuraya.
1: Neler oluyor? Morgan! Drew yaralanmışsın.
3: Aa, lanet olsun. Kötü adamlar peşimde.
1: CIA mi?
3: Başkaları da var. Artık senin de peşindeler. Seni bu yüzden terk etmiştim.
1: Lanet olsun.
3: Tehlikeye girmeni istemedim. Ayrıca bunu da o yüzden bıraktım.
1: Ödülünü mü?
3: Çünkü sana güveniyorum. Bunu gereken yere götürmezsek pek çok masum insan ölecek tamam mı? Yani şimdi şöyle yapacağız. Şimdi binadan çıkacak ve Viyana'ya gideceğiz. Anladın mı? Orada Cafe Şile'ye gideceğiz. Ve Vern diye biriyle buluşacağız. Yarın sabah 11'de tamam mı?
1: Dur. Bunu neden beraber yapmayalım ki?
3: Çünkü buradan çıkamayabilirim.
1: Hayır Drew. Ölmeyeceksin.
3: Beni dinle. Şişt. Sabah 11'de. Cafe Şile'de. Adı Vern. Anladın mı?
1: Anladım.
3: Ve sakın hiç kimseye güvenme. Hiç kimseye.
2: Hey! Hoşça kal Drew.
1: Lanet olsun. Lanet olsun Drew öldü.
4: Kapıyı açın.
0: Yangın çıkışı, yangın çıkışı.
4: Hemen kapıyı açın. Arama iznimiz var. Koridor temiz.
5: Sağdaki kapı.
4: Temiz. Kontrol edin.
0: Sen iyi misin?
1: Ne? Hayır. Ya sen?
0: Hayır.
1: Tamam.
0: Ne tamam. Evet peki nereye gidiyoruz?
1: Bilmiyorum. Neresi güvenli olur?
0: Şuradaki parka gir. Pilates salonunda tuvalet vardır.
1: Lanet bir pilates salonunda saklanmayacağız Morgan. Karakol nerede?
0: Ne? Hayır polis olmaz. Polis olmaz. Oraya gidemeyiz. Ben birini öldürdüm.
1: Lanet olsun.
0: Olur. CIA'yı ara.
1: Hayır. Drew kimseye güvenme dedi bana. Haklı çünkü o da öldü. Muhtemelen onlara öttüğüm için.
0: Hayır suikastçıyı eve aldığım için.
1: Tamam öyle olsun. İkimiz de suçluyuz.
6: Gelen arama. Gizli numara.
1: Lanet olsun.
0: Ne yapacaksın? Açacak mısın?
1: Alo.
7: Audrey ben Sebastian.
1: Drew'u öldürdün. Onun yerini söyledim. Sen de onu öldürdün.
0: Affedersin sorabilir miyim? Kim bu?
1: CIA'den bir pislik.

0: Bedri, onu nereye götürüyorsun?
1: Neden sana söyleyeyim?
0: Paketi bize ver. Güven bana.
1: Artık hiç kimseye güvenmiyorum. Ne, bana güveniyorsun ama, değil mi? Evet, elbette sana güveniyorum. Sen sayılmazsın. Güzel, çünkü bu sahte bir Rus dostluğu falan değil, tamam mı? Kapa çeneni, biliyorum. Drew paketi yerine ulaştıramazsak çok insan ölecek dedi. Yapamazsak terörist saldırısı falan mı olacak yani? Peki ne yapmanı söyledi? Viyana'da bir kafeye gitmeliymişiz. Avusturya'daki Viyana mı? Evet, aynen öyle dedi. Tamam, neden yapmayalım ki? Ne yani, millet bizi öldürmeye çalışırken Avrupa'ya mı gideceğiz? Ne yani, Avrupa'yı görmeden mi öleceksin? Yoksa oraya gidip gördükten sonra mı ölmeyi tercih edersin? Neden sadece iki seçenek var ki? Pekala, bak bu işaret işte. Tijuana gezisinden kalma pasaportlarımız hala burada. Bak canım, bak az sevdiğin biri az önce öldü ve senden son bir şey istedi. Bence yapman gerekiyor. Seninle gelebilirim. Tamam, neyse ne. Avusturya'ya gidelim. Avusturya'ya gidelim. Neden dönüyoruz? Park edeceğim. Peşimize katil var. Açık otoparka park etmeyeceğiz. Öncelikle bize bir bavul gerekiyor. Uluslararası güvenlikten bavulsuz geçersek bence çok şüphe çekeriz.
2: Dur. İçinde sadece tek bir kupa olan bavulla çok daha fazla şüphe çekmez miyiz sence?
1: Evet, doğru. Bize daha çok kupa lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Viyana'ya ödülleriyle giden kadınlarız. Dikkate değer önemli insanlarız. Kupamız var tatlım.
2: En iyi torun ödülü mü?
1: Evet. Gergin olma. İnsanlar gergin olunca yakalanır. Merhaba, sen yeni misin? Genellikle burada Sezer durdu.
2: Lanet olsun, telefonları atmalıyız. Kapalı bile olsa izini sürebilirler.
1: Doğru, tabii ben bunu zaten biliyordum. Edward Snowden'la aynı kampa gitmiştik.
2: Doğru, eskiden Snowden'ı çıkıyordun.
1: Hayır, ama denedi, kafayı bana takmıştı. Sky'ı gerçekten çok seviyordu. Her şey ortaya çıktığında inan bana kimse bundan söz etmedi bile, biliyorsun değil mi? Telefonu ver.
2: Tamam, al.
3: 232 numaralı uçuş için son çağrı.
2: 232 numaralı uçuş...
4: Mambo 5 numara. Aa, lütfen.
2: Ne?
4: Mambo 5 numaraya kadar harikaydı.
2: Vay canına. Evet. Güzel, güzel. Aa, birini buldum, gözlerini kapat. Kapat hadi.
4: Tamam.
5: Once there was this kid who got into an accident, couldn't come to school but wait.
4: Evet, şarkı bu, kazandın, tamam.
2: Değil mi?
4: Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim.
4: En kötüsü bu.
2: Teşekkür ederim.
4: Avrupa'da her yerde bunları çalıyorlar. Sanki tüm kıta diyor ki ben 94 yılını seviyorum, hep orada kalalım.
2: Bilmiyorum, hiç Avrupa'ya gitmedim.
6: Viyana, Avusturya.
7: Bugünkü özel yemeğimiz olarak size sıcak fondülü et ve ekmek tabağımızı tavsiye ederim efendim.
2: Burası çok havalıymış.
1: Biz buraya çok uyuyoruz.
2: Drew'un takıldığı yer burası mıymış yani? Drew, yani marketten sushi alan adam. Japon yemeği.
1: Peki, Evan kim olabilir sence?
2: Bilmiyorum.
1: O da Drew'u arıyor olmalı değil mi?
2: Lanet olsun.
1: Bizi nasıl tanıyacak?
2: Lanet olsun, ne yapacağız? Eyvah. Ne oldu? Ne gördün?
1: Yok, bir şey yok. Sadece pastanın unu ve sütü çok fazlaydı ve hasta olacağım galiba.
2: Peki.
1: Tamam.
2: Morgan, bence gitsen iyi olacak canım.
1: Hayır, tutabilirim.
2: Hayır, bence tutmaman lazım.
1: Hayır, bu daha önemli.
2: Hayır, daha önemli değil. Git lütfen.
8: Başka bir arzunuz?
2: Hayır.
9: Bana bir kahve lütfen. Sakın sesini çıkarma. Buluşacağın kişi benim.
2: Affedersin. Vern sen misin?
9: Takma isim. Şimdi paketi bana ver.
2: Dur. Bunların hiçbiri mantıklı değil. Lanet olsun.
9: Tek kelime etme.
2: Tamam. Lanet olsun.
9: Teşekkür ederim.
7: Afiyet olsun.
9: Seni korumaya çalışıyorum.
2: Drew'u koruduğun gibi mi yani? Beni korumaya gelmiş olsaydın bana silah doğrultmazdın. CIA'den değilim ama bu kadarını biliyorum.
9: Aslında MI6 altıdanım. Drew CIA'dendi. Bu uluslararası bir olay.
2: Neyse ne?
10: Sen var mısın?
8: Guten Morgen.
10: Guten Morgen.
2: Şu silahı çeker misin? Beni çok gerdi. Gerildiğim
9: zaman... O
2: zaman
9: beni dinle.
2: Tamam.
9: Birazdan burada herkes ateş açacak. Herkes sendekini istiyor. Alana kadar da hepimizi öldürürler. Kaçarsan ölürsün. Kaçabilsen bile bir yere gidemezsin. Pasaportunla sınıra gidersen daha ağır silahlı adamlar gelir. Ağzını açmadan ölürsün. Havaalanına gidebilirsen seni buluruz. Yani paketi bana ver, kimsenin canı yanmasın.
2: Ruh hariç.
9: Bak, sürekli aynı konuyu açıp duruyoruz.
10: O Vern değil.

Ne?

0: Hey hey hey, ne yapıyorsun?
1: Ay tanrım, vitesli bu. Vitesi kullanabilir misin?
2: Hayır, hayır.
1: Hangisi fren?
2: Bilmiyorum, çok fena var.
1: Vitesi nasıl değiştireceğim?
2: Araba nasıl çalışıyor?
1: Çok üzgünüz gerçekten.
2: Acil bir durum var da.
1: Aman tanrım, aman tanrım.
0: Hey, ne yapıyorsunuz?
1: Görev iptal, tamam mı? İptal. Üzgünüm, çok üzgünüm. Acele et, hadi, hadi acele et.
0: Olsun. Hey.
1: Taksi, hadi. Merhaba. Merhaba, gidebilir miyiz?
3: Bay Yenk mi?
2: Evet.
1: Evet, evet. Annem Çinli biriyle evli. Aslında uzun güzel bir hikayesi var ama
2: biz
1: tanışmaları...
2: Yengiz. Biz Bay Yengiz, evet.
3: Pekala.
1: Teşekkür ederiz. Gitmemiz gerek. Hadi.
2: Yine yollardayız.
3: Ziyarete mi geldiniz?
2: Hayır, biz burada yaşıyoruz. Soyadı Yeng olan bir Amerikalıyım. Gazla.
3: Pekala, adım Lucas. Viyana gezinizi nasıl mükemmelleştirebilirim?
1: Her şey yolunda, her şey iyi. Sadece
3: Hayır. İyi bana yetmez. Muhteşem tamam. Olsun isterim. Su ya da soda ister misiniz? Ya da başka bir şey vereyim
1: hayır,
3: mi?
1: Hayır, hiç susamadık biz.
3: Müzik dinlemek ister misiniz?
1: Hayır, istemiyoruz. Aracı sür yeter.
3: Tamam, bakın tek işim şoförlük değil. Cumartesi geceleri DJ'lik de yapıyorum.
2: Aa, yok artık.
3: Evet,
2: çok
3: evet. Cumartesi buradaysanız eğer mutlaka uğrayın. Mesela bakın. Hip-hop müzik.

0: yapıyorsun?
1: Lanet olsun. Tamam bak dinle bizi. Peşimizde adamlar var. Onlardan kurtulmalıyız. Hemen.
0: İşte bu be.
1: Aman Tanrım.
2: Peşimize neler Tanrım?
0: Bence stres atmaya birebir.
1: Harika, harika.
0: Korku bir illüzyon. O zaman çak bir beşlik bakalım.
1: Biliyorum onu gördüm.
2: Tamam. Neden sinyal veriyorsun? Gideceğimiz yeri belli ediyorsun.
1: Üzgünüm, alışkanlık işte.
2: Kötü bir alışkanlık.
1: Hayır, kötü bir alışkanlık değil. Aslında birçok durumda çok faydalı oluyor. Aman Tanrım.
2: Al bakalım. Aa. Tamam. Tamam.
1: Öne gel,
2: tamam,
1: öne gel hadi.
2: Dur, biliyorum. Tamam, gel, tamam gel. Evet, evet.
1: Olamaz.
2: Kemeri, kemer takamıyorum.
1: Aman Tanrım. Aman bana çıktı.
2: Anlamıyorum. Buradan. Git buradan, git. İşte böyle. Neden hızlanıyorsun?
1: Bir planım var.
2: Tamam.
1: Sıkı tutun. Buradan gitmeliyiz.
2: Olamaz.
1: İstasyona gidelim.
3: Tamam, ben arıyorum.
4: Paris, Fransa.
5: Başaramadın öyle mi?
6: Hayır, işler biraz karıştı ama merak etmeyin.
7: Paketi aldım.
5: Görelim. En iyi torun.
7: Anlaşılan alamamışım.
5: Şunu netleştirelim. Paketi alamadın. Paket hala kızlarda. Muhtemelen de Hylodel'e geçirecek.
7: Buna izin vermem efendim.
5: Bak buna sevindim. Yoksa nasıl en iyi torun olacaktın ki?
6: Evet, bu komikti.
7: Efendim, bizi duyabiliyor musunuz? Efendim?
8: Duyabiliyor musunuz?
6: Dondunuz mu efendim? Sesimiz geliyor mu? Donmadıysanız el sallayın lütfen.
5: Donmadım. Hayal kırıklığına uğradım.
7: Ben onları korumaya çalışıyordum.
5: Korumaya mı?
8: Bıraksaydık da ölselerdi. Çok şapşallar. Bir şapşalı hemen anlarım.
7: Aynada.
8: Ben şapşal değilim. Şunu bil
7: yine
8: ki...
7: Yine başladık. Harvard'a gittin. Evet biliyorum.
8: Harvard dedin mi şimdi?
7: Demek üzereydim.
6: Ya, çok basit bir durum. Ayrıca...
1: Gel çabuk. Tamam. Praga 2 bilet buldum.
2: Ben de kıyafeti aldım.
1: Tamam, çok iyi. Tren üstümüzü değiştiririz. 10 dakika sonra da uçağa binip evimize döneriz, olur mu?
2: Tamam. Dur. Lütfen seni takdir etmeme izin verir misin?
1: Şeyim de mi?
2: Evet.
1: Şu anda.
2: Kafede silahla yaptığın şey inanılmaz. Bir adamı öldürdün. Önemli değil, kötü adamdı. Tanrım. Kötü bir adamdı.
1: Hayır, çok video oyunu oynuyorum sadece.
2: Hayır, sonra da kupaların yerini değiştirdin değil mi? Adam istihbarattandı. Ama sen ondan akıllı çıktın. Tam çılgınlıktı. Bir de aracı kullanman var tabii. Aman Tanrım.
1: Her şey çok hızlı gelişti. Artık devam etsek
2: bana
1: mi?
2: Bak kadın, sen inanılmaz birisin, tamam, ve bunu kabul et.
1: Dinle bak, kabulleniyorum. Gidebilir miyiz?
2: Hayır, hadi, hayır. Bunu hafife almanı istemiyorum Audrey.
1: Hafife almıyorum.
2: Ama hep böyle yapıyorsun. Hep aynı şey.
1: Lanet
2: bak,
1: olsun.
2: Bak Audrey, daha önce hiç bu kadar canlı hissetmiş miydin?
3: Dikkat, dikkat. Frag treni kalkıyor. Lütfen dikkat. Frag treni kalkıyor.
1: Trene yetişemezsek canlı hissedemeyeceğiz. Hadi lütfen, hadi.
2: Ay, dur. Şuna bak. Burada Mozart'ı yüceltip Hitler'i unutturuyorlar, gördün mü?
1: Evet, ben de öyle yapardım. Gidelim. Tamam. Hangi peron?
2: 10. perondan Salas.
1: Schwaz Dallas.
2: Nove Hudo Diovice.
1: Ustina Laben.
2: Hamdorf Ich Bahnhof Prag. 6. peron, tamam Tanrı
1: aşkına. Dur. Tamam, Sebastian pasaportları kullanırsak sınırda durdururlar dedi.
2: Ha, olamaz.
1: Ne yapacağız?
2: Tamam, bak bize benzeyen iki kız bulalım, durumu anlatalım, pasaportlarını alalım, onlar da çalındı diye bildirsinler.
1: Bunu kim kabul eder?
2: Bütün kızlar, hepsi kabul eder.
1: Tamam, peki. Şunlara ne dersin? Biraz benziyorlar.
2: Hayır, Avrupa'yı onlar gibi gezmek istemem. Şunlar olmalıyız.
9: Hayır, o tarafa gidecektim. Yanlışlıkla
1: hayır,
9: bu tarafa gittim. Görmüyor musun?
1: Haklısın.
2: Harika seçim.
1: Şimdi sevdiğiniz tek adamın gözünüzün önünde öldüğünü düşünün. Sizden son bir şey istese her şeyi feda etmez miydiniz acaba?
2: Evet, tabii bir de 12 yıllık dostunuz var. Yani dünyanın sonuna gitmez miydiniz?
1: Evet.
9: Siz çok tuhafsınız.
2: Tamam da aslında tuhaf değiliz. Sadece tehlikedeyiz. Pasaportları verirseniz hayatımızı kurtarırsınız.
1: Konsolosluğa haber verirsiniz.
2: Lütfen.
9: Üzgünüm, lütfen. Yardım etmek isteriz ama sizi tanımıyoruz. Hayır.
3: Dikkat. Bırak treni kalkıyor.
1: Haklısınız.
2: Evet,
1: doğru tabii. Polonya'da eğlenceler.
2: Ya şimdi. Hayır.
10: Evet, anlıyorum.
11: Nadia neredesin? Nadia, yine kaçıracaksın. Hep böyle yapıyorsun. Lanet olsun.

0: En iyi dostum her zaman bir oyuncu olmak istemiş. Doğuştan yetenekli. Benimse hiç yeteneğim yok. Hukuk denedim.
1: Aa, zekice.
0: Güzel sanatlara da gittim.
1: Güzelmiş. Gerçi bayağı farklı.
0: Ama ikisini de bıraktım. Evet. Hiçbir şeyi bitiremedim.
1: Ama bak, içkini bitirdin işte.
0: Evet, onu bitirdim.
1: Neyi bitiremedin? Neden korkuyorsun?
0: Vasat olmaktan.
1: Yapma. Kimse sana vasat demez, hiç kimse.
0: Nereden bileceksin? Yeni tanıştık.
1: İnsan sarrafıyımdır. Güven bana.
0: Dans için teşekkürler.
1: Bir içki daha ister misin?
0: Evet. Harika olur.
1: Tamam. İki tane daha lütfen.
0: Tabii.
1: Teşekkürler.
2: Pekala yakışıklı, sana bir tavsiye vereyim, tamam mı?
1: Kimsin sen?
2: Al, o benim kardeşim.
1: Gerçekten mi?
2: Biyoloji kardeşim değil, manevi kardeşim diyebiliriz ama. Ha. Evet, bilmeni istemez ama bu konularda pek tecrübeli değil. Yani hareketlerine dikkat et, anlarsın. Ha.
1: İyiymiş.
2: Yani iyi eğlenceler. Ama onu incitirsen en iyi dostunu bulurum.
1: Hı hı.
2: Ve ona gerçekten, hı hı, çok kötü şeyler yaparım.
1: Oo, tamam.
2: Evet. Bak, istediğin çeşniği katabilirsin ama işi bitirmen gerek.
1: Adın neydi?
2: Morgan, nasılsın?
1: Morgan, evet. Ben de diyorum. Sana hiç biraz fazlasın diyen oldu mu?
0: Neden böyle dediğini söylemedin ki?
2: Sen ona aşıktın. En iyi dostuna aşıkken böyle bir şey diyemezsin tabii ki yani. Hislerimi incitmedi. Yani evet, biraz incitti diyebiliriz.
0: Morgan. Evet. Hey. Çok üzgünüm.
2: Ben de üzgünüm. Öldüğü için.
0: Ah, evet.
2: Peki bununla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum. Onun ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Kendimi çok şapşal hissediyorum şu an. Ailesiyle bile tanıştım. Çok normallerdi. İsimleri Tom ve Marsha'ydı. Kaybolmadan bir gece önce hep birlikte pasta yemeye gitmiştik.
2: Aman tanrım, ne menüleri var. O menüyü Dostoyevski yazmış.
0: Kim önemsiz birini ailesiyle tanıştırır ki?
2: Ayşe, ben herkesi ailemle tanıştırırım ama bu onların kazancı olur çünkü ailem harikadır. Sence biliyorlar mıydı?
0: Bilmiyorum. Keşke yaşasaydı da bazı cevapları alabilseydim. Sonra da defol git derdim herhalde. Aç şunu.
2: Yok artık, ne bu böyle?
0: Bir bellek.
2: Bunun için mi o kadar katliam yapıldı?
0: Lanet olsun.
2: Aman tanrım, şimdi ne yapacağız biliyor musun?
0: Olmaz.
2: Bak canım, babam mükemmel bir, hayır, avukattır. Başı bizden daha büyük dertlerde olan insanları temsil etti. İnan bana, çok iyi.
0: Hayır, olmaz. Baban kanunları çiğnediğimiz için bize çok kızar.
2: Hayır, kızmaz. Basketbolda başarısız olduğumda da kızmamıştı. Belizden kovulduğumda bile kızmamıştı. Erken bir sihirbazı büyük annemin evine aldığımda bile kızmamıştı.
0: Aa, doğru. Sonra ne oldu ona peki?
2: Aslında çok tuhaf bir şey. Ne? Ortadan kayboldu.
0: Yok artık.
2: Evet, gerçekten şu anda hala kayıp.
3: Bırak Çek Cumhuriyeti.
4: Alo?
2: Anne, benim.
4: Ah, çok şükür. Arne, kızım iyiymiş.
5: Ne?
4: Babanı konferansa alıyorum.
5: Ben Arne.
4: Merhaba baba.
5: Merhaba tatlım, merhaba.
4: Tatlım, gazeteye çıktın. Seninle gurur duyuyorum. Dünya seni konuşacak demiştim. Saçını mı boyadın? Çok güzel olmuşsun.
5: Tatlım, ne diyeceğim? Audrey ile iki kişiyi mi öldürdünüz? Seni kurtarabilirim.
2: Hayır baba. Ben birini öldürdüm ama o bir tetikçiydi. Yani... Yani o sayılmaz.
4: Sayılmaz tabii.
2: Hem o dedi Avusturya'da birkaç kişiyi
0: yok
2: öldürdü.
0: Artık.
4: Ama nefsi müdafaaydı.
2: Sevgilisini önümüze öldürdüler.
4: Yakışıklı olanı mı?
2: Fena değildi galiba.
4: Kim çok yakışıklı söyleyeyim. Patrick Dempsey.
5: Şu an neredesin tatlım?
4: Prag'dayım baba. Bence Doğu Avrupa çok gotik.
5: Tamam, bak Saklanabileceğiniz bir yer var.
2: Tamam.
5: Bir dostum var. Roger Bernstein Prag'da yaşıyor. Bana borcu var.
4: Baban onu hatalı üretim davasından kurtarmıştı.
5: Ah Carol, kim yakışıklı söyleyeyim. Woody Harrelson. Düşünmezsin ama bence çok iyi.
6: Çantamızı çaldılar. Ve öleceğinizi zannettik, biliyor musunuz? Korkunçtum.
7: Evet, bir sıkıntıları var gibiydi.
0: Morgan?
6: Ama bizi ne ilgilendirir ki? Yani bu
7: İnanamadık, çok garip davrandılar.
6: Ne olduğunu anlayamadık bile. Çok korkunçtum. Yani böyle bir anda hemen karşımıza çıktılar.
0: Hemen gitmeliyiz.
6: Bir kadın kızlarını hatırlıyor musun?
0: Anne, kapatmam.
4: Gitmeliyiz, hadi hemen. Hadi.

0: Lanet olsun. Geri kalma. Ya basın.
1: Ayşe Tanrım. Tamam. Şimdi Karlova Sokağı'nı bulmamız gerek. Fil Sokağı solumuza kalacak gibi görünüyor. Sonra da Büyük Kaplumbağa Meydanı'ndan geçmemiz gerek.
2: Morgan, bu hayvanat bahçesinin

0: Kim o?
1: Merhaba Roger, ben annenin kızıyım. Seni aradı mı?
2: Çabuk. Teşekkür ederiz.
3: Bak bu çok komik. Bir seferinde babamla Hamptons'a gitmeye hazırlanıyorduk. Baban güneş gözlüğünü takmıştı. Yakaları kalkıktı. Harikaydı. Diskoya gittik. Adamın biri bayım bayım yakanız kalkmış dedi. Her şeyi mahvetti. Küstahlık olarak algılamayın ama ateşi seversiniz sanırım. Değil mi? Yani bilmiyorum. Güveci diyorum.
1: Tamam. Üzgünüm ama ben veganım.
3: Aa.
2: Morgan, vegan değilsin.
1: Neden? Pastırma yediğim için mi?
2: Pastırma ettir.
3: En azından abi getireyim. Ne dersiniz? Yani benim tek hayvan istismarım ödediğim ücretiydi sanırım. En iyi şişeleri çalışma odamda saklarım. Şey gibi yani büyük hikayecilere hürmetimden olmalı.
2: Evet.
3: Şu an insan komedyası ilk baskısındayım. Grenache Nor. Biliyorsunuzdur belki. Balzac sever misiniz?
1: Her seferinde biraz daha az.
3: Anladım. Hemen dönüyorum.
1: Tamam. Yine oluyor.
2: Ne oluyor?
1: Bana asılıyor.
2: Neden bahsediyorsun?
1: Benden çok hoşlandı, kesin.
2: Hayır, sadece biraz tuhaf biri. Ne olmuş yani?
1: Yaşlı erkekler bana kapılırlar, bana bayılırlar Audrey. Hmm, evet. İnan bana. Bak tuhaf diyorsan evet. Matematik hocam da tuhaftı. Demek ki ev sahibimiz de tuhaf.
2: Bu doğru.
1: Ha, Mandy Patinkin de öyleydi.
2: Biraz midem bulandı, lavaboya gideceğim. İyiyim ama hemen dönerim.
1: Ah, seni seviyorum.
3: Geldim. Audrey iyi mi?
1: Ay evet, çok doymuş. Ben de öyle.
3: Evet. Bu sindirime yardımcı olabilir. Sağlığına.
1: Ay evet, sağlığına. Ah, ne kadar
3: sağlık. Peki sen şey, sanata aşığı mısın?
1: Ay evet, evet, evet. Aa, bayılırım. Ay gerçekten. Ah ve şu sanata bak. Pek keyifli görünmüyor değil mi?
3: Bazen en büyük zevk aslında keyif almadığında gelir.
1: Ben buna pek katılmıyorum.
3: Öyle mi?
1: Evet, masaja geçtik. Ve başlıyoruz.
2: Olamaz. Olamaz.
1: Roger, bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim.
3: Büyük bir zevk.
1: Ama bak, ben sanmıyorum. Yani şey, aslında biraz canım yandı diyebilirim. Merhaba. Bu kim? Ben Morgan, aile dostuyum. Kız arkadaşım. Ay!
3: Hadi hayır, hayır. Onları canlı götürmek zorundayız.
1: Audrey, Roger kötü, kötüymüş.
2: Hayır, hayır. O Roger değil. Roger bu. Belleği istiyorlar. Onlar dönmeden yutman gerek.
1: Ne?
2: Ben yutardım ama kusuyorum.
1: Ne?
2: Ben yapamam.
1: Hayır, ben hiçbir şeyi yutamam. Ben hap bile yutamam ki. Elma kremle karıştırıyorum, tamam mı?
2: Hayır. Bunu yutmak zorundasın.
1: Hayır. Hayır. Tamam peki. Madem ısrar ediyorsun.
2: Ama da ağırmışsın.
1: Kes sesini be.
2: Pis. Tamam. Aç bakalım. Lanet olsun. Hadi bir daha deneyelim. Hadi. Yut hadi. Yut.
1: Tamam.
2: Lanet olsun.
1: Ne yapamayacağım. Mümkün. Dondurmacı da geldi işte.

0: Odey. Odey. Odey misin?
1: Bilmiyorum. Aman Tanrım. Emin değilim. Neredeyiz biz?
0: Bilmiyorum.
2: Audrey, nasıl hissediyorsun?
1: Marsha, Tom, bunlar Drew'un anne babası. Olamaz, sizi de bulaştırdık. Çok üzgünüm. Drew'un ölmesini hiç istemedim.
3: Biliyoruz Audrey.
2: Hayatta olmana sevindik.
0: Onlar dönmeden bizi çözer misiniz lütfen? Hadi.
3: Söyleyin bakalım, bellek nerede?
1: Siz de mi biliyordunuz?
2: Kes sesini!
3: Soruyu yanıtlamak ister misin?
1: Oğlunuz bizi korumanızı isterdi.
0: Audrey, bunlar Drew'un anne babası değil.
1: Elbette öyleler.
0: Değiller.
1: Birlikte pasta yemeye gitmiştik ve bir pastayı bölüşmüştük.
2: Belleğin fiyatını konuşmaya gelmiştik.
1: Ama biz gerçek şeyler konuşmuştuk. Tom'un koloskopisini...
0: O kolonoskopi olmasın.
3: Seni oraya sigorta olarak getirmişti. Bellekle ayrıldığında öldürmeyelim diye. Pekala, bitirelim şu işi. Lanet olası, bellek nerede?
0: Hayır efendim, lütfen. Lütfen onu incitmeyin, o benim dostum. Lütfen.
1: Tuvalete atıp sifonu çektim.
3: Ne yaptığını biliyor musun? Nadia!
1: Bu da nesi böyle?
3: Helikopter hazır. Ne yapacağını biliyorsun.
4: Halledeceğim. 2004'te Atina'da yaptığım gibi.
3: Başarılı olamamıştın. Ülken üzülmüştü.
1: Nedir bu?
4: O zamanlar çocuktum. O çocuk büyüdü.

0: güvenli eve 5 kilometre. Düşman ağır silahlı, tetikte kalın.
1: Ne kadar güzelsin. Hatta sen insan mısın? Yani çok da esnekmişsin.
2: Morgan, kes sesini.
1: Hayır, iltifatı herkes sever.
2: İşe yaradığını sanmıyorum
1: Morgan. Yok, sevdi. Bence çok işe yarıyor. Yani sen inanılmazsın. aç mısın sen acaba? Ben acıktım da buradan çıkıp bir şeyler yiyelim mi? Seni çeyizim al.
3: Lanet olsun.
4: Lanet olsun. Belleği almışlar. Lanet olsun. Tamam çocuklar, işaretimle bombaları gönderin. Uçuralım şunları.
5: Dur. Kızlar içeride olabilir.
4: Öyleyse bile ya teröristlerin yanındalar ya da ölüler. Ayrıca umurumda değil.
5: Bana sadece 5 dakika ver. 3 ajanla bir bakayım.
4: 4 ajan ölebilir yani. Bu benim operasyonum. Yerine otur. Ve on...

0: yılanları yeldekiler gibi yine ezerim. Bizden kastım Harvard. Uçurun havaya.
1: Anlaşıldı.
0: Gösteriyi izle.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
6: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
10: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
12: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
13: Turkcell'in çözüm gücü var.
4: Reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?

0: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: fiyatları, Körnlü Fries'de tavuk burgeri, büyük boy Körnlü menü ağır bizde.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye var.

0: Faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar.
2: Genç. Yine ne söyleniyorsun H5?
1: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
2: Şarj olmaya mı?
1: Ah, de şarj olmaya.
3: Hoş 5'i durdurabilirsen.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
2: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
6: Bugün anneme onu gösterdim.
7: Şaka.
6: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
8: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
9: Beğendim.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir Kop'ta sadece 219 lira. Bulunmaz, ben
14: bilirim, ben bilirim. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Vay, baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: 3, 2, 1, 0.
18: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
3: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
4: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
5: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
3: İşte bu be.
6: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
5: Aynen öyle abi.
7: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
3: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
8: Çok, sevenimiz çok.
9: Eski telefonunu

0: Kutunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi kız
3: şeftali.
4: Budur.
3: Boş ver sen bu reklamı.
4: İlk yudumda sen de söyle.
3: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Çocuklar görev iptal. Görev iptal.
3: Anlaşıldı.
2: Harvard çok iyi.
4: Sorduğum sorunun cevabını beğenmezsem canın yanacak. Tıpkı onun gibi.
5: Göründüğü kadar kötü değil. Dişlerim inanılmaz güçlüdür. 9 yıl tel taktım. Dişimin makaleleri bile vardı.
4: Bellek nerede?
6: Söyledim zaten. Tuvalete atıp sifonu çektim.
4: Yalan söylüyorsun.
6: Hayır. Söylemiyorum. Hayır. Aa! Lanet olsun.
5: Lütfen. Bak bana bir iyilik yap. Lütfen. Ve cehenneme git. Tamam mı? Lütfen. Veya kendini köprüden at. Yani sen ölüp gitsene artık lütfen.

0: At hadi, sıra sende. Tamam.
1: İnan bana, ben çok kötü bir yalancıyımdır. Herkes yalanımı yakalar. Asla asla yalan söyleyemem.
2: Ben de hiç sır saklayamam. Yani sırlar çok zehirlidir.
3: Belki o senden sır saklıyordu.
2: Hayır, hayır. Abi bak, hakkında bilmek istediğin her şeyi anlatırım. Her şeyi ne biliyorum. Araba kullanırken mesaj yazar. Hem de her zaman yapar. Otoyolda sosyal medyaya girer ve etiketler falan.
1: Ne yapıyorsun?
2: Sırrımız olmadığını kanıtlıyorum. Sen de beni anlat, hadi anlat.
1: Tamam mı? Tamam. Morgan babasının haplarını alıp festivalde sattı.
2: Ha, evet. O 8 yaşındaki bir çocuğa bakıyordu ve uyusun diye ona hap verdi.
1: Onun adı Liam'dı.
2: Evinde minyon oyuncakları var.
1: Tek gözlü, sadece onunki var. O başka bir şey olmasın?
2: Bunu bilgisayarımdan aratmış ve garip bir virüs bulaştırdı.
1: Özür dilemiştim.
2: O diye biraz fazla tüylüdür.
1: Aa, Morgan kuzeninden nefret ediyor.
4: Kuzenin olduğunu bilmiyordum.
1: Morgan'da hepatit var.
2: Aa, evet, Odie'de de var.
1: Morgan parkta çiçekleri yoldu.
2: Odie bir köpeğe vurmuştu.
1: Morgan bir süre önce bitlendi.
2: Odie antidepresan yüzünden hayaller görüyor.
1: Hayır, onların hepsi gerçek. Aa, bak.
2: Ha, yaşasın. Evet.

0: Yarar. İşe yarar.
1: Evet. Başka ne bilmek istersin?
0: Tamam.
2: Onu nasıl bu kadar tanıyorsun? O da seni?
1: O benim en iyi dostum. Biz birbirimize ilgili her şeyi biliriz. Senin de bir dostun vardır,
3: tabii
1: değil mi?
3: Tabii ki vardır.
1: Evet.
3: Baksana, hem çok çekici hem de bir sürü hobisi var. Öyle değil
1: hobi,
3: mi?
1: Hobi. Evet.
3: Senin dostun vardır mutlaka. Evet. Değil mi? Hadi bize onu, ondan
1: hadi,
3: söyle.
1: Kim o? Adı ne? Söylesene. Nasıl biri? Kim o? Adı ne?
2: Bobik.
1: Bobik mi?
3: Bobik. Evet, anlat hadi. Onu bize anlat hadi.
2: Bobik.
3: Denge aleti. Denge aletinden söz ediyoruz.
1: En iyi dostun bu mu yani?
3: Hayır, yapma yapma. Dur.
4: Lanet olsun. Olamaz. Herif.
5: Tamam. Patlatın.
6: Anlaşıldı. Bombaları atıyoruz.

0: Sebastian.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Lanet olsun. Ay.
3: Ay. Ay. Yakın durun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Aman Tanrım. Tamam, artık sana güveniyorum.
2: Güzel. Umarım öyledir.
3: Eller havaya! Eller havaya!
1: Ne?
4: Binin şu lanet arabaya.
1: Biz mi?
5: Paris, Fransa.
6: Uluslararası İstihbarat Bürosu'nun daha havalı olmasını beklerdim. Yanılmışım.
2: Burası geçici bir yer. Sadece dikkat çekmemek için.
1: Tamam, anladım ama şuraya bakar mısın? Vergilerimiz buna mı harcanıyor? Yani çok korkunç bir şey bu.
2: 3 yıldır vergi ödemiyorsun.
1: Bunu nereden biliyorsun?
7: Bak Sebastian, kafede güvenip belleği sana vermediğim için üzgünüm.
2: Evet, anlıyorum. Drew onu koru demişti.
7: Bize içinde ne olduğunu söyler misin?
2: Tek bildiğimiz Highland adında bir terörist örgüt tarafından yapıldı. İstihbarat saldırı planladıklarını söylüyor. Bellekle onları durdurabilirdik.
5: Henshaw ofisime.
1: Ne? Dur, bekle. Patronun bu mu yani? İçimizde Judy Dench varmış. Yani patronsun ve kadınsılıktan asla ödün vermemişsin. Bak, ne biliyor musun? Çok merak ediyorum. Bu kadın yönetimdeyken erkeklerle neden vakit kaybettik ki acaba? İnanamıyorum.
7: Sadece iltifat ediyorum.
6: O devletin Beyoncé'si.
5: Duffer, burada kal.
1: Size öyle büyük saygı duyuyorum ki tahmin bile edemezsiniz efendim. Efendim?
2: Efendim, üzgünüm. Haddimi aştığımı biliyorum.
5: Haddini aşmak mı? Hayır. Bence yaptığın vatan hainliğine daha yakın.
2: Vatan hainliği mi? Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
5: Doktor kolunun ne zaman iyileşeceğini söyledi.
2: Burkulma 1, kurşun yarısı 3 ay.
5: Harika. 4 ay izne ayrıldı.
2: Aslında ben 2 aya iyileşirim diye düşünüyordum.
5: Söylediğimi duydun mu?
8: Lütfen şunu anlatın. Belleğin üstüne sifonu çekerken acaba ne düşünüyordunuz? İnsanlar bu yüzden öldü. Şöyle yapayım, bunu tuvalet kağıdına sarıp öyle atayım mı dediniz. Aklınızdan bu mu geçti? Aklınızdan geçenler bunlar mıydı? Komik mi? Ölüm komik mi geldi?
7: Hayır, çok üzgünüm.
1: Ama tuvalete böyle mi gidiyoruz?
8: Tamam, peki, harika. Çok iyi, gülün bakalım. Gülün tabii, ben de şapşallığınız yüzünden kaç kişinin öldüğünü anlatayım size.
1: Affedersin.

0: Onu kastetmedim. Aslında öyle demedim. Ben de herkes gibi yapıyorum.
1: Evet, eminim. Üzgünüm. Tamam.
2: Veda etmeye geldim.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Açığa alındım. Siz de Los Angeles'a dönün.
1: Ne?
3: Duffer, bu kadınları havaalanına götür.
4: Efendim. Lütfen bizi göndermeyin. Bakın, casusluk kolay bir şey değil. Artık anladık ama bizim de operasyona gerçekten yardımımız dokundu. Yani tamam, bellek gitti biliyoruz ama işin içindeyiz patron. Ve bize şans verirseniz çok çok işinize yarayabileceğimizi düşünüyorum. Yani bize bu operasyonda yer vermeyi düşünür müsünüz? Çok rica etsem. Lütfen. Efendim?
3: Peki. Tamam. Tamam. Size bir şans daha vereceğim.
4: Gerçekten mi?
3: Sizi kullanabilirim.
4: Ne? Ciddi misin?
3: Hayır. Uçak 4 saat sonra kalkıyor.
1: Hey Morgan, bence gitsek daha iyi olur. Hayatta kalmamız bile bir mucize. Artık eve dönmek istiyorum.
4: Nasıl yani? Buraya kadar gelmişken bırakacak mısın yani? Artık işin içindeyiz.
1: Yapma, bu biz değiliz. Tamam mı? Biz yeterince karıştık. Artık eve dönebilir miyiz? Benden bu kadar. Morgan, hemen.
4: Ben tamam.
0: Bu harika bir fikir. Seb, baksana, eve giderken onları da bıraksana. Kariyerine iyi gelir, şoförlük kariyerine yani.

0: Merakımdan soruyorum. Bellek hala bizde olsaydı ne olurdu?
1: Varsayımsal olarak mı?
0: Evet.
1: Bir şekilde şifresini kırardım. Highland'ın planlarını öğrenip durdururdum.
0: Öyle bir şeyin şifresi nasıl kırılır ki?
1: Bunları neden soruyorsun?
0: Çünkü belleği yuttum.
2: Ne?
0: Herkes onu ararken bu kadar önemli bir şeyi tuvalete atamazdım herhalde, değil mi?
1: Peki Duffer'a neden vermedin?
0: Çünkü o bir pislik.
2: Dur biraz, yani eve dönmek istediğini söylerken...
0: Evet, çünkü bellek bende olduğu için öyle dedim. Anlamıyor musun?
2: Ey maşallah tanrım.
0: Farkındayım.
2: Acımadı mı?
0: Zamanla alışıyorsun.
2: Bak, o kadın bize işkence ederken yalan mı söylüyordu?
0: Evet.
2: Ve bana da yalan söyledin. Kutsal güven bağımızı bozdu.
0: Biliyorum Morgan, çok özür dilerim.
2: Hiç önemli değil, bu harika bir şey.
1: Şey bak, kabalık etmek istemiyorum ama... Acaba şu an belleğe ulaşman... Mümkün olabilir mi?
0: Oo.
1: Kusabilir misin?
0: Evet.
1: Şimdi
0: sadece
1: olur mu?
0: Sadece buraya bakma yeter.
1: Tamam.
2: Hadi, gerçekten onu çıkarman çok iyi fikir. Çünkü dünyayı kurtarıp zehirlenerek ölmen çok ironik olurdu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan.
0: Tamamdır.
2: Ay işte böyle.
1: Oh.
0: Versem tutar mısın? İstersen
1: hayır, ben... Tamam tamam,
0: sileyim,
1: tutarım
0: sileyim,
1: tamam.
0: İstersen,
1: ben
0: ha?
2: Ya şey, işine dönmek için bunu kullanacak mısın?
1: İş yerimdekiler hepimizi öldürmeye çalıştı. Kime güveneceğimi ben de bilmiyorum. Ama teşekkür ederim. Yani bana güvendiğin için.
0: Peki sen bize güvenecek misin? Yardım etmemize. Yani yaralısın, bize ihtiyacın var değil mi?
2: Biz doğuştan yetenekliyiz. Ajan gibiyiz. Yarı profesyoneliz. Hayır, aslında tam profesyoneliz. Doğrusu.

0: Bu kıyafete dikkat çekmiyorsun, öyle mi?
1: Evet. Sence de tam bir Fransız kadını gibi görünmüyor muyum?
0: Ben Fransız kadını gibiyim. Sen Fransız perdesi gibisin.
1: Evet, fena takılırım.
2: Bellekte çok tuhaf bir şey var.
0: Aa, üzgünüm. Herkes gibi yemiyor olabilirim. Biraz pis boğaz sayılırım.
2: Hayır, içindeki bilgiden bahsediyordum. Dışişleri Bakanlığı şifrelemiş.
0: Aa. Tamam.
1: Anlamıştım. Ne demek bu?
2: Yani bunu Highland yapmamış.

0: Devlet yapmış. Yetkim olmadığı için de erişemiyorum.
1: Yani sen bir casussun, hackle gitsin.
0: 24 saatte bir şifresi değişiyor. Teçhizatım olsa bile günler sürerdi.
1: Yani ne diyorsun?
0: Erişmemiz mümkün değil diyorum.
2: Ne? Yapabileceğimiz bir şey olması lazım ama.
0: Tek yol Amerikan istihbaratındaki bilgisayar uzmanlarına ulaşmak.
2: Ben hemen geliyorum.
3: Acaba kütüphane nerede?
4: Zaten kütüphanedesiniz.
3: Hı-hı. Okulda öğrendiğim Fransızca bu kadar. O öğrenci filmlerinden öğrendiğim replikler nasıldı?
5: Christian bugün Roma'dan dönüyor mu acaba?
4: Christian'ı tanımıyorum.
5: Ben sefil bir kamburum.
4: İyi misiniz? Birini çağırayım mı?
5: Katil! İşte orada! İçeride!
0: Olamaz.
5: Olmadı mı? Bunu ödünç almam gerek. Bir dakika için. Hemen şurada olacağım.
4: Peki, tamam.
6: Hı-hı. Ben Edward.
5: Eddie Snowden. Ben Buckrock kampından Morgan.
6: Vay. Morgan. Vay. Çok uzun zaman oldu. Ben yıllardır sana e-posta gönderiyorum.
5: Öyle mi? Gerçekten mi? Buna inanamıyorum. Çok üzücü. Çünkü bana ulaşmadılar bile.
6: Artık mail hesabını kullanmıyorsun sanmıştım.
5: Evet. 2004'te e-posta hesabımı değiştirdim.
6: Öyle mi? Aslında biliyorum.
5: Evet, tabii biliyorsun.
6: Haberlerde seni gördüm.
5: Aman tanrım. Şunu bil ki biz kimseyi öldürmedik. Yani bilerek.
6: Tabii ki. İftira attılar. Hep böyleler. Neye ihtiyacın varsa söyle Morgan, yanındayım.
5: Bilgisayar başında mısın?
6: Her zaman.
5: Büyük E, et işareti, küçük U, küçük J, yüzde işareti.
0: Evet, yüzde.
5: Büyük E. Vay canına, işe yaradı.
1: Evet. Highland'ın planı neymiş?
0: Bunlar Highland'ın planları değil. Bu bellek tüm internete gizli erişim sağlıyor. Finans, e-postalar, herkesin sırları. Buradan hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Gitmemiz gerek.
5: Aha.
1: Morgan.
5: Yolun Los Angeles'a düşerse ara.
6: Aslında oraya gelmem biraz zor.
7: Budapeşte, Macaristan. Evet.
8: Bir hedef daha eklemek istiyorum.
7: İki katını isterim.
8: Olmaz. İki defa başarısız oldun. Kızlar hala hayatta. Highland hiç memnun değil.
9: Merhaba güzellik. Bebeğim, yüzüne ne oldu böyle?
7: Seninkine ne oldu?
5: Nereye gidiyoruz patron?
0: Amsterdam'a. Orada güvende oluruz.
1: Yardım edebilir miyim?
0: Teşekkür ederim.
5: Güzel vücut.
0: Sağ ol.
7: Amsterdam, Hollanda.
0: Unutmayın, saklanılacak en iyi yer şüphelilerin arasıdır.
5: Vay canına, böyle mi kokuyormuş yani?
0: İşkencede bu çifti mi gördünüz? Ivan ve Raisa Petrenko, Highland Moskova'nın başındaki insanlar. Oligarklar, silah tüccarları, şantajcılar, eski jimnastik antrenörleri ve bu da onların eğittiği tetikçi ve eski öğrencileri.
1: Sevimsiz.
10: Çocuklar, Odi,
5: buraya gel.
10: Cinayeti karıştıkları iddia edilen televizyondayız. Daha büyük bir
5: evet, işte
10: yaptıkları düşünülüyor. Yetkililer cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği olasılığı üzerinde duruyor.
5: Kıskançlık mı rüyasında görür?
10: FBI son olarak şüpheliler arasındaki sosyal medya yazışmalarını yayınladı.
1: Morgan, lanet olsun i̇şte yazışmalarımız.
10: O keşke ölse diyorum. Çok mu şey istiyorum? Biri onu öldürsün istiyorum. Audrey Stockman.
1: Aman tanrım.
10: Ve onu öldürmemi ister misin? Hemen hallederim.

0: Dostlar bunun içindir. Nota emojisi, nota emojisi. Morgan Freeman.
1: Yetkililer bu kadının bir an önce yakalanması gerektiğini düşünerek harekete geçtiler.
2: Jeton yeni düştü.
3: Evet. Bu sayede istediğim her yere girebiliyorum.
4: Açıkçası Audrey'nin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Çünkü öyle bir insan değil.
3: Bak sen şu işe.
4: O biri değildir gerçekten. Yani 30 yaşında ama yatak bazası bile yok. Evet.
3: Ah çok saçma. Bazan var. Bazan var. Bunu konuşmuştuk.
5: Amerikalılar.
3: Merhaba.
2: Merhaba. Umarım o kızın söylediği şeylere üzülmemişsindir.
3: Pek şaşırmadım. Hayatımda eli tutulur bir şey yapmadım çünkü.
2: Etkileyici şeyler yaptığını gördüm. Kafede iyi ateş ettin. Bana verdiğin kupayı değiştirdin. İşkence görmene rağmen konuşmadın bile. Ayrıca belleği de şey yaptın. İyi sakladın.
3: Ben de senden etkilendim. Benim için hayatını riske attın. Eski sevgilim dahil bunu kimse yapmamıştı.
2: Evet, şu mesele. Bir şey netleştireyim mi? Sen Drew için sadece bir paravan değildin.
3: Nasıl?
2: Doğum gününde tanıştığınızda ben de oradaydım.
3: Ne, barda mı?
2: Dışarıda, takip minibüsünde. Drew bir hedef için oradaydı.
3: Hangi hedef?
2: Barmen. Aslında bir teröristti.
6: Ve alkolsüz kokteyliniz. Raven Çeşnili.
2: Evet, hedefi doğrulayabildin mi?
7: Affedersiniz.
3: Sorun değil.
8: Mutlu yıllar.
2: Hayır, sakın dikkatini dağıtma.
9: Evet, benim doğum günüm değil. Ortamı ısıtsın diye.
8: Ama doğum günün olsaydı...
2: Komikmiş.
8: Mutlu yıllar derdim.
2: Seyir, hemen oradan uzaklaş hadi. Bizim işimizde biriyle olmak, birini önemsemek... Her zaman işleri zorlaştırıyor. Yani Drew'un yaptıkları bence samimiydi. Bana sormadın ama o kutudaki en kötü şarkı Bedenin Düşler Ülkesi'ndeydi. Şüphesiz.
3: Vay canın anne, mümkün değil. Hayatta olmaz, hayır. İlk aşkımın en sevdiği şarkıydı.
2: Ne? Kimdi o? Dünyanın en klişe adamı.
10: Merhaba. Bir şey dokundu. Üzgünüm.
3: Her zaman işe yarar. Baya komikti. Ne olsun Morgan?
11: Çok konuşuyordu.
2: Dapır.
3: Dur.
12: Kıpırdama. Geç şuraya. Eller yukarı.
3: Tamam.
12: İki elinizi de kaldırın. Hadi hep kaldırsana. Ezeceğim seni.
2: Ne bu da fırıntikam mı? Açığa alındım işte, sen kazandın.
12: Yapma, kazandığımı biliyorum. Ben sadece bunun için geldim. Tabii böylece yarım kalmış işleri de bitireceğim.
3: Hey. Tamam. Onun bununla bir ilgisi yok. Yemin ederim Morgan'la ikimiz biliyorduk. CIA'ya gidip böyle söyle, tamam mı?
12: Vay be. Kötü adam olduğumu bilmiyor musun?
3: Ne?
2: Hayır, o CIA için gelmedi. Artık Highland'da çalışıyor.
12: Çin mafyasının buna ödeyeceği parayı tahmin bile edemezsiniz. Ya da Rus mafyasının. Herkes bunu istiyor. Bu yüzden yapacağım şey şu. Hepinizi öldürüp sonra yoluma gideceğim. Yani sonuç olarak köstebek filminde değiliz, değil mi?
3: Tamam, anladım.
12: Bu bir şakaydı Audrey. Komikti. Komiyim ben. Hiç fark etmez. Kalemden keskin tek şey vardır. O da kurşun.
3: Evet olsun.
12: Bana sataştığın için Audrey.
3: Lütfen yapma. Lütfen bunu yapma.
2: Dur,
3: lütfen.
2: Dur, sakın
3: lütfen.
2: Yapma.
12: Önce sen öleceksin.
2: Zafer.
3: Hayır, olsun, hayır.
10: Bu adam bizi soymak istiyordu, değil mi?
3: Evet. Bizi nasıl buldu ki?
2: Bilmiyorum. Her önlemi almıştık. Nakit kullandık, telefon kullanmadık.
3: Morgan? Hı. Yoksa yine aileni mi aradın sen?
5: Evet, bak mecburdum. Babam Roger öğrenince öldüğümü sanabilirdi. Hediyelik eşyacıdan kullanat telefon aldım, telefon açtım. Ve onlara merhaba ben hayattayım deyip hemen çöpe attım işte. 2 dakikadan kısaysa takip edemezler.
2: Artık öyle bir şey
3: öyle
2: yok.
3: Öyle bir şey kalmadı.
5: Ben bunu şimdi öğreniyorum. Ay olamaz, hayata dönüyorum. Zombiye dönüştü. Tamam, telefonuymuş. Bu daha mantıklı.
3: Parmak izi istiyor.
5: Parmaklar orada.
3: Ciddi misin?
5: Ben ayaktayım Audrey. Bunu yapamam.
3: Aman tanrım. Paketi alınca mesaj at yazıyor.
2: Paketi aldım yaz ve teslim yerini sor.
3: Lanet olsun yine kilitlendi. Operasyon Albrecht'e getir.
2: Tamam.
3: Operasyon Albrecht'te ne?
2: Postalarına bakıyorum. Hunter Pierce diye biriyle görüşüyormuş.
5: O sirkte çalışan biri.
2: Highland belleği Duffer'dan almayı planlıyor. Buna Operasyon Albrecht demişler. Yarın buluşacaklarmış. Berlin'deki teknoloji müzesinde bir gala olacakmış. Mesaj at, belleği galaya getireceğini söyle.
3: Telefon yine kilitlendi, parmak izi lazım. Boş versene. Pekala.
5: Parmak!
2: Audrey!
3: Aman tanrım.
5: İşte parmak.
2: Gidelim. Evet, planımız şu. Berlin'e gidiyoruz.
7: Berlin, Almanya.
3: Durun, baloya öylece girecek miyiz?
2: Davetli listesindeki 2 kişinin yerine. Kanada Büyükelçisi ve eşi.
3: Onları kimse tanımıyor mu?
2: Hayır. Kimse Kanadalıların görünüşünü hatırlamaz. Saat 2'de Tegel Havaalanı'nda olacaklar.
5: Aksanlı konuşmaya izin var mı?
2: Lütfen yapma.
5: Ne yapacağım biliyorum. Merhaba, Morikey çifti misiniz? Harika, ben Bill. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Doğu blokundan biri Berlin'e nasıl geldi diyorsunuz değil mi? Tamam, arabada anlatırım. Hadi bakalım gidelim. Burada ne işim var kraliçe dedim. O da bana kalede çok sıkıldım. Çıkmam gerekiyordu dedi. Pekala hadi gidelim. Hayır olamaz. Olamaz, soyuluyoruz. Lütfen yapmayın. Evde küçük bir kızım var. Hadi, lütfen.
3: Çık.
5: Lütfen diyorum.
3: Buldular. Hadi çık. Hadi bari. Morgan.

0: Umarım Kanada Büyükelçisi'nin eşi gibi görünüyorumdur.
1: Ben de Ensign'den Chris Kirkpatrick gibi.
0: Bitti mi?
1: Evet, bitti. Bence birimiz kılık değiştirdiğinde diğerimiz yapmalı, göze çarpmamak için. Mesela birazdan Amanda Morik'e benzeyeceksin. Ve ben de olamaz, sana benzemek üzereyim. O kadar kötü değil tabii. Yer değiştireceğiz sadece. Bir sarışın, bir esmer arıyorlar. Biz yine bir sarışın ve bir esmer olacağız.
0: Bu defa bittik.
1: Umarım bu gece bu yüzden ölmeyiz.
0: Hayır. Hey, bu gece ölmeyeceğiz.
1: Evet, haklısın, doğru. Ama ölürsek ölmeyiz tabii de yani. Yine de şey yapalım.
0: Lanet
1: diyorum.
0: Olsun.
1: Bak, bu hafta korkunç şeyler oldu ama yine de hayatımın en iyi haftasıydı.
0: Öyle mi?
1: Evet, tabii öyle. Seninle bu maceraya atılmak, doğru şeyleri yapmak, kimsenin beni yargılamaması, her şey çok güzeldi, bilmiyorum.
0: Normalde tersini mi hissediyorsun?
1: Açıkçası Audrey Duven söylediği fazlasın lafını çok fazla duyduğumu söyleyebilirim.
0: Sen fazlalık değilsin.
1: Hayır, öyleyim, öyleyim. Fazlalığım hem de bayağı.
0: Hayır, hayır değilsin.
1: Ama böyle düşünmeyen bir ailem var, bir de sen varsın.
0: Çünkü diğer herkes

0: sıkıcı.
1: Tamam. Üzgünüm, seninle gurur duyuyorum.
0: Ben de seninle gurur duyuyorum.
1: Gel buraya. Bak bu gece lütfen ölme, tamam
0: sen
1: mı?
0: De ölme.
1: Ölürsen ben de ölürüm. Sakın yapma lütfen, ölmeyelim.

0: Morgan,
1: yerini aldın mı?
2: Ben doğuştan yerimdeyim.
3: Herkes yerinde doğar, onun adı bile var. Jen'in pozisyonu.
2: Evet, öyle de denebilir tabii.
0: Amanda?
3: Ethan?
0: Doğal davranman yeterli. Normal bir gece gibi.
3: Tamam.
4: Cirque du Soleil'de sahneye çıkmak üç hayalimden biriydi.
2: Biliyor musun, bu göreve kesinlikle hazırım. CIT'de akrobatlık ve kampta palyaçoluk da yaptım.
0: Morgan, tekrar söylüyorum, sakın sahneye çıkma. Senin görevin kuliste kalıp etrafı gözlemlemek, tamam mı?
1: Alıcıyı bulmamız gerek.
2: Tamam ama bir şarkılık çıksam?
1: Olmaz.
2: Tamam, anlıyorum ama şu gümüş şeyde sallanırken daha kolay bulamaz mıyım dersin, ne dersin?
1: Hayır.
2: Tamam, anlaşıldı. Peki trapezde olsam, trapezde çok eğitimliyim.
0: Olmaz.
4: Evet. Anlaşıldı.
2: Firavun faresi.
0: Pekala. Sakin ol. Tarif edebilir misin?
2: Evet. Ya çok garip bir bıyığı var. Gür ve çok korkunç kaşları var ve bir de Evet. İşte bu Emir Parat olması var. Bayanlar Baylar alıcımızı bulduk.
0: Hayır, bence o adam gösteriden
3: biri. Evet, Morgan, kötü adamlar Bay Monopoly gibi giyinmez.
4: Ben em değilim.
2: İçgüdülerime güveneceğim, kusura bakma.
0: Aa.
2: Tamam, yanılmışım, gösteriden biriymiş. Tekrar ediyorum, gösteriden biriymiş.
0: Ne oldu?
3: Bunlar Tom ve Marsha. Drew'un sahte ailesi. Her kimseler artık.
0: Morgan, kulise dön. Açığa çıktım.
2: Kim çıkardı?
0: Morgan hiç komik değil.
4: Katılıyorum. Çıkmanın nesi komik olabilir ki?
1: Pekala, şimdi ben dönerim.
0: Ne kadar siz burada kalın. Bellek güvenli bir yerde mi?
3: Çok güvendi.
0: Geçen seferki yerde mi?
3: Görürsün. Gerçek anlamda demedim. Lütfen git artık.
0: Tamam.
3: Hadi.

0: Affedersiniz. İçmek yasak.
1: Ah, affedersin. Kötü bir alışkanlık. Alır mısın?
0: Kullanmıyorum efendim.
1: Evet, ben de öyle.

Sebastian. Sebastian, mesaj geldi. Sebastian, her şey yolunda mı?

0: Yerimi aldım. Neredesin? Seni göremiyorum. İçerideyim. Morgan Sebastian cevap vermiyor.
1: Atar olmaz, bu çok kötüymüş. Belki de değildir, seni korkutmak istemiyorum.
0: Alıcı mesaj attı, adamla buluşmalıyım. Ya da kadınla.
1: Teşekkür ederim, kadınlar da pekala terörist olabilir. Sadece erkekler olacak diye bir şey yok.
0: Sebastian'a bakın, çok uzaklaşmış olamaz.
1: Tamamdır. Evet, bunun için merdivene tırmanmam gerekecek. Biliyorum, evet.
0: Morgan.
1: Hadi bak, trapez en iyi görüş açısına sahip yer.
0: Morgan. Ah, lanet olsun.

0: Atar. Oce olamaz, lanet olsun.
1: Bu da ne şimdi?
2: Pekala. Evet. Oce saka kuşu yuvasının tepesine kadar çıktı. Sanki tam bilemiyorum ama 600 metre falan olmalı. Hayır. Tamam. Ben. Ay dur. Ne? Bak bir dakika. Şunu verir misin? Tanrım.
1: Drew, sen ölmüştün ama.
0: Öyle evet. Kıyısından döndüm. Ama seni düşünmek beni hayata bağladı. Seni kurtarmaya geldim.
1: Beni mi?
0: Ve Henshaw'u durdurmaya.
1: Sebastian'ı mı? Hayır. O bize yardım ediyor.
0: Audrey, Highland'ı biliyor musun?
1: Evet.
0: Sebastian Highland'da çalışıyor.
1: Yok hayır, bu mümkün değil. Neden canını riske atsın? Neden kovulmayı göze alsın
0: sana
1: ki?
0: Sana ne söyledi? Belleğin alıcısını bulmaya geldiniz mi? Seni öldürebilsin diye getirdi. Beni bulabilmek için seni yem olarak kullandı. Senin için geleceğimi biliyordu. İncimine asla izin vermem. İşte buradayım.
1: Evet.
2: Audrey, sana kötü haberlerim var. Mesela Nadia hala hayatta görünüyor. Şu anda diğer trapez platformunda tam karşımda. Üzerinde bomba bile olabilir. Belki de terör eylemi buydu, bilemiyoruz. Mantıklı değil ama canlı bombaya da benziyor diyemem. Özgüvenini almış yürümüş gibi kendini bir şey sanıyorum. İşin nasıl Audrey? Şu anda tam karşımda ve beni öldürmek istediğinden eminim. Ve sonra da seni öldürecek. Ama yani bunu halletmem gerekiyor. Bunu yapabilirim. New Jersey'deki sirk merkezindeki eğitimi hatırlar.

0: tek bir şey soracağım.
1: Ne istersen?
0: Evden başka bir yere gitmem diye mi kupayı bana bıraktın? Kendimi geliştiremeyeceğim için mi? Hiçbir şeyi sorgulamayacağım için mi beni Viyana'ya gönderdin?
1: Hayır, hayır, hayır. Yani... seni hafife aldım.
0: Beni incittin.
1: Çok üzgünüm. Mecburdum. Ama şimdi başardıklarını görünce... seni daha da çok seviyorum.
0: Beni seviyor musun?
1: Seni seviyorum, Audrey Stockman.

0: başardık.
1: Hadi. Hadi başardım. Güvendeyiz. Hadi. Hadi.
2: Harika. Hadi.
3: Patronun sana teçhizat mı verdi?
1: Hayır.
3: Kanadalı mı oldun?
1: Evet.
3: Vay canına, iyiymiş.
1: Ben olsam açmazdım.
3: Yoksa havaya mı uçarım?
1: Şey...
3: Bin defa düşünsem bile aklıma gelmezdi. Başka bir şey var mı 00 çekici?
1: Bellek çantada değil.
3: Hadi ama. Hey. Bana güvenebilirsin.
1: Öyle mi? Çünkü kimseye güvenme demiştin.
3: Geri çekil.
2: Yürü.
1: Sebastian.
4: Audrey.
3: Audrey geri çekil, birlikteler.
4: Taylor.
3: Merhaba dostum.
4: Audrey ondan uzaklaş. Hepimizi öldürecek.
1: O da aynı şeyi senin için söyledi. Merhaba.
5: Taylor hedefi yok et.
3: Canın cehenneme baba. Anne.
1: Dur bekle, dur. Durun biraz, bekleyin.
4: Audrey beni dinle. Drew, Highland için çalışıyor.
3: Sebastian Highland için çalışıyor.
4: Bu bir yalan. Audrey, o Duffer'la çalışıyordu.
3: Duffer'la çalışan Sebastian.
4: Salona tetikçiyi gönderen Drew'du. Seni ölüme terk etti.
3: Salona tetikçiyi gönderen Sebastian'dı. Seni ölüme terk etti.
4: Söylediğim her şeyi tekrar edemezsin.
3: Ederim, çünkü silah bende. Sen iyi misin?
1: Çok korktum.
3: Merak etme. Hepsi geçti. Bu işe bulaştığın için çok üzgünüm.
1: Sorun değil.
3: Biliyorum.
1: Sorun değil. Artık eve dönebilir miyiz?
3: Evet.
1: Tamam.
3: Seninle ilgileneceğim.
1: Bunu mu arıyordun?
3: Audrey sen... Çok tatlısın ama ne yaptığını bilmiyorsun.
1: Sanırım hala beni hafife alıyorsun.
3: Audrey, hadi ama. Audrey.
1: Bırak beni, bırak gidip. Olamaz.
3: Morgan, hep böyle dramatiksin.
6: Lanet olsun. Olamaz.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
10: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
9: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
11: Daha omuzdan böyle gövdenle.
9: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
10: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
9: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
10: Pet otel var.
9: Daha bir sürü şey var ama yani.
10: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
9: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
12: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
10: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
9: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
10: Çok isteriz.
9: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
7: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
8: Rams.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir TOP'ta sadece 219 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan yeni eti.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
3: Çok, sevenimiz çok.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
0: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. İndirime dönüşen puanlardan yararlan.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Hemen geri arıyorum.
10: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
10: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
9: Anlamadım.
10: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
12: Buna tıkladığınızda oluyor.
13: Bu kadar mı?
12: Ya lütfen.
11: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
14: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
15: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
9: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
10: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
16: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
10: Ne diye diyor?
15: Şak diye.
9: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
10: Bu nasıl bir teknoloji ya?
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Ne yapacağız biz şimdi?
9: Hadi gelin benimle.
17: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
9: Turkcell'lerin yanında
18: Türkcell'in çözüm gücü var.
9: Reklam güzel oldu.
12: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
9: Gerek var mı?
19: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
20: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
21: Acele etmelisin. Bitir işimi. Aha doğru. Sen hiçbir şeyi bitiremezsin.
22: Polis! Açın kapıyı! Polis!
23: Açın kapıyı! Hey!
24: Merhaba. Bitti. Üzgünüm.
21: Odri. Odri yapma.
24: Yalan söyledim.
22: Açın kapıyı polis! Hemen açın! Hadi!
25: Kimse kıpırdamasın. Silahlarınızı hemen yere atın. Grüter kıpırdama. Tutuklusun.
24: Fazla mı geldi? Ne oldu?
26: Morgan, iyi misin?
24: Ay, evet iyiyim. Sen iyi misin?
26: Evet. Sebastian? Bu da ne böyle?
21: Aa, tamam, kurşun geçirmez yelek. Ama kaburgalarımı kırılmaktan koruyamadı.
26: Yaşıyorsun. Yaşıyorsun.
27: Heimlich manevrası nedir?
28: Heimlich manevrası nedir?
29: İşte bu.
28: 8 kişilik çalgı.
29: Güçlü siren sesi doğru cevap
24: verdi. Ne uzun numaraymış.
27: Oh.
24: Alo?
11: Anne, yaşıyorum.
30: Canım iyi misin?
27: Şunun sesini kısayım.
0: Seni hoparlörü alıyorum, bekle.
27: Dur. Önce sesi kısayım.
0: Alttaki
27: mi? Neyin altı?
0: Affedersiniz, uluslararası bir casusun telefonundan arıyorum. Casus mu, ne casusu?
27: Alttaki geldi. Tuş çalışmıyor.
0: Uluslararası bir casus diyorum. Adı da Sebastian Henshaw. MI6 için çalışıyor.
21: Morgan, keşke beni ifşa etmeseydi.
1: Evet, onlara her şeyi anlatır.
0: Bir dakika, başka biri arıyor. Sizi seviyorum. Sebastian Henshaw'un telefonu, Morgan'la görüşüyorsunuz, buyurun.
2: Henshaw nerede?
0: Yok artık. Düşündüğün kişi misin?
1: Kimi düşündüğünü nereden bilebilirim?
2: Vay canına, evet sensin, inanılmaz.
0: Audrey ile Sebastian'ı biraz yalnız bırakayım demiştim de.
2: Anlarsın ya.
1: Söyle beni arasın.
2: Hayır, bir güvenilir
0: bir ajan olabileceğimi kanıtladım zaten. Şimdi sen
2: söyle, ben ileteyim.
1: Peki.
0: Tamam.
2: Ona şunu söyle.
1: Pazartesi günü büroya dönebilir.
2: Gerçekten mi?
0: Evet, işte bu harika.
1: Teşekkür ederim.
2: Buna çok sevinecek, teşekkür ederim.
0: Pazartesi biraz zor ama.
2: Yani ben gelemem.
1: Hayır.
0: Bir reklam çekimim olabilir ama işte. Canım, neyse, önemi yok.
2: İptal edebilirim.
1: Senden bahsetmiyorum Morgan, sakın gelme.
2: Tamam,
0: tamam, pazartesi gelmeyeceğim. Rüyamda görsem inanmaz mı?
1: Harika, teşekkür ederim.
2: Tamam, geleceğim, pazartesi görüşürüz. Kahveni nasıl istersin?
21: İnsanlar Avrupa'ya ilk gidişin nasıldı dediklerinde...
1: Onlara gerçeği söyleyeceğim. Ama kesinlikle sıkıcı değildi.
21: Evet.
1: Ben aslında istediğim her şeyi yapamadım.
21: Öyle mi? Neyi yapamadın? Hayır, dur. Hayır. Hayır.
1: Hayır, aksi çok üzgünüm, sandım ki ikimiz de belki yapacaktım. Yani
21: bu
1: ben...
21: Bu göğsümdeki ağrı yüzünden.
1: Tamam, kes hızlanmayı.
0: Merhaba. Bunun yaşandığına çok sevindim. Böldüğüm için de çok üzgünüm ama MI6'daki kadınla konuştum ve bellekle ne yapılacağını o bilir dedi. Bu sefer bende.
1: Bize güvende tutun demiştin, değil mi?
0: Evet, yani ben de sonunda onu yuttum. Büyük bir kişisel zaferdi.
21: Bizim onu yok etmemiz gerekiyor.
0: Evet, çıkarttığımda edebilirsiniz. Anlarsın ya.
21: Bence patronumla konuşmam gerekiyor.
0: Tamam, sonra görüşürüz. Evet. Doğru, başardık. Evet. Evet.

0: Bir yıl sonra.
1: Mutlu yıllar.
2: Domo arigato.
1: Tamam, üfle canım, hadi üfle. Güzel, umarım eğlence dilemişsin. Aa, hayır, dur. Bu sadece mikrofon. Gerçi sizi uyarayım. Aklınızı kaybedebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 başla. Odi, seninle Tokyo'da olmak gerçekten çok güzel. Benim bir tanecik güzel arkadaşım. Biliyor musun, seni udondan bile çok seviyorum. Japon kelime şakası yapıyorum. Buradaki yakışıklı ramenlerle biraz eğlenmek istiyorum. Şakamı beğendiniz mi? Yoksa çok mu curry buldunuz? Ne dersiniz? Odi, seni çok seviyorum. Mutlu yıllar bebeğim.
0: Mutlu yıllar Audrey.
2: Morgan, bunu yapmamalıydın.
1: Ama yaptım bile.
3: Hadi Morgan, vakit geldi.
1: Aa, benim şuna, mayayım şuna bak. Audrey'nin doğum günü ara ve cevap ver şarkısını söylemem gerek. Ben mutlu dediğimde sen yıllar diyeceksin. Mutlu.
3: Audrey, mutlu yıllar.

0: Aslında ben Audrey'yi 15 yıldır falan tanıyorum. O kadar zamanda hiç ilerlemedi. Bir gram bile değişmedi. Onu avucumun içi gibi tanırım. Çok basit biridir. Ve böyle bir şeyi başarabilmek için yeterli kapasiteye sahip değil. Çok iyi dostumdur.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Size yemin ederim, kara vebanın bizden aldığı her anne, kız, baba ve oğlun intikamı alınacaktır. Topraklarımıza bu laneti getiren cadı kraliçedir. Onun ölmesiyle huzura kavuşacağız. Haberiniz olsun kardeşlerim. Kalbi tamamen durana kadar yok olmayacaktır. İçinizdeki korkuyu öldürün. Bu işin geri dönüşü yok. Zaten geri dönecek bir şey de yok.

0: O ses nedir Dolun?
1: Aramızda eksenler var.
2: Burası ölüm kokuyor.
3: Aklını başına topla.
4: Yakın durun.
5: Bu o.
6: Neypetantop.
5: Kraliçe.
6: Neypetantop.
0: Geri çekilin. Demir ve ateşle. Demir ve ateşle.
7: Kaldır.
0: Dolun.
3: Kraliçe.

0: seni özledim.
1: Sen gerçek değilsin. Olamazsın.

Fareler gibi çoğalıyorsunuz. Taş üstüne taş koyup sonra da kendi pisliğinizde yaşıyorsunuz. Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Vebayı bu yüzden yarattım. Her biriniz bu yüzden ölmek zorunda. Demir ve ateşle.

0: Demir. Ve ateşle.
1: Sevdiğin herkes ölmüş. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun sen.
0: Bugün ikimiz de öleceğiz.

0: Son cadı avcısı.
1: Teşekkürler.
2: Affedersiniz.

0: dikkat etsene.
1: Affedersin, benim hatam.
0: Affedersiniz.
2: Cadı avcısısın.
1: Evet.
2: Ben bir şey yapmadım.
1: Şuna bir bakalım.
2: Neye bakalım?
1: Hadi.
3: Bayanlar baylar, lütfen sakin.
1: Neyse ki ıslatmamış. Uzun zamandır bunları arıyorum. Bunlar eski çağlardan kalma. Hava durumunu değiştirebilirler. Yağmur, rüzgar, soğuk, sıcak. Sen de çantana sokuşturmuşsun. 12 bin metrede fırtınayla sıcak, nemli havayı birleştirirsen ne olur biliyor musun? Temel bilim. İnanılmaz. Cadılar nasıl bir güce sahip olduklarını hiç anlamıyorum.

0: Tanrım.
1: Beni cadı konseyine mi teslim edeceksin?
2: Hayır.
1: Öldürecek misin?
2: Öldürmek mi? Ben senin ölmene engel olmaya çalışıyorum. New York'un keyfini çıkar.
0: Beyefendi, kemer ikazı yanıyor. Lütfen yerinize oturun.
2: Benim adım Calder.
0: Yerine oturman gerekiyor Calder.
2: Sefrao'da geçirdiğin çocukluğunu dinlemek isterim.
0: Nereden bildin? Aksanımı yıllar önce düzelttim.
2: Çok insanla tanıştım. İnsan neleri fark ediyor şaşarsın.
3: Cadılar aramızda gizlice yaşıyor. Büyüleri çok eski bir ırktan geliyor. Sulandırılmış, yarısı unutulmuş ama yine de çok tehlikeli. Yüzyıllar süren bir savaştan sonra nihayet barış sağlandı. Bir tek kurala uydukları takdirde cadıların yaşamasına ve kendi kendilerini yönetmesine izin verilecekti.

0: Büyülerini asla insanlar üzerinde kullanmama şarttı. Ama Barış kırılgandır. Eski günleri, cadı kraliçe dönemini özleyenler de var. Calder bunlarla uğraşıyor. 800 yıl boyunca balta ve haça hizmet etti. Birlikte nöbet tuttuk ve barışı koruduk.
1: Ya, kusura bakmayın peder olan, kendisi toplantıdaymış.
0: Heh. Toplantı bitti. Ben balta ve haça çok farklı bir şekilde hizmet ediyorum. Ben 36 dolanım. Calder'in tarihini yazıyorum. Onun asistanıyım. Günah çıkarttığı kişiyim ve dostu olduğumu düşünüyorum. Hiçbir zaman mefunum yok.
2: Tabii ki var ama seninkinden farklı.
0: Görevi başardın mı? İklim yazmalarını sorunsuz elde ettin mi?
2: Sana verdiğim tablete ne oldu?
0: İade ettim. Herkes senin kadar kolay adapte olamıyor.
2: Kağıt geçmişte kaldı.
0: Ama üzerine kayıt aldığım çok faydalı bir nesne. Yine Ludwig konusuna mı bakıyoruz?
2: Bugün biraz duygusalım.
0: Emekliliğim. Onun için geldin.
2: Birlikte iyi çalıştık. Pek çok cadı yuvasını dağıttık. Bırakmaya gerçekten kararlı mısın? Daha sadece 50 yıl oldu. Tam da sana alışıyordum.
0: Aa, o kadar olmuş mu?
2: Seni özleyeceğim ufaklık.
0: Bu Waterman 402.
2: Baş harflerini yazdırdım.
0: Çok değerli.
2: Değeri biraz düşmüş olabilir.
0: Benim gözümde değil.
2: Bunu düşün. Kalem yine de sende kalabilir.
0: Halefimi seveceksin. Benden daha modern biri.
2: Ettiğin yemin ne olacak?
0: Yanında ölümü göze alacağıma yemin ettim. Evrilene kadar çalışacağıma değil.
2: Senden önce 35 dolun geldi. Bir tek senin tavsiyelerini dinledim.
0: Uymamak için.
2: Ama hep dinledim.
0: Sen de emekli olsan ne olurdu peki? Mesela bir sonraki görevin, son görevin olsa?
2: Ama olmayacak.
0: Nedenmiş o?
2: Şikayet etmiyorum. Uyandığım her gün dünya biraz daha rahat olur.
0: Calder, hayatı benim aklımın alamayacağı kadar uzun tat. Ama gerçekten yaşayalı çok uzun zaman oluyor. Bu dünyadaki kısa ömrümüzün en güzel kısımlarını kaçırıyorsun. Paylaşmayı, güvenecek birini bulmayı.
2: Sana güveniyorum.
0: Biraz daha alımlı biri de belki. Seninki kadar uzun ve zengin bir hayatım olmadığını biliyorum. Ama fonda ay ışığı sonatı eşliğinde geçip giden hosteslerden fazlası olduğunu biliyorum.
2: Sen hostesler hakkında ne biliyorsun ki?
0: Ben doğuştan rahip değilim. Hadi biraz çalışalım. Sıkıcı olduğunu da biliyorum ama baştan başlayalım.

0: Söylemeye bile gerek yok. Ama çok faydalı hizmetlerin oldu. Yarın Calder'la karşılaştığımda soğukkanlı davranacağım, değil mi? Ayin bitene kadar kahve yok.
1: Tarzın çok önemli değil. Nasıl olsa her şekilde dalga geçecek. Ama sana bir şey olmaz. Beni asıl Calder endişelendiriyor.
0: Calder için mi endişeleniyorsun?
1: Balta ve haçın büyükleri ona ne diyor biliyor musun?
0: Ona silah diyorlar.
1: Raporlarımda tek görmek istedikleri sayılar. Kaç cadıyı mahkum ettiğimi, kaç tanesinin kanunları çiğnediği için öldürüldüğünü...
0: Peki suçlayabilir misin? Yaptığı iş çok önemli.
1: Doğru, tabii. Ama o sadece bir silah değil. Gerçekleri bilenler sorumluluğunu da üstleniyor. Şimdi ne olursa olsun onu kollayacağına bana söz ver.
0: Tabii ki. Benim işim bu.
2: Taksi!

0: Alo.
1: Caller. 36. Doğulun dün gece huzur içinde vefat etti. Tören yarın yapılacak. Başın sağ olsun.
2: Senden önce 36 kişi Doğulan adını aldı. 37. olmaya layık mısın?
3: Olduğuma tanıklık ederim.
2: Kardeşimiz Calder'a her durumda hizmet etmeye söz veriyor musun? Onu en az kendisi kadar iyi tanımaya.
3: Söz veriyorum.

0: Demek yeni eleman sensin.
1: Daha önce tanışmıştık aslında. Uzun zaman önce.
0: Şu köşe taşını görüyor musun? Burası daha mısır tarlasıyken o taşı yerleştirmelerini seyrettim. Uzun zaman önce öyle olur.
1: 37. Dolun olarak kendimi ve sadakatimi sana sunuyorum. Görevlerimi yerine getirirken sana yardım edeceğime yemin ederim.
0: Bu şehri yaparlarken inşaat işçileri yerin 20 metre altında bir toplu mezar keşfetti. İçinde binlerce unutulmuş köle vardı. Ne yaptılar biliyor musun?
1: Hayır.
0: Deliği kapatıp inşaata devam ettiler. Kötülüğün gölgesi her yerde.
1: Sana yeni kredi kartları, yeni pasaport ve yeni bir kimlik veriyorum.
0: Eskisine alışmıştım.
1: Şey, onun günü geçmiş. Artık küresel veri tabanları, kameralar, akıllı telefonlar ve konum takipleri var. Dünya değişiyor.
0: Sadece yüzeyde.
1: Evet, ama dikkat çekmemek çok önemli değil mi?
0: Hı hı.
1: Ah. Ha neyse, en azından kırmızı değilmiş. Nereye gittiğimizi sorabilir miyim?
0: İnsanların yaşlandığını, emekli olduğunu ve öldüğünü gördüm. Ama nadiren aynı günde.
1: Masasında bulundu.

0: Ne arıyoruz?
1: Bir bölgede büyü olduğunu nasıl anlarız?
0: Cadıların büyüsü dört elementten gelir. Ateş, su, toprak ve hava. Doğru simyayı uygulayınca varlığı ortaya çıkar.

0: Burada büyü yok.
1: Emin olmak istedim. Pencere açık değildi. Şu içeri nasıl girmiş? Bir tane bir şey ifade etmez. İki tesadüftür. Üç, bela var demektir.

0: Ne?
1: Onu cadılar öldürdü.
0: Balta ve haç tarihinde hiçbir dolun öldürülmemişti.
1: Bırakmak ister misin?
0: Hayır. Ama zam istiyorum. Bu savaş ilanı demek. Bunu kim yapmış olabilir?
1: Her şeyi normal göstermek için gizleme büyüsü yapılmış. Bir şey arıyorlarmış. Anlamamızı istememişler. Element büyüsü tarafsızdır. Kökleri gibi o da ne iyi ne de kötüdür. Ama bu farklı. Bu kara büyü. Kötülüğün ötesinde. Onu sandalyeye bağlamışlar. Ölüm.
0: Bu da büyünün parçası mı?
1: Dün gece o ölmeden önce buradaydın, değil mi?
0: Evet.
1: Ellerini göster. Şimdi.
0: Cadılar evimizi yaktığında ben daha 5 yaşındaydım. Ailem orada öldü. Ama sen alevlerin içinden geçip beni bir battaniyeye sardın ve ikinci kattan atladın. Kemiklerin kırıldı. Daha önce tanıştığımızı söylemiştim. Eğer hatırlamıyorsan referans olarak...
1: Hayır. Hatırlıyorum.
0: Cadıları yakalayıp onları adalete teslim ettin. Hayatım boyunca sana yardım edecek fırsatı bekledim.
1: İşte sana fırsat. Bunu yapan cadıları yakalamama yardım edebilir misin?
0: Bir silahımın ya da çekicimin falan olması gerekmez mi?
1: Derin nefes al, kendini merkeze al.
0: Evet, tabii. Büyüye karşı gelmek için zihin açıklığı gerekir.
1: Max 14. seviye cadıdır. Yapabileceğim bir şey yok. Sakin olmaya bak.
2: Ücretsiz numune ister misin Peter?
0: Teşekkürler.
1: Ben olsam iki kere düşünürdüm.
3: $10,000 veremem.
4: Bu parayla sağladıkları Efsun'un gücünü biliyorsun.
3: Evet.
4: İşleri gitmiyor mu yoksa?
3: Evet. Dükkan kapalı Max.

0: Kalver, uzun zaman oldu. Zihni değiştiren böcek satmak yasa dışı değil.
1: İnsanlar da kullanırsan yasa dışı. Keklere koyuyorlar.
0: Farkında değilim.
2: Bunu fark ettin mi?
0: Siyah banotu. Hem çok nadir hem de yasak. Bunu nekromansi de kullanırlar. Kara büyü. Böyle kötü şeylere bulaşmadım biliyorsun.
2: Max, bu yollara başvurmayacak kadar akıllısın. Bana ne kadar çok yalan söylediğini aklın almaz.
1: Tarihteki herkesten daha çok
0: diyebiliriz. Yapma Kalda. Bu otu kullanan kişi senden korkmuyor. Bu da beni korkutuyor.
2: Seni korkuttuğumdan çok mu?
3: Max.
0: Beni görmeye gelen adamın cildinde bir koku vardı. Sarımsağı andıran ama başka bir şey.
2: Arsenik. Başka bir şey?
0: Ve çürümüş yaban elması.
2: Teşekkür ederim Max.
0: Dikkatli ol.
2: Oyum değil.
0: Sen değil, o.
1: Bunlardan bir sonuca vardın mı?
2: Sen varmadın mı?
1: Hayır.
2: Arsenik iç savaşta mumyalamak için kullanılırdı. Dolunu öldüren kişi eskiden cenaze evi olarak kullanılan bir yerde kalıyor olabilir. Yaban elması ağacı olanını bulmalıyız.
1: Bu ne için?
2: Taksi için. Bundan sonra olacaklara hazır değilsin.
1: Tabii. Fatura da isterim.

Annen sana ağaçlardan şeker almamanı söylemedi mi? Evine git ufaklık.

0: buradan.
1: Korkma.
0: Benden uzak dur.
1: Korkma.
0: Hemen uzaklaş benden.
1: Sana bir şey yapmayacağım.
0: Git.
1: Korkma.
2: Olamaz.
1: Dolun'u öldürdün. Neden?
3: Dolun da kim ya? Öyle birini hayatımda görmedim.
4: Yeni kalemimi beğendin galiba. He?

0: konsey önündeki ilk infazımın bizden birine karşı işlenmiş bir suç olacağı hiç aklıma gelmezdi. Elik Lamasnil.
1: Merhaba peder. Oo, iyi birine benziyorsun. Zevk sahibi biri. Ben hiç...
0: Lütfen beni küçümseme. Sonra günah çıkartırım.

0: Konsey sizi kabul edecek. Balta ve Haç'ın 37. dolanı. Barış devam ediyor.
1: Elik Lamanslı yılı yargılamanız için size getirdim. Suçu 36. dolunu öldürmek. Suçlanan kişinin meskeninde bu delil bulundu.
2: Bulunmak mı? Hadi ama. Bu ne böyle? 80'lerin berbat gruplarına benziyorsunuz. Şu saçlara bakın.
0: Yargılanacaksın.
2: Vıdı vıdı vıdı. Evet. Büyük dedemin dedesinin kraliçenin hizmetinde olduğunu biliyor musun? Kraliçe. Sizler korkak bürokratlarsınız. Bu konseyin otoritesini kabul etmiyorum. Kanunlarınıza da saygı duymuyorum.
0: Kanunların amacı büyüyü kontrol altında tutmaktır. Bir savaş daha çıkmıyorsa bu konseyin çabaları sayesindedir.
2: Onlar ölmez. Yaptığımla gurur duyuyorum. Rahibinizi öldürdüm ve yaralı bir hayvan gibi bütün kanını akıttım.
3: Ya da rahip ve dostum gibi.
0: Calder.
2: Hadi be, yine mi bu adam?
3: Onu sorgulamadan mı yargılayacağız? Kimle birlikte çalıştığını soran oldu mu?
0: Tılsımların üçlüsü kartı yok. Bu yalnız çalışıyor demektir.
3: Kartlar yanılıyor. Bu adam şekil değiştirme büyüsü yaptı. Bu büyünün yapıldığını 800 yıldır görmüyorum. Cadı kraliçe zamanından beri.
0: Cadı kraliçe öleli çok oluyor. Büyüsünün ortaya çıkması imkansız.
3: İmkansız mı?
0: İmkansız.
1: Şehrin altını
0: Yeter.
1: Üstüne getirebilirsiniz.
0: Yasa dışı büyü yapmak ve insan
1: elinizde
0: kurban
1: bu yetki
0: etmek
1: var.
0: Suçlarından ceza...
2: Yaptığımdan yapma. Gurur duyuyorum.
0: Elik Lemansnil...
2: Yaptığımdan gurur duyuyorum.
0: Bu odanın altındaki
2: ben
0: taş yatağına hapsolmaktır.
2: Ben buyum. Beni değiştiremezsiniz. Size çok da saygı duymuyorum. Götür. Kanunlarınıza hiç...
3: Daha gönlünüzü görmeyeceksin.
2: Calder! Beni şimdilik hapsedebilirsin. Ama hepimizi birden hapsedemezsiniz.

0: Oni.
1: Merhaba ufaklık.
2: Ne yapıyorsun?
3: Merhaba peder.
1: Hala bizim neslin eski dostu.
2: Yaşıyor mu?
1: Ucu ucuna. Lanetlenmiş.
2: Peki nasıl?
1: Muska Mali.
2: Veba sineği. 13. yüzyıl kara büyüsü. Kraliçenin ağacından yaratıldılar değil mi?
1: Doğru.
2: Neden basitçe öldürmemişler?
1: Onu sorgulamak istemişler. Veba sineği içine girerse iradeni kırar. Katiller neyi öğrenmek istiyorsa söylemiştir. Ama neyi öğrenmek istediklerini bilmiyoruz.
2: İyileşmiyor.
1: Laneti kaldırmazsak iyileşemez. Bunun tek çaresi de bunu yapan cadıyı öldürmek. Elike emir veren kişi. Dolunun en fazla 2 günü var. Dayan benim için.

0: ölüm. Bu Dolan'dan bir mesaj, katilden değil. Ölümünü hatırla. Ölümünü hatırla.
1: Anlamı ne?
0: Ölümümü hatırlamamın bir tek yolu var. Büyü.
2: Merhaba Chloe.
3: Sadece bir içkim kaldı. Siz iyi misiniz? Eğleniyor musunuz beyler?
4: Benimle aşk içkisi iç.
3: Aa, hayır, bu gece aşk aramıyorum. İyi misiniz?

0: Aa, hadi ama Miranda, sen de mi?
1: Olmadan önce bilemez misin? O da öyle sakin sakin durmuş. Sonra birden bam, kafanı keser bir çuvala koyarmış.
0: Bu dadaların çocuklara uslu durmaları için anlattığı bir masal.
1: Chloe, gitmelisin.
0: Miranda. Miranda. Kurallara uyuyoruz. Burada insan yok.
2: Güzel yermiş.
0: Teşekkürler.
2: Ne kadar ücret alıyorsunuz?
0: Bu ne aldığına bağlı.
2: Bir hatıra.
0: $500.
2: Anlaştık.
0: 100 mü dedim ben? Şey, aslında ben 5000 demek istemiştim. Öyle çıkıverdi.
2: 5000 öyle mi
0: evet,
2: demek istedin?
0: Evet, 5000 demek istedim.
2: Kabul.
0: $50,000.
2: Başlayalım mı?
0: Bak ne diyeceğim, hayır. Fikrimi değiştirdim. Kapalıyız.
2: Korku iksiri. Seni korkutan ne olabilir acaba?
0: Kalabalığa konuşmak.
2: Beni ne korkutur biliyor musun?
0: Aydınlat beni.
2: Hiçbir şey. Çok sıkıcı bir durum.
0: Şey, ben aslında kurallarınız olduğunu biliyorum. Ve yanlış bir şey yapmadığımı da biliyorum yani. Kafama silah dayamayacaksan lütfen git buradan.
2: Haklısın. Kurallarımız var. Ama buradan da gitmiyorum.
0: Hafıza iksirini ne yapacaksın ki? Bir cadının mı peşindesin?
2: Eski bir dostuma yardım ediyorum.

0: Sana küçük bir uyarı. Hatıranda yaralanırsan burada da yaralanırsın. Yani diyelim ki orada ölürsen burada da ölürsün.
1: Hiçbir yerde ölemem.
0: Kendimi garantiye almak için açıklamam gerek.
1: Şerefe.

0: Ölümünü hatırla. Neyi görmemi istedin?
1: Calder! Calder! Calder! Uyan!

Merhaba çete avcısı. Bir keresinde ben de hafıza büyüsünden sonra çıkarılmıştım. Saatlerce kendime gelemedim. İnsanlar geçmişlerini fazla değişmemeli. Bazı şeylerin unutulması daha iyidir. Ah!

0: Arkadaşımı lanetledin.
1: Arkadaşım. Herkesten 5 dakika daha fazla dayandı. Canın yanmıyorsa bar kavgasına girmek cesaret işi değildi. Zihninin de bedenin kadar sağlam olmaması yazık. Sana bir daha bar yok, sana bir daha hafıza eksiri yok.

0: Dayan ufaklık. Bunu yapanı bulacağıma ve lanete kaldıracağıma söz veriyorum.
1: Kaldır. Şuna bak. FBI veri tabanına girdim.
0: Dur, bir geri gel.
1: Devam ediyor.
0: Hayır. Dur. Bu. Ama neden ölümümü hatırlamamı istemiyor?
1: Doğum adı Baltazar Ketola. Kullandığı isim Belial. Fin vatandaşı.
0: Elik onun adına çalışıyordu.
1: Yani Dolan'ı lanetleyen mi? Her nesile dünyayı yok etme şansı verilmeli.
2: Ama çoğumuz onun gibi değiliz. Sizinle aynıyız.
0: Bize benziyor olabilirsiniz. Ama aynı değilsiniz. Kanınızda büyü var. Çok kötü şeyler yapabilecek büyüler. Barda bize müdahale edildi.
2: Evet.
0: Tekrar denemeliyim.
2: Orası benim barımdı. Ve değer verdiğim her şey öylece yanıp gitti. Ama dinle, hayatımı mahvettiğin için seni suçlamıyorum. Sadece tespit yapıyorum diyelim. Hayatımı kimin mahvettiğini tespit ediyorum. Ben gidiyorum.
0: Bu durumdan ben de senin kadar hoşlanmıyorum. Ama bana yardım edersen seni güvende tutacağıma söz veriyorum.
2: Hafıza iksirini bir daha yapmam için Snowdonya fare kulağı lazım. Yanımda çalışan Miranda'nın zulası bayağı iyidir. Mesaj atarım.
0: Teşekkür ederim. Belial'ın üstünde kırmızı toprak vardı.
1: Kırmızı toprak?
0: Şunu analiz edip sonucunu öğren.
1: Tabii ki.
2: Miranda arıyor. Kedi severdi. Merhaba, merhaba. Daha ölmedim, evet. Buraya geldiği zaman sakın ani hareketler yapma, tamam mı? Göz teması kurma. Hatta konuşma. Lanet olsun. Affedersin.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
7: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
14: Türkcell'in çözüm gücü var.
5: Reklam güzel oldu.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir, Kop'ta sadece...

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sadece durulardım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
11: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Vay vay vay vay vay vay.
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
8: Domino's'um hoş geldin.

0: Mobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı.

0: sevmeyi her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Bakın. Sevgiyle

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
4: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
3: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fraizli tavuk burgeri, büyük doy körlü menü Arby's'de.
5: Çok, sevenimiz çok.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
8: Her anın Double Shot, Ice Break.
9: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
12: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
12: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmişin yıkıntı
1: şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Anında.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Acaktı. Hem de hiç kimse.
3: Ben umursardım.
2: Fare kulağı yok. Biri almış. Yerinde de yok. Calder. Ne oldu? Ne var? Miranda. Hayır, Miranda.
4: Çok geç kaldın cadı avcısı. Çok kötü şekilde öldü. Tek başına çığlık atarak. Senin yapacağın gibi.

0: Bunu yapanı bulacaksın değil mi?
1: Belial'ı ben hallederim.
0: Güzel. O malzemeyi başka nereden bulacağımızı bilmiyorum.
1: Bir yer var. Ama çok zengin, çok güçlü ve tehlikeli.

0: Golder.
1: Sonya.
0: Denik çok meşgul. Bay Calder, geceme keyif kattınız. Oturun lütfen. Küçük dostunu nereden buldun? Yeni eskiciden mi?
2: Küçük dost mu?
0: Bu kadar acil olan nedir? Hatırlaman gereken nedir?
2: Arabasının anahtarı kayıp.
1: Borcum ne kadar?
0: Ya hiçbir şey. Birlikte içelim, fiyatı bul.
1: Buraya neden geldiğimi biliyorsun.
0: Çoğumuz olmadığımız biriymiş gibi davranırız. Ama sen yaşadın. Tarihin içinden geçen adam. Napolyon'u tanıdın, Stalin'i tanıdın, Hitler'i.
1: Nostaljiye gerek yok. Günümüzde yeterince kötülük var.
0: Senden çok da farklı değillerdi. Ellerindeki güçle dünyayı değiştirdiler.
1: İnsan yaptıklarını değiştiremez.
2: Calder, bu bitkide bir tuhaflık var.
1: Sen de buradasın.
2: Calder! Calder! Calder!
0: Cennetin keyfini çıkar.
2: Yapma, hayır!
3: Baba bak! Kış için güneye uçuyoruz.
2: Calder, beni dinle. Tuzağa düştün. Uyanmalısın. Cevapları burada bulamayacaksın. Ne kadar çok beklersen çıkman o kadar zor olur. Calder, Calder. Uyanmalısın. Bunların hiçbiri gerçek değil. Calder, tuzağa düştün.
0: Calder, geri dön.

0: Calder, hemen uyanmazsan ikimiz de öleceğiz. Uyan artık.
1: Chloe.
2: Dinle, burası gerçek değil.

0: Cenaze toprağı. Kara büyü için bundan daha güçlü bir şey yok. Meliel bununla ne yapmak istiyor?
1: Kim?
0: Ölümümü hatırla. Neyi görmemi istemiyor?
1: Yapma. Lütfen. Meliel bana hiçbir şey söylemedi. Toprağı bulmasına yardım ettim. Biraz da kendimi aldım. Onda çok var. Lütfen.
0: İçki için teşekkürler.
1: Kendi türüne ihanet ettin.
2: Yeni eskicilerin neyini severim biliyor musun? İçindeki her şey eskidir.

0: Artık biliyorsun.
1: Sen rüyada gezensin.
0: Herkes bunun kara bir özelliği olduğunu bilir. Hayatım boyunca bundan saklanmaya çalıştım.
1: Sırrını anlayacağımı biliyordun ama umursamadın. Beni yine de o tuzaktan çıkardın. Çok cesurca bir hareketti. Sana bir şey göstereyim. Gel.
2: İyi geceler Max.

0: Sen türümüzün yüz karasısın.
1: Belial, başka çarem yoktu. Kauldar beni ölene kadar dövmekle tehdit etti.
0: Senin için planlarımız var.
1: Beni öldürecekti. Anla beni Belial.
0: Gölgelerin tadını çıkar.

0: Bu cadıların tarihi. Senin tarihin.
1: Bu sensin.
0: Evet.
1: En azından gözlerin doğru.
0: Bunlar rüyada gezenler. Cadı kraliçenin en ölümcül suikastçileri. İnsanın aklına girip en değerli hatıralarına bakarlar. Sonra da onları kabusun yaparlar.
1: Tarih dersi mi veriyorsun yoksa beni korkutmaya mı çalışıyorsun?
0: Rüya gezenlerin kimsenin bilmediği bir özelliği var. Hafıza iksirine ihtiyaçları yoktur. O güç içlerinde var zaten. Zihnimin içinde gömülü bir şey var. Hatırlamak zorundayım. Ve bana bir tek sen yardım edebilirsin.
1: Edemem.
0: Chloe.
1: Hayır, yapamam. Bir erkek kardeşim var. O beni... gerçekten kızdırmayı çok severdi. Hobisiydi sanki. Bir gün beni çok kızdırınca ben de... her nasılsa aklına girdim. Ona zarar verdim. İstemeden oldu. Ama ona çok fena zarar verdim. Ben de uzaklara kaçtım.

0: Elizabeth. İsimlerini uzun zamandır yüksek sesle telaffuz etmiyordum.
1: Calder, sana yardım etmek istesem de nereden başlayacağımı bilemem.
0: Bana uyan bir kelime düşün. Herhangi bir şey olabilir. Kafandaki diğer her şeyi boşalt. Sadece o kelimeye odaklan.
1: Bir kelime.
0: Kelimeyi bana da söylersen ben de odaklanabilirim. Bazen faydası oluyor. Nedir o kelime?
1: Yalnızlık.

0: Bu taraftan. Pederde olan. Baksana.
1: Kaldır.
0: Kim o? Dolan. Dikkatli ol.
1: Başardı.
2: Cadı kraliçenin sonu.
1: Tanrı'nın adı.
0: Ele geçirildi.
1: Kaldır, yaşa. Kabusumuz bir mucizeyle sona eriyor.
0: Yardım edin. Yardım edin.
1: Onun kalbi. Bunu yok edince onu da yok etmiş olacağız.
2: Son ver Dolun kardeş.
0: Yok et onu Dolan.
3: Hayır.
0: Hala yaşıyor. Öldür onu peder.
3: Saklamışsın.
1: Baylar. Cadı kraliçe öldü.
4: En başından beri ihanet etmişler. Arkadaşına o yüzden işkence etmişler. Kalbin yerini bildiği için kraliçeyi hayata döndürecekler.
5: ...800 yıl boyunca onun dönmesini bekledik. Gurur duymalısın. Hain davamız için kendini kurban edeceksin.
6: Kaldır, Belial'ın o toprağı nereden aldığını biliyorum. Kamyonunda GPS takip cihazı var.
7: Düşündüğün gibi değil.
3: Bunun ne anlama geldiğini biliyordun ama bir şey söylemedin.
6: Balta ve haçın daha ilk görevimde dağılmasından sorumlu olmak benim suçum değil.
3: Kraliçeyi hayata döndürecekler. Ne yaptığını bilmiyorsun.
6: Bu sırrı saklayacaktım. Bunun için yemin ettim. Bu sayede kıyameti yüzlerce yıl hep sınırda bekledi. Eğer kraliçenin kalbi yok olursa senin de ölümsüzlüğünü kaybedip öleceğinden korktum.
3: Bu seçim size kalmamış.
6: İhtiyar da böyle düşünüyordu. Saldırıya uğradığı gece galiba onu yok etmeye karar vermişti. Senin için.

0: Evime git, orada daha güvende olursun.
1: Hayır, birlikte kalacağız diye anlaşmıştık Calder.
0: Yalnız gidiyorum. Kendi insanlarıma bile güvenemezken sana nasıl güveneceğim?
1: Sen böyle biri değilsin.
2: Aynen de öyleyim.

0: Seni özledim Calder.
1: Anlamadığın şu. Türünüzün anlamadığı şu. Merhamet gösterdim. Her birinizi öldürebilirdim. Hesapladım. Yeterli zamanım vardı.
0: Şimdi farklısın. Kendine güveniyorsun.
1: Beni ölümsüz yapmamalıydım.
2: Calder, yardım etmeye geldim.
1: Chloe, sana gelme dedim.

Ölümsüzlük senin değildi. Benimdi. Sen sadece benim için taşıdın. Şu ana kadar. Ben yeniden doğdum.

0: Senin ırkın hep korktu. Mağaralarda saklandı. Ateşin etrafında toplandı.
1: Her nitten yaksa dantes. Knef askin es

0: Merhaba ufaklık. Çok geç kaldığımdan korkmuştum.
1: Ha, umarım senin kadar kötü görünmüyorumdur.
0: Tamam. Seni lanetleyeni öldürdüm. Bunu al.
1: Teşekkür ederim.
0: Cadı kraliçeye döndü. Ölümsüzlüğü bana ceza olarak verdiğini sanmıştım. Ama kendini korumak için beni kullanmış.
1: Maalesef ben de biraz sorumluyum. Düşmanın sırrımızı çözemeyeceğini sanmak...
0: İleride olacakları gördüm. Ölüm. Cadı kraliçe bir veba daha gönderecek.
1: Böyle güçleri olan yuvalar yok edilmemiş miydi?
0: Artık cadıları öldürmüyoruz. Hapsediyoruz. Dünya üzerindeki en güçlü cadıları aynı yere koyduk.
1: Cadı hapishanesine.
0: Onlar da serbest kalacakları günü bekliyor. İntikam almayı bekliyorlar. Mükemmel yuvayı yarattık. Başladığım yere geri döndüm.
1: Onu bir kere yenmiştin. Bir daha yenersin. Calder. Gitmelisin. Savaşmalısın.

0: Calder.
1: Ben buna isim vermedim. Ama düşmanlarım Hexen ben dedi. Cadı katili.
0: Ben de geliyorum.
1: Anlaşmamız seni korumamdı.
0: Hayır, anlaşmamız sana yardım edersen beni korumandı.
1: Artık yara aldığımda yaralanmış oluyorum. Sana o zaman ne olacak?
0: Bak, bu umrumda değil. Bir cadının cadı avlamayacağını kim demiş?

0: Bu da ne böyle?
1: Veba ağacı, kraliçe burada. Büyü bitince sinekleri salacaklar. Fazla zamanımız yok. Yakınımda dur.
0: Calder, mahkumlar nerede? Tanrım.
1: Yakalanan bütün cadılar. Kraliçe vebayı yaymak için onların gücünü kullanıyor.
0: Nasıl?
1: Mırıltı. Hiçbir cadı bu büyüyü tek başına yapacak kadar güçlü değildir. Ama cadı kraliçe zihinlerini zincir gibi birbirine bağlıyor.
0: Onları nasıl durduracağız?
1: Her zincirde zayıf bir halka vardır.

0: bu şeref bana ait.
1: Hayır. Yok etmemiz gereken vücudu değil.
2: Evet, haklı. Eğer rüyasında ölürse o zaman veba durur.
1: Keşke başka yolu olsaydı.
2: Döndüğümde yine burada olacaksın, değil mi? Kraliçeyle tek başına dövüşeceksin. Değil mi?
1: Artık bitmeli. Hey. Orada dikkatli ol.
2: Benim için endişeleniyorsun.
1: Aslında sana alıştım.
2: İyi avlar.
1: Sana da.

0: Yaralandığına dair en küçük bir işaret bile görürsen onu uyandır. Ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzağa götüreceğine söz ver.
1: Tabii ki.
2: Mırıldanma bitti.
0: Başardı.

0: Rüyada gezenler sana geçmişini gösterir. Geleceği sadece ben gösterebilirim. Başaramayacaksın ve insanlık bitecek. Bu dünyayı geri alıyorum.
1: Henüz değil.
0: Hissediyor musun ölümlülüğünü? Hayatının uçup gittiğini.

0: Baba!
1: Ölümlüsün.
0: Kalder.
1: Az kaldı.
0: Kalder.
1: Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun.
2: Sonsuz hayatın bir güzelliği daha. Seni iki kere öldüreceğim.
3: Dur!
0: Calder!
4: Şimdi.
2: Chloe.
0: Özür dilerim.
4: Kraliçemi bırak. Küçükken beni ellerinden kurtardığın o cadılar ailemi öldürmedi. Onlar ailemdi. Ama maalesef güçlerim olmadan doğdum.
2: Cadı.
4: Evet.
0: Hayır! Hayır!
4: Gel buraya.
0: Uzak dur ondan, bırak.
1: Rüyada gezen.

0: Şu haline bak. Huysuz karı seni.
1: Korumakla yükümlü olduğun insanlara karşı geldin.
2: Evet kraliçem. Beni tamamla. Kaderime erişmeme yardım et. Bana büyü gücünü ver.
1: Kil altına dönüştürülemez. Gücün yoksa.

insansın demektir.

0: 爸爸，
1: aşkım。Kalkmalısın.
0: Baba, kalkmalısın. Onları kurtar.
1: Git aşkım. Savaş.

0: O zavallı hayatına sıkı sıkı tutunuyorsun. Niçin yapıyorsun? En yakınındakiler sana ihanet etti. Seni koruyacağını söyleyenler adını bile bilmiyor.
1: Demir ve ateşle.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
5: Aa!
4: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
4: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
7: Ali Bey, hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
4: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
3: Rams.

0: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir TOP'ta sadece 219 lira. Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Anın

Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına...

Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: A101'de haftanın yıldızları. Sütaş taze kaşar peyniri 239 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
5: True Wow. Kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Wow.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Aa, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.

0: ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara

0: Paska.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz. 3, 2, 1, 0.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: kavurmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Kaldır. Kaldır. Kaldır. Hayır. Kaldır. Kaldır.

0: Hexen kalbi attıkça asla gerçekten ölmez.
1: Hayır yapma, ölürsün.
0: Bununla yüzleşmeye hazırım.
1: Hayır hayır, başka bir yolu olmalı. Dinle beni. Gölgelere çekildiğimde ondan çok daha kötü şeyler olduğunu gördüm. Karanlıkta bekliyorlar.
0: Neyi bekliyorlar?
1: Sensiz bir dünyayı. Sana hala ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım var.
0: Balta ve ağaç bana ihanet etti. Kimseye güvenemem.
1: Bana güvenebilirsin.
0: 800 yıldır bu yoldayım. Hep avladım. Hep avladım.
1: Tek başına. Olman gerekmez. Ayrıca bana hala 50 bin dolar borcun var.
0: 5 bin.
1: Pazarlığa mı başladık yani?
2: Kraliçenin kalbine artık sahip olmamalarına Balta ve Haç çok kızacak.
0: Artık Balta ve Haç'a hizmet etmiyorum. Bu sefer kendim için yapıyorum.
2: Zamanı gelmişti ama.
0: Evrenin hep belirli bir döngü içinde olduğunu düşündüm. Hep kendini tekrar eden, tahmin edilebilir olarak.
2: Ya şimdi?
0: Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.
2: Biz ölümlüler buna ne deriz biliyor musun? Yaşamak.
0: Aslında sana hala ihtiyacım var.
2: O zaman hizmetindeyim. Hadi ama sen de yaşlanıyorsun.
1: Yola çıkmaya hazır mısın bakalım? Ben kullanıyorum.
0: Olur.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak,

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, geçen sezonun son programından sonra 2026-27 sezonunda yine bir cumartesi klasiği ve sevgili Sinan abimle, Sinan Engin'le karşınızdayız. Hemen sezona şöyle başlayalım. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Sevgili seyirciler. Sinan Engin Instagram hesabı ve şu anda karşımızda yanmış, kapkara ve muazzam, muazzam şıklığıyla sevgili Sinan abicim. Hoş geldin Sinan abicim.
1: Hoş bulduk. Hayırlı sezonlar diliyorum. Bütün takımlarımıza iyi sezonlar. Allah hiçbir futbolcumuza sakatlık vermesin.
0: Amin.
1: Herkesin gönlünce olsun. İyi bir lig olsun. Hakem şansı olsun. Hak eden şampiyon olsun. Dediğim gibi centilmence iyi bir lig geçmesini diliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle de biz de buradan güzel şeyler söyleriz.
0: Sinan abi, Fenerbahçe Lukaku'lar, Greenwood'lar, Ake'ler, Galatasaray'da Yukoçukwu ve Batrakov ismi geçiyor. Beşiktaş, Vlahovic, son Trossard, Trossard'dan sonra Vlahovic ve yine transferler devam edecek. Trabzonspor, Muhammed Salah falan derken herkes acayip, işte bu hafta ilk hafta 4-0 Galatasaray kazanır. İşte Beşiktaş 5 atar, Fenerbahçe 5 atar, Trabzon 5 atar. Beşiktaş gerçi yarın oynayacak ama Fenerbahçe 2-1 mağlup. Bugün Kasımpaşa Trabzon 1-1, Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne 2-1 yenilgisi sizde hayretler uyandırdı mı?
1: Şimdi tabii Galatasaray'a da geleceğim de, şimdi Fenerbahçe ne yapmış abi transfer sezonunda? Fenerbahçe ne yaptı ki transfer sezonunda? Geçen seneki hiç oynamayan oyuncularla oynadı. Geçen sene düşünülmeyen, kadro dışı kalan.
0: Evet.
1: Veya bu sene belki gitmesi gündemde, gitsin mi kalsın mı denilen takımın en iyisi Talisca. Yani transfer sezonunda Fenerbahçe ne yaptı? Kimi transfer etti? Merak ediyorum şimdi ben, ne oldu? 58. dakikaya kadar Greenwood'lar falan oraya girene kadar. Geçen seneki oynamayan oyunculardan kurulu bir takım vardı. Kadro dışı kalan, hiç akla gelmeyecek veya bu sene hiç düşünülmeyecek olan bir takımla bugün ilk maça çıktın. Tamam, bir salı günü Avrupa maçı var. Belki onun rotasyonu yaptın. Belki onun rotasyonu düşündün. Gençler Birliği'ni biraz belki küçümsedin. Nasılsa kazanırım. Önemli olan ben salıya daha iyi, daha kuvvetli takımla çıkayım falan. Şimdi Fenerbahçe'deki en büyük sorun, yıllardır bunu söylüyorum.
0: Skoru yazın arkadaşlar önce.
1: Şu müziği biraz kısar mısın Serkan? Fenerbahçe'deki yıllardır en büyük sorun bir santrafor golcü sorunu.
0: Evet.
1: Bak bir tane hep örnek veriyor. Hep aynı örnek. Bak bir tane santrafor olan bir takım ölüyü diriltiyor dün. Galatasaray. Değil mi? Osimhen.
0: Aynen.
1: Veriyorlar Osimhen'e. Çıkıyor vuruyor. Veriyorlar Osimhen'e. Giriyor arıyor, atıyor. Başka hiçbir şey yok. Ötekiler de seyrediyor. Yardımcı oyuncu. Şimdi bugün bakıyorsun Fenerbahçe takımında Talisca santrafor oynuyor.
0: Evet.
1: Bütün sezon Santrafor denildi. Vedat Muriç alındı. Vedat Muriç işte İspanya'da 18 gol atmış, 20 gol atmış falan filan. Yani istenilen düzeyde bir santrafor mu? Bana göre çok üst düzey gibi değil. Ama atar mı Türkiye Ligi'nde 10-15 tane gol atar. Ama bugün bakıyorsun oyuna girdi. Olmadı, vurdu etti falan. Kaleci İrfan Can çok iyi oynadı.
0: Çok güzel oynadı.
1: Gençler Birliği'ni kutluyorum. Metin Diyadin'i tebrik ediyorum. Takımını kutluyorum, tebrik ediyorum. Şahane, haklı bir galibiyet
0: aldı. Maçkolik reytingini verseniz arkadaşlar.
1: Haklı bir galibiyet aldı. Şimdi Fenerbahçe'nin şu takımına bakıyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin bu takımında geçen seneden Ederson, Osterwolde, Archibiron falan arka tarafı saydığımız zaman Somedo yok. Evet. Mert oynattı, Levent oynattı. Levent geçen sene hiç düşünülen bir oyuncu değil. Ake geldi Osterwolde'nin yerine. Şimdi burada Somed oynadığının yerine Mert oynadı. Orta sahaya baktık. Gündüz İsmail aynı. Asensio aynı. Sıkıntı yok. Tamam, aynı. Oğuz yine aynı. Levent gibi çok düşünülen bir oyuncu değil. İrfan Can kadro dışı kalınmış bir oyuncu geçen sene. Hiç düşünülmüyordu.
0: Kasımpaşa'ya kiralık verdiler.
1: Hiç düşünülmüyordu falan. Talisca gitsin.

0: Gitsin mi kalsın mı? Gönderilecek mi gönderilmeyecek mi? Muallak da yüksek maaş falan filan denilen bir oyuncu. Gelelim
1: Fenerbahçe son dakika diye verelim.
0: Geçen seneden daha zayıf bir takımla çıktı bana göre bugün.
1: Doğru.
0: Yani transfer şimdi bugünkü maçla ilgili konuşuyoruz. Bugünkü saniyeli dakika itibariyle konuşuyoruz. 3 hafta sonra 4 hafta sonra Fenerbahçe ile ilgili başka bir yorum yapabiliriz. İşte Lukaku girer. Vedat Muriç gelir. İşte muhtemelen bir kaleci alacak Fenerbahçe. Ederson'dan kurtulmaya çalışılıyor. Muhtemelen bir bek alacak. Bildiğim kadarıyla bek alacak. Bir
1: sol
0: bek transferi var. Evet, bir bek transferi var. Ve bir kaleci transferi gerçekleşecek.
1: Bunu yazın.
0: Bu Ederson'dan da kurtulmaya çalışıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin en kilit yeri arkadaş santraforya. Bir filmin başrol artisti
1: santrafor.
0: Santrafordur. Hepsi hikaye kardeşim. 10 numarası, 9'uymuş, 8'uymuş, 5'uymuş değil abi. Bir takımın yıldızı santrafordur.
1: Aynen öyle. Tabii.
0: O kadar.
1: Aynen öyle.
0: Santrafor olan takımlara bak durumlarına. Bak. Şimdi Fenerbahçe, evet, Gendüzü, Mendüzü, Ake. Hata Ake'de. Ake o pası oraya veriyor.
1: Bravo.
0: Arkasında baskı var. Hata Ake'de. Ake. Gendüzü orada kontrol etti.
1: Kaydı bak, kontrol edemedi.
0: Çevre kontrolü yanlış. Adamın arkası dönük. Sen adama niye pas veriyorsun? Adam görmüyor, bakmıyor, etmiyor falan.
1: Ake gibi bir adam.
0: Yani.
1: Bu kadar
0: dolayısıyla,
1: tecrübeli.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe takımı ikinci yarı özellikle son 20-25 dakika harika oynadı. Tek kale, müthiş baskı. Sonuç aldatmasın. Harika bir baskı. Müthiş pres koydu.
1: Golü yiyene kadar değil mi Sinan
0: aldırmadı.
1: Abi?
0: Hayır, 2-1'den sonra da.
1: 2-1'den.
0: Nefes aldırmadı rakibine. İşte direkten dönenler var. İrfan Can'ın kurtardıkları var. Ama yetmiyor arkadaş. Fenerbahçe iyi bir tane santrafor istiyor. Baba santrafor, baba.
1: Tabii.
0: Baba santrafor istiyor. Fenerbahçe'ye yani Osimhen kadar fayda... Bak bir Osimhen'in bir futbol takımına ne kadar faydası olduğunu gösteriyor. Onun
1: doğru.
0: için Fenerbahçe hiçbir zaman uzun yıllardır bir santrafordan bu kadar faydalanmadı. Hiç bu kadar fayda görmedi bir santrafordan. Bir tane bir santrafor vardı Valencia.
1: Oo. Boca Juniors'a gitti şu anda.
0: Sallıyorlardı çocuğa.
1: Boca Juniors'ta şu anda.
0: Adamı sallıyorlardı.
1: Tabii.
0: Adama sallıyorlardı. 35 tane gol attı. 35 tane gol attı anlamıyorsam.
1: Evet.
0: Sallıyor, eleştiriliyorlardı. Beğenilmiyordu. O bile bunlardan iyi iş görüyordu. Yani Fenerbahçe takımında bu sonuç yanıltmasın. Şimdi burası değişecek. Şimdi Greenwood, Asensio var elinde. Sol ayak aynı. Talisca var. Greenwood gerekli miydi? Bir soru işareti bu takıma. Yani şimdi bakıyorsun bak Asensio sol ayak, İrfan Can sol ayak, Talisca sol ayak, Oğuz sağda da oynuyor. Levent var fark etmez, İsmail tamam. Ne yapıyorsun? Dört tane sol ayaklı oyuncu var. Şimdi Greenwood'un yerine mesela Asensio varsa almazsın. Talisca varsa almazsın. Şimdi sağ kenarda oynatacaksın.
1: Hı hı.
0: Değil mi? Talisca'yı da orada oynatabilirsin mesela. Lukaku'yla iyi verim alabilirsin.
1: Ama Greenwood bugün girdikten sonra oyunun seyri değişmedi.
0: Hayır,
1: mi?
0: Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben yer olarak, mevki olarak.
1: Pozisyon olarak.
0: Greenwood sağ tarafta oynamıyor mu?
1: Sağ. Evet sağ.
0: Oynattı yer. Sağ tarafta Talisca'yı oynatabilir misin? Oynatırsın.
1: Oynatırsın.
0: Asensio bile oynayabilir.
1: Oynatırsın.
0: İrfan Can oynuyor.
1: Oynatırsın.
0: Verimi alırsın alamazsın İrfan Can'da, onun ayrı bir konu. Ama yani işte Greenwood acaba önemli miydi? Gerekli bir transfer miydi? Hangisinden vedalaşacak mısın Talisca'lardan, Asensio'dan veya bunların hepsi kalacaklar mı? Buyur. Bunlar bak. Transferlerde bunlar önemli. Yani
1: hangisinden çıkarsın Sinan abi? Talisca, Asensio, Greenwood. Ben Talisca'dan
0: çıkmam.
1: Herhalde Talisca'dan çıkamayız.
0: Ben hiçbirisinden çıkmam.
1: Sanki Asensio gibi.
0: Ay, Greenwood iyi futbolcu. Çıkmam.
1: Sanki Asensio gibi.
0: İkini bir şey mi? İrfan Can orada görünen o ki İrfan Can'la yarışacak. Başka kimse var mı orada?
1: Yok.
0: Yok. O zaman orada muhtemelen
1: Greenwood tabii,
0: oynayacak
1: tabii,
0: gibi.
1: %100.
0: O öyle görüntü o. Yani buradaki durum Fenerbahçe'nin savunma iki stoperleri iyi. Ama yine söylüyorum Osterwelde de iyi stoperdi. Kuvvetliydi, agresifti. Ake tamam ayakları iyi, kendini şey yapmış, kabul etmiş, ettirilmiş. Avrupa'da oynayan iyi futbolcu ayrı bir konu. Skriniar gibi bir avantajım var. Mert de iyi futbolcu, kötü futbolcu değil. Yani bugünkü sonuç tamamıyla santrafor isteyen bir sonuç. Yani bugünkü kaybın sorumlusu bir santraforun olmayışıdır. Bir golcünün olmayışıdır. Ertem'ciğim her şeyi yapıyorsun. Bugün Fenerbahçe takımı pas, pas, sağ, içeriye, araya, kenara, sola, sağa, hepsini denedi. Her yolu denedi. Girmedi top. Ama o işte o işi bitirecek efektif hareketi yapacak senin santraforun yok işte. Vedat Muriç senin ideal santraforun mu? O önemli ama işte Lukaku geldi. Şimdi ikisinden birisi oynayacak. Muhtemelen Lukaku ile başlayacak.
1: Lukaku'yu oynatacak.
0: Vedat Muriç
1: 60'tan sonra falan böyle.

0: Tabii.
1: Abi her şey teknik direktörler. Bak şimdi.
0: Aziz Başkan sinirlenmiş midir bu kadroyu görünce?
1: Abi sinirlenme. Yok, kadroyu görünce sinirlenmesi değil abi.
0: Yani hayır, hepsi elinde Fenerbahçe. As futbolcuların varken.
1: Ertem'cim olaya öyle bakma. Olaya öyle bakma. Bugün değil mi kadroyu ver. Serkan'cım kadroyu göster.
0: Kadro burada.
1: Bak.
0: Bugün, geniş kadro.
1: Bugün kadro ver.
0: Bugünkü kadro. Bir de maç golikten istatistikleri de verelim arkadaşlar. Maç sonu falan puanlamaları.
1: Bugünkü oynayan kadro. Şimdi bu Levent.
0: Bugünkü aynı oynayan
1: şimdi
0: kadro.
1: Levent. Çabuk çabuk geçeyim sana. Levent, evet. Mert, İrfan Can, Oğuz. Bunlar Gençler Birliği'nde oynayabilir mi?
0: Oynar.
1: Bu bitti.
0: Tabii.
1: O zaman bunun yani bu çıkan kadroyu eleştirmezsin.
0: Ah evet.
1: Eleştirmez.
0: Tabii. Buradaki Oğuz bir güzel sonuç oynadı. Var. Levent de güzel oynadı.
1: Bak, bir burada bir sonuç var. Burada bir sonuç var. Nedir? Fenerbahçe yenildi.
0: Evet.
1: Bunun sorumlusu nedir? Fenerbahçe takımı daha fazla pozisyona girdi. Bunun tamamıyla sonucu teknik direktöre yazar bu. Yani iki denk takım diyelim burada. Yani iki denk takım diyelim. Hı-hı. Kadro eşitliği olarak, hı-hı, güç olarak. Hı-hı. Gençler Birliği ile Fenerbahçe ile Metin Diyad'ın daha iyi takımı konsantre etmiş. Daha iyi antre etmiş. Daha iyi hazırlamış. Takımı kazandı. Olaya öyle bakabilirsin. Yani bunun başkan kızar, o kızlara falan bakmayacaksın.
0: Tabii ki.
1: Buradaki konu Fenerbahçe. Üçüncü, dördüncü, beşinci haftadan sonra uzun maratondaki kadrosu bu mu? Transferde yani Lukaku da geldi. Bir kaleci daha geldikten sonra çok etkilemeyecek. Bek. Archie Brown da var. İşte bu Levent de oynadı bugün. Değil mi? Yani Fenerbahçe şimdi Ertem'ciğim.
0: Osterwold'e de var.
1: Ertem'ciğim Fenerbahçe, evet, iki tane oyuncu alacak. Muhtemelen. Ederson
0: ve Solbek.
1: Ederson gidiyor. Kaleci geliyor ve Solbek. Kim geliyor? Lukaku. İdeal 11'e kim giriyor? Greenwood.
0: Greenwood.
1: Şimdi Greenwood burada ne yapacak?
0: Guendouzi Kante yapacak orta sahayı.
1: Guendouzi Kante, İsmail veya neyse. Buradaki en büyük sorun Oğuz mu, Kerem mi? Belki Talisca.
0: Sola. Olabilir.
1: Belki Talisca.
0: Tabii. Olabilir.
1: Bakın, belki Talisca. Yani şöyle
0: Talisca'yı
1: olabilir.
0: Talisca'yı kesemez çünkü
1: Greenwood,
0: diyorsunuz.
1: Asensio. Talisca. Orta saha Guendouzi, Kante, İsmail veya fark etmez. Onların önünde Asensio, ileride Lukaku. Arka taraf işte Somedo veya Mert, Skriniar, Ake, Levent veya gelecek olan Solbek veya Archie Brown. Evet. Kadro bu. Yani ideal Fenerbahçe'nin idamı bu kadrosunun. En baba kadro bu çıkar. Ertem'im.
0: Evet.
1: Bak bir daha sayıyorum. Sana sağ tarafta Greenwood, santrafor Lukaku, sol tarafta
0: Talisca.
1: Oğuz mu, Kerem mi, Talisca mı, hangisinden birisi? Bana göre bir Talisca'yı eğer çok oynatmayı düşünüyorsa, Talisca'ya yer arıyorsa oraya da denirtirim Talisca'yı. Çünkü Kerem'den iyi verim alamıyor. Oğuz da fena oyuncu değil.
0: Asensio'yu kesip Asensio'nun yerine Talisca yapabilir mi?
1: İşte Asensio kesilir mi, o önemli.
0: Çok iyi hazır değil gibi Yasin
1: ama daha
0: abi.
1: Ama daha birinci hafta. Daha birinci hafta.
0: Bu Avrupa maçlarında
1: çok iyi daha birinci hafta da ligin. 5. 6. haftadan sonra bunlar tam netleşir fizik olarak. Hı hı. Orta saha Guendouzi İsmail mi? Kante Guendouzi mi? Guendouzi veya İsmail Kante mi? Guendouzi mi kulübe? Bunu bilemezsin. Arka tarafa baktığın zaman Ake Skriniar gibi duruyor. Sol tarafa yeni gelecek olan veya Archie Brown veya Mert veya Samedo. Arkaya da bir kaleci. Ya Fenerbahçe'nin kadrosu bu. İdeal 11'i. Şimdi bu ideal 11 bu sezon seni götürür mü? Buna bakmak lazım. Şimdi Galatasaray'ı dün yerden yere vurduk. Çorum Spor'la berabere kaldı diye.
0: Evet.
1: Değil mi? Şimdi bugün görünce Okan dedi ki oh be dedi, rahatladı ya dedi, vay dedi falan.
0: Dursun
1: dedi.
0: Özbek başkan şunu demiş midir? Birazdan şunu görür müyüz? Dursun Özbek 2 nokta üst üste, transfere gerek yok arkadaşlar. Fenerbahçe.
1: Şimdi Dursun
0: Fenerbahçe
1: başkan,
0: aynı Fenerbahçe diyebilir mi?
1: Şimdi
0: yani
1: Dursun
0: gerçekten
1: başkan,
0: şu anda öyle espriler yapılıyor. Ya, İnanılır gibi değil ya.
1: Şimdi birazdan tabii Galatasaray konusuna da geleceğiz. Şimdi onun için burada ideal 11'e baktığın zaman Ertem'ciğim Galatasaray'ın ideal 11'ine bakacaksın. Beşiktaş'ın yine bakacaksın. Trabzonspor'unkisine bakacaksın. Şimdi şu an görünen o, ben bugün bir Salah'ı seyrettim. Şu ana kadar gelen transferlerin içinde en etkili Salah gibi duruyor. En işi bitiren oyuncu. Salah gibi duruyor.
0: Evet.
1: Şimdi Beşiktaşlar Çerni'yi beğenmiyor.
0: Ben beğeniyorum.
1: Ben hep beğeniyorum.
0: Ben beğeniyorum.
1: Bugün bu Çerni'yi koy Beşiktaş'a, Fenerbahçe takımında.
0: Hem de nasıl oynar.
1: Şov yapar.
0: Hem de nasıl
1: mesela,
0: oynar.
1: Beşiktaş'ta mesela beğenmiyor.
0: Galatasaray Sané'yi mi oynatırsın, Çerni'yi mi oynatırsın şu
1: şimdi
0: anda?
1: Sané fantastik.
0: 10 numara yatarsın Sané'yi belki. Değil mi Sinan
1: Sané,
0: abi?
1: Sané iyi hali.
0: Benim gözlüğümü getirebilir
1: misiniz? Bak Sané'nin iyi hali Ertem. Çok iyi. Fantastik bir oyun. Ha dün rezalet. Dün Sané rezil. Barış Alper dün rezil. Sağda yok. Çok kötü. Hiçbir şey yapmadılar. Çok kötü. Şimdi tabii Galatasaray ayrı. Ayrı konuşacağız.
0: Yo birlikte çok güzel gidiyor yani ikisinden kıyaslamalı.
1: Şimdi Galatasaray ayrı. Onun için şimdi Fenerbahçe

0: Şirin Benson, bu ne? Bu istatistikler çok güzel, size soracağım. Toplu oynama %71'e 29. Gol beklentisi XG 3.09 Fenerbahçe'nin. 1.18 gençler bile. Duran top beklentisi 1.45. Fenerbahçe'nin 27 şutu Sinan abi. 10 şut şimdi, gençler bile. 11 isabetli şut. Korneri merak ediyorum. 12 korneri var Fenerbahçe'nin. Rakip ceza sahasında topla buluşma 45.
1: Bak ne diyorum bak.
0: İnanılmaz bir rakam
1: bugün,
0: yani.
1: Bak Fenerbahçe bugün futbol adına her şeyi yaptı.
0: Tabii.
1: Yani bu sonuç aldatmasın. Fenerbahçe takımı ideal 11'ini ben sana yaptım Ertemciğim.
0: Yaptınız.
1: Ben sana ideal 11'ini kurdum. Evet. Fenerbahçe'nin ideal 11'i olur.
0: Evet.
1: Belli. Lukaku bak hemen Lukaku, Guendouzi, işte Sar, Asensio, Talisca veya işte ne o onun arka tarafta Guendouzi, ne o çocuk? İsmail veya Kante. Orada Şikrinya, Ake, bir tane sol bek veya Archibron, Samedo veya Mert, bir de kaleci gelecek falan. Kadroyu sana kurdum. Belli. Şimdi Galatasaray taraftarı kızıyor. Şimdi Galatasaray taraftarı niye kızıyor? 4 sene şampiyon olmuş olan bir takımın başkanına, yönetimine La Liga'nın birinci haftasında protesto ediyorsun.
0: Hem de çok adama ağır sözlerle ki, falan böyle
1: adama
0: yani.
1: Adama derler ki ya kardeşim ayıp ya. Hiç mi dedin ya tatırımız yok ya derler ya.
0: Sinan abi onunla ilgili bir video var birazdan vereceğim, çok ağır senedir, böyle.
1: Biz seni 4 senedir seni mutlu ediyoruz. Seni bayraklarını sokaklarda dalgalandırıyoruz, Galatasaray'ın bayraklarını. Seni mutlu ediyoruz. Sen bize kalkıyorsun daha ligin birinci haftasında. Evet. Şimdi Galatasaray taraftarında enteresan bir şey var Ertemciğim.
0: Evet.
1: Şimdi bu Galatasaray taraftarı çıtayı çok yükseltmiş. Şimdi Galatasaray'da bu sene işler zor. Galatasaray'da bu sene Ertemciğim, Galatasaray'da bu sene ateş sönmez.
0: Niye?
1: Sana anlatayım. Şimdi çok güzel bak. Güzel insanlar şimdi yazdıklarında açmışlar televizyonlarını falan, bizi seyrediyorlar. Ben şimdi buradan söylüyorum sana. Şimdi diyorlar ki transfer diyorlar Galatasaray'da. Gelen transferleri çoğunu istemiyor Dursun Başkan. Ama bunu yanlış algıladılar. İstemiyor derken ya transfer yaptırmıyor. Hayır. Beğenmiyor. Rakam yüksek diyor. O bu para ona verilmez diyor. Daha çünkü diyor ki transferde büyük hatalar yaptınız kardeşim diyor. Aynı hataları yapmayalım diyor.
0: İnceleyip
1: sık dokuyalım. Doğru transferler yapalım. Gelen bu değil diyor. Mesela bir tane Rus gelmiş. Anlaşılmış Rus'la.
0: Ponomarenko.
1: Sonra sakatlanmış.
0: Yok değil adam. Değil.
1: Yok yok. Öyle bir çocuk. Neyse sakatlanmış sonra Ertemciğim. Yani söylemek istediğim Dursun Başkan ondan dolayı. Şimdi sana soruyorum. Galatasaray futbol takımının 11'ini sana sayıyorum. Osimhen, Sané, Barış Alper.
0: Tamam.
1: Gabriel Sara.
0: Torreira.
1: Lemina. Gel arka Davinson, tarafa. Abdülkerim, Apo. Davinson. Sağ tarafta işte Salah. Sol tarafta da
0: Eren ya da İsmail.
1: Eren ve İsmail saydık. Tamam. Şimdi Fener Galatasaray takımına.
0: Şampiyon. Juventus'a 5 attı bu kadro.
1: Dinle.
0: Noalan
1: vardı. Şimdi bu Galatasaray futbol takımına 2 tane futbolcu aldık biz. Diyelim. Bir tane kanat aldık. Uçuyor kaçıyor. Bu kanat Barış Alper'den iyi olur mu sence? Bundan daha iyi alabilecek mi sence Galatasaray? Alabilir mi?
0: Ben hep onu söylüyorum. Ne gerek var diyorum Leao'ya. Hep söylüyorum. Doğru. Bekle. %100.
1: 50 milyon falan.
0: Tabii 50 ki. Milyon. 50 milyon euro.
1: Şimdi alacağı, buradan Galatasaraylılara sesleniyorum. Alacağınız futbolcu Barış Alper'i mi kesecek? Veya sağ kanat alacağınız oyuncu Sané'yi mi kesecek? Ha şu var. Bir tane Gabriel Sara'nın iyisini bulabilirsin.
0: Kesin.
1: Ama Barış'la
0: Batrakov geliyor muhtemelen.
1: İyisini çok zor bulabilirsin. Sana iyi. Ancak alternatif alırsın. Noalan gibi geçen seneki.
0: Evet.
1: Bir de Osimhen'in alternatifi.
0: Yedek.
1: Osimhen'in
0: yedek
1: ona yakın.
0: Bir oyuncu. Tabii.
1: Hani öyle şey falan değil ha.
0: Icardi tarzı
1: normal santrafor değil.
0: Tabii tabii.
1: İyi üst düzey baba bir santrafor alman lazım Osimhen'in.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bile
1: oynayacak. Osimhen sakatlansa tabii, ne oldu tabii, geçmiş
0: tabii,
1: olsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Yani onun için
0: stopere de bir adam lazım ama. Apo'yla Abdülkerim'le.
1: Geliyorum. Arka tarafa da ya Apo'nun yerine ya Davinson Sanchez'i ikisinden birini kesecek bir tane daha stoper.
0: Aynen
1: lazım.
0: Öyle.
1: Yani Galatasaray takımı bir tane iyi bir stoper, bir tane iyi bir stoper, bir tane klas bir 10 numara üst düzey baba bir oyuncu, böyle hani hacı tipinde böyle iyi klas oyuncu yani herkesin aa falan diyecek.
0: Batrakov.
1: Mesela Asensio.

0: O tipinde mesela diyelim. Mesela o tip bir oyuncu. Onun dışında bir tane yedek. Santrafor. Çünkü alacağın oyuncuyla ne barışı kesebilir ne Sané'yi kesebilir.
1: Evet. Evet.
0: Bu ortamda yani en az 40-50 vermen lazım Ertem'ciğim. Bunlardan iyisini bulamazsın. Bulamazsın. Bulamaz. İşte Fenerbahçe. Bulamadın gittin Lukaku'yu buldun. Pahalı da değil. Ucuz.
2: Sol tarafa Noah Lang'a teklif yapmış deniliyor Galatasaray için.
0: Yani söylemek istediğim ya Leo Galatasaray olmayacak. Taraftarı görünüyor. transfer diyor da bir de olaya mantıklı bakmak lazım.
2: Evet.
0: Fenerbahçe Galatasaray takımına bir tane faydalı oyuncu alınır veya iki. Bir 10 numarayla bir stoper belki kadroya girer. Bak Ertem.
2: 9 numara haricinde.
0: Bak 10 numara. Hayır kesinlikle. Hayır 10 numara. Yani şeyin arkasına. Asensio tipinde.
2: Osimhen'in arkasına.
0: Osimhen'in arkasına. Bir tane oyuncu oraya bu kadroya burada yer bulur kendine. Bir de stoperde yer bulur.
2: Rafa Silva'yı getirir misin? Osimhen'in arkasına.
0: Getirmem yok. Oynayamaz İstanbul'da. Geçti artık o. Onu geçti. Miadı doldu.
2: O çok soruluyor çünkü
0: Türkiye'de miadı doldu onun. Yani geçen sene teklif ettiler almadılar onu. Galatasaray'a evet. Geçen sene teklif edildi. Okan evet. Bana kendi anlattı. Okan bana İbrahim Hatipoğlu da anlattı bana.
2: Evet.
0: Pahalı geldi, fiyat böyle böyle. Daha pazarlık yapardık dedi falan filan. Neyse. Yani söylemek istediğim Ertem'ciğim. Yani burada bir 10 numarayla bir tane stoper Galatasaray'da banko oynar. Şimdi Galatasaray takımında ama bunları da yapsın. Bak yine söylüyorum. Galatasaray yönetimi bu transferleri de yapsın. Yine protesto yer arkadaş. Çünkü yer. Galatasaray futbol seyircisinde şu var biliyor musun Ertem? Biraz takımdan da sıkıldı biliyor musun? Hep aynı oyuncuları seyretmekten
2: Sinan
0: sıkıldı.
2: Sinan abi futbolcular doymuş olabilir mi?
0: Futbolcularda da
2: doymuş
0: bir
2: gibi
0: yaşlık böyle. Var ayrı. Bir de ne biliyor musun Ertem? Galatasaray taraftarı da sıkıldı biliyor musun? Hep aynı oyuncuları seyretmekten. Ya araya bir serpiştireyim diyor.
2: Sinan abi Galatasaray'ın hepsini şimdi konuşmayalım. Birazdan Galatasaray ile ilgili söyleyeceksin.
0: Bak, Galatasaray videosu vardı.
2: Onu birazdan mı versek tamam, ya? Ver. Çünkü Galatasaray'da verelim. Fenerbahçe ile ilgili Sinan abime sormam gerekenler var. Galatasaray ile ilgili abi. O video çok önemli.
0: Fenerbahçe'de
2: şimdi Sinan abi bugünden sonra ne yaşanır? Bu Olympique Lyon maçına etki eder mi? Herkes onu soruyor şu anda sosyal medyada. Herkes bunu soruyor. Fenerbahçe'de neden kayıp İsmail Kartal'a yazar dedi Sinan abi. Salı günü saat 22'de 2 gün sonra. Pazartesi. Yani sadece bir gün çalışabilecek Fenerbahçe. Salı günü Lyon'la karşılaşacak. O maçın bunda bir etkisi olmaz bence. O başka bir şey olacak.
0: Bu rotasyondan oldu.
2: Evet.
0: Şimdi bak salı günü ki ben sana saydığım kadar eğer Lukaku sağlamsa Lukaku oynar.
2: Kaleye kimi koyacaksın?
0: İşte o
2: Ederson mu Tarık mı?
0: Tarık'la oynar. Ederson yok. Ederson düşünmüyor.
2: Sinan abi Lukaku'nun bir 3-4 hafta sonra oynayabileceği söyleniyor.
0: Hazır değil miymiş?
2: Hazır değil deniliyor ama ben anlamıyorum. Bu hazır değil nasıl? Trossard hazır değil, Salah hazır değil. Lukaku hazır değil. Dünya Kupası'ndan geldiler.
0: Abi Salah hazır. Salah bugün girdi.
2: Evet oynadı.
0: Salah hazır ama 3 hafta sonra Salah'ı tutamazsın.
2: Değil mi?
0: Ben sana Salah kemen mükemmel. Tat yakalayamazsın.
2: İnanılmazdı.
0: Bak, sen kemen tat yakalayamazsın. 3 hafta sonra kemen tat yakalayamazsın. Bunu.
2: Kemen tat 3 hafta sonra yakalayamazsın.
0: Salah bunun kalitesini hani hakikaten çok üst düzey bir oyuncu anlatmaya gerek yok. Fantastik bir oyuncu ayrıca. Çok özel bir oyuncu. Bugün ama hemen belli etti kendini. Hemen belli etti. Yani onun için
2: Fenerbahçe altyazısı rica ediyorum arkadaşlar.
0: Fenerbahçe takımı bugün yani rotasyon yaptı. Salı için. Bugün dedi bunlarla kazanırım dedi İsmail.
2: Evet.
0: Abi öyle olmuyor işte futbol. Abi sen rahmetli Lucescu'nun bir lafı vardı. Önce önündeki maçı
2: evet,
0: kazanacaksın
2: hep
0: derdi.
2: Söylersiniz.
0: Önce önündeki maçı kazanacaksın derdi. Ondan sonrakine bakacaksın. Onun için burada Okan İsmail Kartal kardeşim bu oyuncularla ben bu maçı alırım dedi. Baktı yanıldı olmadı tutmadı hesapta ama ikinci son 30 dakika ben Fenerbahçe'yi çok beğendim. Bak sonucu aldanmıyorum.
2: Ben golü yiyene kadar da Fenerbahçe'yi çok beğendim.
0: Ben yine şunu söylüyorum. Yapılan transferlerin çok büyük fark yarattığını düşünmüyorum Fenerbahçe'ye şu an. Yapılan transferin. Şu gördüğüm.
2: Ama Sinan abi burada katılmıyorum. Oyuna girdikten sonra Greenwood acayipti ya yani. Ya İnanılmaz bir etki yaptı.
0: Ne yaptı? 3 tane attı.
2: Ama ya herkesi pozisyona soktu
0: ayrı bir
2: Sinan
0: şey.
2: Abi.
0: Ben zaten sana söylüyorum onu. O ayrı bir şey.
2: Ake konusunda %100 haklısın.
0: Ertem'ciğim Gençler Birliği'nin oynuyorsun. Doğru. Gençler Birliği'nin bütçesi senin o gördüğün ne o çocuk Greenwood'un bütçesi.
2: Aynen.
0: Yani Greenwood'un aldığı rakamdır. Ya. Yapma. Gözünü seveyim. Gençler Birliği takımı çok düşük bütçeli bir takım. Aslan gibi çıktı. Mücadele etti. Kazandı. Yani tek kale oynuyorsun. Zaten mağlupsun. Baskı yedi Fener Gençler Birliği. Bu normal. Ben ona bakmıyorum. Ben büyük fotoğrafa bakıyorum. Yani Fenerbahçe geçen seneye göre bugünkü maça baktım. Hangi transfer fark yaratmış? Bana onu söyle.

0: Sanki geçen hafta program yapmış gibiyiz. Bir hafta sonra Fenerbahçe. Şimdi aynı Fenerbahçe. Diyorsun,
1: çok iyi futbolcu.
0: Evet.
1: Talisca var. Asensio var. Oralarda kullanabilirsin. Bak oralarda kullanabilirsin. Ertemciğim. Yani Fenerbahçe ilk alacağı oyuncu Greenwood olmayacaktı kardeş.
0: Santrafor direkt olarak. Tabii ki.
1: Lukaku en son gelecek oyuncu olmayacaktı.
0: Değildi.
1: Ama bulamıyorsun işte. Yapamıyorlar. Olmuyor. Bak Beşiktaş. Vlahović. İyi transfer.
0: İnanılmaz.
1: Beşiktaş'a geldim bak birazdan. Beşiktaş takımı ısırıyor. Beşiktaş takımı ateşli. Beşiktaş takımı tempolu. Aç. Ama Beşiktaş'ta da arkada sorun var. Defansta sorun
0: defans
1: var.
0: Defans hattında.
1: Ben sana söyleyeyim. Beşiktaş'ın da herkes bizi seyrediyor yalnız. Ne kadar çok ilk defa bir programda mesaj geldi ya.
0: Nasıl ilk defa geldi?
1: Ay bu kadar çok mesaj geldi ya.
0: Sevgili vallahi, seyirciler bir paylaşım yapıyorum Ertemci, şu anda.
1: Yani onun için burada Ertem'im. Burada 150 tane WhatsApp geldi şu an.
0: Şaka gibi.
1: Bak ilk defa bir cumartesi programında gelmezdi böyle.
0: Ya, en çok cumartesi izleniyor ya.
1: Hayır. Bir cumartesi hiç bu kadar yani bu kadar çok WhatsApp'ın bana geldiği bir program olmadı. Onun için söylüyorum. Buradan herkese selamlar bizi seyredenlere. WhatsApp'larına da yazmam çok zor. Benim şu an cevap. Şimdi pardon ne söylüyorum?
0: Estağfurullah.
1: Onun için benim söylemek istediğim Ertem'ciğim. Ben olaya futbol adamı olarak bakıyorum arkadaş. Hı hı. Aziz Yıldırım'ı çok severim. Cihan Kamer'i çok severim. Önder Fırat, bütün Fenerbahçe yöneticileri çok severim. Dostlarımdır. O ayrı bir konu. Ben olaya öyle bakmam. Kadro planlamasını onlar yapmazlar. Kadro planlaması teknik direktör yapar. Ben olaya farklı bakıyorum. Bak sana demin bir şey söyledim. Galatasaray'ı buraya koydum. Dedim ki Galatasaray takımı kanat transferimi istiyor. Galatasaray kanat istiyor o zaman Barış Alper'i sat abi. Alıcısı varsa. O zaman Sané'yi mi keseceksin? Takım karışır. Sané'yi kesersen.
0: Evet.
1: İçerisi karışır. Gabriel Sarı'yı mı keseceksin? Daha iyisini kaça buluyorsun? Çok zor. Ha Galatasaray şunu yapacaktı. Daha erken transferi bitirecekti. Bunları yaşamayacaktı. Ama yine söylüyorum. Galatasaray taraftarı enteresan bir taraftar arkadaş.
0: Memnuniyetsiz.
1: Galatasaray taraftarı memnuniyetsiz. Galatasaray taraftarı yani ahdı vefası yok. Evet. Ya 4 sene şampiyon olmuş olan bir başkana ilk haftadan yapılmaz arkadaş. Ayıp ya. Bu kadar olmaz arkadaşlar ya. Ya bir geçsin 3 hafta 4 hafta ya. Ya şampiyonluk yetmiyor kardeşim. Daha ne istiyorsunuz siz ya? Hayır şampiyonluk yetmiyor sevgili Galatasaraylar. Ha daha ne kaç defa şampiyon olmak istiyorsunuz? 4 defa oldunuz. Ya burada 15 sene şampiyon olmayan takımın başkanları omuzlarda resimler çektiriyor insanlar ya. Ertem 10 sene 15 sene şampiyon olmamış başkanlar omuzlarda taşınıyor ya. Siz başkanınıza ilk haftadan ya bir tane video var içeride beni seyrettim. Allah aşkına koysana şu videoyu.
0: Sinan abi hemen geliyor video bu arada sevgili Nihat Turan Çiftçi abimiz programı izliyor hayırlı olsun diyor. Nihat Turan Çiftçi abime çok selamlar.
1: King öpüyorum seni.
0: Özlem ablama çok selamlar King, saygılar
1: öpüyorum
0: buradan.
1: Nihat Turan çok Çiftçi sevgiler. King öpüyorum seni.
0: Evet bir şu Galatasaray'la ilgili bir video var onu bir
1: Allah
0: getirebilir
1: aşkına,
0: misiniz?
1: Bakın sevgili Galatasaraylılar.
0: Sesimiz de açık.
1: Sevgili futbol severler yorumsuz dinleyin yorumumu bekleyin. Koy.
0: Gelsin ekrana.
1: Ben ses ver.
2: Otelci getirip yönetici yaparlarsa olacağı bu. Bir transfer yapamadılar orta sahaya. Bir 10 numara alamadıkları için bu durumdayız. Çorum'u yenemiyoruz. 10 kişilik takımı yenemiyoruz. Yönetim burada boşu boşuna duruyor.
1: Ses ver Serkan.
2: Abi simitçiyi, gazozcuyu, otelciyi getirip yönetici yaparlarsa olacağı bu. Bir transfer yapamadılar orta sahaya. Bir 10 numara alamadıkları için bu durumdayız. Çorum'u yenemiyoruz. 10 kişilik takımı yenemiyoruz. Yönetim burada boşu boşuna duruyor.
0: Abi. Ama bu doğru bir ifade değil
1: şimdi
0: işte.
1: Şimdi bu kardeşimiz yani, ifade muhtemelen doğru benden küçüktür yaşça da. Şimdi bu kardeşimize şunu söylüyorum ben. Güzel kardeşim. Kaç senedir şampiyon olmuyorsun? Ha, gören de seni.
0: 2 aydır.
1: 15 senedir falan şampiyon olmuyorsun falan zaten. Dertem'in dediği gibi 45 gündür şampiyon olmuyorsun. Baba yani gören de 10 senedir şampiyon olmamış gibi falan bir ifade kullanıyorsun. Sonra bu nedir abi? Simitçi, gazozcu, otelci herkesin bir mesleği vardır. Herkesin mesleğine saygı duymak lazım. Aslında o söylediğin adamların hepsi çok zenginler biliyor musun? Yani
0: keşke öyle,
1: simitçi, gazozcu.
0: Keşke öyle olsam.
1: Bizim Yıldırım Demirer'e bağırırlardı. Tüpçü, tüpçü. Keşke ben de tüpçü olsam derdim
0: vallahi
1: biliyor musun?
0: Ya.
1: Keşke ben de onun gibi tüpçü olsam derdim. Tüpçü, tüpçü de bağırlar. Yani onun için şunu bakın arkadaşlar. İbretlik.
0: Bir de bu insanların da aileleri var ya.
1: Şu yani kardeşimiz. Gören de şu kardeşimiz. Ya Galatasaray taraftarı kendinizi aşağı çekmeyin. Yapmayın. Gören de sizi 10 senedir şampiyon olamıyor musunuz gibi

0: Yani yönetim falan ya da ligin birinci maçı bir 10 numara alamadı. 10 numara alsaydın ne olacak? Çok bir şey değişecek. Değişmez. 10 numarayı alsam bile bu takımda banka oynayamaz. Yine bu 11 oynar.
1: Evet.
0: Belki bir stoper arkada oynarsa oynar. Buradan da üstüne yazıyorum. Alacak Galatasaray, göreceksin. Yine oynar. Kolay değil arkadaşlar. Galatasaray'da şu an transfer yapmak öyle hani büyük hani, çünkü meblalar büyük. Yani elindekilerden daha iyisini alman için büyük para harcaman lazım. Galatasaray'ın işi çok zor Ertem. Buradan Dursun Başkan'a söylüyorum. Çıkacak net bir basın toplantısı yapacak, anlatacak. Şampiyonlar Ligi'nde ben sana söyleyeyim. Galatasaray bu hafta Çorum'la berabere kaldı. Değil mi?
1: Evet.
0: Haftaya Erzurum'a gidiyor. Dönüyor geliyor. Yeniyor Erzurum'u mesela diyelim. Veya işte veya ona da yenildi. Veya berabere kaldı. İçeri geldi Ertem. Yendi. Hı hı. Yine protesto olur.
1: Tabii. %100.
0: Şampiyonlar Ligi'nde yendi değil mi içeride? Geldi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona geldi. Barcelona geldi, yendi diyelim Ertem. Barcelona geldi, yendi. İkinci Şampiyonlar Ligi maçında normal sıradan bir takım geldi, yenildi. Yine istifa diye bağırırlar, yine yollarlar. Galatasaray'da bu alışkanlık olmuş artık Ertem'ciğim.
1: Evet.
0: Galatasaray'da bir şeyler değişecek. Hakikaten alışkanlık olmuş. Ama şimdi şu bizim kardeşimizin demin orada söylediği simitçi, gazozcudan bir yönetici. Abi her yöneticinin bir mesleği var. İnsanların bir mesleği var. Bilmiyorum baba, senin mesleğin yok. Sen de para sana havadan mı geliyor bilmiyorum, onu bilmiyorum dene. Mesleğin yoksa nasıl para kazanacaksın? Yani herkesin bir mesleği, işi vardır. 10 numara falan takılma. Senin elindeki kadron iyi takım. Senin kadron iyi. Seni yanıltmasın. Çorum Spor takımı çok iyi mücadele etti. Kaç tane gol kaçtı. Ayrıca Çorum Spor'u da kutluyorum. Çorum Spor'daki transferleri kim yaptıysa tebrik ediyorum. Bir tane kötü futbolcusu yok Çorum Spor'un ayrıca Ertem. Yani Çorum Spor'un bir penaltısı da belki de verilebilirdi de falan, böyle bir darbe vardı falan da.
1: Evet.
0: O da var. O da bakılabilir. Ama Çorum Spor takımı çok iyi mücadele etti. Allah'a var. Çorum Spor az buz takım değil. Çorum Spor'u şöyle değerlendirmek lazım. Bir Anadolu takımıyla karşılıklı oynadığı zaman bakmak lazım Çorum Spor'a. Çorum Spor'u öyle bakmak lazım, evet. Ama iyi transferler yapmışlar. İyi takım kurmuşlar. Santrafor'a bayıldım. Hele o Yunanlı oyuncu ata akıl zeka dolu bir gol. Öteki
1: Kiziridis.
0: Öteki şey ne o?
1: Ramirez.
0: Ramirez. Portekiz'de de geçen sene çok iyi sezon geçirmiş. Mesela bunlar iyi transferler. İyi almış. Mesela. Ya mesela Ramirez'i mesela Galatasaray alabilir. Mesela evet. Alternatif Santrafor. Yani anladın mı Ertem'ciğim?
1: Evet.
0: Onun için diyorum. Onun için Galatasaray takımı şuna şartlanmış. Transfer. Ya senin elindeki takım iyi ama Galatasaray taraftarı şundan sıkılmış bence, biliyor musun? Aslında net fotoğraf bu. Bazı oyuncuları seyretmek istemiyor. İsim vermek istemiyorum. Defansta, ortada, kenarda aynı oyunculardan sıkıldı. Yani aynı oyunculardan heyecan arıyor Galatasaray taraftarı. Bence özeti bu. Galatasaray taraftarına heyecan lazım. Allah'tan Osimhen'i almış Galatasaray takımı.
1: Evet.
0: Osimhen'i almasaymış Galatasaray... Ya bak yine söylüyorum. 3 sene önce, 2 sene önce. Bugün Galatasaray'ı Osimhen Fenerbahçe'nin oyuncusu olsaydı 3 sene Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin 2 tane şampiyonluğu vardı. Mesela örnek olarak Fenerbahçe'nin santrafor Osimhen olmuş olsaydı geçen sene, ondan evvelki sene de Fenerbahçe'nin 2 tane şampiyonluğu daha var. 2 şampiyonluğu vardı, net söylüyorum. Bir santraforun neler yapabileceğini görüyorsunuz.
1: Fenerbahçe İsmail Kartal. Herkes İsmail Kartal'a şu anda... İsmail Kartal'a şu anda İsmail Hoca'ya biraz tepki var. Biraz değil, bayağı var. Ben o soruyu sorduktan sonra neden bu soru soruluyor diye bütün Fenerbahçeliler tabii ki İsmail Kartal diyorlar. Gerçekten de büyük tepki var. Kenarda ateşli bir teknik adam göremedik. O istekli, arzulu hazırlık maçlarındaki, abi. Avrupa kupalarında oynanan maçlardaki İsmail Hoca nerede? Ve bugünkü işte aslında tablo bu. Yani nerede o İsmail Hoca dediler. Ne oluyor ilk başlayınca bu Fenerbahçe'ye?
0: Öteki taraftan tersi var. Bizim Okan Burun da sakin olması lazım.
1: Oo tabii.
0: Okan da çok agresif. Yabancı maçta atıldı. Okan da yazın da Okan da çok beraber oldum yazın. Yazın işte hem Çeşme'de hem Bodrum'da çok beraber oldum Okan'la da. Sohbetlerim de oldu ama Okan'ın transferleri, evet özel konuşmalarımız oldu ama transferleri o da mesela transfer bekliyor. Okan Buruk da çok transfer bekliyor. Belki onun sitesi var Okan Buruk'ta.
1: Evet.
0: Okan Buruk'ta onun
1: sitesi
0: var.
1: Sinan abi özür diliyorum. Şunları bir okumam lazım. Utanç verici. Kendi kendimize maçı kaybettik. Yaptığımız hatalarla kaybettik. Maçtan önce net konuştuk. Rakip hatamızı bekleyecekti. Bundan faydalanmaya çalışacaktı. Bu oldu. Konuşması zor şu anda benim için. Kendi kendimize kaybettik. Rakip kalede şanslar yarattık ama maalesef olmadı. Kendi hatalarımızdan goller yedik. Aynı hikaye. Söyleyebileceğim şey bu. Of. ifadeye bak. Aynı hikaye. Yani hep aynı hataları yapıyoruz diyor. Aynı hikaye dediği şey ne? Aynı hata dediği ne Sinan abi burada? Bak diyor ki kendi kendimize maçı kaybettik yaptığımız hatalarla.
0: Orta sahada
1: kendi kendimize aynı hatalarla.
0: Kendi yanındaki partneri yaptı hatayı. Ake yaptı. Ake yaptı yani. Oraya pas verilir mi arkadaş? Adam görmüyor musun Ake? Yani Gündoğan'ın arkasında adam var.
1: Ya sen Manchester yani, City'de oynayan bir adamsın. Bir şey gelmişsin.
0: Mı? Sen kalkıyorsun böyle bir atabilsin. Ama Fenerbahçe takımı yine söylüyorum Ertem'cim bak anlatamadım. Ben bunu Saadettin Saran kendine de söyledim ya. Ya Saadettin Saran'ı kendine buradan da televizyondan da söyledim. Dedim ki kardeşim bu Gündoğan ile ne Gündoğan ile ne Tedesco. Bu Tedesco ile Galatasaray maçına gitme dedim. Tedesco'ya gitti takım az daha şampiyon oluyordu biliyor musun Ertem? Tedesco'yu biraz daha erken yollasaydı. Tedesco'yu biraz daha erken yollasaydı belki Fenerbahçe geçen sene şampiyon evet, olacaktı. Evet. Yanlış. Ya geçen gün bir şey duydum. Ya kulaklarıma inanamadım. Doğru mu acaba diye ya. Ya yazık bu kadar menajer oyunlarına falan gelmeyin ya. Anadolu takımları bak. İşte görüyorsun Anadolu takımı. Bak. Çorum Spor yaptığı transferlere
1: evet
0: bak.
1: Evet ya inanılmaz.
0: Şahane helal transferler olsun. Helal Çorum olsun. Spor. Menajerlerin oyununa gelmeyin. Ya Ertan Torunoğlu'dur bilmiyorum sen okudun mu Ertem? Yazın okudum. Biz dedi Charlotte'la anlaştık dedi. Evet. Tedesco dedi ki benim dedi sistemime uymaz dedi.
1: Öyle demiş.
0: Ya senin Allah müstakını versin ya. Ya senin sistemini yiyeyim ya. Ya senin sistemin ne ya? Ya bir tane Sıdıkı Şerif'le sistemine uyuyor Sıdıkı Şerif. Şorlu senin sistemine uymuyor. Baba işin içinde başka işler var yapmayın. Başka işler var işin içinde. Anlatamam. Birçok şey biliyorum. Yurt dışından her yerden biliyorum o devin falan. Onun için yapmayın. Yazık. Fenerbahçe buluyor. Şu anki yönetim bunların hepsini biliyor merak etmeyin. Ne? Ama ya Ertem aklın alıyor mu senin? Ya Ertan Torunoğlu diyor ki biz diyor Charlotte'la her türlü anlaştık diyor. Tedesco benim sistem uymuyor diyor ya. Ya Charlotte yani elinde yani sanki senin Osimhen var. Farklı sistemde oynuyorsun. Charlotte'u istemiyorsun.
1: Olacak iş değil.
0: Bugün gitti, bu sene gitti, herkes gitti. Fenerbahçe dahil herkes gitti Charlotte'a. Türkiye'de oynamak istemiyorum dedi adam. Gelmedi Türkiye'ye Charlotte. Evet bu sene Fenerbahçe istedi. Ama geçen sene anlaştık diyor Ertan Torunoğlu. Tedesco istememiş ya. Yazık günah ya. Ama bugün Tedesco gelsin resim çektiriyorsunuz be. Sevgili Fenerbahçeliler. Gördüm orada hatırlayın. Ahmet Hoca eleştirmişti hatırla. Bunlar dedi PR demişti.
1: Şimdi evet Sinan abiye şunu soracağım Sinan
0: yani
1: abiye.
0: Ertem ya vallahi çok sinirleniyorum. Sinan abicim. Bu menajerlerin kucağına düşülmüş. Bu menajerler var ya ben özellikle Anadolu kulüplerine söylüyorum. Allah aşkına bu menajerlere kendini şey yaptırmayın ya.
1: Sinan abi şunu soracağım. Şimdi Aziz Başkan çok iyi niyetli, çok istekli, çok arzulu geldi. %100 hiç şüphemiz yok. Ama Aziz Yıldırım geçen sene diyordu ki ve ondan önceki senede çocuklar ağlıyor. Çocuklar Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor. Fenerbahçe gol yiyince bütün çocuklar ağlıyor diye. Bugün de ağladı. Şimdi bugün Aziz Başkan ne düşünüyordur
0: erken,
1: mesela?
0: Birinci hafta. Ertem bu birinci hafta. Bunun eskizi yok. Yani burada bir şey, buna bir şey diyemezsin artık. Bu senin teknik direktörünle alakalı bu teknik konu. Sana takımı vermiş. Ha sen şu an bugün gittin Gençlerbirliği'ne yendin. Senden bütçe olarak %1. Hı hı. Ya senin bütçen hani Ertem 300 milyonsa onun bütçesi %30. 30 milyon, 25 milyon. Evet. Öyle bir şey. Şimdi sen bugün gidip de Şampiyonlar Ligi'nde bir takıma elenmedin. Hı hı. Yani yenilmedin. Şampiyonlar Ligi'ndeki hani çok güçlü bir takıma dersen ki o zaman dersin ki ya İsmail Hoca dersin yani. Tamam ama Gençler Birliği'ne yenilmeyeceksin sen. Şampiyonluğa oynuyorsun.
1: Sinan abi özür dilerim. Çok özür dilerim. Sesini açalım. Sesini açalım.
2: Ancak iki kere geldiler. Ama şunu söylemek istiyoruz federasyona özellikle. Bizler işte salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır
1: Sinan abi defa bir çeksenize ikimizi.
2: Şampiyonlar Ligi'ne yine maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Ama bugün gördük ki kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz. Bundan sonra en ufak bir şekilde buna benzer şeyler olursa, bugün yaklaşık iki tane penaltımız verilmedi. Yani burada niye verilmedi diye fazla konuşmayacağım. Ama çok gerçek bir şey var. Özellikle Talisca'nın vurduğu top, kol çok açık.

0: penaltı ve kırmızı kart. Biz kitap öyle yazıyor. Ama VAR yabancı mı, Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler artık MHK'nin başkanından. Bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Biz bir yılına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. Yani inanılmaz bir şekilde bu şekilde bu lig devam etmez. Bizim açımızdan tabii diğer bütün takımlara bir saygımız var. Teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz varsa iki tane alayım.
1: Mahmut Bey, tedbir dediniz. Tedbiri açarmasınız. Bir de ek olarak yabancı...
0: Aklınıza ne gelirse yaparız. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani ligle ilgili Fenerbahçe'yle kimse artık oynamaması lazım. Bu %100 penaltı yani. Hele bir tanesi, öbüründe de Mert'in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık yani.
2: Mahmut Bey, bir de bu erteleme talebiyle ilgili federasyondan bir gerekçe aldınız mı? Neden erteleme?
0: Yani onlar öyle bir prensip karar almışlar. Nasıl 10+4 ile ilgili. Orada bir şey diyemiyoruz tabii. Aldıkları karara biz karışamayız. Federasyon bu işi yöneten insanlar. Dolayısıyla onunla ilgili. Ama birazcık bu şekilde düşünmeleri lazımdı. Çünkü biz bu kadar transferler yapıyoruz. Takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne sokmak istiyoruz. Biliyorsunuz bütün maçları kazanarak geldik buraya kadar. Burada Türkiye Ligi çok zor bir lig. Dün de gördünüz işte diğer rakiplerimizin de hepsi puan kaybetti. Bugün de kaybeden var. Yani bununla ilgili tabii lig çok uzun. Ama böyle devam ederse hakikaten yanlış oluyor diye düşünüyoruz biz. Teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
4: Şunu söyleyeceğim. Ben de aynı görüşteyim. Sevgili arkadaşlarımızla da içeride konuşurken aynısını söyledik. Talişka'nın pozisyonunda gerçekten net penaltı. Buna ben katılıyorum. Sevgili seyirciler, siz de yazabilirsiniz. X hesabım Ertem Şener. O pozisyonla ilgili, evet, yazabilirsiniz. Sen abi el açık. Talişka şut çekiyor, penaltı, el açık.
5: Penaltı, evet.
4: Hani diğer pozisyonla
5: açık,
4: ilgili.
5: Penaltı. Penaltı. Yani VAR'ın çağırması lazım. VAR kim bilmiyorum ama el böyle açık.
4: VAR'da kim, evet, var bir getirseniz.
5: Penaltı olmalı bana göre. Pozisyon penaltı olmalı.
4: Dünkü.
5: Yani sen pozisyonlara gelmediğim için söyledim. Ya diyorum bak, Fenerbahçe bugün futbol
4: adına. Sen abi özür dilerim. Hugh Dallas var yani iki sezon önce.
5: Evet.
4: MHK'de hakem eğitmeniydi. Hugh Dallas, İskoç meşhur hakem. Evet. Onun oğlu. Andrew Donaldson Dallas. Hugh Dallas'ın oğlu o, burada. Sağ taraftaki.
5: Pozisyonu getirebiliyorlar mı çocuklar?
4: Pozisyonu getiremiyoruz. Ha, hani, yani fotoğrafını bile
5: fotoğraf
4: veremiyoruz.
5: Fotoğraf veremiyoruz mu?
4: Yok yok, veremiyoruz.
5: Yani o böyle kol açık, bana göre de o pozisyon penaltı olabilir. Ama yine söylüyorum bakın. Fenerbahçe son 20-25 dakika çok iyi oynadı. Ayrı. Hı hı. Ama Skriniar çok güzel öğretmiş. Yine aynı hatalar. Ya Ake gibi üst düzey bir oyuncu yani Gendüz'ü o pası atmayacaksın kardeşim. Atmayacaksın. Çok kısa mesafede. Arkasında adam var. Yani ve tamamıyla Mert açılmış. Tamamıyla kademe yok. Hiçbir kademe yok. Tamamıyla dediği gibi Mahmut Bey. Ama gençler bile iki defa gelir. Üç defa gelir abi. Fazla gelemez ki zaten.
4: Bence bu sezon Mahmut abiyi, ben Mahmut abi diyorum, çok severim kendisini. Sayın Mahmut Uslu'yu çok seyredeceğiz. Maç sonlarında. Özlemiş bir de yani.
5: Ama yine söylüyorum. Yine söylüyorum.
4: Gibi
5: yani Fenerbahçe'nin ilk transferi, bana göre ilk transferi Fenerbahçe'nin santrafor olmadı.
4: Sinan
5: ya
4: abi.
5: Bugün santraforu Fenerbahçe'nin sağda olmalıydı. Ertem'ciğim. Sağda olmalıydı.
4: Sinan abi, Asensio niye 60'a kadar bekliyor? Neden? Yani 60. dakikada değişiklik yapmak diye bir
5: Ertem'ciğim,
4: zorunluluk
5: bak,
4: mu var?
5: Sana ben bir şey söyleyeyim.
4: İrfan Can Kahveci.
5: Anlamadım bak. Anlatamadım. Bu takımda
4: estağfurullah.
5: Belki de Talisca gidecekti. Bu performanstan dolayı kalıyor. Şu an takımın en iyisi. Yani planda belki Talisca yoktu.
4: Evet.
5: Gendüz'ü alındı. Ne o? Greenwood. Bak, iyi bir şey anlatıyorum arkadaşlar, sevgili Fenerbahçeliler, iyi dinleyin. Muhtemelen Talisca düşünülmüyordu. Greenwood alındı. Asensio. Evet. İyi futbolcu, büyük marka, tamam. Ama ne yaptı? Talisca şu an hepsini geçti. Talisca şu an hepsinin, hı-hı, önünde. Hı-hı. Şimdi ne oldu? Ertem diyor ki niye Asensio? Abi yer bulmaya çalışıyor. İşte Greenwood'un oyuna girmesi lazım. Öteki taraftan bakıyorsun, Kante'nin oyuna girmesi lazım. Bir takım değişiklikler lazım. Gitmiyor. Onun için ya Talisca'ya ne yapacak? Ya Asensio'yu kesecek, ya Talisca'yı kesecek. Ya da

0: ne yapacak? Taliska'yı sol kenara atacak. Kerem'den Oğuz'dan vazgeçecek. Greenwood sağ tarafta ya İrfan Can'la orada kapışacak. Bir de Nene var. Nene de var. Geçen evet, sene 15
1: geçen
0: gol
1: sene
0: attı.
1: Neler yaptı ya?
0: 15 gol attı. Yani söylemek istedim. Yani Fenerbahçe'nin şu maça ben daha hazır bekliyordum. Mesela Sturm-Graz maçında Fenerbahçe daha iyiydi. Ertem.
1: Evet.
0: Sturm-Graz maçında Fenerbahçe daha iyiydi ilk devre. Mesela bu maçın ilk devresinde iyi değildi. Bence rakibi bir küçümseme var. Salı'ya kafa gitmiş. Yani onun rotasyonu var. Onun için yani dediğim gibi ama paniğe gerek yok. Ben Fenerbahçe'nin iyi takım olacağını düşünüyorum. Her şeyden önce mantalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yalnız tabii Fenerbahçe bu sene...
1: Özür dilerim şuna bir bakar mısınız?
0: Fenerbahçe yalnız bu sene Galatasaray'la...
1: Net görünüyor orada. Bu da Mert Müldür'ün pozisyonu da penaltı. Gençler bir futbolcusu vuruyor. Birçok...
0: Bu da var.
1: O da penaltı. Mert Müldür'ün pozisyonu
0: evet.
1: da...
0: Mahmut Bey doğru penaltı. Söylüyor. İki penaltısı var.
1: İki penaltı da.
0: Evet. Yani Fenerbahçe'nin verilmeyen ama birincisi el açık olan net... VAR ne yaptı? Bugün bilmiyorum. VAR hiç, VAR yoktu. VAR yoktu ama Fenerbahçe'nin evet, verilmeyen iki penaltı. Ama bunlar mazeret olmamalı. Bunlar mazeret
1: Bravo,
0: olmaz.
1: Abi,
0: biz bunları evet. hep söyleyeceğiz. Bak 3 hafta sonra Fenerbahçe çıkacak, 4 tane atacak. Tak tak tak tak tak tak atacak. Lan hakem onu da vermedi, bunu da vermedi diyeceğiz. Değil. Değil. Ama ben bugün Fenerbahçe'yi ilk 45 dakikada daha hazır. Mesela ben İsmail Kartal'ın yerinde olsaydım en ideal 11'imi de ilk 45 çıkardım. Fişi çekerdim. Ondan sonra Salı için dinlendirirdim. Ama diyor ki kardeş, demin benim dediğin gibi. İrfan Can, Gençler Birliği'nin yıldızıydı aldık. Oğuz milli takımda oynuyor.
1: Evet.
0: Levent Mercan iyi futbolcu. E bunlarla oynayacağım ben yani bunlarla da. Anladın mı? E Taliska. Ya bütün planlar ne biliyor musun Ertem Azlı bozulan? Taliska'nın çok iyi çıkması. Yoksa Taliska gidecekti. Yani Greenwood'un alınması Taliska hesapta yoktu.
1: Evet.
0: Ama ben yine söylüyorum. Taliska hepsinin önünde oyuncu. Hepsinin önünde. Greenwood iyi oyuncu olabilir. Ama Taliska'nın sol ayağı kaleyi gördüğü an Taliska bugün... Bugün ben sana söyleyeyim bu ligde 20'nin altında gol atmaz.
1: Mahmut Bey'in bir ifadesi ben mi yanlış duydum? Şu anda o yazılıyor bana sürekli. Tedbir anlamında aklınıza ne gelirse yaparız şeklinde bir açıklaması var mı? O bölüme bir bakalım mı? Ne çabuk geldi reklam vakti şu anda.
0: 20 golle 20 gol atar. Bak en az
1: Taliska.
0: 20. Taliska en az 20 gol yapar. Unutma bunu. Sol ayağına geldiği zaman bir de bugün bu sene sezon başında iyi geçirdi. Daha diri, bitik değil, geberik değil. Onun için yani ama yine söylüyorum Ertem'cim. Ne yapacaklar, ne edecekler? Bir an evvel Lukaku eğer hazırsa, eski fiziki gücü iyiyse, hareketliyse, çabuksa zaten mesela aldığım duyum Lukaku mesela Osimhen'le arası çok bozukmuş.
1: Lukaku Osimhen.
0: Bütün amacı Osimhen'i geçmek. Bütün amacı Osimhen'i geçmekmiş.
1: Vay be.
0: Yani çok da değişik bir tabirler kullanmış. Onun için onu söylemeyeyim. Ama bütün amacı Osimhen'miş.
1: Bana reklamda söyler misin?
0: Sana söylerim.
1: Şimdi
0: ama,
1: bir duyurumuz var.
0: Ama ben Osimhen'ciyim. Ben Osimhen'i çok seviyorum. Bir futbol takımına bu kadar faydalı, yürekten oynayan, gönülden oynayan. Anladın mı Ertem? Ben böyle işine sarılan, işine saygı duyan oyuncuyu severim.
1: Tatile hangisiyle gidersin Sinan abi? Lukaku'yla mı, Osimhen'le mi?
0: Lukaku'yu çok tanımıyorum ama Osimhen'le giderim. İyi çocuk. Osimhen'i iyi çocuk. Lukaku'yu iyi tanımıyorum.
1: Ya.
0: Ama Osimhen'i alırım.
1: Çok tatlısın.
0: Osimhen'i alırım.
1: Şimdi bir frekans...
0: Yanına da Torreira'yı alırım.
1: Torreira'yı mı?
0: He. O da işte gezer işte. Baba gezer geceleri gelir.
1: Bir frekans duyurumuz var. 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara geçiliyor sevgili seyirciler. Kanallar yani şöyle... O yüzden çok çok önemli şu anda ekranda verdiğimiz televizyon, uyduda otomatik arama yapın sevgili seyirciler. Televizyonlarınız ya da uydu alıcılarınız eski nesilse Beyaz TV'yi izlemek için frekans bilgilerini manuel olarak girin. Arkadaşlarımız ekrana verdiler. Bir kez daha söylüyorum, bu çok önemli. 16 Ağustos'ta yeni nesil uydulara geçiliyor. Kanallar giderse Beyaz TV'yi izleyemezsiniz. Çanak antenle falan oynamayın. Uyduda otomatik arama yapın. Sevgili seyirciler çok çok çok önemli. Sizden rica ediyoruz. İşte ekranda şu anda TürkSat 42 frekans 11.996 sembol 27.500 polarizasyon hepsi aşağıda yazıyor. Bu çok önemli. Tekrar söylüyorum. Çünkü neden? 16 Ağustos tarihi önemli. Yeni nesil uydulara geçiliyor. Kanallar giderse bizi izleyemezsiniz. Çanak antenle falan oynamayın. Uyduda otomatik arama.

0: yapın. Televizyonlarınız ya da uydu alıcılarınız eski nesilse beyaz TV izlemek için frekans bilgilerini manuel olarak girin. Arkadaşlarımız ekrana bilgileri verdi.
1: Neyi?
0: Ya ne kadar şanslısınız. Ben eskiden çatıya çıkardım ya. Çatıdan düşesim geliyordu. Ayağımın altından kiremitler falan düşüyordu. Rahmetli annem diyordu ki in aşağıya, ne işin var orada.
1: Şimdi bu ne yapıyorlar? Nesil.
0: Şimdi manuel. Manuel bak, verdik ekrana. Serkan'cığım bir daha verir misin ekrana, sana zahmet. Bak yeni frekans bilgileri manuel olarak uygulayabiliyorsunuz. Arkadaşlarımız ekrana verdiler. Bizi izlemek için. Beyaz TV'yi izlemek için.
1: O zaman Sinan yapsınlar. Abici. Çeşme'ye oğluma bir laf. Yani selam. O İbrahim kimi? Tatar. Yok, o İstanbul'da. İbrahim Tatar ve bir oğlum daha var. İbrahim Tatar. Kendi çok güzel bir mekan açtı.
0: Çok selam.
1: Bir ayda yer bulamıyorsun. Büyük Galatasaraylı İbrahim Tatar'a buradan selamlar. Gözlerinden öpüyorum oğlum. İbrahim Tatar, Büyük Galatasaraylı. Öpüyorum seni. Artık şey yap, insanlara yer ver artık yani. Tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Büyük Galatasaraylı, öpüyorum seni.
0: Reklam. Birazdan geliyoruz.
2: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
5: Sarı kola!
6: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
7: Bakın

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
6: gazoz. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Budur. Gelmiş geçmişin yıkıntı şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bu tadı? İlk yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadu.

0: Paska. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
5: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Budur. Gelmiş geçmişin yedisi şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar. 3499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
5: Sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz. Beyaz Futbol'da Sayın Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklamalar şu anda gündemde. İki penaltımız verilmedi diyor. İki penaltı verilmedi diyor ki, bir tanesi Talişka'nın pozisyonu çok net. Mert Müldür'ün pozisyonuyla da ilgili pozisyon oyunun içinde, oyun akışında net penaltı olduğunu iddia ediyor. Bundan sonra tedbiri alırız diyor. Yani tedbirleri alırız diyor Sayın Mahmut Uslu. Birazdan arkadaşlarımız eğer yetiştirirse onu tekrar vereceğiz. İsmail Kartal, zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadelede oyun ortada. İlk golü kendi kendimize yaptığımız bir hatadan yedik. Tamam, olabilir. Tekrar ikinci, üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı. Daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldır, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hepimizin ders çıkarması gerekiyor diyor. İsmail Hoca diyor ki biz teknik olarak kaybettik. Sinan abi de zaten yayının başında dedi ki mağlubiyet İsmail Kartal'a yazar dedi. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Yani ekibimle beraber kaybettik diyor. Ben diyor. Ben demiyor. Yani hata bende demiyor. Teknik ekibimiz olarak kaybettik diyor. İsmail Kartal'ın, İsmail Hoca'nın açıklamaları bu şekilde Ertem, sevgili seyirciler.
10: Bir sorun var. Benim telefonumu TikTok'a koymuşlar. Şu an devamlı arıyorlar. 20 tane, 30 tane böyle çocuk katılımcıyla arıyorlar. 30 çocuk, 40 çocuk, gece gündüz. Suç. Buradan siber suçlara söylüyorum. Evet. Suç. Ve ben bu çocukların telefonlarını ekranda yayınlarsam suç mu oluyor? Gece gündüz. Bak burada şimdi sana göstereyim.
5: Suç çünkü.

0: Bak buradan siber suçları da falan söyleyeceğim. Yani.
1: Suç çünkü.
0: Ertemciğim. Bak sana şimdi göstereyim. Kendi gözünle gör. Bak grup araması yapmışlar. Bak kaç çocuk, bak görüyor musun?
1: Oh.
0: Bak böyle grup araması yapıyorlar ve ben bu 0505 mesela 728 59 80 neyse devamı. Bir sürü numaralar var. Ben buradan siber suçluyorum. Benim bu telefonları arayanları bu telefonla beni dinlesinler, şey yapsınlar. Kim arıyorsa işte nasıl oluyorsa vereceğim şimdi artık savcıda. Bu numaraların hepsini küçük çocuklar TikTok'a birileri bir terbiyesiz koymuş. Sonra abi kimi görsen abi de bir telefonunu versen ya. Ve telefonu veriyorsun işte ne oluyor? Al.
1: Böyle bir şey yok ya.
0: Grup araması gece 2'de 3'te çocuklar arayın şimdi istiyorsanız bak. Al sana göstereyim Ekrem. Ertem al. Buyur. Bak al ekranda. Bak. Bak burada. Bak bu çocuklar 0500'e gidiyor. Bak 551'li küçük çocuklar. Gördün mü abi? Görüyor musun? Ve buna hiçbir şey yapamıyoruz biz. Bu telefonlara hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi bunların hepsini ben şimdi vereceğim şeye. Siber suçlara vereceğim bunların hepsini. Evlerin artık ne oluyor bilmiyorum artık. Bundan sonra arayanların hepsini kaydedeceğim.
1: Bu normal bir şey değil ama
0: aynen
1: çok
0: öyle
1: ayıp
0: yani.
1: yani.
0: Ayıp
1: Öyle bir şey
0: yani.
1: olur mu ya?
0: Yani bakıyorum ben de profiline çocuğun. Bayağı düzgün bir çocuk böyle 13, 14, 15 yaşlarında falan. Bilmiyorum yani. Yazık günah yani. Hakikaten nasıl çocukça açıyor dalga geçiyor birisi. Ahmet abi nasılsın falan diyor bana mesela arıyor falan filan yalandan. Sonra duruyor aa Sinan Engin sen misin falan. Neyse işimize bakalım. Mahmut Uslu bugün iki tane net penaltımız verilmedi.
1: Evet.
0: Doğru. Katılıyorum. Mahmut Uslu'nun bu söyleşine katılıyorum. Aynı şekilde iki tane net gebet. O bir tane Mert Müldür'ün pozisyonu. İkincisi de şey ne o? Talisca'nın
1: Talisca'nın.
0: açık olan kola şey yapıyor. Evet ama ben bunu bugün ligin ilk başında mazeret olarak görmüyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu maça daha diri olması lazımdı ilk devre. Daha agresif olması lazımdı. İşi bitirmesi lazımdı. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin. Bugün salıyı düşünerek Fenerbahçe bugünkü ilk devre 45 dakika çok fazla bu maça konsantre olmamış Ertemciğim.
1: İsmail Hoca'nın açıklamasını demin Sinan abiye verecektik. O telefon
0: alalım.
1: maalesef bir sıkıntı oldu. Bir daha verebilir miyiz İsmail Kartal'ın açıklamalarını? Arkadaşlarımdan rica edeceğim. İsmail Kartal'ın açıklamalarını. Zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadelede oyun ortada. İlk golü kendi kendimize yaptığımız bir hatadan yedik. Tamam olabilir. Tekrar ikinci, üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı. Daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldır, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hepimizin ders çıkarması lazım.
0: Aynen. İşte bizim söylediğimiz gibi. Arife tarif gerekmez Ertemciğim. Yani belli bu futbolun dili belli yani bugün. Daha üretemedin, daha etkili oynayabilirdin. Baskılı oynadın ama etkili oynamış gibi. Evet 3-4 tane pozisyon var direkten. O da normaldir yani Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne karşı pozisyon olabilir. Gençler Birliği zaten baskı yiyor.
1: Evet.
0: Galip oldu zaten arkaya kapanmak zorunda. Gençler Birliği kalkıp da 6 adamla 7 adamla falan hücum edemez.
1: Yalnız.
0: Öyle bir gücü kapasitesi yok. Ama akıllı oynadı. Kalecinin de çok iyi oynaması. Metin Diyadin kardeşim de iyi kapattı takımı da. İyi de mücadele etti. Şans vermedi yani. Onun için ama dediğim gibi Fenerbahçe'ye ilk devre bu oyun yakışmadı. İkinci yarı iyiydi ama yakışmadı. Abi futbol mücadele işi. Futbol çok öyle artistik artık öyle artistik fanta alayım durayım döneyim falan yok abi. Futbol çabuk agresif oyun artık. Ertemciğim.
1: Aynen öyle.
0: Sert oynayacaksın. Agresif oynayacaksın.
1: Sert.
0: Kavgacı
1: Temaslı.
0: Olacaksın. Mücadeleci olacaksın. Futbol bu. Kabul etmiyor artık ya. Öyle anladın mı?
1: Bir de...
0: Alayım şöyle çekeyim, yana çekeyim, durayım falan filan. Kendisi... Ne yapıyorsun kardeşim? Ne duruyorsun orada ya? Yani Ake. Sen o pası niye veriyorsun kardeşim
1: evet.
0: bana ya? Vur gitsin ya. Onun için yani Fenerbahçe'nin ben sana söylüyorum. Fenerbahçe'nin bunu bu maçtan ders çıkaracağını umut ediyorum. Bak 3 gün önceki, 4 gün önceki Sturm Graz maçında daha iyi bir Fenerbahçe vardı. Daha istekli, daha agresif Fenerbahçe vardı. Ama bugün doğru kadroyla çıkmadı İsmail Kartal.
1: Sinan abi diyor
0: yanlış
1: ki...
0: Yanlış kadroyla çıktı.
1: Heh, bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Burada herhalde eleştiriyi
0: aynen,
1: biliyor,
0: aynen.
1: Kendisi de hatasını biliyor. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. 2 gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2-3 günde bir maç oynayamazsınız ama daha sezon başı ya. Biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk. Eğer futbolda diğer oyuncularımıza şans verip bazı oyuncularını dinlendiremiyorsanız o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz? Şimdi şöyle bir şey var fakat maçın en kilit isimlerini yedek kulübesinde oturttunuz.
0: Abi diyorum ya sana, salı günkü maçı düşünüyor.

0: Hoca sarı kartını yapalım onu derbiye karşı, anladın mı? Hani ağzı yok fark etmez dedi. Sezon sonuna kadar 3 sarı kartla oynayan oyuncu oluyordu.
1: Değil mi?
0: Tabii. Futbol bu. Yani onun için önce öndeki maçı kazanacaksın. Düşünmeyeceksin. Ertem yani 3 gün sonraki diş önce bunu kazanayım ondan sonra bakacağım. Bugün İsmail Kartal ağa dedi ki ya Oğuz kazanırım. İrfan Can hallederim. Tutmuyor.
1: Ama siz de orada haklısınız aslında. Şimdi yani Fenerbahçe'nin bugünkü kadrosu, İsmail Hoca'nın haklı olduğu yönde var. Yani Fener bütçeye bak, futbolculara bak. Bu futbolcuların hepsi Fenerbahçe'de çok iyi oynayan oyuncular. Yani bugünkü Gençler Birliği maçını alması bak, gereken oyuncular aslında.
0: Sonuç çok aldatmasın Ertem.
1: Evet.
0: Bak sonuç çok aldatmasın. Ama iştah, arzu, kazanma isteği Fenerbahçe'nin üst seviyedeydi.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi yetmiyor işte. Ya bir Talisca'nın hani bir Talisca yetmiyor Ertem. İşi bitirmeye çalışan yani hücumda kreatif yani üst düzey işleri yapmaya çalışan bir adam o. Şimdi Vedat Muriç oyuna girdi. Bir tane kafa var. Onun dışında yerden yok. Mesela anladın mı?
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla yani belki hazır değil. Sakatlıktan yeni çıktı Vedat. Fizik olarak hazır değil ama onun dışında hani ön tarafta daha yaratıcı olması lazım. İşte Lukaku kurtarıcı mı? Lukaku işi bitirecek mi? Bak yine söylüyorum sana. Sağ taraf Greenwood, sol taraf Asensio, Talisca,
1: Kerem,
0: Greenwood. Bunlar aynı anda oynatamazsın. Aynı yer, aynı bölgede. Ne yapacaksın? Talisca'yı sol kenara atacaksın. Bir deneyeceksin. Çünkü Kerem'den istenilen verimi alamıyorsun. Ne o? Talisca'yı sola attın. Lukaku'yu santrafora koydun. Arkasına Asensio'yu koydun. İkili koydun.
1: Gendouzi, Kante.
0: Kante, Gendouzi. Arkaya da üçlüyü, dörtlüyü, Ateş üçlüyü ya. Yap. Dörtlüyü yani Sinan anladın abi. Mı? Ama bunu deneyeceksin. Ama öteki türlü santrafor gibi şeyi oynatayım. Talisca'yı arkasında işte Asensio'yu sağ tarafta da Greenwood tutmaz. Tutmaz öyle o sistem. Yani bu milli takımdaki gibi Ertem. Arda Güler'i sağ kenarda oynatayım. Herkese ya. Yer bulayım. Ne yaptı Arda en son Amerika maçında Arda Güler'i? Santrafor'un arkasında oynattı. Olay değişti.
1: Değişti.
0: Yani onun için hani hepsine şans vereyim dersen çorba olur. Hayır abi. Önemli olan doğru yerlerde doğru adamlar oynatacaksın.
1: Kesinlikle.
0: Doğru yerlerde doğru adamlar
1: oynatacaksın. Sinan abi.
0: Yani Fenerbahçe'nin en iyi yeri savunması gibi duruyor. Ama bugün en sıkıntı yaratan savunması oldu.
1: Ben onu diyorum ya şurada Şikrinyar, Ake, Kante, Gendouzi dörtlüsü nasıl gol yer ya iki
0: ya
1: tane?
0: Ya şimdi Ake tamam çok üst düzey bir futbolcu.
1: Nasıl dört? Yani ama nasıl yani, bu takım işi gol yiyor?
0: Sen bu hatayı nasıl yaparsın Ake'ye?
1: İnanılır gibi
0: yani
1: değil ya.
0: Yani bu nasıl verirsin kardeşim? Tamam 2-1 ama rakibin gücünü arttırdın. İkinciyi yedin rakibin gücünü arttırdın.
1: Doğru.
0: Yani Fenerbahçe takımı ya Ake'de Şikrinyar'da asıl işleri savunma. Ama onu düşünmüyorlar. İkisi de çok hücum etmeyi seviyor. Hele Şikrinyar önde oynamayı çok seviyor arkadaş. Şikrinyar önde oynayın. Yani hayır kardeşim senin birinci görevin savunma yapmak. Bunu yapmıyor Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe oyuncusu. Onun için ve açık veriyor. Dikkat et Fenerbahçe'nin yediği gollere. Yani savunması en iyi gibi duruyor ama savunma yapmayı düşünmüyor. Savunma hücum düşünüyor. Dikkat et Mert. İkinci golü yediğinde neredeydi? Önde. Hemen gidiyor. Önde. Hemen önde hazır. Atağa çıkmaya hazır. Yani Fenerbahçe abi değil ya biraz kontrollü oynayacaksın ya. Onun için yani buradaki en büyük sıkıntı Fenerbahçe'nin savunmacıları iyi futbolcu. İyi savunmacı ama birinci işleri savunma yapmak. Ama bunlar hücumu daha çok seviyorlar. Toplu oynamaya gidiyorlar. Ve kontrolsüz yakalandın. İşte yedin golü.
1: Sinan abi yani evet bunun da sonuç olarak bu kadroyla alakası yok. Değil mi? Yani bahsettiğiniz hani İsmail Hoca'nın bahsettiği bu rotasyon kadrosuyla ilgisi yok. Nathan Ake yapıyor. Bu arada Nathan Ake değilmiş yani. Nathan isminin kullanılmasını doğru bulmuyormuş. Nathan Ake diyorlar. Kendisi öyle diyor. Nathan Ake ve Şikrinyar Gendouzi daha doğrusu Ake ile Gendouzi'nin ikisinin birden Gendouzi'nin mesela dikkat dağınıklığı o andaki bir anda beklemiyordu çünkü. Ake'nin oradaki inanılmaz hatası Fenerbahçe'nin bütün gardını düşürdü.
0: Burada ne kadar adam var abi? Musaba var, Nene var. Abi bak bir şey söyleyeyim mi sana Ertem'ciğim? Fenerbahçe'nin şu İsmail Kartal'ın kafasında üçlü var ya. Üç tane insan yazıyor orada. Lukaku, Vedat, Şerif.
1: Evet. Sıdıkı Şerif bu arada Coventry City'ye gitti diye biliyorum. 24, 23,5
0: milyon. En zayıf orası biliyor musun? Şu an en zayıf orası duruyor. Şu an en etkisiz orası duruyor.

0: Orası etkili olsa işi bitirecek. Bak Lukaku, Vedat ve Şerif. Sıdık-ı Şerif. Orası en etkisiz duruyor Ertem. Lukaku'dan ne gelecek bekliyoruz. Lukaku'yu.
1: Bu arada ben...
0: Ama onun dışında arka tarafa bak Ertem. Arka tarafa
1: aynen
0: bak.
1: Aynen öyle.
0: Her yerde kaç adam var bak.
1: Evet.
0: Musabalar var, neneler var. Dönüyorsun İrfan Can, Oğuz Cengiz bak. Gendüzü, Bartu, Kante, İsmail, Abramat, Taliska. Yazık abi ne para ya. Ne para ya bu. Ne para abi bunlar ya.
1: Sen abi ya? Lukaku, Vedat, Taliska diyorum ben oraya. Arkaya Taliska. Taliska'nın olduğu yer. Taliska'yı orada da kullanabilirsin. Bu arada Greenwood santrafor da oynuyor. Forvet arkası da oynuyor. Sağ ön de oynuyor.
0: Bana bakmıyorum. Hayır hayır. Değil abi. Greenwood santrafor oynuyor diye bir şey yok abi. Santrafor santrafor gibi olacak. Lukaku. Osimhen.
1: Aynen öyle. Vlahovic.
0: Bizim Vlahovic.
1: Onaçu.
0: Bitti abi. Santrafor odur arkadaş.
1: Doğru haklısın.
0: Yani o da o santrafor evet, da evet, oynuyor evet. Yok.
1: Aynen.
0: Bak sana bir şey anlatıyorum. Lukaku, Vedat, Şerif. Şu an üçünden ne verim alıyorsun? Sıfır. Değil mi? Evet. Lukaku'yu bekliyoruz.
1: Evet.
0: Vedat sakatlıktan çıktı. Şerif gitti diyorsun. Zaten olsa da oynamaz. Ama arka tarafa bak, aşağıya bak Ertem. Her yerde şahane adamlar var değil mi?
1: Evet.
0: Bak Greenwood şahane, Taliska şahane, Asensio şahane. Kerem, Nene, Musabo, işte Kante falan gel. Ama öteki tarafa gel, yukarıya gel. Hangine güveniyorsun?
1: Doğru.
0: Hangine güveniyorsun? İşte en önemli yer orası. Anlatamıyorum ben ya. Yıllardır anlatamıyorum arkadaş ya.
1: Her, geçen sene de aynısını söyledim.
0: Ya santrafor arkadaş ya. Santrafor abi ya. Ya santrafor önce alacaksın. Lukaku'yu bir ay iki ay önce alacaksın abi. Bugün hazır olacak sana veya kimse.
1: Ve geçen sene 7 maç oynadı sadece.
0: Kim?
1: Lukaku.
0: Ya Lukaku'yu alma başka al. Greenwood'u alma git başka al.
1: Önce santrafor al.
0: Evet arkadaş ya.
1: Senin buzdolabında
0: ya.
1: Peynir var. Zeytinin yok. Zeytin ya, alman senedir, gerekirken bir daha peynir
0: bak,
1: alıyorsun.
0: Bak sevgili Ali Koç'a da söyledim. Herkese Saadettin Saran'a da söyledim. Saadettin Saran hatta bana uçağa gidiyorduk. Gidip bana havaalanında karşılaştık. Dedi ki ne o? Lewandowski nasıl oyuncu? Alabiliyorsan hemen al dedim.
1: Hemen dedi.
0: Hemen al dedim. Abi, Allah abi santrafor golcü alın arkadaş ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Antrenman yapsın. Adam olsun. Icardi bunların hepsinden insan.
1: %100. Bak imza atarım.
0: %100. Adam olsun.
1: %100.
0: Adam olsun derken o anlamda değil. Futbol
1: oyuncu anlamında. Yani ya bu, Allah Allah.
0: Bayan işlerini bıraksın. Gezme dolaşmaya bıraksın. Çünkü Galatasaray'da idman yapmıyormuş falan filan. Bir sürü sıkıntılar var. Hepsinden santrafor var. Hepsinden yetenekli. Ama adamın aklı başka. Başka yerde. Şimdi bakıyorsun.
1: Osimhen'in yanına getirmez misin yine?
0: İnşallah.
1: Bir daha çağırmaz mısın?
0: Yok. O takımdaki durumu karış işler var orada zaten. İdman yapmıyor.
1: Fenerbahçe'ye gelir mi?
0: Zannetmiyorum. Şimdi Lukaku'yu bekliyorum. Ya Fenerbahçe'nin umudu Lukaku arkadaş. Lukaku oynarsa arka taraf oynar. Lukaku'dan iyi verim alırsan arka taraftan alırsın.
1: Oo.
0: Abi santrafor abi.
1: Ya Ertem, hayır Lukaku oynarsa arkadan da verim alırsın demen çok.
0: Ertemciğim.
1: Hani futbol tabiriyle söylüyorum.
0: Bir santrafor bak. 25 tane gol atan santraforlar genelde 25 büyük takım oyuncusu hep şampiyon oluyorlar.
1: Tabii.
0: 25 gün üstü hep şampiyon oluyor. Dikkat et.
1: Evet.
0: Genelde olurlar. 25 onun attığını düşün. Asensio 10 atsın. Taliska 15 atsın. Dön öteki taraftan Greenwood 7-8 atsın.
1: Evet.
0: Geçmiş olsun zaten. İşi bitiriyorsun. Yani bir santrafırın 25 tane atması.
1: Vedat Muriç 7-8 tane. 10
0: mesela
1: tane
0: atsın. Mesela 10 tane yani. Onun için yani anlatamıyorum. Bilmiyorum ama bunlar takmışlar. Sol ayaklı dolduralım. Sola olalım. Oraya var sen de kardeşim sol ayak. Neyin solu ya?
1: Sinan abi hala Osimhen mi? Şu anda Lukaku, Vlahovic,
0: Osimhen
1: abi. Onaçu.
0: Osimhen abi. Osimhen. Tartışmasız. Ha! Osimhen Juventus'ta oynar mı? Oynamaz. Osimhen Manchester City santrafor olur mu? Olmaz. Barcelona olur mu? Olmaz. Galatasaray'ın olur.
1: Sinan abi Arsenal'e gidecek mi?
0: Zannetmiyorum.
1: Bence de.
0: Zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Kim verecek ki? Kim verecek onu Arsenal'e? Galatasaray kulübü verebilir mi ya?
1: Veremez tabii şu an.
0: Ay 200 milyon versene veremez.
1: Ya şu resmen yarışma sorusu gibi. Paolo Onaçu 2 metre 1 santim, Dusan Vlahovic 1.90, Lukaku 1.90. En kısaları Victor Osimhen işlerinde. Batu bir görüntü atmıştım bir
0: ne
1: video.
0: Ne zıplıyor be ama.
1: Galatasaray'dan dünkü ona bak Galatasaray'dan Osimhen'i çıkar ne olur diye bir gösterebilir misin?
0: Ne
1: o video ya. Hazır mı arkadaşlar? Galatasaray'dan Osimhen'i çıkarınca ne olur diye Sinan abi kahkaha attım ya. Eğer hazırsa arkadaşlarımız.
0: Ne zıplıyor be.
1: Yani inanılmaz ya.
0: Ne zıplıyor değil mi? Dün yine çıktı vurdu
1: öyle
0: abi
1: şey.
0: Ya.
1: Sinan abi bak Osimhen çıkınca Galatasaray. Sesi aç.
2: 2, 3,
1: kurban yakalım.
2: 1, 2, 3, 4,
0: 1, 2, 3, 4.

0: Hadi beyler biraz canlı.
1: Osimhen çıkınca Galatasaray. Orada kağıt oyunu var ya. Evet, kurban yakalama timi antrenmanlara başladı. Buradan arkadaşlara da çok selamlar. Abi adamlar gerçekten kurban yakalama timi. Bu arada kurban kaçınca gerçekten böyle antrenman yapmanız gerekiyor. Hepsine selam olsun
2: Ertemciğim,
1: buradan.
2: Bizim Ömer Kızıl biliyorsun Uludağ İçecek. Dubai'ye sponsor oldu. Bütün oradaki takımlar Avrupa'da, bütün Türkiye'deki bütün hemen hemen takımlara sponsor. Şimdi Almanya'nın Nürnberg takımına, da aynı şekilde de sponsor oldu Uludağ İçecek olarak. Ömer Kızıl ve kardeşim benim Levent Kızıl. Yani Türk futboluna da büyük, hemen hemen her yere, işte Euroleague'de biliyorsun, basketbolda Euroleague'de, Dubai'de Palms diye sponsorlukları var. Almanya'nın köklü kulüplerinden Nürnberg'de sponsor oldu. Dolayısıyla Ömer Kızıl'ı tebrik ediyorum ve Türk futboluna da büyük destek sağlıyorlar. Tabii en büyük sponsorlukları Bursa Spor'a, büyük Bursa Spor'a. Burada da Nürnberg. Bugün de 4-2 yendi Nürnberg. Bizim sponsorluğu görüyorsun, işe yaradı. Nürnberg'i de 4-2 de yendi. Burada Ömer Kızıl'a ve oradaki Nürnberg Başkanı falan hepsine de buradan da selamlar. Levent Kızıl kardeşime de tebrik ediyorum. Ve Türk futboluna desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum onlara.
1: The most important game is the next game.
2: Ne o?
1: En önemli maç bir sonraki maçtır. Tedesco Fenerbahçe'de Samandıra tesislerini astırmıştı. The most important game is the next game.
2: Ya bana Tedesco.
1: Yani belki de tek doğru yaptığı şey buydu.
2: Bana Tedesco.
1: Yani bir sonraki maç, en önemli maç bir sonraki maçtır diyor.
2: Bana Tedesco deme.
1: En önemli maç bir sonraki maçtır.
2: Geçen sene şampiyonluğu eliyle aldı verdi ya. Çıkardı öyle kadromu çıkar. Ayıp.
1: Ama burada doğru söylüyor şair.
2: Baba ne yapayım ben, ölmüşe çağrı olmuyor.
1: Gitmiş yani değil mi?
2: Ölmüş ve olmuşa çağrı olmaz Ertemciğim.
1: Bak bir sonraki maçta sen ama... Nereye?
2: Yarın akşam görüşmek üzere.
1: Batrakov konusudur. O iki dakika sana kısa kısa sorular soracağım. Batrakov. Bu Lokomotiv Moskova'da futbolcu. Bence çok iyi transfer. Ben burada Abdullah Başkan'ı da, Dursun Başkan'ı da kutlamak
2: gelsin
1: lazım.
2: Gelsin bir görelim.
1: Gerçi yine mutlu olmayacak Galatasaray.
2: Hayır, bir görelim, geliyor
1: çok,
2: mu bitti
1: Sinan
2: mi?
1: Abi bak dün bir gol attı.
2: Ha,
1: dünkü
2: geldim,
1: gol
2: hazır mı? Bitti mi, açıkladım kulüp.
1: Yani resmi açıklamadı, yalanlamadı. Galatasaray'ın önde gelen muhabir arkadaşlarımız, yorumcu arkadaşlar hepsi söyledi, yalanlamadılar. Sinan abi ben bu çocuğu bak hiçbir zaman ben demeyi sevmem. 15-16 aydır bak, söylüyorum zaten, alın şu adamı diye. Bu çocuk acayip bir çocuk.
2: Oynayacak olan adamı sana söylüyorum. Bir 10 numara gelirse oynar, bir de stoper gelirse oynar.
1: Aynen.
2: Onun dışında kenarlara kimse oynayamaz.
1: Oynayamaz tabii.
2: Bak bir 10 numara oynarsa oynar. Bak o abi dedi ya, simitçi, yönetici, gazozcu bilmem neci dedi falan filan. Ah, o dedi ya böyle 10 numara. Ha 10 numarada kuş kondurmaz yani, öyle de değil yani. Sadece 10 numara yani. Yani Ertem, Türk futbolunu artık basite almasınlar. Türk futbolu zor, sert ve sıkı. Hani her gelen 10 numara alacak, çalım atacak, geçecek, gidecek falan filan, öyle bir dünya yok. Türkiye Ligi öyle zor. Öyle kolay değil yani. Ben sana söyleyeyim.
1: Sinan abi sen seyredince diyorsun ki hani bazen diyorsun ya 10 saniyede uf bu tutar falan diye. Bir başa alsanıza Sinan abi bir seyretsin ya. Bir de ses açabiliyor musunuz varsa. Alexey Batrakov 20 yaşında Lokomotiv Moskova altyapısından yetişti. 1.73 boyunda sevgili seyirciler Rus milli takımında da oynuyor. 20 yaşında henüz. Paris Saint Germain de istedi ama tabii bu Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı almadıkları söyleniyor sevgili seyirciler. Diyeceksiniz ki Safonov var Paris Saint Germain'in kalecisi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önceden beri orada olduğu için kaleciyi bırakmadılar tabii ama Paris Saint Germain'in ısrarla istediğini biliyoruz. Ceza sahası dışından sert vuruşları, etkili vuruşları inanılmaz. Galatasaray 15 aydır 10 numarasız. 15 aydır.
2: Niye Gabriel Sarı ne?
1: Yok 10 numara değil o.
2: Abi fark etmez oynar abi. Oynadılar
1: Mertens
2: abi.
1: Sinan abi.
2: Abi oynadılar hepsi Ertemciğim ya. Oynadılar ya.
1: Gerçek orijin bir hani aynı Osimhen gibi mesela.
2: Abi, fark etmez ben sana söyleyeyim. Yani ben Galatasaray'ın yani elindeki oyunculardan daha iyisini bulması sadece stoper yerine bulabilir. Ön tarafa göreceksin. Bekle gör.
1: Sinan abi Beşiktaş, Vlahovic. Bir Vlahovic'in görüntülerini verebilir miyiz? Vlahovic'i de verelim. Beşiktaşlılar bekliyorlar ve yarınki maç ne olur sence Eyüp Spor maçı Sinan abicim?
2: Abi vallahi bilmiyorum artık, bakıyorsun her şey Çorum
1: her şey
2: gitti.
1: Oluyor ya.
2: Çorum gitti Galatasaray'a. Geldi bugün Gençler Birliği aynı şekilde. Çok önemli. Yarın Ahmet Erzurumspor var.
1: Ahmet Erzurumspor. Dostça, kardeşçe, beraberce birbirinizi kucaklayarak
2: İşinize bakın maç arkadaşlar. Olsun. Futbola bakın.
1: Aynen
2: ya.
1: Futbol ya. Futbol bakın kucaklayın işte, birbirinizi
2: barış
1: ya.
2: Barış süreci de oldu bilmem.
1: Aynen.
2: Hadi. Bakın işiniz arkadaşlar. Bırakın hadi. Şurada yani enteresan yorumlar yapmak zorunda kalmayalım. Bakın ceza almasın takımlarınız. Futbol olarak
1: sadece futbol.
2: Arkadaş ya.
1: Ahmet Spor taraftarı, Erzurumspor taraftarı kucaklayın birbirinizi.
2: Beşiktaş yarın

0: Müthiş bir seyirci baskısı olacak. Müthiş bir atmosfer. Maç nerede?
1: Bir dakika
0: Eyüp'te
1: Sinan
0: ya,
1: abi.
0: Eyüp'te maç.
1: Evet evet.
0: Eyüp'ün sahasında.
1: Evet Sinan abi.
0: Değil mi?
1: Hayır Beşiktaş Eyüp Spor ya.
0: Beşiktaş
1: Eyüp Spor.
0: Beşiktaş mı?
1: Tabii Beşiktaş Eyüp Spor.
0: Beşiktaş kazanır.
1: Beşiktaş Eyüp Spor 21.30.
0: Beşiktaş kazanır Ertem'cim.
1: 21.30'da Tüpraş'ta.
0: Beşiktaş kazanır.
1: Taraftar çok iyi. Atmosfer çok iyi ama hala eksik var değil mi Sinan abiciğim?
0: Eksik var.
1: Sağ ön
0: kanat var, stoper lazım.
1: Emirhan.
0: Bek lazım, kanat lazım, bek lazım.
1: Aynen öyle.
0: Sinan abiciğim. Olaytan çok iyi futbolcu. Çerni, Olaytan çok iyi futbolcu. Trossard. Beşiktaş iyi takım oldu. Bir de yarın Beşiktaş seyredelim. Ben Beşiktaş yarın en az üçlük yapar diye düşünüyorum.
1: Peki. Mehmet Ali bir fotoğrafı vardı. Bir fotoğraf getireceğiz arkadaşı. Nişanlanmış mı, evlenmiş
0: öyle
1: mi? Bir görelim.
0: Görelim.
1: Çiftimize mutluluklar diliyoruz. Beyaz Futbol'da
0: Allah
1: senenin...
0: Allah mutlu etsin.
1: İlk evlilik fotoğrafı.
0: Allah mutlu etsin. Allah.
1: Beytullah Bey, polis kardeşimiz. Çok selamlar. Allah... Melike Hanım, öğretmen arkadaşımız, kardeşimiz. Giresun'da mutluluklar. Evlenmişler. Mutluluklar diliyoruz.
0: Mutluluklar diliyoruz.
1: Kucak dolu sevgiler polisimize, öğretmenimize. İşte Türkiye ya. Canlar, çok sevgiler.
0: İzmir, Yunuslar. Yunus ekibi, motorcu kardeşlerime selamlar. Çeşme deponlarla beraberdi.
1: Oo, çok sevgiler.
0: Bak.
1: Çok severim.
0: Nasıl biliyor musun? Hepsi var ya, civa gibi çocuklar biliyor musun?
1: Ey maşallah.
0: Bak, manken gibi bu kadar yakışıklı. İzmir'den Çeşme'ye geliyorlar görev için. Polis motorlarla.
1: Allah hepsini korusun.
0: Yunuslarımız. Allah'ımız onları, zaten Rabbimiz korur onları. Ama var ya, yakışıklı kızlarımız, çok güzel fizikleri. Hepsi spor yapıyor, bakıyor. Hepsi
1: maşallah.
0: Motorcu. Civa gibiler biliyor musun?
1: Maşallah.
0: Buradan İzmir Yunuslara çok selamlar. Hepinizi öpüyorum çocuklar. Hepinize Allah size güç versin, kuvvet versin, sağlık versin. Yine inşallah Allah'ın izniyle, Allah sağlık verirse seneye görüşürüz diyelim. Çeşme'de diyorum bana. Buradan İzmir Yunuslara çok selamlar. Emniyetine çok selamlar İzmir Emniyeti.
1: Sevgili kardeşim, gazeteci arkadaşım bir dönem bizde de çalışmıştı. Osman Altunterim'in anneannesi Hatice Özdemir hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuş. Mekanı cennet olsun. Yalova'da toprağa verildi. Cenazeye gidemedik bugün program dolayısıyla. Sevgili Osman Altunterim'e ve değerli ailesine sabırlar diliyorum. Anneannemiz Hatice Özdemir anneannemize buradan Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun. Kabri nurlarla dolsun. Diyelim sevgili Osman'a ve ailesine de sabırlar diliyorum. Halasını kaybetmişti çok yakın zamanda, 15 gün önce. Halasına da, teyzemize de buradan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. 15 günde iki büyük acı. Allah sabırlar versin. Sevgili seyirciler, sevgili Beyza Demirbayla, benim ilkokul arkadaşım, çok selamlar. Beyza hocama buradan çok selamlar. Serdar Tetiğe çok selamlar. Ahmet Burak Bey'e çok çok selamlar buradan. Çok sevgiler. Doğum günüymüş Ahmet hocamın. Çok selamlar buradan kendisine. Zincirlikuyu cami imamı kendisi. İmam Hati kendisi sevgili seyirciler. Doğum günü kutlu olsun. Ahmet hocam, doğum gününüz kutlu olsun. Annemin cenazesini o kıldırmıştı. Ahmet hocam kıldırmıştı. Buradan kendisine selamlar. Ali kardeşime buradan çok selamlar. Kirli Ali'ye buradan kocaman selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ali kardeşime selamlar. Yüreği kocaman büyük olan Ali'me buradan sevgiler Beyaz Futbol'dan. Kendisine selamlar. Tolga'ya, Bafra'ya selamlar. Taner Yıldırım abime buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Taner Yıldırım abim, seni çok seviyorum. Çok sevgiler, selamlar. Onun haricinde başka var mı? Yok. Bütün herkese çok sevgiler, selamlar. Yarın akşam Türkiye'nin efsane kadrosu Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Galatasaray'da yeni yorumcumuz Necati Ateş. Necati, Galatasaray'ın efsane ismi Necati Ateş bizlerle birlikte olacak. Bu duyuruyu yapalım. Sizleri çok seviyoruz ve sevgili seyirciler, yarın akşam tekrar saatler 23.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalınız.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Vilnius, Litvanya.

3 avro. İkiye veririm. 1,5.

0: Kesinlikle çok güzel.
1: Evet, bugün senin doğum günün. 30 oldun işte. Seni seviyorum.
2: Morgan, sen tam bir çatlaksın. Evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Nereden çaldın?
3: Hadi beni bilirsin. Evet, kendi mikrofonum var.
2: Lanet olsun. Tess burada.
3: Yok artık. Şu cürete bakar mısın?
2: Morgan.
3: Deme öyle. Doğum gününde gelecek kadar arsız bir şey.
2: Morgan.
3: Bak, tam rezervasyon sayısı eksikti. Çok özür dilerim. Morgan. Gerçekten inanamıyorum. Geleceğini düşünmemiştim. Özel bir kokteyl söylüyor. İntihar edeceğim.
2: Ne diyebilirim? Dur, sevgilim beni mesajla terk etti. Bunu nasıl açıklarım?
3: Biliyorum ama yalan diye bir şey icat etmişler.
2: Hayır, ben çok kötü bir yalancıyım.
3: Evet, çünkü çok abartıyorsun. Fazla ayrıntı veriyorsun. Herkes anlıyor. Oysa kısa ve öz olmalısın. Bana neler yaptığımı sor hadi.
2: Neler yapıyorsun?
3: Abi, tekne aldım. İşte bu kadar. Olamaz, buraya geliyor. Yanındayım. Yapalım şunu. Tamam.
4: Merhaba kızlar.
3: Hayır, olmaz. Yapamam.
2: Benim için artık ölüsün.
4: Mutlu yıllar.
5: Merhaba tatlım.
4: Şu yakışıklı sevgilin nerede? Gerçekten çok şaşırtıcı bir çiftsiniz. Sevgilin olarak tanışmasaydım çok farklı ve havalı bir kızla çıktığını sanırdım. Bir modelle filan. Ama sonra sizi gördüm ve iyi tamam dedim. Nerede o, bir sarılayım.
6: Çok iyiydi.
7: İşte bu iş böyle yapılır.
8: Pekala, tamam hadi.
3: Deli işi. Çünkü sen Ukraynalısın. Ben de araba reklamında Ukraynalı bir çiftçiyi oynamak için seçmelere katıldım.
8: Yani?
3: Çok otantik olduğumu söylediler. Her neyse. Ukrayna mı yoksa Ukrayna mı?
8: Değişir yani. İstediğin gibi söylesen. Hı-hı. Kararı hep güzel. Çekici kadına bırakacaksın.
3: Peki. Bu mu yani?
8: Biliyor musun?
3: Tamam.
8: Bebek gibi bir yüzüm var.
3: Peki.
8: Çok da ince bir belim var. Küçücük.
3: Bak, aslında arabamla eve dönecektim ama galiba şimdi bir duvar bulup ona çarpacağım.
8: Bana vur.
3: Ay dur. Bunu kullanabilirim. Gel hadi. Odi.
2: Evet.
3: Bu Victor, Doğu Avrupa'dan bir misafir. Sana söyleyeceği bir şey varmış.
8: Öyle mi?
3: Evet, bu Eddie dostum kötü bir gece geçiriyor. Agresif maskülenliğini kötülük yerine iyilik için kullanmanı rica edebilir miyim lütfen? Az önce söylediğini tekrar et.
2: Ne yapıyorsun?
8: Bebek gibi bir yüzüm var.
3: Hayır, ona özgü olsun. Nesneleştir onu hadi.
8: Öyle mi?
3: Evet.
8: Tamam, güzel. Koca bebek gözlerim var. Ve ayrıca belirgin kıvrımlarım var.
3: Canına. Tamam, çok teşekkür ederim Victor, sağ ol.
8: Tamam.
3: Teşekkür ederim.
2: Tamam, güle güle, senden nefret ediyorum.
3: Hadi ama, güldün işte.
9: Merhaba Audrey, Drew nerede?
3: Bu oldu.
2: Gördün mü, bütün gece böyle.
3: Çok özür dilerim, atlatman gerek.
2: Biliyorum ama dairemizde bir ton eşyasını bırakmışken bu çok zor. Alacak mısın dedim ama cevap bile vermedi.
3: Evet. Telefonunu verir misin?
2: Al.
3: Birini arayacağım da.
2: Kime yazıyorsun? Morgan, ver şunu bakayım. Telefonumu ver.
3: Ya, Drew'a yazıyorum.
2: Olamaz.
3: Canın cehenneme seni beş para etmez rezil herif. Eşyanı yakacağım.
2: Olamaz.
3: Dedim.
2: Hayır. Bunu neden yazdın şimdi?
3: Çünkü her şeyini yakacağız.
8: Lanet olsun.
2: Gerçekten mi Drew? İç çamaşırında leke var. 8 yaşında mı bu? Ben mi yıkayacaktım yani? Bu yüzden mi ayrıldı? Ona annelik yapmadım diye.
3: Kendi işini kendin gör. Bu da ne böyle?
2: Aa. Bu aslında onun Los Angeles'ta en sevdiği kahvaltı mekanlarının bir listesi.
3: Ay yok canım, daha neler notlar almış.
2: Evet.
3: Yumurta gözleme indeksi mi? Yan.
2: Lanet olsun bu ödülü. Fantezi futbolda ikincilik kupası saklamış bir de.
3: Aa, olamaz. Gerçek futbol ligi bile değil. Sadece fantezi ligi.
2: Aa, dur. Olamaz, Drew var ya.
0: Merhaba.
2: Ciddi misin? Bu mu yani? Merhaba.
3: Kulakların yandı mı? Çünkü her şeyini yakıyoruz.
0: Üzgünüm. Her şeyi batırdım, tamam mı?
2: Dur biraz, ne? Ne demek batırdım? Hangi kısmını?
0: Yarın gelip her şeyi anlatacağım. Oldu mu? Lütfen eşyalarıma bir şey yapma. Yarın geleceğim.
2: Drew?

Ah!

0: Bir yıl önce.
1: Affedersin.
2: Sorun değil.
1: Mutlu yıllar.
2: Nerede?
1: Ondan.
2: Bundan, evet. Benim doğum günüm değil. Ortamı ısıtsın diye.
1: Doğum günün olsaydı şöyle derdim. Mutlu yıllar.
2: Muhtemelen teşekkür ederdim.
1: Rica ederdim.
2: Hey, bir çeyrekliğim kaldı. Görevin eğer kabul edersen... müzik kutusundaki tartışmasız en kötü şarkıyı bulmak.
1: Tamam.
3: Bir sakız lütfen.
2: Tabii. İki 25. İyi günler dilerim.
3: Arabama kadar eşlik eder misin?
2: Nerelisin?
3: İngiltere.
2: Biliyordum. Evet, bazen Avustralyalı çıkıyorlar ama bu da oluyor.
3: İnsanlar bazen Avustralyalı olabiliyorlar.
2: Kapa çeneni. Hayır, kapa çeneni demek istememiştim. Yani lafın gelişiydi. İngiltere'de böyle yapıyor musunuz bilmiyorum.
3: Ne, lafın gelişini mi?
2: Evet.
3: Bunu biz bulduk zaten.
2: Doğru. Bazıları tuhaf bir adamı takip etmeme kötü karar diyebilir aslında. Sonuçta insanlar böyle kaçırılıyor, değil mi?
3: Bak, bu tuhaf oldu işte. Minibüse bin.
2: Ne? Lanet olsun, tamam. Neler oluyor? Ters bir şey mi var? Başın mı belada?
4: Bak, sadece Drew Taylor hakkında konuşacağız. O sevgilin değil mi?
2: Hayır, yani evet, sevgilindi ama ayrıldık. Neden? Başı belada mı yoksa?
4: Evet. Drew'un başı ciddi belada. Bu yüzden minibüste.
3: Eski sevgilinin nerede çalıştığını biliyor musun Bayan Stark?
2: Evet, NPR'da. Radyo programı vardı. Konusu da emin değilim ama caz ve ekonomi gibi bir şeydi işte. Yani tam olarak emin değilim.
4: Kimse o programı dinlemez. Harvard'a gittim ama ben bile dinlemem.
3: İki dakika bile sürmedi.
4: Ama bu Drew'la ilgiliydi Seb. Radyo programı Drew'un paravanıydı.
2: Başka bir iş olduğundan hiç bahsetmemişti.
3: Dinle. Drew CIA'dendi.
2: Affedersin, ne? Aman tanrım. Celine Dion'u gördüğümüzde Vegas'ta mıydınız? Şaka gibi. Vay canına.
3: Dinle. Drew kayboldu. Bulamazsak pek çok masum insan ölecek.
4: Seninle bağlantı kurdu mu?
2: Hayır.
4: Emin misin?
2: Evet. Gerçi geçen salı telefonu suya düşürmüştüm. Evet, böyle olmuştu. Böyle internete girip nasıl düzeltebilirim diye bir baktım. Pirincin içine koyun yazıyordu ama bende hiç pirinç yoktu.
4: Bak, bize yalan söylemek istemezsin.
2: Tamam. Tamam, peki beni dün gece aradı. Yani geri aradı sonunda yani. Onu bin defa aramıştım. Sadece bu hafta. Sonra hiç sesi çıkmamıştı. Birlikteyken hep arardım. Ben normalim.
3: Pekala.
5: Tanrım, evet, anne seni
2: Morgan,
5: seviyorum.
2: Morgan, seninle konuşmalıyım.
5: Dur biraz, Audrey geldi.
2: Seninle konuşmalıyım.
5: Hayır, benim seninle konuşmam gerek. Victor şu anda odamda.
2: O kim hiç bilmiyorum.
5: Victor dün gece bardaki adam. Ehliyetimi orada bırakmışım, sosyal medyadan yazdı. Buluşup ehliyeti almam gerekiyordu.
2: Tamam, bak ben...
5: Tabii böyle bir davranışı ödüllendiremezdim ama ehliyetimi almam lazım. Tamam mı? Yeniden mi çıkartsaydım yani? Ölsem daha iyi.
2: Kesinlikle, bak çok
5: bak,
2: ciddiyim.
5: Ben bu fırsatı ona feminizmi öğreterek kullanıyorum. Güzel değil mi? Yani bak işte burada. Merhaba, dün geceden Audrey'yi hatırlıyor musun?
6: Evet, aslında Audrey, biz kadınların başarabileceği şeylerin sınırı yoktur. Michelle Obama. Tamam, duşa giriyorum.
5: Tamam. Çok iyi gidiyor. Bir saniye. Anne, sana gönderdiğim fotoğrafı aldın mı?
2: Morgan.
5: Ne var? Bak, Audrey bunları konuşmamızın garip olduğunu düşünüyor ama bence evet, biliyorum, normal bir şey tabii. Evet, ben de öyle söyledim. Pişmemiş ay çöreği gibi. Hayır, o tarzı sevmediğini biliyorum. Bir dakika, annem geçenki çocuğa ne oldu diye soruyor.
0: Lütfen Morgan, sana yalvarıyorum, kapat şunu.
5: Tamam, seni seviyorum, görüşürüz. Ne oldu?
2: Tamam, dinle. İş yerime CIA'den iki adam geldi ve bana Drew'u sordular.
0: O bir casus dediler.
5: Ne demek yani casus?
2: Morgan, ben ciddiyim. Cesetlerle, silahlarla falan kanlı fotoğraflarını gösterdiler. Bak, biliyorum çılgınca görünüyor ama bir düşünsene. O kadar şüpheli tavırları vardı ki aslında.
5: Aa evet, mesela Vassar'da gitti okula kütüphane diyordu. Vay canına, vay canına.
1: Üzgünüm. 3A mı 3B'mi hatırlayamadım da.
2: Merhaba.
1: Mesajlaşmada kötüydüm ama e-postada iyiydim, biliyorsun. Neden çakmak gazı kokuyor?
2: Çünkü ben eşyanı yakacağım derken şaka yapmıyordum.
1: Bak, anlıyorum, tamam mı? Uzun hikaye. Halletmem gereken bir şey vardı, tamam mı? Çok sıkışık bir anda oldu sadece.
2: Casus olduğunu biliyorum. Evet. Adamlar iş yerime geldi. Beni bir araca takıp sonra da korkunç fotoğraflar gösterdiler. Ne yapıyorsun?
1: Onlara ne anlattın?
2: Ne demek ne anlattın? İnkar etmeyecek misin? O fotoğraflar photoshoplu falan demeyecek misin bana? Ne yapıyorsun? Silahın var senin.
1: Tam olarak ne anlattığını bilmem gerek.
2: Doğru. Bu yüzden mi ayrıldın? Alnındaki ne?
1: Ne?
2: Şu an alnında kırmızı bir nokta var.
1: Lanet olsun!
2: Lanet olsun!
1: Çabuk çabuk çabuk hadi! Ellerinden uzak dur!
5: Baba, ben seni sorarım.
1: Şuraya.
2: Neler oluyor? Morgan! Drew, yaralanmışsın.
1: Aa, lanet olsun. Kötü adamlar peşimde.
2: CIA mi?
1: Başkaları da var. Artık senin de peşindeler. Seni bu yüzden terk etmiştim.
2: Lanet olsun.
1: Tehlikeye girmeni istemedim. Ayrıca bunu da o yüzden bıraktım.
2: Ödülünü mü?
1: Çünkü sana güveniyorum. Bunu gereken yere götürmezsek pek çok masum insan ölecek, tamam mı? Yani şimdi... Şöyle yapacağız. Şimdi binadan çıkacak ve Viyana'ya gideceğiz. Anladın mı? Orada Cafe Şile'ye gideceğiz. Ve Vern diye biriyle buluşacağız. Yarın sabah 11'de, tamam mı?
2: Dur. Bunu neden beraber yapmayalım ki?
1: Çünkü buradan çıkamayabilirim.
2: Hayır Drew. Ölmeyeceksin.
1: Beni dinle. Şşşşşşşş. Sabah 11'de. Cafe Şile'de. Adı Vern. Anladın mı?
2: Anladım.
1: Ve sakın hiç kimseye güvenme. Hiç kimseye.
6: Hey! Hoşça kal Drew.
2: Lanet olsun. Lanet olsun Drew öldü.
7: Kapıyı açın.
2: Yangın çıkışı.
7: Hemen kapıyı açın. Arama iznimiz var. Koridor temiz. Sağdaki kapı. Temiz. Kontrol edin.
5: Sen iyi misin?
2: Ne? Hayır. Ya sen?
5: Hayır.
2: Tamam.
5: Ne tamam? Peki nereye gidiyoruz?
2: Bilmiyorum. Neresi güvenli olur?
5: Şuradaki parka gir. Pilates salonunda tuvalet vardır.
2: Lanet bir pilates salonunda saklanmayacağız Morgan. Karakol nerede? Ne?
5: Hayır, polis olmaz. Polis olmaz. Oraya gidemeyiz. Ben birini öldürdüm.
2: Lanet olsun.
5: Olur. CIA'yı ara.
2: Hayır. Drew kimseye güvenme dedi bana. Haklı, çünkü o da öldü. Muhtemelen onlara öttüğüm için.
5: Hayır, suikastçıyı eve aldığım için.
2: Tamam, öyle olsun. İkimiz de suçluyuz.
8: Gelen arama. Gizli numara.
2: Lanet olsun.
5: Ne yapacaksın? Açacak mısın?
2: Alo.
9: Audrey, ben Sebastian.
2: Drew'u öldürdün. Onun yerini söyledim. Sen de onu öldürdün.
5: Affedersin, sorabilir miyim? Kim bu?
2: CIA'den bir pislik.
9: Audrey, bunu nereye götürüyorsun?
2: Neden sana söyleyeyim?
9: Paketi bize ver. Güven bana.
2: Artık hiç kimseye güvenmiyorum.
5: Ne, bana güveniyorsun ama, değil mi?
2: Evet, elbette sana güveniyorum. Sen sayılmazsın.
5: Güzel, çünkü bu sahte bir Rus dostluğu falan değil, tamam mı?
2: Kapa çeneni, biliyorum. Drew paketi yerine ulaştıramazsak çok insan ölecek dedi. Yapamazsak terörist saldırısı falan mı olacak yani?
5: Peki ne yapmanı söyledi?
2: Viyana'da bir kafeye gitmeliymişiz.
5: Avusturya'daki bir yanım.
2: Evet, aynen öyle dedi.
5: Tamam, neden yapmayalım ki?
2: Ne yani, millet bizi öldürmeye çalışırken Avrupa'ya mı gideceğiz?
5: Ne yani, Avrupa'yı görmeden mi öleceksin? Yoksa oraya gidip gördükten sonra mı ölmeyi tercih edersin?
2: Neden sadece iki seçenek var ki?
5: Pekala, bak bu işaret işte. Tijuana gezisinden kalma pasaportlarımız hala burada. Bak canım, bak az sevdiğim biri az önce öldü ve senden son bir şey istedi. Bence yapman gerekiyor. Seninle gelebilirim.
2: Tamam, neyse ne. Avusturya'ya gidelim.
5: Avusturya'ya gidelim. Neden dönüyoruz?
2: Park edeceğim.
5: İşimize katil var. Açık otoparka park etmeyeceğiz. Öncelikle bize bir bavul gerekiyor. Uluslararası güvenlikten bavulsuz geçersek bence çok şüphe çekeriz.
2: Dur. İçinde sadece tek bir kupa olan bavulla çok daha fazla şüphe çekmez miyiz
5: evet,
2: sence?
5: Evet doğru. Ne bize daha çok kupa lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Viyana'ya ödülleriyle giden kadınlarız. Dikkate değer önemli insanlarız. Kupamız var tatlım.
2: En iyi torun ödülü mü?
5: Evet. Gergin olma. İnsanlar gergin olunca yakalanır. Merhaba, sen yeni misin? Genellikle burada Sezer durdu.
2: Lanet olsun, telefonları atmalıyız. Kapalı bile olsa izini sürebilirler.
5: Doğru, tabii ben bunu zaten biliyordum. Edward Snowden'la aynı kampa gitmiştik.
2: Doğru, eskiden Snowden'ı çıkıyordun.
5: Hayır, ama denedi, kafayı bana takmıştı. Sky'ı gerçekten çok seviyordu. Her şey ortaya çıktığında inan bana kimse bundan söz

0: Etmedi bile biliyorsun değil mi? Telefonu ver.
1: Tamam al.
2: 232 numaralı uçuş için son çağrı. 232 numaralı uçuş çağrı.
1: Mambo 5 numara.
3: Aa lütfen.
1: Ne?
3: Mambo 5 numaraya kadar harikaydı.
1: Vay canına. Evet. Güzel. Güzel. Aa birini buldum. Gözlerini kapat. Kapat hadi.
3: Tamam. Aa. Hayır.
4: Once there was this kid who got into an accident, couldn't come to school but wait.
3: Evet şarkı bu, kazandın tamam.
1: Değil mi?
3: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
3: En kötüsü bu.
1: Teşekkür ederim.
3: Avrupa'da her yerde bunları çalıyorlar. Sanki tüm kıta diyor ki ben 94 yılını seviyorum, hep orada kalalım.
1: Ha, bilmiyorum, hiç Avrupa'ya gitmedim.
5: Viyana, Avusturya.
6: Bugünkü özel yemeğimiz olarak size sıcak fondülü et ve ekmek tabağımızı tavsiye ederim efendim.
1: Burası çok havalıymış.
0: Biz buraya çok uyuyoruz.
1: Rum'un takıldığı yer burası mıymış yani? Drew, yani marketten sushi alan adam. Japon yemeği.
0: Peki, Evan kim olabilir sence?
1: Bilmiyorum.
0: O da Drew'u arıyor olmalı değil mi?
1: Lanet olsun.
0: Bizi nasıl tanıyacak?
1: Lanet olsun, ne yapacağız? Ne oldu? Ne gördün?
0: Yok bir şey yok. Sadece pastanın unu ve sütü çok fazlaydı ve hasta olacağım galiba.
1: Peki.
0: Tamam.
1: Morgan, bence gitsen iyi olacak canım.
0: Hayır, tutabilirim.
1: Hayır, bence tutmaman lazım.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu daha önemli.
1: Hayır, hayır, daha önemli değil. Git lütfen.
7: Başka bir arzunuz?
1: Aa, hayır.
8: Bana bir kahve lütfen. Sakın sesini çıkarma. Buluşacağın kişi benim.
1: Affedersin. Vern sen misin?
8: Takma isim. Şimdi paketi bana ver.
1: Dur dur dur dur. Bunların hiçbiri mantıklı değil. Lanet olsun.
8: Tek kelime etme.
1: Tamam. Lanet olsun.
8: Teşekkür ederim.
6: Afiyet olsun.
8: Seni korumaya çalışıyorum.
1: Drew'u koruduğun gibi mi yani? Beni korumaya gelmiş olsaydın bana silah doğrultmazdın. CIA'den değilim ama bu kadarını biliyorum.
8: Aslında MI6'danım. Drew CIA'dendi. Bu uluslararası bir olay.
0: Neyse ne? Sen var mısın?
7: Guten Morgen.
0: Bütün var.
1: Şu silahı çeker misin? Beni çok gerdi. Gerildiğim
8: zaman... O
1: zaman
8: beni dinle.
1: Tamam.
8: Birazdan burada herkes ateş açacak. Herkes sendekini istiyor. Alana kadar da hepimizi öldürürler. Kaçarsan ölürsün. Kaçabilsen bile bir yere gidemezsin. Pasaportunla sınıra gidersen daha ağır silahlı adamlar gelir. Ağzını açmadan ölürsün. Havaalanına gidebilirsen seni buluruz. Yani paketi bana ver, kimsenin canı yanmasın.
1: Ruh hariç.
8: Bak, sürekli aynı konuyu açıp duruyoruz.
0: O Vern değil.

Ne?

ediyorsun?

0: Hey hey hey, ne yapıyorsun?
1: Ah tanrım, vitesli bu. Vitesi kullanabilir misin?
2: Hayır, hayır.
1: Hangisi fren?
2: Bilmiyorum, çok pedal var.
1: Vitesi nasıl değiştireceğim?
2: Araban nasıl
1: çok
2: çalışıyor?
1: Çok üzgünüz gerçekten.
2: Acil bir durum var da.
1: Aman tanrım, aman tanrım.
0: Hey, ne yapıyorsunuz?
1: Görev iptal, tamam mı? İptal. Üzgünüm, çok üzgünüm. Acele et, hadi, hadi acele et.
0: Olsun. Hey!
1: Taksi, hadi. Merhaba, merhaba. Gidebilir miyiz?
3: Bay Yenk mi?
2: Evet.
1: Evet, evet. Annem Çinli biriyle evli. Aslında uzun güzel bir hikayesi var ama ha, tanışmaları...
2: Yengiz. Biz Bay Yengiz, evet.
3: Pekala.
2: Teşekkür ederiz.
1: Gitmemiz gerek, hadi.
2: Yine yollardayız.
3: Ziyarete mi geldiniz?
2: Hayır, biz burada yaşıyoruz. Soyadı Yeng olan bir Amerikalıyım, Gazza.
3: Pekala, adım Lucas. Viyana gezinizi nasıl mükemmelleştirebilirim?
1: Her şey yolunda, her şey iyi. Sadece
3: Hayır. İyi bana yetmez. Muhteşem tamam. Olsun isterim. Su ya da soda ister misiniz? Ya da başka bir şey vereyim
1: hayır,
3: mi?
1: Hayır, hiç susamadık biz.
3: Müzik dinlemek ister misiniz?
1: Hayır, istemiyoruz. Aracı sür yeter.
3: Tamam, bakın tek işim şoförlük değil. Cumartesi geceleri DJ'lik de yapıyorum.
2: Aa, yok artık.
3: Evet, evet. Cumartesi buradaysanız eğer mutlaka uğrayın. Mesela bakın. Hip-hop müzik.

0: Ah, lanet olsun. Tamam bak dinle bizi. Peşimize adamlar var. Onlardan kurtulmalıyız. Hemen.
1: İşte bu be.
0: Aman Tanrım. Peşimize neler Tanrım.
1: Bence stres atmaya birebir.
0: Harika, harika.
1: Korku bir illüzyon. O zaman çak bir beşlik bakalım.
2: Tanrım bir tane kaldı.
0: Biliyorum onu gördüm.
2: Tamam. Neden sinyal veriyorsun? Gideceğimiz yeri belli ediyorsun.
0: Üzgünüm alışkanlık işte.
2: Kötü bir alışkanlık.
0: Hayır kötü bir alışkanlık değil. Aslında birçok durumda çok faydalı oluyor.

0: gel hadi.
1: Dur, geliyorum.
0: Evet, tamam. Gel, tamam gel.
1: Evet, evet, olamaz. Kemer takamıyorum.
0: İşte böyle.
1: Neden hızlanıyorsun? Bir planım var.
0: Tamam.
1: Sıkı tutun.
2: Buradan gitmeliyiz.
1: Olamaz.
2: İstasyona gidelim.
3: Tamam, ben arıyorum. Çabuk. Yardım
4: edin. Paris, Fransa.
5: Başaramadın, öyle mi?
6: Hayır, işler biraz karıştı ama merak etmeyin.
7: Paketi aldım.
5: Görelim bakalım.
4: En iyi torun.
7: Anlaşılan alamamışım.
5: Şunu netleştirelim.
4: Paketi alamadın. Paket hala kızlarda. Muhtemelen de Hilo'da ele geçirecek.
7: Buna izin vermem efendim.
4: Bak, buna sevindim. Yoksa nasıl en iyi torun olacaktın ki?
6: Evet, bu komikti.
7: Efendim, bizi duyabiliyor musunuz? Efendim?
8: Duyabiliyor musunuz?
6: Dondunuz mu efendim? Sesimiz geliyor mu? Donmadıysanız el sallayın lütfen.
4: Donmadım.
5: Hayal kırıklığına uğradım.
7: Ben onları korumaya çalışıyordum.
5: Korumaya mı?
8: Bıraksaydık da ölselerdi. Çok şapşallar. Bir şapşalı hemen anlarım.
7: Aynada.
8: Ben şapşal değilim. Şunu bil
7: yine
8: ki...
7: başladık. Harvard'a gittin. Evet, biliyorum.
8: Harvard dedim mi şimdi?
7: Demek üzereydim.
6: Ya çok basit bir durum. Ayrıca...
2: Gir çabuk. Tamam. Praga 2 bilet buldum.
0: Ben de kıyafeti aldım.
2: Tamam, çok iyi. Tren üstümüzü değiştiririz. 10 dakika sonra da uçağa binip evimize döneriz, olur mu?
0: Tamam, dur. Lütfen seni takdir etmeme izin verir misin?
2: Şimdi mi?
0: Evet.
2: Şu anda.
0: Kafede silahla yaptığın şey inanılmaz. Bir adamı öldürdün. Önemli değil, kötü adamdı. Tanrım. Kötü bir adamdı.
2: Hayır, çok video oyunu oynuyoruz sadece.
0: Hayır, sonra da kupaların yerini değiştirdin değil mi? Adam istihbarattandı. Ama sen ondan akıllı çıktın, tam çılgınlıktı. Bir de aracı kullanman var tabii. Aman Tanrım.
2: Her şey çok hızlı gelişti. Artık devam etsek
0: bana
2: mi?
0: Bana bak kadın, sen inanılmaz birisin,
2: tamam,
0: ve bunu kabul et.
2: Dinle bak, kabulleniyorum. Gidebilir miyiz?
0: Hayır, hadi hayır. Bunu hafife almanı istemiyorum Odi.
2: Hafife almıyorum.
0: Ama hep böyle yapıyorsun. Hep aynı şey.
2: Lanet
0: bak,
2: olsun.
0: Bak Odi, daha önce... Hiç bu kadar canlı hissetmiş miydin?
9: Dikkat. Prag treni kalkıyor. Lütfen dikkat. Prag treni kalkıyor.
2: Trene yetişemezsek canlı hissedemeyeceğiz. Hadi lütfen, hadi.
0: Hayır, dur. Şuna bak. Burada Mozart'ı yüceltip Hitler'i unutturuyorlar, gördün mü?
2: Evet, ben de öyle yapardım. Gidelim.
0: Tamam.
2: Hangi peron?
0: 10. perondan Sallas.
2: Şvaz. Dallas.
0: Nove Hudo Diovice.
2: Ustina Laben.
0: Hamdorf Ich Bahnhof Prag. 6. peron, tamam Tanrı
2: dur,
0: aşkına.
2: Dur. Tamam, Sebastian pasaportları kullanırsak sınırda durdururlar dedi.
0: Ha, olamaz.
2: Ne yapacağız?
0: Tamam, bak bize benzeyen iki kız bulalım, durumu anlatalım, pasaportlarını alalım, onlar da çalındı diye bildirsinler.
2: Bunu kim kabul eder?
0: Bütün kızlar, hepsi kabul eder.
2: Tamam, peki. Şunlara ne dersin? Biraz benziyorlar.
0: Hayır, Avrupa'yı onlar gibi gezmek istemem. Şunlar olmalıyız.
10: Hayır, o tarafa gidecektim. Yanlışlıkla
0: hayır,
10: bu tarafa gittim. Görmüyor musun?
2: Haklısın.
0: Harika seçim.
2: Şimdi sevdiğiniz tek adamın gözünüzün önünde öldüğünü düşünün. Sizden son bir şey istese her şeyi feda etmez miydiniz acaba?
0: Evet, tabii bir de 12 yıllık dostunuz var.

0: Yani dünyanın sonuna gitmez miydiniz?
1: Evet.
2: Siz çok tuhafsınız.
0: Tamam da aslında tuhaf değiliz. Sadece tehlikedeyiz. Pasaportları verirseniz hayatımızı kurtarırsınız.
1: Konsolosluğa haber verirsiniz.
0: Lütfen.
2: Üzgünüm, lütfen. Yardım etmek isteriz ama sizi tanımıyoruz. Hayır.
3: Dikkat dikkat. Bırak treni kalkıyor. Bırak treni kalkıyor.
1: Haklısınız. Evet, doğru tabii. Polonya'da eğlenceler.
0: Can canım. Ya şimdi. Hayır. Başka çaremiz yok ki.
2: Çantayı.
0: Üstünde adresi var. Ölmezsem sana postalarım.
2: Neden söz veriyorum. Çantamı?
4: Berlin, Almanya.
5: Hadi.
6: Evet,
5: hadi
6: yardım her şey.
5: Tamam arkadaşlar.
7: Evet, anlıyorum.
8: Nadia! Nadia! Nadia neredesin? Nadia yine kaçıracaksın. Hep böyle yapıyorsun. Lanet olsun.

0: En iyi dostum her zaman bir oyuncu olmak istemiş. Doğuştan yetenekli. Benimse hiç yeteneğim yok. Hukuk denedim.
1: Aa, zekice.
0: Güzel sanatlara da gittim.
1: Güzelmiş. Gerçi bayağı farklı.
0: Ama ikisini de bıraktım. Evet. Hiçbir şeyi bitiremedim.
1: Ha, bak içkini bitirdin işte.
0: Evet onu bitirdim.
1: Neyi bitiremedin? Neden korkuyorsun?
0: Vasat olmaktan.
1: Yapma. Kimse sana vasat demez. Hiç kimse.
0: Nereden bileceksin? Yeni tanıştık.
1: İnsan sarrafıyımdır. Güven bana.
0: Dans için teşekkürler.
1: Bir içki daha ister misin?
0: Evet. Harika olur.
1: Tamam. İki tane daha lütfen.
0: Tabii.
1: Teşekkürler.
2: Pekala yakışıklı sana bir tavsiye vereyim, tamam mı?
1: Kimsin sen?
2: Al, o benim kardeşim.
1: Gerçekten mi?
2: Biyoloji kardeşim değil, manevi kardeşim diyebiliriz ama. Evet, bilmeni istemez ama bu konularda pek tecrübeli değil. Yani hareketlerine dikkat et, anlarsın mı?
1: İyiymiş.
2: Yani iyi eğlenceler. Ama onu incitirsen en iyi dostunu bulurum.
1: Hı-hı.
2: Ve ona gerçekten çok kötü şeyler yaparım.
1: Oo, tamam. Evet.
2: Bak istediğin çeşniği katabilirsin ama işi bitirmen gerek.
1: Adın neydi?
2: Morgan, nasılsın?
1: Morgan, evet. Ben de diyorum. Sana hiç biraz fazlasın diyen oldu mu?
0: Neden böyle dediğini söylemedin ki?
2: Sen ona aşıktın. En iyi dostuna aşıkken böyle bir şey diyemezsin tabii ki yani. Hislerimi incitmedi. Yani evet biraz incitti diyebiliriz.
0: Morgan. Evet. Hey. Çok üzgünüm.
2: Ben de üzgünüm. Öldüğü için.
0: Aa evet.
2: Peki bununla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum. Onun ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Kendimi çok şapşal hissediyorum şu an. Ailesiyle bile tanıştım. Çok normallerdi. İsimleri Tom ve Marsha'ydı. Kaybolmadan bir gece önce hep birlikte pasta yemeye gitmiştik.
2: Aman tanrım ne menüleri var. O menüyü Dostoyevski yazmış.
0: Kim önemsiz birini ailesiyle tanıştırır ki?
2: Ayşe ben herkesi ailemle tanıştırırım ama bu onların kazancı olur çünkü ailem harikadır. Sence biliyorlar mıydı?
0: Bilmiyorum. Keşke yaşasaydı da bazı cevapları alabilseydim. Sonra da defol git derdim herhalde. Aç şunu.
2: Yok artık ne bu böyle?
0: Bir bellek.

0: Bunun için mi o kadar katliam yapıldı?
1: Lanet olsun.
0: Tanrım, şimdi ne yapacağız biliyor musun?
1: Olmaz.
0: Bak canım, babam mükemmel bir avukattır. Başı bizden daha büyük dertlerde olan insanları temsil etti. İnan bana çok iyi.
1: Hayır, hayır, hayır, olmaz. Baban kanunları çiğnediğimiz için bize çok kızar.
0: Hayır, hayır, kızmaz. Basketbolda başarısız olduğumda da kızmamıştı. Belizden kovulduğumda bile kızmamıştı. Erken bir sihirbazı büyük annemin evine aldığımda bile kızmamıştı.
1: Aa, doğru. Sonra

0: Krak Çek Cumhuriyeti.
1: Alo?
2: Anne, benim.
1: Ah çok şükür. Arne kızım iyiymiş.
3: Ne?
4: Babanı konferansa alıyorum.
3: Ben Arne.
4: Merhaba baba.
3: Merhaba tatlım, merhaba.
1: Tatlım gazeteye çıktın. Seninle gurur duyuyorum. Dünya seni konuşacak demiştim. Saçını mı boyadın? Çok güzel olmuşsun.
3: Tatlım ne diyeceğim? Audrey ile iki kişiyi mi öldürdünüz? Seni kurtarabilirim.
2: Hayır hayır baba. Ben birini öldürdüm ama o bir tetikçiydi. Yani yani o sayılmaz.
1: Sayılmaz tabii.
2: Hem Audrey de Avusturya'da birkaç kişiyi öldürdü.
4: Ama nefsi müdafaaydı.
2: Sevgilisini önümüze öldürdüler.
1: Yakışıklı olanı mı?
2: Fena değildi galiba.
1: Kim çok yakışıklı söyleyeyim. Patrick Dempsey.
3: Şu an neredesin tatlım?
4: Prag'dayım baba.
1: Bence Doğu Avrupa çok gotik.
3: Tamam bak, saklanabileceğiniz bir yer var.
2: Tamam.
3: Bir dostum var. Roger Bernstein Prag'da yaşıyor. Bana borcu var.
1: Baban onu hatalı üretim davasından kurtarmıştı.
3: Ah Carol, kim yakışıklı söyleyeyim. Woody Harrelson. Düşünmezsin ama bence çok iyi.
5: Çantamızı çaldılar. Ve öleceğinizi zannettik biliyor musunuz? Korkmuştum.
6: Evet, bir sıkıntıları var gibiydi.
7: Morgan?
5: Ama bizi ne ilgilendirir ki? Yani bu
6: bizim sorunumuz değil. Davrandılar.
5: Ne olduğunu anlayamadık bile. Çok korkmuştum. Yani böyle bir anda hemen karşımıza çıktı.
7: Hemen gitmeliyiz.
4: Single güzel hatırlıyor musun?
7: Anne, kapatmam.
8: Meriç hadi hemen. Hadi.

0: Lanet olsun.
1: Geride kalma. Ya basın.
2: Ayşe Tanrım. Tamam. Şimdi Karlova Sokağı'nı bulmamız gerek. Fil Sokağı solumuza kalacak gibi görünüyor. Sonra da Büyük Kaplumbağa Meydanı'ndan geçmemiz gerek.
0: Morgan, bu hayvanat bahçesinin.

0: Kim o?
1: Merhaba Roger, ben annenin kızıyım. Seni aradı mı?
2: Çabuk. Teşekkür ederiz.
3: Bak bu çok komik. Bir seferinde babanla Hamptons'a gitmeye hazırlanıyorduk. Baban güneş gözlüğünü takmıştı. Yakaları kalkıktı. Harikaydı. Diskoya gittik. Adamın biri bayım bayım yakanız kalkmış dedi. Her şeyi mahvetti. Küstahlık olarak algılamayın ama ateşi seversiniz sanırım. Değil mi? Yani bilmiyorum. Güveci diyorum.
1: Tamam. Üzgünüm ama ben veganım.
3: Aa.
2: Morgan, vegan değilsin.
1: Neden? Pastırma yediğim için mi?
2: Pastırma ettir.
3: En azından abi getireyim. Ne dersiniz? Yani benim tek hayvan istismarım ödediğim ücretiydi sanırım. En iyi şişeleri çalışma odamda saklarım. Şey gibi yani büyük hikayecilere hürmetimden olmalı.
2: Evet.
3: Şu an insan komedyası ilk baskısındayım. Grenache Nor. Biliyorsunuzdur belki. Balzac sever misiniz?
1: Her seferinde biraz daha az.
3: Anladım. Hemen dönüyorum.
1: Tamam. Yine oluyor.
2: Ne oluyor?
1: Bana asılıyor.
2: Neden bahsediyorsun?
1: Benden çok hoşlandı, kesin.
2: Hayır, sadece biraz tuhaf biri. Ne olmuş yani?

0: yaşlı erkekler bana kapılırlar. Bana bayılırlar Audrey. Hmm, evet. İnan bana. Bak tuhaf diyorsan evet. Matematik hocam da tuhaftı. Demek ki ev sahibimiz de tuhaf.
1: Bu doğru.
0: Ha, Mandy Patinkin de öyleydi.
1: Biraz midem bulandı. Lavaboya gideceğim. İyiyim ama hemen dönerim.
0: Ha, seni seviyorum.
2: Geldim. Audrey iyi mi?
0: Aa, evet, çok doymuş. Ben de öyle.
2: Evet. Bu sindirime yardımcı olabilir. Sağlığına.
0: Evet, sağlığına. Ah, ne kadar
2: sert. Peki sen şey, sanata aşığı mısın?
0: Evet, evet, evet. Aa, bayılırım. Ay, gerçekten. Ah, ve şu sanata bak. Pek keyifli görünmüyor, değil mi?
2: Bazen en büyük zevk aslında keyif almadığında gelir.
0: Ben buna pek katılmıyorum.
2: Öyle mi?
0: Evet, masaja geçtik. Ve başlıyoruz.
1: Olamaz. Olamaz.
0: Roger, bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim.
2: Büyük bir zevk.
0: Ama bak, ben sanmıyorum. Yani şey, aslında biraz canım yandı diyebilirim. Merhaba. Bu kim? Ben Morgan, aile dostuyum. Kız arkadaşım. Ay!
2: Hadi hayır, hayır. Onları canlı götürmek zorundayız.
0: Audrey, Roger kötü, kötüymüş.
1: Hayır, hayır, o Roger değil. Roger bu. Belleği istiyorlar. Onlar dönmeden yutman gerek.
0: Ne?
1: Ben yutardım ama kusuyorum.
0: Ne?
1: Ben yapamam.
0: Hayır, ben hiçbir şeyi yutamam. Ben hap bile yutamam ki. Elma püremle karıştırıyorum, tamam mı?
1: Hayır, bunu yutmak zorundasın.
0: Hayır, hayır, hayır. Hayır, tamam peki. Madem ısrar ediyorsun.
1: Hadi, ama da ağır mısın?
0: Kes sesini be.
1: Pis. Tamam. Aç bakalım. Lanet olsun. Hadi bir daha deneyelim. Yut hadi. Yut.
0: Tamam.
1: Lanet olsun.
0: Ne yapamayacağım. Mümkün. Dondurmacı da geldi işte.

0: Audrey. Audrey. Audrey iyi misin?
1: Bilmiyorum. Aman Tanrım. Emin değilim. Neredeyiz biz?
0: Bilmiyorum.
2: Audrey, nasıl hissediyorsun?
1: Marsha, Tom, bunlar Drew'un anne babası. Olamaz, sizi de bulaştırdık. Çok üzgünüm. Drew'un ölmesini hiç istemedim.
3: Biliyoruz Audrey.
2: Hayatta olmana sevindik.
0: Onlar dönmeden bizi çözer misiniz lütfen? Hadi.
3: Söyleyin bakalım, bellek nerede?
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Abi motor komple dikmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hasret bitiyor.
7: Doğrunun bulunması tarafındayız.
6: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
8: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
9: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
10: Çok korkunç bir ifade bu.
11: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
12: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
6: Çağlar Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
13: Çağla'yı babası öldürdü.
14: Neyi kapatacağım ya?
15: Bir süs vermeye çalışmamış.
16: Elimizde 3 ayrı DNA var.
17: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
18: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
6: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Ah, siz de mi biliyordunuz?
5: Kes sesini!
4: Mısın?
6: Soruyu yanıtlamak ister misin?
4: Oğlunuz bizi korumanızı isterdi.
7: Adi, bunlar Duruv'un anne babası değil.
4: Elbette öyleler.
7: Değiller.
4: Birlikte pasta yemeye gitmiştik ve bir pastayı bölüşmüştük.
5: Belleğin fiyatını konuşmaya gelmiştik.
4: Ama biz gerçek şeyler konuşmuş. Kopisini...
7: O kolonoskopi olmasın.
6: Seni oraya sigorta olarak getirmişti. Bellekle ayrıldığında öldürmeyelim diye. Pekala, bitirelim şu işi. Lanet olası, bellek nerede?
7: Hayır efendim, lütfen. Lütfen onu incitmeyin, o benim dostum. Lütfen.
4: Tuvalete atıp sifonu çektim.
5: Ah.
6: Ne yaptığını biliyor musun? Nadia!
4: Bu da nesi böyle?
6: Helikopter hazır. Ne yapacağını biliyorsun.
8: Halledeceğim. 2004'te Atina'da yaptığın gibi.
6: Başarılı olamamıştın. Ülken üzülmüştü.
4: Nedir bu?
8: O zamanlar çocuktum. O çocuk büyüdü.

0: güvenli eve 5 kilometre. Düşman ağır silahlı, tetikte kalın.
1: Ne kadar güzelsin. Hatta sen insan mısın? Yani çok da esnekmişsin.
2: Morgan, kes sesini.
1: Hayır, iltifatı herkes sever.
2: İşe yaradığını sanmıyorum
1: Morgan. Yok, sevdi. Bence çok işe yarıyor. Yani sen inanılmazsın. aç mısın sen acaba? Ben acıktım da buradan çıkıp bir şeyler yiyelim mi? Seni çekim al.
3: Lanet olsun.
4: Lanet olsun. Belleği almışlar. Lanet olsun. Tamam çocuklar, işaretimle bombaları gönderin. Uçuralım şunları.
5: Dur. Kızlar içeride olabilir.
4: Öyleyse bile ya teröristlerin yanındalar ya da ölüler. Ayrıca umurumda değil.
5: Bana sadece 5 dakika ver. 3 ajanla bir bakayım.
4: 4 ajan ölebilir yani. Bu benim operasyonum. Yerine otur. Ve onları yeldekiler gibi yine ezelim. Bizden kastım Harvard. Uçurun havaya.
0: Anlaşıldı.
4: Gösteriyi izle.
5: Çocuklar, görev iptal. Görev iptal.
0: Anlaşıldı.
5: Harvard çok iyi.
6: Sorduğum sorunun cevabını beğenmezsem canın yanacak. Tıpkı onun gibi.
1: Göründüğü kadar kötü değil. Dişlerim inanılmaz güçlüdür. 9 yıl tel taktım. Dişimin makaleleri bile vardı.
6: Bellek nerede?
3: Söyledim zaten. Tuvalete atıp sifonu çektim.
6: Yalan söylüyorsun.
3: Hayır. Söylemiyorum. Hayır. Aa! Lanet olsun.
1: Lütfen bak bana bir iyilik yap lütfen. Ve cehenneme git, tamam mı? Lütfen veya kendini köprüden at. Yani sen ölüp gitsene artık lütfen.

0: At hadi, sıra sende. Tamam.
1: İnan bana, ben çok kötü bir yalancıyımdır. Herkes yalanımı yakalar. Asla asla yalan söyleyemem.
2: Ben de hiç sır saklayamam. Yani sırlar çok zehirlidir.
3: Belki o senden sır saklıyordu.
2: Hayır, hayır. Abla bak, hakkında bilmek istediğin her şeyi anlatırım. Her şeyini biliyorum. Araba kullanırken mesaj yazar. Hem de her zaman yapar. Otoyolda sosyal medyaya girer ve etiketler falan.
1: Ne yapıyorsun?
2: Sırrımız olmadığını kanıtlıyorum. Sen de beni anlat, hadi anlat.
1: Tamam mı? Tamam. Morgan babasının haplarını alıp festivalde sattı.
2: Ha, evet. O 8 yaşındaki bir çocuğa bakıyordu ve uyusun diye ona hap verdi.
1: Onun adı Liam'dı.
2: Evinde minyon oyuncakları var.
1: Tek gözlü, sadece onunki var. O başka bir şey olmasın.
2: Bunu bilgisayarımdan aratmış ve garip bir virüs bulaştırdı.
1: Özür dilemiştim.
2: Odi biraz fazla tüylüdür.
1: Aa, Morgan kuzeninden nefret ediyor.
4: Kuzenin olduğunu bilmiyordum.
1: Morgan'da hepatit var.
2: Aa, evet, Odi'de de var.
1: Morgan parkta çiçekleri yoldu.
2: Odi bir köpeğe vurmuştu.
1: Morgan bir süre önce bitlendi.
2: Odi antidepresan yüzünden hayaller görüyor.
1: Hayır, onların hepsi gerçek. Aa, bak.
2: Ha, yaşasın. Evet. İşe yarar. İşe yarar.
1: Evet. Başka ne bilmek istersin?
2: Tamam.
3: Onu nasıl bu kadar tanıyorsun? O da seni.
1: O benim en iyi dostum. Biz birbirimize ilgili her şeyi biliriz. Senin de bir dostun vardır,
2: tabii
1: değil mi?
2: Tabii ki vardır.
1: Evet.
2: Baksana, hem çok çekici hem de bir sürü hobisi var, öyle değil
1: Hobi,
2: mi?
1: Hobi, evet.
2: Senin dostun vardır mutlaka, evet. Değil mi? Hadi bize onu, ondan
1: hadi,
2: söyle.
1: Kim o? Adı ne? Söylesene. Nasıl biri? Adı ne?
3: Bobik.
1: Bobik

0: İşe yarar. İşe yarar.
1: Evet. Başka ne bilmek istersin?
0: Tamam.
2: Onu nasıl bu kadar tanıyorsun? O da seni?
1: O benim en iyi dostum. Biz birbirimize ilgili her şeyi biliriz. Senin de bir dostun vardı
3: tabii
1: değil mi?
3: Tabii ki vardı.
1: Evet.
3: Baksana hem çok çekici hem de bir sürü hobisi var, öyle değil mi?
1: Tabii, evet.
3: Senin dostun vardı mutlaka, değil mi? Hadi bize onu, ondan
1: hadi,
3: söyle.
1: Kim o?
3: Ondan
1: adı ne? Söylesene. Nasıl biri? Adı ne?
2: Bobik.
1: Bobik

0: dostum. Biz birbirimize ilgili her şeyi biliriz. Senin de bir dostun vardır
1: tabii
0: değil mi?
1: Tabii ki vardır.
0: Evet.
1: Baksana hem çok çekici hem de bir sürü hobisi var, öyle değil mi?
0: Tabii, evet.
1: Senin dostun vardır mutlaka, değil mi? Hadi bize onu, ondan söz edelim.
0: Kim o, adı ne? Söylesene, nasıl biri, adı ne?
2: Bobik.
0: Bobik mi?
1: Bobik. Evet, anlat hadi, onu bize anlat hadi.